Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Öyleyse cennet mutluluğu, huriler, kılmanlar, huzur içerisinde bir sonsuz hayat, yaşlanmamak, aynı yaşta, herkes aynı yaşta olarak cennete girecek ve sonsuza kadar orada gene aynı yaşta, hiç yaşlanmadan, ihtiyarlamadan yaşayacak insanlar. Sonsuza kadar muhteşem bir hayat. Peki, dünyada mutluluk nedir? Dünyada mutluluk, üç cepheyi içerir. İç dünyanızda mutluluk, dış dünyanızda, yani başka insanlarla ilişkilerinizde mutluluk ve Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk. Üç ayrı cepheden üç ayrı mutluluk söz konusu ve bir tanesi eksik olduğu zaman o insan mutlu değildir. Yetmez. Mutluluğun, dünya saadetinin, dünya mutluluğunun ikinci şartı, mutluluğun kesintisiz olmasıdır. İnsanın mutluluğu, Allah tarafından sağlanılan bir mükafatlar dizisidir. Ve oraya ulaştığınız zaman, bunun kesintisiz bir devamlılık arz ettiğini göreceksiniz. Üçüncü faktör, mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Kaostan, kavgadan kurtulma halidir. Sulh ve sükunun iç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde yerli yerine oturması halidir. Öyleyse kimdir mutlu? İç dünyasında da, dış dünyasında da, Allah ile olan ilişkilerinde de bir sulh ve sükun halinde olan ve bu sulh ve sükun halini devamlı koruyabilen, devamlı olarak yaşayan insan mutludur. İşte mutluluk bu dizayn içerisinde vardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, muhtevaya dikkatle bakın. Eğer bir insan mutlu olduğunu zannediyorsa kendisine dikkatle baksın. Biz insanlara diyoruz ki tasavvuf sizi mutlaka hemen cennet saadetine ehil kılar. Ama bunu kıyametten sonra yaşarsınız. Dünya saadetini ise tasavvuf size adım adım verir. 3-4 aylık bir devrede, diyelim ki daha yavaş bir insan, 5-6 aylık bir devrede dünya saadetinin yarısını o kişi elde eder çabucak. Ama ondan sonrası artık yavaş gidecektir. Hele daimi zikre ulaşmak daha da yavaş bir metiridir. Seneleri mutlaka muhtevasına alır. Ve bu seneleri dediğimiz zaman herkes oraya ulaşamaz. Oraya ulaşmak için devamlı gayret göstermek mecburiyetindedir Allah'ın evliyaları. Daimi zikir, Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de dik yokuş olarak tarif ettiği, çıkılması çok kolay olmayan bir müessesedir. Peki kolay çıkanlar var mı? Evet, var. Allah'ın bütün Resulleri
oraya kolayca çıkarlar. Daha doğrusu kendileri çıkmazlar, çıkarılırlar. Allah onları bir gayretlerinin sahibi olarak, karşılığı olarak değil, gayret edeceklerdir ama gayretleriyle, o gayretleriyle ulaşabilecekleri bir yer değildir daimi zikir. Ama Allah Teala onlara vehbi olarak daimi zikri verir, onları nimetlendirir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bütün gönlümüzle en çok istediğimiz şey ne biliyor musunuz? Hepinizin şu Allah'ın bize nasip ettiği mutluluğu yaşamanız. Herkes derece derece yaşar, tamam. Ama daimi zikre ulaştığınız zaman o seviyenin mutluluğunun devamlı bir mutluluk olduğunu göreceksiniz. Kesintisiz bir mutluluk olduğunu. İş dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga bittiği için kesintisiz bir sulh ve sükun haline ulaştığınızı göreceksiniz. Dış dünyanızda başka insanlarla aranızdaki kavga bittiği için bir sulh ve sükun halinde olacaksınız. Kesintisiz bir sulh ve sükun hali. Buraya dikkat edin, başkaları size düşman olabilir. Onlar hiç vazgeçmezler düşman olmaktan. Ama siz onlara düşman olmayacaksınız. Hatta kalbiniz müzeyyen olduğu zaman düşmanlarınızı da seveceksiniz. Düşmanlarınıza acıyacaksınız. Allah Teala'nın onları cezalandırmaması için talepte bulunacaksınız. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilere gelince kimdir mutlu insan, kesintisiz bir mutluluğun sahibi? Allah'ın bütün emirlerini zamanında yerine getiren kişidir. Kimdir Allah ile olan ilişkilerde mutluluğun sahibi? Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeyen kişidir. Hem emirler cephesinde hem nehiler cephesinde tam bir mutluluk içerisinde yaşayacaktır kişi. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dünyada mutluluk adı verilen bir müessese, içiniz mutlu, dışınız mutlu, Allah ile ilişkileriniz de size hep mutluluk veriyor. Öyle bir güne ulaşmanızı, hepinizin ulaşmasını bütün gönlümüzle Allah'tan diliyoruz. Duamızın kabulünü de diliyoruz. Sevgili kardeşlerim, geçen hafta yapılan İstanbul'daki o güzel hatıra gününde kardeşlerimiz kasetleri gönderdiler. Ben de yakından izledim sizleri. Ne kadar büyük bir mutlulukta biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, benim için, buradaki kardeşleriniz için, Türkiye'nin her tarafından gelen sizleri orada bir arada görmek. Ne kadar çok yeni kardeşimiz aramıza katılmış. Allah'a ne kadar çok şükrediyoruz, hamd ediyoruz biliyor musunuz? Hepinizin o güler yüzleri, tehalükle bizi izlemeniz, gülümsemeniz, heyecanlanmanız, müzayedeler. Sevgili kardeşlerim, sizlerle beraber aynı mutluluğu yaşadım. Sizleri seyrederek hayatımın en mutlu günlerinden birini daha böylece yaşamış oldum. Sizlerle beraber kalp kalbe, gönül gönüle. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostlarına insanlar
öfkeleneceklerdir. Allah'ın dostlarına kin duyanlar olacaktır. Ama sizler Allah'ın dostları, onlara kin duymayacaksınız. Onlara düşman olmayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın güzelliklerini yaşamak, tasavvufun yani İslam'ın hayata geçirilmesinin temel hedefidir. Olayların üzerinizdeki negatif tesirinin yok edilmesi tasavvufun temel amacı. Olaylar gene devam eder. İnsanlar gene negatif davranışların sahibi olmakta devam ederler. Ederler ama onların negatif davranışları mutluluğa ulaştığınız zaman sizi üzemez. Size bir tesir icra edemezler. Çünkü Allah Teala her an sizinle beraberdir. Nefsinizde afetler mevcut olmadığı için öfke, kin, düşmanlık, haset ve buna müteferri olgular artık iç dünyanızda mevcut olmadığı için mutluluğu kesintisiz bir şekilde yaşayacaksınız. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ederiz, şükrederiz ki sizlerle birlikteyiz. Hala o gecenin güzelliğini bir defa daha yaşıyorum. Sizlerle beraber olduğumuz o gece. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki. Gene sorayım mı size? Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? İşte hayat, biz istesek de istemesek de Allah'ın bize verdiği vadeye kadar yaşamak mecburiyetinde olduğumuz bir güzelliktir. Bir mutluluk vesilesidir. Mutluluğu yaşayabilenler için. Ama insanlar her zaman şeytanın dizaynı içerisinde, onun afetlere tesiri sebebiyle huzursuz ve mutsuz olacaklardır. Oysa ki sevgili kardeşlerim, size şeytanla mücadeleyi öğretiyoruz. Ondan korkmayın. Söylediklerimize riayet ederseniz şeytan size hiçbir şey yapamaz. Sadece iki faktörden hareket edeceksiniz. Bir, Allah ne emrederse şeytan onu yapmamanızı emreder. Anlayacaksınız ki o şeytan, o ne söylüyorsa tam tersini yapacaksınız. Yani Allah'ın emrettiğini gerçekleştireceksiniz. İki, Allah neyi yasak etmişse şeytan mutlaka onu yapmanızı ister. Gene kanunu biliyorsunuz. Onun dediğinin gene tersini yapacaksınız. Öyleyse şeytan size bir şey yapamaz. Onun şu dünyadaki en büyük düşmanıyla şu anda karşı karşıyasınız.
her seferinde yenilmek mecburiyetinde. Onun için en büyük düşman biziz. Ama şeytan çok iyi biliyor ki güçlü olan biz değiliz. Bizim sahibimiz Allah'ımız. Hadi bakalım ne diyor, bir defa daha söyleyelim. Eğer bana tevekkül ederseniz, ya da baştan başlayalım. Ey amin olanlar, bana tevekkül edin. Eğer bana tevekkül ederseniz, bilin ki en kuvvetli sizsiniz. Eğer bana tevekkül ederseniz, bilin ki sizi yenecek yoktur. Bütün dünya düşmanınız olsa gene ben galip gelirim, diyor Allah-u Teala. Ve bu sözleriyle bizlere çok açık ve kesin Allah bir şeyler söylemiş oluyor. Neden en kuvvetli biziz? Biz kuvvetli olduğumuz için mi? Asla. Ama bizim sahibimiz Allah bizimle birlikte, sahipsiz değiliz. En kuvvetli O. Kainatı yaratan Allah. Öyleyse O bizimle beraberse, biz onunla berabersek elbette en kuvvetli biziz. Biz kuvvetli olduğumuz için değil ama en kuvvetli bizimle beraber olduğu için. Sevgili kardeşlerim, bu tarihi bir yere yazın. Bu söylediğimi bir yere yazın. Gelecek günlerde anlaşmazlıklar olacak. Daha ötede savaşlar. Şeytan ve şürekası dünyayı ele geçirmek için ciddi planlar içerisindeler. Ama yenilmeye de mahkumlar. İşte onları yenecek olan Allah'ın dostlarıdır. Sevgili kardeşlerim, son savaşta kuzu mu kurdu yener, kurt mu kuzuyu yener, o zaman belli olur. Unutmayın. Allah en kuvvetlidir. Allah'a karşı savaş verenler eninde sonunda yenilmeye mahkumdurlar. Şu dünyada kendilerinin kuvvetli olduğunu zanneden zavallılara hep acımışımdır. Hala da öyle zannediyorlar. Dünyanın sahipsiz olduğunu zannediyorlar. Bir avuç suda bütün insanları boğarız zannediyorlar. Allah'ı hesaba katmıyorlar. Sevgili kardeşlerim, insanlardan Allah olduğunu iddia edecek olanlar çıkacak karşınıza. Bizi en büyük düşman belleyenler onlar olacak. Ama yenilenler de onlar olacak. Öyleyse sevgili kardeşlerim, göğsünüzü gere gere Allah'a hamdolsun, şükrolsun ki biz Allah'ın dostuyuz. Allah da bizim dostumuz deyin. Göğsünüzü gere gere bunu söyleyin. Hiç kimseden korkmanız için bir sebep yoktur. Niçin yoktur? Allah bizimle beraberdir. Öyleyse mutlu olmanız için çok sebepler var. Kendinizi sağlam bir zeminde, dünyanın en sağlam zemininde hissetmeniz için de.
Sevgili kardeşlerim, Allah ne kadar nasip etmişse bu dünyada o kadar yaşayacağız. Ama üzerimizdeki o ağır vazifeleri ifa etmekle vazifelendirildik. Öyleyse uzun bir hayat. Ama mutlu bir hayat. Başkalarına göre çok eziyetli, çok meşakkatli sayılabilir. Ama bize göre hiç sayılmaz sevgili kardeşlerim. Allah her zaman bizimle beraberdir. Öyleyse o Allah ki başkalarına büyük huzursuzluklar olarak intikal eden olaylar bizim için sadece mutluluk vesilesi olmuştur. Sevgili kardeşlerim, hiç hapse girdiniz mi? Biz 90 gün Medrese-i Yusufiye'de kaldık. Yani etrafımızdaki yüzlerce insan her gün Allah'ı öğrendiler. Ne kadar çok insan bize söyledi biliyor musunuz? Eğer biz sizi dışarıdayken tanısaydık, burada, bu hapishanede olur muyduk diyen ne kadar çok insanla tanıştım. ...90 günlük bir süre hep onlarla beraberdim. Dertli insanlar, problemli insanlar, ama onlar bize aktardılar. Biz Allah'a aktardık. Ard arda çözümler geldi. Çözümler geldikçe onlar birer birer huzura kavuştular. Hayır sevgili kardeşlerim, benim sebebimle değil. Benim vasıta olmam sebebiyle onları mutluluğa ulaştıran Allah'tı. Her gün, her gece, her an onlarla beraberdik. Her an sualleri vardı. Her an onlara çözüm ulaştırıyordu Allah-u Teala. Problemleri halledildikçe Allah'ın varlığını anlıyorlardı. Yaptıkları hataları anlıyorlardı. Allah'ın dostlarını tanıyorlardı. Sonra 90 günün sonunda tahliye olduk. Sonra da beraat ettik. Ne o gün, ne o günden bugüne kadar geçen devre içinde hiçbir suç işlemedik. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz, şükrederiz. Ama adalet dağıtmakla görevli olanlar, RTÜK, bizim televizyonlarımızı, bizim radyolarımızı birer birer kapattı. Sevgili kardeşlerim, ne yazar sizlere? Bilgisayar ağından dünyanın neresinde olursanız olsun ulaşıyoruz. Ona da el atıyorlar ama bize engel olamazlar. Sevgili kardeşlerim, siz Allah'a karşı savaş vermek nedir biliyor musunuz? Bu zavallı insanlar, Allah'ın düşmanları, zannediyorlar ki o kanunları çıkardıkları zaman bize de hakim olabilecekler. Ama size uydudan da sesleniyoruz. Ama size bilgisayardan da sesleniyoruz.

onları düşman kabul edemez. Sadece acaba onlara nasıl yardım edebiliriz de Allah'ın güzelliklerini yaşayabilirler diye bir dilek hep içimizde var olmuştur. Sevgili kardeşlerim, Allah'a karşı savaş verenler mahkumiyeti, mağlubiyetin mahkumiyetini sırtlarında mutlaka hissetmelidirler. Allah'a karşı savaş veren herkes mutlaka mağlup olur. Ne mutlu bizlere ki bizler Allah'ın yanındayız. Allah bizimle beraber. Öyleyse en kuvvetli biziz. O en kuvvetli olduğu için. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şartlar ne olursa olsun, Allah'ın sizinle beraber olması şu kainatın en büyük teminatıdır. Kendinizi mutlu hissedin ki düşmanlıkların seviyesi ne olursa olsun galip olanlar Allah ile beraber olanlardır. Allah Teala her şeyi öylesine güzel dizayn ediyor ki gelecek günlerde neler olduğunu göreceksiniz. O kuvvetlerine güvenenlerin ne hallere düştüğünü göreceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, onlar her şeyin sahibinin Allah olduğunu henüz bilmiyorlar. Ölenler öğrendiler. Sevgili kardeşlerim, unutmayın. Allah bizlerle beraber. Öyleyse mutluluğu yaşayın. Daralan ekonomik standartlar sizi geleceğin aydınlığına taşısın. Bugünün karanlığını görmezlikten gelin. Hangi şartların içinde olursanız olun, Allah'a güvenin. Allah'a tevekkül edin. Bilin ki Allah Teala bizlerle birlikte. Öyleyse kuvvetli görünenlerin ne kadar kısa zamanda ne durumlara düştüğünü göreceksiniz. Unutmayın, her şeyin sahibi Allah'tır. Şuna sonsuz hamd ve şükrediyorum ki bütün bu olaylar vücut bulmadan yıllarca önce Allah Teala bize bütün çözümleri öğretti. Ekonominin nasıl düze çıkacağını, altın karşılıklı bir parayla enflasyonun derhal nasıl düşeceğini, sonra da Türkiye'nin bir yatırım şantiyesi haline nasıl geleceğini yıllarca evvel gösterdi Allah Teala. Onun araştırmalarını yaptırdı. 27 tane araştırma orada Devlet Planlama Teşkilatı'nın dokümantasyon merkezinde ve kütüphanesinde. Çözümler orada. İnsanların bizim söylediklerimize değer vermesi ya da vermemesi o da umurumuzda değil. Vade gelmeden, Allah'ın tayin ettiği vade gelmeden hiçbir şey olmaz. Ama o vadenin geleceğini biliyoruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, geleceğe güvenle bakın. Gelecek sizlerindir. Bütün bu hengamelerden nasıl düze çıkılacağını hamdolsun ki Allah bize öğretti. Hiç endişeniz olmasın. Biz varız. Var olduğumuz sürece de mutlaka kurtuluşa gideriz. Zulüm sonsuza kadar devam etmez.

Allah her şeyin sahibidir. Günü gelince devran değişir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ahlaksızlıklar üzerine kurulan bir dizayn uzun süre devam edemez, çökmeye mahkumdur. Öyleyse sizler ahlakı temsil eden tasavvuf mensupları, en sağlam zemini siz oluşturacaksınız gelecekte. Sizden öğrenecekler doğruluğu, dürüstlüğü, ahlakı. Siz geleceğin meşaleleri olacaksınız. Allah sizleri onun için yetiştiriyor. Başkalarının ahlaksız olması sizi hiç ilgilendirmemeli. Kendi yolunuzda sağlam adımlarla geleceğe doğru yürümelisiniz. Allah ile beraber. Sevgili kardeşlerim, her şey hangi çirkin görünüşün arkasında olursa olsun Allah'ın eli değdiği zaman en güzel hüviyete döner. Sevgili kardeşlerim, bir, bu hazin günleri yaşamanın sıkıntısı söz konusu olabilir. Bir de geleceğin o sonsuz güzelliğinin ihtişamı olabilir. Sevgili kardeşlerim, hamdolsun ki o bize geleceği gösterdi. Her şeyin en güzeli döneceği bir yeni devre gelecek dünyaya. Bir sulh ve sükun dünyası oluşacak. Orada olacağız. Merkezinde biz olacağız. O günler sevgili kardeşlerim, şu dünyanın bir sulh ve sükuna ulaştığı günler olacak. Dünyada adaletsizlik değil, adalet hakim olacak. Mutsuzluk değil, mutluluk hakim olacak. O günler gelecek. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki o günleri bize gösterdi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala ne diyor? Mücrimler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır. Dünyada son bir sulh ve sükun devresi mutlaka gelecektir. Geleceğini kesin olarak biliyoruz. Öyleyse sonucu biliyoruz. O noktaya nasıl gelinir? O noktaya nasıl ulaşılır? Onu Allah biliyor. Her şeyi dizayn eden O, sahibimiz. Biz O'nun azatsız kölesiyiz. Hayatımızın mı şu kadarcık kıymeti yok. İnsan ömrü Allah'tan başka hiç kimsenin elinde değildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, güven duymak nedir bilir misiniz? Şöyle bakıyorum genel standartlara, hamdolsun ki bütün problemlerin çözümünü
bize öğretti. Öyleyse, öyleyse gelecekten korkmanız için sebep yok. Ama geleceğe güvenmeniz için çok sebep var. Aklını başına toplayabilenler kimlerdi? Nuh zamanında Nuh'un gemisine binenlerdi. Sevgili kardeşlerim, Allah'a güveniyoruz. Ve yapılacak şeyi biliyoruz. Çözümün kesin olduğunu da biliyoruz. Öyleyse ülkemize düşman olanlar, sizlere düşman olanlar ne yapacaklarsa yapsınlar, görelim bakalım. Ama sonuç mutlak olarak kurtuluştur. Bir de şunu bilmenizi istiyorum ki sadece Türkiye'ye yönelik olan bir olayla karşı karşıya değil dünya. Bir küresel program içerisinde şeytan ve onun avanesi iç çembereyle, dış çembereyle bütün dünyaya egemen olmak istiyor. Ve zaten parasal açıdan öyle bir durumdalar. Bu onlara yetmiyor. Ama daha ötede sevgili kardeşlerim, anlaşmazlıklar var. Ama Allah'ın gösterdiği şey anlaşmazlıkların sonunda kurtuluş var. Dünyaya sulh ve sükunun yerleşmesi var. Adaletin yerleşmesi var. Bunları bu nesil inşallah mutlaka görecek. Sevgili kardeşlerim, bana dikkatle bakın. Ben ona güveniyorum. Ve kainatın en sağlam zemininde yaşıyorum. Sizler de öylesiniz. Öyleyse yenilmeyen sadece Allah'tır. Ve onunla berabersek o neticeye ulaşacağız. Hiç kimseden endişemiz yok. Sizlerin mutlu olmanız için, bunun için hayattayız. Ve bu hayatı sadece Allah yolunda tüketiriz. Bizim için de her saniyesi ayrı bir zevktir. Sizlerle beraber olmanın, sizlerle Allah'ın güzelliklerini yaşamanın, Allah'ın mutluluğunu paylaşmanın, Allah'ın bize öğrettiği geleceği bilmenin, o büyük huzurunu yaşarız. Elbette kaoslar olacaktır. Ama sonuç mutlak bir dünya sulh ve sükunudur. Sevgili kardeşlerim, bu bir müjdedir. Allah'ın müjdesi. Sakın moralinizi bozmayın. Bu kötü günler geçecektir. Başkaları tedaviyi bilmese de, reçeteyi bilmese de biz biliyoruz.
ekonomik reçete elimizde. Öyleyse endişe edecek hiçbir şey yok. Onun için size hep diyorum ki geleceğe güvenle bakın. Başkaları hangi sıkıntıyı duyarlarsa duysunlar ama sizler sevgili kardeşlerim hangi şartların içinde olursanız olun bizim ve Allah'ın sizinle beraber olduğumuzu bilin. Öyleyse hiç unutmayacaksınız. Bana tevekkül ediyorsanız diyor, bilin ki en kuvvetli sizsiniz. Bana tevekkül ediyorsanız diyor, bilin ki sizi yenecek yoktur. Bana tevekkül ettiğiniz zaman diyor, ben sizinle beraberim. Bütün dünya düşmanınız olsa ben galip gelirim diyor. Neler yapacağımı hiç belli olmaz. Neler yapacağını gelecek günlerde göreceksiniz. Ama hak batıla galip gelecek. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sağlam bir yapıyla gözlerinizi geleceğe döndürün. Gelecek ahlaksızlıklara ahlakın hakim olacağı, batıla hakkın hakim olacağı bir güzellikler demetini muhtevasına alacaktır. Uzun yıllar dünyada bir muhteşem adalet ve bolluk devri yaşanacaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin işaret ettiği o devirden bahsediyorum. Ve o devrin teminatı söz konusu. Teminatın sahibi ise Allah. Öyleyse sevgili kardeşlerim, geleceğinize dikkatle bakın ki o gelecek bir güneştir. Anladınız. Allah Teala hepinizi Allah'ın sonsuz aydınlıklarında, nurunda sonsuz mutluluklara sahip kılsın. Dualarımızla, dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun diyoruz. Allah Teala'nın hepinizi Zülcenahin kılmasını diliyoruz. Hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi kılmasını. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz sevgili kardeşlerim. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Hepiniz için daima Allah'a dua ediyoruz inşallah. Hepinizin en güzeli ulaşmanız için, hepinizin ruhunuzu, beşinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim etmeyi, Allah-u Teala'nın bahşetmesi için. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz ki cehennemle cenneti birbirinden ayıran sadece bir tek direktir. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum diyen, bunu kalbinden söyleyen bir insan, birinci kat cennetin zaten sahibi olur. Ama yaşarsa mutlaka mürşit sevgisi duyacaktır. Hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini soracaktır. Ve mürşidine ulaşacak, tabi olacaktır. Ve Allah'ın emrettiği şey, yani ona emanet olarak verdiği ruhun hayattayken Allah-u Teala'ya ulaşması için ilk adım atılmış olacak. Ruh vücudu terk edecek. Allah'a doğru yola çıkan diğer ruhlarla birlikte yolculuğunu başlatacak ve sürdürecektir. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki, eğer Allah ile dostsanız, eğer Allah için yaşıyorsanız, bilin ki siz aynı zamanda başkaları için yaşayanlarsınız. Başkaları için yaşayanlarsa Allah'ın en çok sevdikleridir. Hayatlarını başkalarının mutluluğuna adamış olanlar. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? İşte öyle diyenlerin sonradan söyleyecekleri söz budur. Çünkü kim başka insanları mutlu etmek için hayatını o istikamette kullanmayı başarırsa, ki Allah'tan yardım alacağı %100'dür. Dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olarak yaşar. Sevgili kardeşlerim, ne istiyor Allah-u Teala? Mutlu olmanızı istiyor. Mutlu olmaksa hiç de zor bir şey değil. Bir dilek, Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Kalpten olması kaydıyla bu dilek, o kişiye mutlaka mürşit ihtiyacını hissettirecektir. Kişi hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini soracaktır. Ey Yüce Allah'ım diyecektir. Ben de mürşidime ulaşmak istiyorum. Ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ben de senin ermiş evliyalarından birisi olmak istiyorum. Olur mu? Mutlaka olur sevgili kardeşlerim. 7-8 aylık bir ömür varsa mutlaka olur. Eğer Allah'a ulaşmayı dileyen birisi bunu söylüyorsa, mürşidine tabiyetten sonra ruhu mutlaka vücudunu terk edecektir. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safa, sonra hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini sormak ve Allah'ın sorduğu bir mürşide ulaşmak, tabi olmak, ikinci safa, sonra ruhun vücuttan ayrılması, Allah'a doğru yola çıkması ve ruhun Allah'a ulaşması. Ne oldu sevgili kardeşlerim? Kişi Allah'a ulaşmayı diledi.
Hacet namazını kıldı, Allah ona mürşidini gösterdi. Kişi gitti mürşidine tabi oldu. Tabiyetin arkasından ruhu vücudunu terk ederek Allah'a doğru yola çıkan diğer ruhların arasında o da Allah'a doğru yola çıktı ve Allah'a 7-8 aylık bir devre içerisinde, bir zaman parçası içerisinde ulaştı. Ne oldu ruh? Ruh Allah'a ulaştı, Allah'a erdi. İşte Osmanlı'nın ermiş dediği insanlar, bunlar ermişler. Nereye ermişler? Allah'a ermişler. Nelere ermiş? Allah'ın onlarda misafir olarak bulunan ruhunu Allah'a teslim etmişler. Eğer etmeselerdi ne olurdu? Etmeselerdi öldükleri zaman ruh gene vücudu terk edecek ve Allah'a geri dönecekti. Peki önemli mi? Bu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmayı dilemek, yani ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemek ve ruhunu Allah'a ulaştırmak elbette önemli. Allah Teala farz kılmış. Üstelik Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. Ruhumuzu da, veçimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmekle hepimiz vazifeliyiz. Bu sebeple dinimizin adı İslam dinidir. Yani teslim olma dini. Kime teslim olma dini? Allah'a teslim olma dini. Allah'a nelerin teslim edilmesi söz konusu? Evvela ruhumuzun, sonra fizik vücudumuzun, sonra nefsimizin ve sonra irademizin Allah'a teslimi üzerimize farz kılınmış. Tevrat'ta da farz, İncil'de de farz, Kur'an-ı Kerim'de de farz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah sadece insana ruhundan üfürüyor. Bu sebeple insan, dünya adı verilen bu gezegen üzerindeki Allah'ın yarattığı mahlukatın en üstünüdür. Çünkü Allah lütfetmiş, bütün insanlara doğarken, doğdukları anda ruhundan üfürmüştür. Ruh derhal o fizik vücudun şeklini alır. Ruh Allah'a geri döner mi? Mutlak olarak döner. Ya o kişi ruhunu dünya hayatındayken Allah'a ulaştırmayı diler ve gereğini yapar, ruh Allah'a ulaşır veya böyle bir şeyi kişi gerçekleştirmez. Böyle bir dileğin sahibi olmazsa, Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi için cehennemden kurtuluş yoktur. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, sadece dileyenler birinci kat cennet sahibi olurlar. Birinci kat cennet Allah'a ulaşmayı dileyip de daha öteye geçemeden ölenlerin cennetidir. Kişi yaşarsa ne olur? Yaşarsa mutlaka Allah ona mürşidini, gene onun talebi, o kişinin talebi üzerine gösterecektir. Kişi nerede olursa olsun mürşidine ulaşacaktır, tabi olacaktır ve ruhu vücudunu terk edip Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılacaktır. Ve neticede bu ruh o kişinin gayretleriyle 7-8 aylık bir devre içerisinde Allah'a doğru olan 7 katlık yolculuğunu, 7 tane gök katını aşmak suretiyle Allah'a ulaşarak tamamlayacaktır. Ne olmuştur?
Ruh, gerçek sahibi olan Allah'ın ruhu olarak gerçek sahibi olan Allah'a teslim edilmiştir. Her halükarda ruh Allah'a geri dönecektir. Bu kişi ruhunu Allah-u Teala'ya ulaştırmasaydı, yaşadığı kadar yaşayacaktı Allah-u Teala ne kadar ömür vermişse, ama sonunda mutlaka ölecekti. Öldüğü zaman ruh Allah'a tekrar geri dönecekti. Ölen fizik vücudumuzdur. Ruh Allah'tan gelir, Allah'a geri döner. Çünkü o Allah'ın ruhudur. Allah Teala buyuruyor ki ben insana ruhumdan üfürdüm. Öyleyse bütün insanlar için sevgili kardeşlerim bir güzel sonuç Allah Teala tarafından hazırlanmış. Diyor ki senin görevin bana ulaşmayı dilemektir. Ruhunu dünya hayatını yaşarken dilemektir. Sen böyle bir dileğin sahibi olursan ben senin ruhunu kendime ulaştırırım. İfade son derece açık. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. İşte sevgili kardeşlerim, daha doğduğumuz an Allah-u Teala'nın bize üfürdüğü ve derhal vücudumuzun şeklini alan ruhumuz, vücudumuz hangi şekle ulaşırsa onun aynını hemen o da üstlenir, aynı surettedir. Eğer şu anda bizim ruhumuzu görmüş olsaydınız, onun da bizim gibi olduğunu görecektiniz. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala ruhundan üfürüyor. Dikkat edin. Risalet müessesesi cinlerde de mevcut. Cin resuller de var. Ama cin resullerde ruh yok. Ruh olmadığı için onlar Allah'a ulaşmak imkanına sahip değiller. Ama onların da kademe kademe Allah'a yaklaşmaları söz konusu. Bu yakınlık fiziksel bir yakınlık değil, ruhlarının Allah'a doğru yola çıkması ve Allah'a ulaşması şeklinde tecelli etmiyor. Kalpleri onların da dizayn içerisindeki standartlarda onlar için de 7 safa söz konusu ve onlar için aynı şeyler söz konusu değil. Ruhlarını Allah'a teslim etmeleri söz konusu değil. Çünkü cinlerin
ruhları mevcut değil. Sevgili kardeşlerim, insan olarak yaratıldığımız için Yüce Rabbimize ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır. O hamdolsun ki bizleri insan olarak yaratmış ve yaratır yaratmaz da ruhundan üfürmüş. Bütün bebekler doğduklarında Allah onlara ruhundan üfürür. Böylece hepsi fizik vücutların ötesinde ve nefslerinin ötesinde bir de ruhla teçhiz edilmiş olurlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın bizleri insan olarak yaratması bizler için Allah'a bir hamd ve şükür müessesesi olmalıdır. Hem hamd etmeliyiz hem de şükretmeliyiz. Allah Teala'nın verdiği bütün fizik nimetler için Allah Teala'ya şükredilir. Fizik ötesi olanlar için de hamd edilir. Ruhumuza baktığımız zaman o fizik ötesi bir varlıktır. Fizik vücudumuza baktığımız zaman dünyada verilen bu gezegende yaşayan bizler için bir fizik vücudumuz bir şükür vasıtasıdır. Ama ruhumuz için hamd ederiz Allah-u Teala'ya. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın istediği bir tek şey var sevgili kardeşlerim. Bütün insanların mutlu olmasını istiyor. Huzur içinde bir dünya hayatı yaşamalarını, sonra da cennete gitmelerini, gidecekleri yerin cennet olmasını istiyor Allah Teala. Allah'ın talebi bu. Ama insanlar Allah'ın serbest iradeyle yarattığı mahluklardır. Kendi serbest iradeleriyle karar vereceklerdir. Ne yapacaklarına? Hayatları boyunca hep o serbest irade onlara derecat kazanacakları veya kaybedecekleri şeyleri yaptıracaktır. Ama kendi iradeleriyle yapacaklardır. Sonuç, kendi iradeleriyle yaptıkları her şey için bütün insanlar her saniye derecat kazanırlar veya kaybederler. Hayatınız geçiyor sevgili kardeşlerim ve hayatınızın her saniyesi sizin derecat kazanmanızı veya kazanmamanızı ifade eder. Derecat kazanmazsa bir insan derecat kazanmıyor diye derecat kaybetmez. Mesela bir insan zikir yapıyor. Zikir yapınca derecat kazanıyor. 10 dakikalık bir zaman süresi düşünelim. Zikir yapıyor, derecat kazanıyor. Başka biri de yapmıyor. O kişi için derecat kazancı söz konusu değil. Şimdi neden derecat kaybının söz konusu olduğuna bakıyoruz? Neden derecat kaybı söz konusu? Çünkü Allah Teala insanlara emretmiş, zikredin, çok zikredin, daimi zikre ulaşın. Üçü de farz kılınmış. Zikir de farz, çok zikir de farz, daimi zikir de farz. Ama bunlar cennetin kademeleriyle alakalı konular. Daha bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği an cehennemden kendisini kurtarmış, birinci kat cennetin sahibi olmuştur.
Bu kişi mürşit talep edecektir Allah-u Teala'dan. Mürşidine ulaşacaktır, tabi olacaktır. İkinci kat cennetin sahibidir. Ruhu Allah'a ulaşacaktır. Üçüncü kat cennetin sahibidir. Fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Dördüncü kat cennetin sahibidir. Nefsini Allah'a teslim edecektir. Beşinci kat cennetin sahibidir. Muhlis olacaktır. Altıncı kat cennetin sahibidir. İradesini de Allah'a teslim edecektir. Yedinci kat cennetin sahibi olacaktır. Bütün insanlar için kapılar ardına kadar açık. Allah Teala ne istiyor? Herkesin mutlu olmasını istiyor. Bunun için şartları en güzel bir dizaynda koymuş ortaya. Demiş ki her şey sizin elinizde. Talep edin, vereyim. Talebena ve cebena. Bizden talep edin. Biz ona icabet edelim. İcabet etmek, yerine getirmek manasına gelen bir Arapça kelime. Sevgili kardeşlerim, insan zaten Allah-u Teala'nın yoluna girdiği zaman hayatındaki her şeyin değiştiğini fark edecektir. Beklemediği, o güne kadar yaşamadığı bir mutluluk onu sarıp sarmalayacaktır. Ta ki ruhu Allah'a ulaşana kadar. Ondan sonra mı? Ondan sonra da mutluluk devam edecektir. Ama sevgili kardeşlerim, daimi zikre ulaşsa da o kişi o başlangıçtaki ruhunun Allah'a ulaşmasına kadar geçen devredeki mutluluk serüveni var ya, o onun hayatı boyunca en güzel yaşantısı olarak hüviyetini koruyacaktır. Oysa ki mantık olarak farklı bir dizaynın olması lazım. Bir insan daima zikre ulaşmışsa nefsindeki bütün afetler yok olmuştur. O sadece hasletlerden oluşan bir dizayn içindedir. Çok mutlu olması lazım. Çok mutlu olur. Ama öteki karanlıktan aydınlığa geçiştir. Kapkaranlık bir kalbin nurla dolması, nur içinde olması söz konusu. Sevgili kardeşlerim, bir insanın mutlu olabilmesi Allah ile bir beraberliği sağlamadıkça hiçbir zaman gerçekleşemez. Mutluluk deyince Allah'ın mutlaka devrede olduğunu bilmelisiniz. Mutsuzluk deyince şeytanın mutlaka devrede olduğunu bilmelisiniz. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, o zaman yedi safhanın hiçbirini yaşayamayacaktır. Mürşide tabi olmayacaktır. Ruhunu Allah'a teslim etmeyecektir. Fizik vücudunu teslim etmeyecektir. Nefsini teslim etmeyecektir. Muhlis olmayacaktır. İradesini Allah'a teslim etmeyecektir. Bunların hiçbirini gerçekleştirmesi söz konusu olmaz. Öbür taraftan insanların hepsi mutlu olmak isterler. Ve de bunu sağlamak konusunda büyük gayretler gösterirler. Zannederler ki ne kadar çok paralar olursa o kadar çok mutlu olacaklar. Biz de ne kadar çok isterdik sevgili kardeşlerim. Böyle söyleyen herkesin o çok paralara sahip olmasını, sahip olduktan sonra da köz köz demek ki bu mutluluk denilen şey parayla satın alınamıyormuş sonucuna
ulaşmaları. Sevgili kardeşlerim, biz gelin Allah'ın yolunda yolumuza devam edelim. Allah'a ulaşmayı dileyelim. Mürşidimize tabi olalım. Ruhumuz Allah'a ulaşsın. Ne yapıyor Allah Teala? Buraya kadarını garanti ediyor. İfade son derece açık. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. O zaman Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan üçüncü kat cennet için namzettir. 7-8 aylık bir ömrü varsa mutlaka Allah Teala onun ruhunu kendisine ulaştırır. Mürşidine tabiyetten sonra 7-8 aylık bir ömrü varsa bu kişinin, normal standartlar 7 ay falan, bu kişi mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırır. Öyle mi? O kişi Allah'a ulaşmayı diler ve bunun gayretinin içinde olur ve Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Hepimiz kesintisiz ve sonsuz bir kontrolün altındayız sevgili kardeşlerim. Ne yaparsak bunu yaptığımız an Kiramen Katibi melekleri onu 3 boyutlu olarak filme almışlardır. Aynı anda o olay bize derecat kazandıracak bir olaysa amel defterimize o derecat kaydedilmiştir. Eğer bize derecat kaybettirici bir olaysa gene kaydedilmiştir. Onun için adına amel defteri dediğimiz şeyin yazılması aslında bir yazılı ifadeden çok bir hayat filmi. Her saniye ya derecat kazanırız ya da derecat kaybederiz. Hayatımızın her saniyesi bununla geçer. İşte sevgili kardeşlerim, bir tarafta Allah'ın emirlerini yerine getirerek, insanlara yardım ederek, onları mutlu ederek, kişisel açıdan da Allah'ın bütün emirlerini yerine getirip, yasaklarına riayet ederek, Allah'ın bir sevgilisi olmak varken, neden Allah'ın emirlerini yerine getirmeyelim de şeytanın saflarında olan birisi olalım sevgili kardeşlerim? Neden cennete girmek varken Allah'a ulaşmayı, bir Allah'a ulaşmayı denemek tek başına cennetin kapısıdır. O kişi böyle söyleyip gerçek anlamda bir talebin sahibi olup da ölse birinci kat cennetin sahibidir. Yaşarsa ne olacak? Yaşarsa Allah Teala onu mutlaka mürşidine ulaştıracak. Tabiyet ikinci kat cennetin sahibi olmasını ifade eder o kişinin. Tabiyetle beraber vücuttan ayrılan ruhunu Allah mutlaka kendisine ulaştırır. Eğer o kişinin 7-8 aylık bir de ömrü varsa. Ne dedim? O kişi ruhunu Allah'a ulaştırır demedim sevgili kardeşlerim. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Neden? İfade son derece açık. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Bu kadar açık ve kesin bir olay. İşte hani eskiden çok söylenen, çok büyük bir olay gibi zannedilen, o mu? O ermiştir demeleri. Ermiş olmak, ruhunu Allah'a ulaştırmış olmak demek. Daha doğru bir ifadeyle, Allah'ın o kişinin ruhunu kendisine ulaştırması demek. Herkese kapılar açık. Allah Teala diyor ki, talebena ve cebena. Benden talep edin, ben de icabet edeyim. Ve icabet edeyim diyor. Talebena, bana, benden talep edin. Ve cebena, ben ulaştırayım. Aslında biz kullanıyor Allah Teala orada. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala yarattıkların içinde en çok insanı seviyor. İnsan
Allah için çok özel bir varlık. Onca yaratığının arasında ki cinler için cennet veya cehennem hayatta söz konusu. Sadece insana ruhundan üfürmek lütfunda bulunmuş Allah Teala. Onun için sevgili kardeşlerim, insan olarak yaratıldık diye ne kadar Allah Teala'ya hamd etsek, şükretsek azdır. İnsan olarak yaratılmışız ve Allah Teala bizlere ruhundan üfürmüş. Ya Allah'ın ruhu vücudumuzun şeklini almış. Biz büyüdükçe, biz şekillendikçe aynı şekilleri ruhumuz almaya devam etmiş. Peki sonra ne yapmışız? Sonra gitmişiz mürşidimize, tabi olmuşuz. Tabi olunca ruhumuz vücudumuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkan, yedi katı birer birer aşacak olan kafileye katılmış. Ne yapmışız? Gereğini yapmışız. Namazlarımızı kılmışız. Oruçlarımızı tutmuşuz. Zekatımızı vermişiz. Allah-u Teala'nın izahını içerisinde zikrimizi yapmışız. Zikrimiz arttıkça ruhumuz bir üst kata, bir üst kata, bir üst kata birer birer ulaşmış diğer ruhlarla beraber. Neticede yedinci gök katında yedi tane alemden geçerek soldan sağa doğru yedinci alemden sonra da Sitret-ül Münteha'dan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşmışız. Allah'ın zatında ruhumuz yok olmuş. Biz doğmadan evvel de ruhumuz Allah'taydı. Allah ruhundan bize doğduğumuz zaman üfürdü. Herkes için geçerli olan bu. Çocuk doğar, Allah Teala ruhundan ona üfürür. Bu dünya hayatını yaşarken gerekli olan bir müessese bu. Anne karnındayken değil. Neden? Dünya hayatını yaşarken geçerli. Çünkü ermiş olmak başka türlü gerçekleşemez. Ermiş bir insandan bahsettiğiniz zaman onun ruhunun Allah'a ermiş olduğunu ifade etmiş oluyorsunuz. Allah Teala onun için hepimizin içine ruhundan üfürüyor. Sonra da farz kılıyor üzerimize ruhunuzu bana ulaştırın diyor. Hem de ölmeden önce diyor. Ruhumuzun Allah'a ulaşmasını bizim gayretimizle oluşan bir müessese olarak oluşturabilirsek ermiş evliya oluyoruz. Allah-u Teala'nın indindeyse insanları ermiş kılmak son derece basit bir olay. Allah Teala onun ruhunu kendisine zaten ulaştırıyor. Bu kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi yeterli bir sebep. Bu noktadan itibaren Allah Teala o kişiye zikir zevkini veriyor. Namaz zevkini veriyor. İbadetler bir zevk haline geliyor. O 7-8 aylık devredeki mutluluğu insanların hiçbirisi unutamaz. Ruhun vücuttan ayrılıp diğer ruhlarla beraber yaptığı seyri sülük isimli yolculuk, yedi tane gök katının birer birer aşılması, yedinci gök katında soldan sağa doğru bir yolculuk ve
Neticede dikey bir ensadan dikey bir yolculukla Sitet-i Münteha'ya ulaşmak Allah'ın zatında yok olmak. İşte sevgili kardeşlerim, ermiş dediğimiz zaman aklınıza gelen hep bu olmalı. Ermiş nereye ermiş? Allah'a ermiş. Nesi ermiş? Ruhu ermiş. İşte o ermiştir. İşte o Allah'a, Allah'ın emrettiği şekilde ruhunu ulaştırmış olan kişidir. Böyle bir gerçeğin tahakkuku için Allah Teala ne istiyor? Bunu daha evvel yaşamış olan bir mürşide mutlaka ulaşmak söz konusu. Mutlaka cereyanı almak söz konusu. Ve mutlaka bilinmeli ki sadece bu olay o kişinin ruhunu Allah'a ulaştırabilir. Bir kişi Allah-u Teala'ya bir ömür boyu yalvarsa, Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum diye, ama mürşidine ulaşıp tabi olmasa, ruhunun vücuttan ayrılması hiçbir şekilde mümkün değildir. Tabiyet, insanın ruhunu Allah'a doğru yola çıkartan tek ve hayatımızın en önemli olayıdır. Öyleyse herkes ermiş evliya olabilir mi? Herkes olabilir. Yeter ki istesin ve de Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşsın, tabiyetini gerçekleştirsin. Bundan sonrası ruhunu Allah'a ulaştırana kadar Allah'a ait. Allah o kişiye namaz zevki verir. Allah o kişiye zikir zevki verir. Allah o kişiye ibadetin her çeşidini zevk olarak yaşatır ve hayatının en zevkli geçen 7-8 aylık bir devresini kişi huşu içinde, mutluluk içinde, aşk ve şevk ile yaşar sevgili kardeşlerim. Yaşadınız, biliyorsunuz. O zaman biz size söylemez miyiz? Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor diye siz arkadaşlarınıza söylemez misiniz? Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor diye onlar birbirlerine söylemezler mi? Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor diye. Sevgili kardeşlerim, sizlerle beraber olmak öyle doyulmaz bir zevk ki insan böyle bir zevkten kolay kolay ayrılmak istemiyor. Allah'tan bahsetmek başlı başına Allah-u Teala'nın bir muhteşem mutluluk aracı. Hamdolsun ki sık sık Allah-u Teala sizlerle bir araya getiriyor bizi. Bu güzelliği birlikte yaşıyoruz. Allah'a sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Bu güzellikleri Allah-u Teala hepimize yaşattığı için. Sevgili kardeşlerim, sizler de mutlu musunuz? İşte bir konuşma daha burada tamamlanıyor. Bir konuşma daha burada hedefine ulaşmış oluyor. Sizlerle mutlu bir 40 dakika geçirmek Allah-u Teala tarafından bize lütfedildiği için ona sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Bu vesileyle hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha söylemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sevgili kardeşlerim, çok ama çok hepinizi Allah'ın huzurunda

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın huzurunda hepinize Allah hepinizden razı olsun diyoruz. Allah Teala'dan hepiniz için sonsuz mutluluklar diliyoruz. Sizinle bir yarenlik edelim dedik. Evet, söyleyin bakalım. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nasılsınız? Oralardan haberler nasıl? Siz dünyanın dört bir tarafına dağıldınız. Biz de hepinize ayrı ayrı ulaşmaya çalışıyoruz. İnşallah Asya'ya hitap etmemiz çok yaklaştı. Artık gün meselesi gibi görünüyor. Biliyorsunuz önce Avrupa, Afrika, sonra Amerika, şimdi de İnşallah Asya. Yani Afganistan, Hindistan, Bangladeş, Pakistan, Türk ülkeleri hepsi konunun içine inşallah giriyorlar sevgili kardeşlerim. Ondan sonra da bir okyanusya kalacak. İnşallah Allah Teala oraya da ulaşmamızı nasip kılar. Sizlerle birlikte olmak sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın çok büyük bir zevki. Gerçekten öyle mi yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, sizlerden ayrı kalmak çok zor bir şey. Bu ayağımızın rahatsızlığı sebebiyle bir süre sizlerden ayrı kalmak söz konusu oldu. Hani var ya bir şiir, kaderde sizden ayrı kalmak da varmış. İşte kaderde varmış. Ama çok şükür bir süreden beri her şey en güzel standartlarda devam ediyor. İşte gene eylele gönül gönüle bir beraberlik. Allah-u Teala hamdolsun ki bunu bize sağladı. Sevgili kardeşlerim, her şeyden evvel sizleri çok ama çok sevdiğimizi söylemek istiyorum. Bu sevginin boyutlarını hepiniz çok iyi bilirsiniz. Allah hepinizden razı olsun. Dünyada şu sevgi denilen şeyin üzerine ne var ki? Allah'ın en çok istediği şey insanların birbirini sevmeleri. Allah nefreti sevmez, kini sevmez, düşmanlığı sevmez. Bunlar hep şeytanın sahip olduğu vasıflar. Bunlar nefsin afetleri. Sevgili kardeşlerim, siz siz olun. Sadece etrafınıza mutluluk vermeye çalışın. Eğer böyle olursunuz, öyle olduğu takdirde her şeyinizle en güzel bir dünyada yaşarsınız sevgili kardeşlerim. O zaman siz de aynı şeyi söylersiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Sevmeyi öğrenin ve vazgeçmeyin.

Size kötü davranmış olabilirler. Onları da sevseniz ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Öyleyse her işin başında o var, sevebilmek. Eğer severseniz ne olur? Severseniz sevilirsiniz. Sizden çevrenize doğru dağılan bu güzel dalga boyları, mutluluğunuzu etrafa ulaştıran, onlara sevginizi onlara ulaştıran, sizin söylediğiniz her kelime onların mutluluğu için birer sebep teşkil eder. Ve onların mutluluğu sizin de mutlu olmanızın temelini teşkil eder. Onlar mutluysa siz de mutluysanız geriye ne kaldı ki? Allah'ın hepinizden istediği şeyi unutmayın. Sizin mutlu olmanız. Ama asıl unutmamanız lazım gelen şey, sizin mutluluğunuzun başkalarının mutluluğundan dolaşarak size dönmesi sizin için çok daha karlı bir olaydır. Zikir yaptığınız zaman da mutlusunuz, yalnızsınız. Ama zikriniz kadar kazancınız var. Ama eğer siz başkalarına mutluluk veriyorsanız, o zaman siz onlara mutluluk verdiğiniz için bir kazancınız var. Allah Teala size huzur verir, mutluluk verir. Onlar mutluluğu yaşadığı için Allah Teala size bir kere daha mutluluk verir. Allah Teala'nın verdiği mutluluğun yanında ruhunuz da size huzur verir. Nefsinize huzur verir. Öyleyse sizlerin başkasına ulaştırdığınız bir ünite mutluluğun karşılığı size en az 2 ünite olarak döner. Etrafınızda çok sayıda insan varsa her sözünüzle onlardan birini, ikisini mutlu ediyorsanız sevgili kardeşlerim, hayatınızı onların mutluluğuna adamışsanız sizden mutlu insan yoktur. Her an mutluluğu yaşamak istemez misiniz? Neden Allah Teala sizi mutlu kılacakken onun size uzanan imkanını tutup da neden mutluluğu yaşamaya başlamıyorsunuz? Biliyorum ki bu söz artık sizin bizi dinleyenlerin çoğuna ait değil. Çünkü artık sizler mutluluğu yaşıyorsunuz. Unutmayın. Aranızdan kim başkaları için yaşıyorsa o mutluluğu yaşayandır. Başkalarına ne kadar mutluluk yaşatırsa Allah Teala 2 katını mutlaka ona ulaştırır. Bir ondan gelir, 2 ruhunuzun nefsinize verdiği mutluluktan gelir. Ama etrafınızda bir kişi yok ki. 10 kişi varsa her birine onları mutlu kılmak için lazım gelen her şeyi yapmışsanız, onları mutlu etmişseniz, bu mutlulukların hepsinin eşit seviyede olduğunu düşünelim. Hepsi bir ünitelik mutluluk olsun. Onların her birini birer ünite, birer birim mutlu kılmışsanız, her birinden 2 kat geri geleceği cihetle siz onlardan birinin yaşadığı mutluluğun 20 katını yaşarsınız her gün. Her gün, her saniyeniz, her dakikanız, her saatiniz mutluluklarla dolup geçer. Anlamıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Her şey sizin elinizde. Ve Allah Teala sizden sadece ve sadece mutlu olmanızı istiyor. İşte bakın, yarenlik ne güzel şey. Sizlere nasıl mutlu olacağınızın anahtarlarını veriyoruz. Saadetinizin anahtarı, buyurun. Bir yolculuğa çıkarken bilet alırsınız değil mi? İşte biletiniz. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediniz mi? Gemiye attınız kendinizi. Bu gemi mutluluk gemisi. Birinci liman birinci gök katını temsil eder. İkinci liman ikinci gök katını. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci,
Son liman, yolculuğun sonu. Ama iradenizi de Allah'a teslim etmişsiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda, yani gemi yolu çıktığı andan itibaren artık mutlu bir insansınız. Ruhunuz birinci katta, gemi birinci limanda. Ruhunuz ikinci katta, gemi ikinci limanda. Böylece 7 tane limanı geminin birbirinin ardından dolaşmasıyla sizin 7 katlık yolculuğunuzu bir benzetmeyle müteşabih kılalım. 7. liman Allah'a mülaki oluşunuzu ifade etsin. İşte dünya saadetinin yarısını ele geçirdiniz çünkü nefsinizin kalbindeki afetlerin %50'den fazlasının %51'i yok oldu. Cennet saadeti, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz birinci kat cennetin sahibi oldunuz. Mürşidinize tabiyetinizde ikinci kat cennetin sahibi oldunuz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız. Üçüncü kat cennetin sahibi oldunuz. Garanti. Nasıl bir gemiye binerken bilet alırsınız? İçeri girersiniz, bilet kontrolü yapılır. Siz o geminin yapacağı yolculuğu garanti etmiş olursunuz aldığınız biletle. İşte seyahatinizin bileti bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dileyin ki dünyada mutluluğun var olup olmadığını bizatihi siz kendiniz yaşayın. İnsanlar size hep masal anlatırlar. Bilmedikleri şeyleri bilmiş gibi gösterirler. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yolunda her şeyin en güzeli O yer alır. Ve bazen mutluluktan uçuyormuşsunuz gibi gelir size. Sonra mı? Sonra her şey çok güzel olur. Belki o zaman siz de bir gün söyleyebilirsiniz. İradenizi de Allah'a teslim ettikten çok sonra bir gün. Bana bende demen, bende değilim. Bir ben vardır bende, benden içerim.

İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey o kadar güzel ki. Bütün güzellikler sizinle beraber aslında. Yeter ki yaşayın. Allah'a ulaşmayı dileyin ve yolculuk başlasın. Mutluluk kervanına siz de katılın. Sevgili kardeşlerim, herkesi mutlaka saadete ulaştıracak, mutlaka mutlu kılacak Allah-u Teala'nın formülü değil mi? Allah insanlardan ne istiyor? Bir tek şey, hepinizin mutlu olmasını. Allah-u Teala, Allah'a ulaşmayı dileyin diyor, farz. İşte münibine ileyhi ve yettekuhu ve yekumussalat ve la tekunu minel müşrikin. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi. Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve namaz kılın ve müşriklerden olmayın. Hem şirkten kurtulacaksınız, hem takva sahibi olacaksınız. Bir tek dilekle Allah'a ulaşmayı bilemek. Sihirli bir anahtar. Hop, kapıyı açıyor. Yetmez. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda birinci kat cennetin sahibisiniz. Yani cennetlerin en alt kattaki. Sonra bir gün mürşidinize ulaşacaksınız. Tabiyet, ikinci kat cennet. Sonra ruhunuz Allah'a ulaşacak. Allah'ın zatında yok olacak. Üçüncü kat cennet. Peki bu üçüncü kat cenneti elde etmek için ne yaptınız sevgili kardeşlerim? Aslında konunun aslını incelerseniz hiçbir şey yapmadığınızı göreceksiniz. Siz hiçbir şey yapmadınız. Sadece Allah'a ulaşmayı dilediniz. Geri kalan her şeyi siz yapmadınız. Allah size yaptırdı. Allah'ın mutlak kontrolü altında, mutlak muhafazası altında bir güzele doğru gidiş. Kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o insan mutsuzdur sevgili kardeşlerim. Hiçbir şey onu mutlu kılamaz. Sakın geçici zevkleri mutluluk zannetmeyin. Zevkler yaşanır ve biter. Ondan sonra eski tas, eski hamam. Ama mutluluk kalıcı bir vetiredir. Kendinizi hep mutlu hissedersiniz. Göğün rengi bir başkadır. Denizin rengi bir başkadır. Çiçeklerin rengi bir başkadır. Dünyada Allah'ın sizin için yarattığı o güzelliklerden zevk alacak bir kalp yapısına kavuşturulursunuz. Her şey sizi alakadar eder. Çiçekler, ağaçların yaprakları, her ağacın onun mimarı tarafından nasıl en güzel şekilde teçhiz edildiği, nasıl muvazene içinde dengeli bir şekilde yaratıldığı, nasıl gövdesinin evvela ana dallara ayrıldığı, ana dallardan tali dalların çıktığı, tali dallardan gene tali dalların çıktığı, sonra uçlarına yapraklar belirdiği. Sevgili kardeşlerim, şimdi bahar. Bahar, her taraf tomurcuk tomurcuk, baharlarla dolu. Hani ne diyordu Orhan Veli? Deli eder insanı bu dünya. Bu gece, bu yıldızlar, bu koku, bu tepeden tırnağa çiçek açmış ağaç. Ne diyorsunuz? İşte bu ağaçları söylüyor. Şimdi bakın etrafa, ağaçlara. Tomurcuk tomurcuk patlamış hep baharlar. Gelinlikler giymiş ağaçlar sevgili kardeşlerim. Baharı yaşıyoruz. Ey benim sevgili kardeşlerim. Mutlu olmanız için o kadar çok sebep var ki.
Güzelliklere gözlerinizi kapamayın. Hepsi sizin için yaratıldı. Ağaçlar, çiçekler, baharlar, gökte uçan kuşlar, sudaki balıklar, hava, su. Her şey sizin için sevgili kardeşlerim. Siz şu kainattaki en üstün mahluklardansınız. Hayır, mahluklardan değilsiniz. En üstün mahluksunuz. Sizden üstünü yok. İşte Câsiye Suresi 13. ayet-i kerime. Biz bütün göklerde ve bütün arzlarda, dünyalarda yarattığımız her şeyi katımızdan sizlerin emrine musahhar kıldık, hasrettik. Ey insanlar diyor Allah Teala, sizin için yarattık diyor. Bütün bir kainat, her şey bizler için yaratılmış. Belki biz bunları size söyleyene kadar aklınıza bile gelmiyordu böyle şeyler. Ama artık gelsin sevgili kardeşlerim. Artık gelsin. Bütün güzellikleri yaşamaya siz de namzetsiniz. Kapatın gözlerinizi ve Allah'ı düşünün. Sonra o tomurcuk tomurcuk açmış olan baharlı ağaçları düşünün. Ağaçların nasıl bir elbise giydiğini gözünüzün önüne getirin. Rengarenk çiçekleri düşünün. Ve onu gördüğünüz güne kadar görmediğiniz Allah'ı düşünün. Sizi çok seviyor. Beklemediğiniz kadar, ümit etmediğiniz kadar çok seviliyorsunuz sevgili kardeşlerim. Sizi öyle çok seviyor ki insan olarak yaratmış. İşte şu dünyada yaşayan insanlardan bir de sizsiniz ama insansınız. Şu bizim kainatımızda yaratılmış olan en üstün mahluksunuz. Kainatı şu bizim zavallı dünyamızdan ibaret zannetmeyin sakın. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de yerlerdeki insanlar, göklerdeki insanlar ve ikisinin arasındaki insanlar diye üç ayrı hedefte mütalaa ediyor. Çin çayı, yani yeşil çay, green tea, çok faydalı olduğu söyleniyor. Sevgili kardeşlerim, hadi gülümseyin. Bu insanın mutluluğundan hiç haberi olmayan, bildiğini, bildiğini düşünen din öğreticilerini sakın kınamayın sevgili kardeşlerim. Onlar bilmiyorlardı. Hala çoğu bilmiyor. Bizi dinlemekten kaçıyorlardı. Şimdi dinlediklerini görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, dinledikçe yapmaları lazım gelen ne? Hangi ayeti söylüyorsak onu tahkik etmek. Tahkik ediyorlar ve doğru olduğunu görüyorlar. O zaman siz olsanız ne yaparsınız? Biz size öğretilenlerin hiçbirine benzemeyen, onların taban tabana zıttı olan şeyleri öğretiyoruz. Ama Kur'an ayetleriyle öğretiyoruz. Burada bir karşılaştırma yapmalısınız. Sevgili kardeşlerim,
bir karşılaştırma. Hepinize bir sualimiz var. Kur'an mı üstün bir öğretidir, yoksa insanların yazdığı kitaplar mı? Bize cevap verin. Tüm din adamlarına bunu söyleyin. Siz deyin, nasıl oluyor da bunca alemin elleriyle yazdığı kitapları Kur'an'a ters olan her yönde üstün tutuyorsunuz? Nasıl oluyor bu? Bir tarafta Allah'ın indirdiği Kur'an var ve adamların yazdıkları şeyler onunla örtüşmüyor, ters düşüyor. Öyleyse Kur'an'a mı inanıyorsunuz, yoksa onların söylediğine mi? Bu suali sorun. Efendim, Kur'an'ı öğrenmek gerekmiyormuş. Alimler bizim için incelemişler. Sonra da alimler neyi söylerlerse, o incelemiş olan muhterem alimlerin dediklerini yapmamız gerekiyormuş. İyi, hay Allah razı olsun, çok güzel. İyi de ya alimlerin söylediği, Kur'an-ı Kerim söylediğine, Kur'an-ı Kerim'de anlatılanlarla, Allah'ın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yazdıklarıyla çatışıyorsa, Kur'an onların söylediğini söylemiyorsa, ya Allah'ın söylediklerinin insanı kurtuluşa ulaştıracak olan temel fonksiyonların hepsini yok etmişlerse, o zaman ne yapacağız sevgili kardeşlerim? O zaman size bu mutluluk şarkılarını ulaştıramazdık. Allah Teala bize bunları öğretmeseydi biz de bir kör dövüşünün içinde olacaktık. Gözümüzün önünde bize bütün hakikatleri öğretecek olan Kur'an dururken onu bırakacaktık ve de insanlar ne söylemişler bakalım diye onları öğrenecektik. Bir sürü tenakuzla karşılaşacaktık. Aramadığınız kadar. Allah Teala zikri farz kılmış. Zikir İslam'ın 5 şartı arasında yok. Ayet-i ki Allah Teala zikrin Kur'an-ı Kerim tilavetinden de namaz kılmaktan da daha üstün olduğunu söylüyor. Yetmez, zikirsiz bir tekamül hiç mümkün değil. İslam'ın 5 şartı yanlış mı? Hayır, değil. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Eyvallah. Hepsi Allah-u Teala'nın emri gerçekten. Ama yeter mi sualinin cevabı? Hayır. Yeter mi sualinin cevabı? Evet değil. Hayır. Neden? Çünkü zikir de farz. İslam'ın 5 şartının içinde yer almıyor. Bu 5 şartın 5'i de ibadet. Namaz kılmak da ibadet, oruç tutmak da ibadet. Zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmekte, hepsi ibadet. Ki amaç nerede? Amaç yok edilmiş. Dinin amaçları var, hedefleri var. Hedefleri ne? Bir, Allah'a ulaşmayı dilemek. İki, bunun götüreceği yer mürşide tabi olmak. Mürşide tabi oldunuz, ulaşacağınız yer ruhunuzun vücudunuzdan ayrılarak Allah'a ulaşması. 3 oldu. Fizik vücudunuzun Allah'a teslimi 4. Nefsinizin Allah'a teslimi 5. İrşad olmak 6. İradenizi Allah'a teslim edip irşat makamına sahip olmak 7. Ne yaptınız? 7 safa yaşadınız. İslam'ın 7 safası. 4 tane teslim yaptınız. Ruhunuzu, beçinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim ettiniz. İşlediğim bu kadar. Başı ve sonu. Allah'a ulaşmayı dilemek başı, iradenizi Allah'a teslim etmek sonu. Şimdi o alimler neler söylemişler neler. Ama Allah'ın bütün söylediklerinin
çoğu tam tersini ifade ediyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala sadece doğruları öğretir. Bize öğretti. Bizim de görevimiz Allah'ın öğrettiği ve onların söylediklerine uymayan Kur'an hakikatlerini sizlere öğretmek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde mezhepler yoktu. Sadece Kur'an vardı. Allah-u Teala bize bu sebeple sadece Kur'an'ı öğretti. Biz mi? Biz Arapçayı falan öyle pek bilmeyiz. Eski yazıyı da ona keza. Ama Kur'an'ı biliyor musunuz diye sorarsanız, onu bu dünyada en iyi biliniz. Neden? Bu yarım Arapçamızla mı? Dörtte bir Arapçamızla mı? Onda bir Arapçamızla mı? Bu okuma fukarası mı bunların hepsine sahip? Evet. Bu. Çünkü biz bu ilmi kendimiz öğrenmedik. İnsanlar öğretmediler. Allah öğretti. Onun için bu kadar açık ve kesin olarak onların ne kadar büyük hatalar içinde olduğunu sizlere söyleyebiliyoruz. Hangi ehli sünnet ve cemaat alimi Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan üçüncü basamak, mürşide tabi olmakla ruhun vücuttan ayrılmasını ifade eden 14. basamak, ruhun Allah'a ulaşmasını farz kılan 21. basamak, fizik vücudu Allah'a teslim etmeyi farz kılan 25. basamak, nefsi teslim etmeyi farz kılan 26. basamak ve insanların nefslerini halis kıldıkları, yani muhlis oldukları 27. basamak ve nihayet iradelerini de Allah'a teslim ederek irşat makamına Allah-u Teala tarafından tayin edildikleri 28. basamak. İslam merdiveni 28 basamaklı bir merdivendir. Bir sıfırdan Allah-u Teala alır insanı, şahikaya çıkarır. Burası bütün insanların normal standartlarda kesbi olarak Allah'tan bir şeyler kazanan bütün insanların kesbettikleri iradeleriyle gayretleri neticesinde elde ettikleri netice bu kadardır. Kesbi olarak herkes irşat makamına ulaşmak imkanının sahibidir. Yeter ki gerekli gayreti göstersin. Ama bunun daha üstü vehbidir. Allah-u Teala tarafından o kişinin gayretine dayalı olarak değil, o kişinin kesbettiği gayretlerin neticesinde elde ettiği bir şey değil, Allah'ın vehbi olarak ona teslim ettiği bir dizaynı ifade eder. İşte biz o vehbi çeşmeden su içiniz. Allah Teala bize bunları bir hiç karşılığı öğretti. Biz hiç Arapça konusunda bir tahsil yapmadık. Eski yazıyı okumak konusunda da bir tahsilimiz yok. Din tahsilimiz hiç olmadı. Bir din üniversitesinden mezun olmadığımız için belki Allah-u Teala'ya sonsuz hamd etmemiz, şükretmemiz lazım. Neden sevgili kardeşlerim? Hadi bilin bakalım. Neden öyle? Neden onun için Allah-u Teala'ya hamd ediyoruz, şükrediyoruz? Çünkü biz de oradan mezun olsaydık, onlar gibi sizlere şimdi İslam'ın 5 tane şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bu 5 şartı yerine getirdiniz mi doğru posta cennete gidersiniz derdik. Derdik ki kalbinde şu kadarcık iman olan kişi cehennemde bir süre cezasını gördükten sonra kalkıp cennete gider derdik. Derdik ki orta yolu takip et. Bu orta yol İslam'ın 5 tane şartından geçer. Ne aşağısı ne yukarısı uygun değildir. Derdik ki Kur'an-ı Kerim'de hidayet diye bir şey
yoktur. Derdi ki hidayet doğru yoldur. Derdi ki insan ruhunun Allah'a hayattayken ulaşması diye bir şey yoktur. İnsan ruhu Allah'a ölümden sonra ulaşır. Derdik ki Allah insanları kendisine ibadet etsinler diye yarattı. İnsanları da cinleri de kendisine ibadet etsinler diye yarattı. Söylediklerim var ya sevgili kardeşlerim. Hepsi yanlış. Kur'an-ı Kerim'e hiç uymuyor. Derdik ki Risalet nübüvvetten üstündür. Derdik ki Allah Teala Risalet'te nübüvveti de değerlendirir. Risalet nübüvvetten üstündür. Derdik ki Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Daha neler demezdik ki? Sevgili kardeşlerim, her söyledikleri yanlış. Sevgili kardeşlerim, size demin derdik ki dediğim her söz yanlış. Bunların tamamen tersleri doğru. Ama onlar hem Kur'an-ı Kerim'i incelememişler, hem de incelemeyi yasak etmişler herkese. Demişler ki siz Kur'an-ı Kerim'i bilmezsiniz, anlayamazsınız, yüzünüze gözünüze bulaştırırsınız, Kur'an-ı Kerim öğreniyoruz diye delalette kalırsınız. Onun için bırakın Kur'an-ı Kerim'i alimler öğrensinler. Siz alimler ne diyorsa sadece onu yapın yeter. İşte onların bıraktığı miras bu. İslam'ın beş şartı. Allah Teala diyor ki Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde İnnellezîne lâ yercûne likâ'enâ Beradu bil hayatet dünya ve tmeyennü biha ellezine hum an ayatina gafilun. Ulaike mevahumun naru ve makanu yeksubun. Onlar ki kesin surette, muhakkak surette Allah'a mülaki olmayı inkar ederler. Allah'a mülaki olmayı dilemezler. Allah'a mülaki olmayı dilemezler. Kesin surette dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafillerdir. Ve onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir. Kim ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemezse onun gideceği yer cehennemdir ve Allah'ın ayetlerinden gafildir. Daha evvel de neyi gördük? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi takva sahibi olamaz, meşriktedir. Ne oldu? İşte asırlarca insanlara öğretilen din öğretisi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra onun öğrettikleri 2 asır falan devam edebilmiş. Bu alimler bir aralarında tartışmalara girmişler. Devamlı yazdıkları kitaplarla birbirini sadece çürütmeye çalışmışlar. Ve de İslam'ın bütün temel hükümleri yani insanları cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştıracak olan hükümleri yok olmuş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte sizlerin huzurunda
bunca güzellikleri sizlere anlatmaya çalışmamız. 30 yıldır Allah'ın bize öğrettiklerini, onca alim geçinen insanın karşımızda olmasına rağmen Allah'ın yardımıyla üç kıtada anlatabilecek hüviyete ulaşmış olmamız. Allah-u Teala'nın bir büyük lütfu nedir? Bir büyük lütfu değil de nedir sevgili kardeşlerim? Öyleyse soruyorum size, her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Şimdi merak edilecek husus, bu insanların dini biliyoruz diye çalımlarından yanlarına varılmayan bu sevgili kardeşlerimizin daha ne kadar bu yolda diretecekleri. Yakın geleceği görebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? O gelecekte hidayetin bütün dünyaya yayılması ve dinlerin birleştirilmesi var. Bunları Allah'ın verdiği emirle biz gerçekleştireceğiz. Şimdiden dinlerin birleştirilmesinin temel hükümleri elimizde. Aksini de kimse iddia edemez, dinlerin hepsinin aynı din olduğunu kesinlikle herkese ispat ederiz. Üç kitapla da ispat ederiz. Tevrat'la da, İncil'le de, Kur'an-ı Kerim'le de. Demin sizlere saydığımız 7 tane safhanın 7'si de hem Tevrat'ta var hem İncil'de var. Halbuki biz size onları Kur'an-ı Kerim'den söyledik. Yeter mi? Hayır, yetmez. Hazreti Musa zamanında Hazreti Musa'nın ve ona tabi olanların 7 safhanın 7'sinde yaşadığı Tevrat'ta da var, Kur'an-ı Kerim'de de var. Yeter mi? Hayır, gene yetmez. Bundan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den evvel Hazreti İsa zamanında Kur'an-ı Kerim'deki sizlere anlattığımız 7 safhanın 7'sinin de Hazreti İsa ve ona bağlı olanlar tarafından da yaşandığını kesin olarak ispat edebiliriz. Hem İncil'den ispat edebiliriz hem Kur'an-ı Kerim'den. Bunların hepsinin farz kılındığını da hem İncil'den hem Kur'an-ı Kerim'den ispat edebiliriz. Ne çıktı ortaya? Dinlerin olmadığı, sadece bir tek dinin var olduğu, o dinin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğu, ondan evvel Hazreti Nuh'un, ondan evvel çeşitli peygamberlerin ama en başında Hazreti Adem'in dini olduğu. Hazreti Adem ilk insan ve ilk peygamberden Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar geçen bütün peygamberlerin yaşadığı din hep aynı din olmuş. İslam'ın 7 safhasını yaşamışlar ve 7 safhanın 7'si de bütün Allah-u Teala'nın indirdiği kitaplarda farz. Acaba bütün bunlardan sonra hala bu insanların bizim karşımıza çıkıp da "Sen yanlış söylüyorsun" diyebilecek yüzleri var mı? Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada inşallah tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah hepinizden razı olsun. Bir defa daha birlikteyiz. Konumuz davranış biçimleri. Sevgili kardeşlerim, bir dünyada yaşıyoruz ve sosyal mahluklar olarak yaratıldık. Yani tek başına yaşaması mümkün olmayan varlıklar. Mutlaka başkalarının yaptığı bir şeylere muhtacız. Normal şartların gereği olarak. Öyleyse toplum halinde yaşadığımıza göre mutlak hayatımızı bizimle birlikte olan birileriyle paylaşmak mecburiyetindeyiz. İşte, evde, sokakta, arkadaş çevresinde hep birileriyle beraberiz sevgili kardeşlerim. Ve insanın mutluluğunda ve mutsuzluğunda müşterek hayat son derece önemli bir etki alanıdır. Her insan istese de istemese de çevresindeki insanların davranışlarından etki alır. Pozitif veya negatif etkiler. Eğer etkiler negatifse o kişiyi üzer, pozitifse sevindirir. Ama üzülen kişi başka birinden tenkit aldı diye üzülen kişi nefsine tabi olursa intikam almak neticesine ulaşır. İntikam almayı düşünmeye başlar. İntikamını aldığı zaman rahatlayacağını zanneder. Ama intikam alındığı zaman Allah-u Teala o kişiye azap verir. Kişi rahatlamak yerine yeniden sıkıntıya girer. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, davranış biçimleriniz her halükarda başkalarını rahatsız edecek bir boyuta ulaşmamalı. Bir toplum hayatı yaşıyorsak eğer, bu toplumun üyeleri birbirlerini mutlu edecek, birbirini kalkındıracak davranışıyla etrafındakilere yardım edecek bir hüviyet taşımalıdır. Bundan 14 asır evvel sahabe böyle bir yardımlaşmayı yaşadılar. Herkes birbirinin yardımcısı oldu sevgili kardeşlerim. Ve bu yardım sebebiyle yüceldiler. Mutluluğu yaşadılar. Öyleyse davranış biçimlerimizi toplumsal alanda nasıl dizayn etmeliyiz? Herkes birbirinin yardımcısıydı. Birbirine yardım etmek için yaşarlardı. Öyleyse toplumda
bir hayat müessesesi var. Müşterek yaşama zorunluluğu var. Bu müşterek beraber yaşamda sadece iki türlü davranış biçimi söz konusudur. Ya kişi başkaları için yaşar, başkalarına yardım eder ya da başkalarını kıracak davranışlarda bulunur. İkisi de mümkündür ve insanoğlu ikisini de yapabilir. Öyleyse bu yapı içerisinde yozlaşmak ne demektir? Yozlaşmak, toplum içinde yaşayan insanların birbirinin yanında değil, karşısında olmasından kaynaklanır. Haset ve kin, kıskançlık, bu konuda insanların arasını açan, insanları birbirinin yanında değil, karşısında kılan temel faktörlerdir. Bu insanlar arasında birileri başkalarına yön verme noktasına getirilmişse burada yön verme noktasında olan yani insanları hedefe yöneltecek olan kişi bu davranış biçimini sadece başkalarına yardımcı olmak suretiyle gerçekleştirebilir. Eğer Allah'a yakın bir topluluk söz konusuysa. Sevgili kardeşlerim, problem buradan başlıyor. Kim herhangi bir konuda bir yetkiyle donatılmışsa, o kişi bu yetkisini başkalarından üstün olduğunu ispat etmek istikametinde kullanırsa, burada Kur'an'ın ruhuna tamamen ters düşen bir dizi davranış insanların arasına bir testere gibi girer ve dostluk bağlarını mutlaka koparır. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı sakın unutmayın. O sizlerle beraber bütün güzelliklerin yaşanması için her zaman size yardıma hazırdır. Siz Allah için olduğunuz sürece. Öyleyse nasıl bir dizayn? Sadece etrafınızdaki insanları kalkındırmaya çalışan, etrafınızdaki insanları bir gaye uğrunda sevgi çemberi etrafında toplayan ve onlar bir iş yaparken o işin mutluluğunu onlara aşılayan bir Allah dostu olmalısınız. Eğer böyle yapmazsanız, o zaman bir toplum kaosu vücuda gelir.
İnsanlar birbirlerini sevmezler. Yön verme noktasında olanlar başkalarını aşağılamak için kendilerine verilen bu imkanı bir fırsat addederler. Ve her geçen gün başkalarına olan davranışları onları daha çok nefsine tabi bir insan hüviyetine getirir. Onlar başkaları için yaşayanlar değildirler artık. Kendi nefsleri için yaşayanlardır. Bunun manası şeytan için yaşamaktır. Kim kendisini başkalarından üstün kılmak için onları aşağılayarak, küçülterek, onlara hakaret ederek bir yerlere varacağını düşünüyorsa, o gerçekten bir yerlere varır. Ama vardığı yer Allah'ın emrettiği yer değildir. Şeytanın emrettiği yerdir. Ve o kişi çok şeyler kaybeder. Hem kendisi mutlu olamaz, hem de etrafındaki insanlara devamlı huzursuzluk ve sıkıntı verir. Etrafındaki insanların ona karşı olan sevgisi her gün biraz daha kaybolur. Ve neden benim etrafımda bu kadar insan varken hepsi beni terk ettiler demek onun aklına belki de gelmez. Etrafındaki insanların neden onu terk ettiği onu düşündürmez. O hizmet ettiği kanısındadır. Ve bu hizmette üstün olduğunu ispat etmek zorunda hissetmektedir kendini ve etrafındaki insanlara adım adım yardım imkanlarını kısıtlamaya başlar. Ve insanlar yavaş yavaş istenmediklerini, o işin başındaki kişiye sıkıntı verdiklerini, hizmet etmek aşkını sürdürmek için ondan iş istediklerinde onun kendilerine hep iş vermekten imtina ettiğini görürler, kaçındığını görürler. Sevgili kardeşlerim, bir insan kendi kendine bütün işleri yapabilir mi? Hem kalite düşer, hem miktar olarak verim düşer ve neden etrafımdaki insanlar beni terk edip gittiler diye hiç aklına gelmez mi acaba bu kardeşlerimizin? Böyle olan insanlar ne kadar yanlış bir yolda olduklarını anlamazlar mı dersiniz sevgili kardeşlerim? İnsanları görevimiz bir çatının altına davet etmektir. O çatının altında kendileri bir şeyler yapmak imkanını bulanlar, başkalarını da hizmet etmek bir nimetse, o nimetten faydalanmak, faydalandırmak gereğini duymalıdırlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Nerelerdesiniz? Mutlu musunuz? O kırdığınız kalplerin, yaktığınız canların,
hesabını Allah'a vermeyeceğinizi zannediyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerimizde Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. O adaleti, güzelliği hep insanların mutluluğu için emretmiştir. Neden birbirinizin yanında değilsiniz diye bir sual sormanız lazım hepinizin birbirinize. Neden karşısındasınız? Allah'ın sevgisini kazanmak, başkalarına sevgi göstermekle, sevgi dağıtmakla gerçekleşir. İnsanları aşağılayarak, onları davranışlarınızla ezerek, onları insan yerine koymayarak nereye gidebilir bir insan? Bu suali hiç kendi kendinize sordunuz mu? Mutluluk adına neler kaybettiğinizin farkında değil misiniz?

başkalarını kendisinden daha çok severek bir toplum şuuru oluşturdu. Bu toplum şuuru nasıl tarif ediliyor Kur'an-ı Kerim'de? Birbirine karşı saygılı ve sevgili, düşmanlarına karşı cesur, atak. Öyleyse davranışlarınızı dikkatle irdeleyin. Ya yücelen bir toplum olursunuz ya da çöken bir toplum olursunuz. Öyleyse kıskançlık, nefretin temelidir. Sevmeyi öğrenmedikçe kıskançlıktan vazgeçemezsiniz. Başkalarını kötüleyerek, başkalarını küçülterek, başkalarını gene başkalarının gözünde hatalı kılarak yücelemezsiniz. Siz bu yanlışları yapanlar, siz daha çok küçülürsünüz. O küçültmek istediğiniz insanlardan daha çok küçülürsünüz. Allah'ın katında adalet terazisi şaşmaz bir şekilde çalışır.

Elise, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hayatınıza çeki düzen vermenin zamanı gelmedi mi? Nefret gemisiyle ancak denizin dibine girilir. Gemi batar. Geminin kaptanı sevgi olmalıdır. Eğer kıskançlığa dayalı, nefrete dayalı bir toplum olursanız, o zaman herkesin birbirini kötülediği, herkesin etrafındaki insanları başkalarına şikayet ettiği bir toplum oluşur. Böyle bir toplumda herkes başkasına başkalarının hatalarını söyleyerek o kişinin, söylediği kişinin kendi tarafında olmasını temine çalışır. Nefsin afeti onu ister ki üçüncü kişi kendisiyle beraber olsun, o zem edilen kişinin karşısında olsun, ikisi beraber onu essinler. Gayretler hep bu yönde değil mi sevgili kardeşlerim? Kim başka birinden şikayet ediyorsa, başkalarının dedikodusunu yapıyorsa, bu şikayeti yapan kişi o şikayet ettiği kişiden yana olabilir mi? Ona düşmanlığının en açık belgesi değil midir her yapılan şikayet? Ve her şikayetin arkasında benden taraf ol, ona karşı ol hedefi yok mudur? Allah-u Teala ne istiyor insanlardan? Benden taraf ol, ikimiz birden ona yardım.

yardım edelim. Üçüncüye yardım edelim. Bu, o iki kişinin birden birinciye dost olması demektir. Benden taraf ol, onu karşıya al, ikimiz de ona düşman olalım ifadesinin tamamen zıttı bir benden tarafı ol. Bana yardım et de biz o kardeşimize yardım edelim ifadesi doğru olan ifadedir. Bana yardım et de ikimiz birden onu tepeleyelim, ona haddini bildirelim, onu ezelim tarzındaki bir davranış biçimi Allah'ın katiyen tasvip etmediği bir dizayndır. Ne diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Benim ümmetim düşmanlıkta birleşmez diyor. Sahabe dostlukta birleşmiş. Düşmanlarına karşı bir bütün, kaya gibi sağlam bir kitle, düşmanlık edenlere cevabı verilir. Düşmana toplumun düşmanına onun istediği cevap verilir. Eğer kendi eline bir fırsat gelseydi ne yapacaksa onun aynı o düşmanlara karşı yapılacaktır. Yapılmıştır da sahabe neticede Mekke'yi yeniden fethetmiştir. Terk ettikleri Mekke'yi yeniden Allah-u Teala'nın emriyle geri almışlardır. Sevgili kardeşlerim, birbirinizi yüceltmek yerine sakın küçültmeyi tercih etmeyin. O küçülmez, siz küçülürsünüz. Hakikatleri bilenler sizi ait olduğunuz yere oturturlar. Çok şeyler kaybedersiniz. Kibir, gurur, başkalarına üstünlük taslamak. Hangi kisvenin arkasında gerçekleşirse gerçekleşsin, insanlara bir şey sağlamaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ne yapmak lazım mutlu olmak için? Toplumun yücelmesi için ne yapmak lazım? İnsanları Allah yolunda teçhiz etmek, dost olarak dostluğa davet etmek, dostlukta birleşmek, başkalarına yardım etmek için bir olmak, başkalarını ezmek için değil. Herkesin yanlışını, ben o yanlışları yapmıyorum, onlar yapıyor diye başkalarına söylemek, bunun manası o söylenen kişiyi dost safına alıp yanlışı yapana düşman kılmak üzere gayret etmek değil midir? Sevgili kardeşlerim, o zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zamanındaki Allah-u Teala'nın söylediğini hatırlayın. Onlara ticaretleri bir fayda vermedi diyor. Kaybettiler diyor. İşte her şeyin güzeli veya her şeyin çirkini
sadece bir tercih meselesidir. Hedefi etrafındaki herkesi yüceltmek olan bir insan, onlara daima yücelmenin standartlarını anlatır. Onları etrafında sevgiyle teçhiz eder. O sevgiyle yücelmelerini temin eder. Peki o insanlar hiç hata yapmayacak mıdır? Yapacaklardır tabii. Hatayı yapan kişiyi azarlamak, onun karşısında bir düşman gibi davranmak çözüme hiçbir zaman ulaştırmaz. Ne söyleyeni ne de muahize edileni, yani tenkit edilen kişiyi. Öyleyse hatalar hep olacaktır. Eğer hata yapanın karşısında olan, onu azarlayan, küçülten bir tutumun sahibi olursanız, o zaman siz ona yardımcı olamazsınız. Ona yardım edemezsiniz. Sadece onun bir düşmanı olursunuz. İşte problemimiz burada başlıyor. Sevgili kardeşlerim, hatalı olan kişiyi küçültmeyeceksiniz. Azarlamalarınızla onu huzursuz, utanmış ve sıkıntılı bir pozisyona sokmayacaksınız. Ona hatasını anlatırken o hatasını nasıl düzeltebileceğinin standartlarını vermek durumundasınız. Bu da ona karşı olmakla, onu azarlamakla gerçekleşemez. Ondan yana olmakla çözüme gidebilirsiniz. O hatayı yapmıştır. Bir daha yapmaması için ne yapması lazım geldiğini sükunetle anlatacaksınız. Yardımcı olacaksınız ona. O zaman o kişi sizin ondan yana, kendisinden yana olduğunuzu anlayacak. Sizin ona bir düşman tokatı değil, dost eli uzattığınızı görecektir. O ele sarılacaktır. Bir daha aynı hatayı yapmamak üzere harekete geçecektir. Sevgili kardeşlerim, peki ona haddini bildirseydiniz, ona hakaret ederek küçültseydiniz, ne olacaktı? Onun karşısında bir düşman hüviyetine girecektiniz. Sevgili kardeşlerim, dış dünyada belki de İnsanlar istediklerine böyle ulaşıyorlar. Ama bu Allah-u Teala'nın emrettiği bir yol değildir. İnsanları küçülterek, azarlayarak, döverek, hakaret ederek onları doğru yola ulaştırdığını zannetmek bir hayaldir. O kişi hep nefsinin kurbanı olacaktır. Hem azarlayan, döven adam nefsinin kurbanı olacaktır. Hem de hatayı yapan kişi nefsinin kurbanı olacaktır. Aynı hatayı korku sebebiyle yapmak istemeyecektir ama hata gene oluşacaktır. Ve iki düşman birbirlerini ömürleri boyunca hep düşmanlar olarak hatırlayacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın kanunu başkalarından yana olmak kanunudur. Onlara omuz vermek, yardım etmek ve onları Allah'a kazandırmak.
Gayeniz bu olmalıdır. Başka bir yerde başka kanunlar geçerli olabilir. Ama Allah dostları için çözüm daima buradan geçer. İnsanlara sevdirerek Allah yolunda yardım ederek onları yücelterek Allah'ın sevgilileri yapmak. Sevgili kardeşlerim, içinde düşmanlık olan insanlar hep başkalarını zemederler. Yani başkaları hakkında kötü şeyler söylerler. Bunun arkasında bir tek gaye vardır. Anlattıkları insan kendilerinden yana olsun da o zemedilen, hakkında belki de iftira atılan kişinin karşısında olsun. İşte dedikodu bu açıdan çok korkunç bir hatadır. Çünkü dedikoduyu yapan kişi Allah'a müracaat edecek yerde bir kişi hakkında başka birine kötü şeyler söylüyor. Belki de onun yapmadığı şeyleri de söylüyor. O zaman bunun adı iftira olur. Ve sadece bir tek gayesi var. Söylediği kişiyi kendi tarafına çekmek ve hakkında dedikodu yaptığı kişinin karşısına geçirmek. Kendisiyle beraber ona karşı cephe almasını sağlamaya çalışmak. Kulis faaliyeti. Oysa ki sevgili kardeşlerim, Allah'ın dizaynı asla bu dizayn değildir. Burada sadece karşılıklı cepheler oluşturursunuz. Herkes birbirine karşı düşman olur, klikler oluşur, birbirleriyle dost olmaz. Her kliğin içindeki insan diğer kliğe karşı düşmandır. Ne kadar Allah'ın gerçeklerinden uzak bir yaşantı. Hep sahabeyi hatırlamalısınız. Birbirlerine omuz vererek, başkalarını yükseltmeye çalışarak kendileri yükseldiler. Çünkü o yükseltmeye çalıştıkları başkaları da onları yükseltmeye çalışanı yükseltiyorlardı. Acaba ne demek istediğimi anlıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Her fert başkalarını yükseltmek için, onu Allah yolunda sevgili kılmak için bir faaliyetin içindeyse o toplum meyve veren bir toplumdur. O toplum Allah yolunda bir toplumdur. O toplum Allah Teala tarafından yüceltilir. Kişilerin gayretleri bu yüceltmenin muhtevasını değiştiremez. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İnsanlar hata yapabilir. O hatayı o kişiye ulaştırırsanız, sadece bir tek gaye ile ulaştırmalısınız. Onu yaptığına pişman ederek, onu döverek, ona hakaret ederek, onu küçülterek değil sevgili kardeşlerim. O hatanın tekrar işlenmemesi konusunda ona nasıl yardım edebileceğinizi araştıran bir kişi olarak devreye gireceksiniz. Maksadınızın onu üzmek olmadığını, onu kırmak olmadığını, ona hakaret etmek, onu rencide etmek olmadığını, onu aynı hatayı yapmayacak bir hüviyete yaklaştırmak için gayretin sahibi olduğunuzu
davranışlarınızla ispat etmelisiniz. Hatayı bir daha yapmaması için hangi tedbir almak gerekiyorsa o tedbiri onun alması için onun en yakın dostu olarak devreye girmelisiniz. Onun o hatadan kurtulması için ondan taraf olarak hatanın tekrar etmemesi konusunda ona bir dostun söyleyebileceği en güzel sözleri söyleyerek ona o hatadan kurtulması istikametinde yardım edeceğinizi kesin bir dille anlatarak sözlerinizin sadece bu yardımı gerçekleştirmek üzere ona söylendiğini ispat ederek. Sevgili kardeşlerim, başkalarının dedikodusunu yapmayın. Başkalarını bir başkasına şikayet ederek onun karşısında olmayın. Onun karşısına insanları toplamayın. Başkalarından yardım istediğiniz zaman hatayı yapan kardeşinizin o hatayı tekrar işlememesi için yardıma çağırın diğer kardeşlerinizi. İkiniz beraber olup hata yapan kardeşinizi güzele ulaştırmak üzere onun hangi şartlar içinde o hatayı işlediğini dikkatle düşünün. Kendinizi onun yerine koyun. O siz olsaydınız o konuda ne yapardınız? Ondan sonra da çözüm yollarına ulaşmak üzere onun değişmesi, güzele yaklaşması için önerilerin ortaya konulması lazım. Bu önerilerin ortaya konulmasında da sakın ukalalık taslamayın. Onu küçük görerek sen zaten yapamazsın. İşte bak bu böyle yapılır tarzında bir üstünlük iddiasında bulunarak büsbütün berbat etmeyin her şeyi. Sevgili kardeşlerim, acaba neden insanlar yanlış davranışlarda bulunurlar da başkalarını kızdıracak, onları huzursuz edecek davranışları ortaya koyarlar? Arkasında kıskançlık vardır, bir, haset vardır, iki, çekememezlik vardır, üç, bunların neticesi nefrettir. Nefret sevgiyi öldürür. Sevgili kardeşlerim, nefret etmeyiniz. Kardeşlerinizi hata yaptıkları zaman onların hatalarını yüzlerine vurarak küçültmeyiniz. Onların karşısında olarak onları kırarak hata önlemek bir çözüm değildir. Sadece onun da nefsi var olduğu cihetle düşman kazanırsınız. Ve zaten hakaret ettiğiniz zaman onun yanında değil, karşısında bir insan olarak devreye giriyorsunuz. Hiçbir zaman ona yardım etmek imkanınız oluşamaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'tan yana iseniz o kişiden yana olmanız lazım. Eğer böyle yapamazsanız o zaman Allah'tan yana değilsiniz. Şeytandan yanasınız. Şeytan sadece bir tek şey ister.
herkesin birbirinden nefret etmesini. Bunu sağlamak için iki tarafı da vasıta olarak kullanır. İşte kimin hata yaptığını görürseniz, gidip hemen ona haddini bildirmek birinci alternatiftir, çok büyük bir yanlıştır. Ona hakaret etmek, onu öfkelendirmek, onu kırmak, onu incitmek rahatlıkla yapılabilecek şeylerdir. Ama sadece huzursuzluğu arttırır. O zaman Allah'ın emrini değil, şeytanın emrini yerine getirmiş olursunuz. Oysa ki Allah-u Teala kendi emrinin yerine getirilmesini istiyor sevgili kardeşlerim. Her şeyin en güzel standartlarda oluşması, bütün insanların birbirine karşı kardeşçe davranması, birkaç kişinin bir araya gelip yanlış yapanı doğruya ulaştırmak için sadece ona yardımcı olarak gayret sarf etmeleri. Onun karşısında onu aşağılayıcı, onu kırıcı bir standartta olmaksızın o kişinin hatasını bir sevgi çemberi içinde çözmesinde, hatasını düzeltmesinde sadece ona yardımcı olmak. Allah Teala sizi hasbelkader bir mevkiye getirirse, bu mevki sizi ya nefsiniz açısından yakalar ve kendinizi başkalarından üstün görmeye başlarsınız ve bunu kabul etmeyenlere karşı yetkisiz de olduğu için ters davranmaya başlarsınız. Bir süre sonra herkesi azarlayan, herkesi küçük görmeye başlayan, kendisine verilen bir yetkiyi başkalarını küçülterek kullanmaya başlayan bir zavallı olursunuz. Bunun farkına bile varmazsınız. Ve en kötüsü, yaptığınızın doğru olduğunu zannedersiniz. Oysa ki yaptığınız baştan aşağı hatadır. Sahip olduğunuz o yetkiyle böbürlenirseniz, kibirlenirseniz, başkaları sizi ait olduğunuz, sizin ait olduğunuz zannettiğiniz yere oturtmuyorsa, onlara kızıyorsanız, bu zaten ne kadar yanlış davranışınızın işareti değil midir? Bir yerin sahibi olan insan, başka insanları haşlasın diye, kırsın diye, onlara hakaret edip üstünlüğünü kanıtlasın diye oraya tayin edilmemiştir. Tam aksine, bütün kardeşlerine, onları yüceltmek istikametinde yardım etmesi için o mevkiye getirilmiştir. Sevgili kardeşlerim, böyle bir muhtevada eğer yanlışı seçersek, Allah'ın yolunda olan bir toplumu oluşturmak mümkün olmaz. Dışarıdaki insanlardan hiçbir farkınız kalmaz. Ve sadece nefslerinizle hareket edersiniz. Eğer bir toplumda insanlar birbirlerini kıskanıyorlarsa, birbirlerine haset ediyorlarsa,
Eğer birbirleriyle olan ilişkilerinde negatif bir veçe oluşmuşsa, insanlar birbirinin yanında değil, karşısındaysa, o zaman o toplulukta mutluluk rüzgarları esebilir mi hiç? Sadece dondurucu rüzgarlar eser. Orada olmaktan kimse mutluluk duymaz, huzur duymaz. Öyleyse Allah'ın istediği nedir? Bizim yaptığımız nedir diye kendinizi dikkatle tetkik süzgecinden geçirin. Başkalarına çalışma hakkı vermeyenler, onlar çok büyük bir hatanın içinde bocalamaktadırlar. Eğer vaktiyle etrafınızda onca insan varken yanlış davranışlarınızla onların hepsini birer birer saf dışı bıraktıysanız, neticede yalnız kaldıysanız, bunun arkasında sakın başkalarını aramayın. Sadece siz varsınız. Sakın şikayet etmeyin. Bana yardım etmiyorlar, beni yalnız bıraktılar diye. Hayır. Siz onları başınızdan def ettiniz. Onları küçük gördünüz. Hizmeti sizin bildiğinizi düşündünüz. Ve başkalarını devamlı olarak iş yapmasına mani olarak soğuttunuz. Ve mutsuz insanlardan oluşan bir çevre vücuda getirdiniz. Peki siz mutlu musunuz? Mutsuz olduğunuzu biliyoruz. Arkasında başkaları yatmıyor. Ya o huzursuzluk verdiğiniz, sıkıntı içine soktuğunuz onca insan, hizmete gelmek istedikleri halde hizmetten men edilenler, hizmeti bir zevk iken onlara zehir ettiğiniz insanlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, nerede olduğunuzu dikkatle yerlerine oturtmaya çalışın. Kimliğiniz nedir? Neredesiniz? Ait olmanız lazım gelen yer neresi? Bir düşünün bakalım. Onca insanı huzursuz etmenin arkasından elinize ne geçti? Evvelce o kadar kalabalık bir grubun yaptığı işlerin hepsini siz tek başınıza yapmaya kalkarsanız ne kadar başarı kazanabilirsiniz ki? Sevgili kardeşlerim, toplumda eğer insanlar nefsleriyle davranıyorlarsa, onlar birbirinin yanında değillerdir. Yücelen bir toplumu asla oluşturamazlar. Onlar birbirinin karşısındadırlar. Ancak bir çöküşü gerçekleştirebilirler. Allah'ın emirlerini değil, nefslerinin emirlerini yapacakları için. Ve nefslerin emri şeytanın emridir. Hiç şeytanın emrinde olan insanlar mutlu olabilirler mi? Öyleyse bir mevkiye getirilen kardeşlerimiz bir süre sonra kendilerini bir şey sanmaya başlıyorsa ve başkalarına tepeden bakmaya başlıyorsa, davranışlarıyla başkalarını aşağılıyorsa, küçültüyorsa, o zaman o hiç Allah'ın sevgilisi olabilir mi? Bunu nasıl Allah yolunda hizmetleyebiliriz ki? Bu şeytanın yolunda hizmettir.
sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Şikayet edilenler, şikayet edildikleri için korkuyorlar. Onlardan üst makamın nefret edeceğini zannediyorlar. Onun yüzünde küçüldüklerini düşünüyorlar. Ve şikayet edenle şikayetlerin muhatabı olanı aynı safta zannediyorlar. Hiç öyle şey olur mu sevgili kardeşlerim?

Söz konusu olan şey bir büyük huzursuzluğa davettir. Birbirinize omuz vermedikçe yücelen bir toplumu oluşturamazsınız. Öyleyse şikayet edenler, şikayetlerinizin muhtevasına dikkat edin. Her şikayet, şikayetlerinin karşısında olmanın bir işaretini taşır. Siz böyle oldu diye, o şikayeti yaptınız diye yücelmezsiniz. Davranışlarınızdan, konuşma stilinizden, şikayet ettiğiniz kişiden mi yanasınız, yoksa onun düşmanı mısınız, hemen belli olur. O zaman kaybedenlerden olursunuz, dikkat edin. Sevgili kardeşlerim, şunu en güzel bir standartta yerlerine oturtmalıyız ki, sahabe yücelen bir toplumdu. Onlar gibi olmak hedefimizdir. O hedefe ulaşmak için kendimizi adamış bulunuyoruz. Allah-u Teala'dan aldığımız emir budur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, birbirinizi sevin. Bir sevgi beraberliği içinde bütün güzellikleri yaşamaya çalışın. Her şeyin en güzeli sizin olsun sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Birbirini yücelten bir toplum olma yolunda elinizden gelen bütün gayreti sarf etmeye çalışın. Allah sizinle beraberdir. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Sizlere gene Allah'tan bahsetmek için Allah Teala istiyor ki hepimiz birbirimizi sevelim. Bu sevgiyi belirtmekten çekinmeyelim. Çekinmeyelim ki karşımızdakinin de bize sevgisini açıklamak imkanı doğsun. Sevgili kardeşlerim, insanları sevmek, Allah'ı sevmenin bir tamamlayıcısıdır. Allah sevilir, Allah'a aşık olunur ve Allah'a hayran olunur. İşte biz Allah'a hayran olanlardanız sevgili kardeşlerim. Bu öyle bir şey ki dilinden tarifi gayri mümkün söz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gül dostlarım. Buradaki espriyi muhakkak ki anladınız. Gayri mümkün zaten mümkün değil demek. Eskiden Osmanlı devrinde böyle konuşulurdu. Size olan sevgimi anlatmak gayrimümkün. Yani mümkün değil. Sevgili kardeşlerim, öyleyse şartlar ne olursa olsun Allah Teala bize sevmeyi emrediyor. Bize iyilik edenleri, bizi sevenleri zaten severiz. Bu eşyanın tabiatına uygun, herkesin normal standartlarda gerçekleştirdiği bir şey. Ama bizi sevmeyenleri de sevmek. İşte Allah-u Teala'nın hepimizden istediği şey aslında bu. Eğer Allah'ın dostları bunu ispat edebilirlerse, kendilerini sevmeyenleri de sevebildiklerini ispat edebilirlerse, bu başkaları için bir örnek olaydır. Nefret etmek, kin duymamak ve sevmek ayrı ayrı üç kategoriyi ifade ediyor. Sevgili kardeşlerim, bir nefret etmek var, bir de etmemek var. İnsanlar nefsleriyle hareket edeceklerdir. Tasavvufun dışında olan herkes için hep bu kapı kullanılır. Çünkü onlar nefs terbiyesine girmemişlerdir. Nefslerini tezkiye etmemişlerdir. Nerede kaldı tasfiye etmek? Öyleyse sevgili kardeşlerim, İnsanları sevmemiz lazım. İnsanları mutlu kılmamız lazım. Onlar için yaşamamız lazım. Onları mutlu etmek için yaşamamız lazım. Huzur ve mutluluk her şeyden evvel başkalarına mutluluk ve huzur vermenin tabii meyvesidir. Sevgili kardeşlerim, İnsanları sevmek, dostları sevmek, dost olmayanları sevmek, düşman olanları sevmek, ayrı ayrı kategorilerdeki insanları ifade eder. En zoru
düşman olanları da sevmektir. Ama sevgili kardeşlerim, şunu düşünürseniz eğer, düşman olanlar o düşmanlıkları sebebiyle devamlı derecat kaybetmektedirler. Yani Allah-u Teala onları zaten lazım gelen seviyede cezalandırmış oluyor. Neden biz de küserek veya ona hakaret ederek onu bir köşeye sıkıştırmaya çalışalım ki? Neden? Biz Allah'ın dostuysak, Allah da bize dosttur. Allah dostlarını korur. Sevgili kardeşlerim, uzun devrede kötüler iyilere aslında bir şey yapmış olmazlar. Bir kötülük edemezler. Dünya üzerinde bir kötülük etmiş görünürler. Ama o kötülük ettikleri kişiye sadece bu kötülük sebebiyle ne kadar derecat kazandırdıklarından haberleri yoktur. Haberleri olsa zaten bunu yapmazlar, o kadar derecat da kazandırmazlar. Sevgili kardeşlerim, bu kin denilen, nefret denilen müessese, insanları birbirine düşürmek için şeytanın devamlı tezgahladığı ve kışkırttığı ve gazladığı bir müessese. Bu gazlama kelimesi artık çok kullanılıyor. Hani arabayı gazla falan derler. Yani hızı arttırma manasına gelir. Çünkü arabaya gazı daha fazla verdikçe devir sayısı yükselecektir. Tekerleklerin. Sevgili kardeşlerim, insanları seversek ne kaybederiz ki? Ama onları mutlu edebiliriz. Allah'ın karnına gelin beraber bakalım. Kime ne kadar mutluluk verebilirseniz, aynı miktarda mutluluğu siz yaşarsınız. Öyleyse etrafınızda 10 kişi varsa, 10 kişinin her birine A kadar mutluluk verdiğinizi düşünelim. Siz 10A kadar mutlu olursunuz. Hepsi bu kadar. Acaba anlaşıldı mı sevgili kardeşlerim? Ne demek istediğim? Sizleri nereye çağırdım? Düşmanınız olabilirler. Size kötülük edebilirler. Ama siz onlara aynı kötülük yapmak hakkının sahibi olmanıza rağmen, ki bunun adına Kur'an-ı Kerim'de kısas diyor Allah-u Teala, biri size A kadar kötülük etmişse, sizin de ona A kadar kötülük etme hakkınız doğuyor. Neye yarar sevgili kardeşlerim? Kötülük ettiniz ve intikamınızı aldınız. Neye yarar? İntikam almak Allah'ın dostlarına yakışmaz. Onlar intikam almazlar. Onlar Allah'a teslim olanlardır. Bilirler ki kendilerine yapılan her kötülüğün Allah muhakkak ki bilincindedir. Allah biliyor ona başkalarının hangi kötülükleri yaptığını. Ve kişi yükseldikçe o kötülüklere karşılık vermek yetkisinin yok olduğunu görür. Azaldığını, sonunda yok olduğunu görür. Artık iç dünyası kendisine yapılan herhangi bir kötülükten, kötülük sebebiyle o kötülüğü yapandan intikam almayı hiçbir zaman aklına getirmez. Sevgili kardeşlerim,
İnsanları mutlu etmek varken, bu mutlu etmenin karşılığında onlara verdiği mutluluk kadarını, her birine verdiği mutluluk kadarını, kişinin kendisinin yaşaması varken, neden bize kötülük yaptı diye biz de aynı kötülüğü başkalarına yapalım? İkisinin arasında çok büyük bir fark var sevgili kardeşlerim. İntikam almak, kısası gerçekleştirmektir. Ama size kötülük eden bir kişiye ona bir iyilik yapmakla cevap verirseniz, davranış biçiminiz bunu oluşturursa, işte o zaman sevgili kardeşlerim siz farklı bir insansınız. O zaman siz Allah'ın dostusunuz. Neden? Çünkü size bir kötülük yapılmıştır. Ama o kötülüğe mukabele etmemişsinizdir. Yeter mi? Hayır, yetmez. Sizler, bize tabi olanlar, sizleri Allah Teala kötülüğe iyilikle mukabele etmeye davet ediyor. Sevgili kardeşlerim, her geçen gün yüzlerce kişi aramıza katılıyor. Her geçen gün çok hızlı büyüyen bir topluluk olarak Allah Teala bizleri ileriye taşıyor. Bu taşımak neyi anlatır? Neyi ifade eder? İntikam almayı düşünmeyen bir toplumun adım adım gerçekleşeceğini ifade eder. Hayatlarını başkalarını mutlu etmeye adamış olanların topluluğu. Eğer hedefiniz buysa ne olur? Eğer siz başkalarını mutlu etmek için yaşıyorsanız, her an mutlusunuz. Çünkü her an birilerine bir iyilik etmek imkanınız, bir güzel söz söylemek imkanınız en azından her zaman mevcut. Hani atalarımız demişler, yarım elma gönül alma. İşte yarım elma vermek bile birisine bir yarım elmalık derecat kazanmaktır. O yarım elma aç olan kişiyi tamamen olması bile belli bir ölçüde doyurma istikametinde harekete geçen bir müessesedir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu yapılan bir iyiliktir. İşte kötü davranış, başkalarını rahatsız eden bütün davranışlardır. İyi davranış ise başkalarına mutluluk veren bütün davranışlardır. Öyleyse eğer biz başkalarına kötülük yaptığımız zaman onların yaşadığı sıkıntıyı Allah Teala bizlere azap olarak yaşatıyorsa, o zaman neden başkalarına kötülük edelim de bu azabı yaşayalım ki sevgili kardeşlerim? O zaman biz, bırakınız bize iyi davrananlara, bize kötülük edenlere bile en güzel davranışlarda bulunmakla mükellefiz. Allah Teala bizleri bununla vazifeli kılıyor. Bu dergahın mensupları başkalarına kucaklarını açmış olanlardır. Ve onlara Allah'ın indinden selamlar ulaştırırlar. Sevgili kardeşlerim, Allah ile konuşmak Allah'ın dünya üzerindeki en büyük hediyelerinden biridir. Herkese nasip olmaz. Ama
konuşabilenler, onlar başkalarını mutlu etmek için yaşayanlardır. Allah Teala onlara evvela öğretir, sonra yaşatır, imkan sağlar. O kişi kendi iradesiyle yaptığı olaylar sebebiyle hep mutluluk duyar. Ama daha ötesi var. Allah Teala onu kontrolü altına alır. Onun iradesini devre dışı bırakır. Bu Allah'a köle olmaktır. Allah'ın kölesi olmaktır. Allah Teala ona akla gelebilecek olan, başka insanları mutlu edecek olan her şeyi yaptırır. Onlar kendilerini Allah'a adamışlardır. Bu demektir ki onlar kendilerini başka insanların mutluluğuna adamışlardır. Sevgili kardeşlerim, eğer başkalarına mutluluk verirseniz, karşılığında siz mutlu oluyorsanız, eğer başkalarını üzerseniz, sıkıntıya sokarsanız, onları huzursuz ederseniz, aynı sıkıntıyı Allah-u Teala'nın size de yaşatacağını bilmelisiniz. Öyleyse top bizde değil mi sevgili kardeşlerim? Biz başka insanları mutlu etmek üzere harekete geçsek, böyle bir yaşantıyı tatbik sahasına koysak, o zaman hayatımız başka insanları mutlu etmekle geçer. Bu Allah-u Teala'nın bize büyük bir ihsanıdır, nimetidir. O zaman ipler bizim elimizde değil mi sevgili kardeşlerim? Ne olur nefsimizin o insanları küçük görmeye çalışan, insanlara hakaret etmeye yönelik, insanlara ızdırap çektirmeye yönelik bize ulaştırmak istediği davranışları biz bıçakla keser gibi kessek ve Allah'ın bize ulaştırdığı o en güzel davranışları sergilemeye başlasak, bir başka ifadeyle etrafımızdaki herkesi, insan adı verilen bütün mahlukları mutlu etmeye çalışsak, ne kaybederiz ki sevgili kardeşlerim? Ama ne kadar çok şey kazanacağımızı bunu tatbik ettiğimiz zaman yaşarız. Bir daha da vazgeçemeyiz. Çünkü bu mutluluğun temeli ve bütünüdür. Kim başkasına ne kadar mutluluk verirse, Allah da mutluluk veren kişiye aynı mutluluğu mutlaka yaşatır. Ve hesap görülmüş olur. Bu mutluluk hesabıdır. O kadar mı? Hayır. Bir kişi bir başkasına mutluluk verdiği zaman derecat kazanır. Bu da ikinci hediyesi Allah-u Teala'nın. Önemli mi? Kıyamet günü mizanımıza bakılacak. Ne kadar derecat kaybetmişiz? Ömrümüz boyunca ne kadar derecat kazanmışız? Kimin kazandığı dereceler yüksekse onun gideceği yer Allah'ın cennetidir. Kimin kaybettiği dereceler yüksekse onun gideceği yer cehennemdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hem bu dünyada başkalarını mutlu ederek mutlu olmak varken deneyenler çok iyi bir şekilde bilirler ki kime ne kadar mutluluk

yapacaksınız. C'yi de mutluluk noktasına ulaştırın. O da mutlu olsun. C kadar da mutlu olursunuz. Ne oldu? A mutlu oldu, B mutlu oldu, C mutlu oldu. Ama siz A artı B artı C kadar mutlu oldunuz. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki kahvemizden bir yudum alarak Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki insanları mutlu etmenin o güzel hazzını herkese yaşatmak istiyor. Ve de insanlar bilseler ki her yaptıkları güzel davranışın karşılığı Allah Teala tarafından o kişiye mutlak olarak ödenir. Hiçbir şey karşılıksız kalmaz Allah'ın katında. Kim güzel bir davranışta bulunmuşsa, bu davranışı bir başkasını mutlu etmişse, A kadar mutlu etmişse o kişi o A mutluluğunun karşılığı olan derecatı kazanır. Kim? O mutluluğu başkasının yaşamasına sebebiyet veren kişi. Ne oldu? Onun gayretiyle bir başkası mutlu oldu, mutluluğu yaşadı. Ama o mutluluğu sağlayan kişi Allah-u Teala tarafından verilen özel bir haz muhtevasıyla aynı mutluluğu yaşar. Sevgili kardeşlerim, düşünün birisine onu üzecek bir şey söylediğiniz zaman arkasından üzülmüyor musunuz? İnsanlarından birinin canını acıttığınız zaman üzülmüyor musunuz? Ama ya onları sevindirdiğiniz zaman onların her birinin yaşadığı sevincin karşılığını siz de Allah-u Teala size yaşatacağı için mutlaka yaşarsınız. O zaman A artı B artı C artı D, A'ya, B'ye, C'ye ve D'ye verdiğiniz mutlulukların toplamı kadar mutluluk sizin otomatik olarak yaşadığınız bir güzellik oluyor. Muhteşem bir şey oluyor sevgili kardeşlerim. Başkalarına aynı derecelerde zarar verseydiniz, onları bu dört boyutta üzseydiniz, aynı üzüntüyü dördüne verdiğiniz üzüntünün toplamını gene siz yaşayacaktınız. Öyleyse eğer başkalarına huzursuzluk verdiğimiz zaman biz de iç dünyamızda huzursuzluğu yaşıyorsak, eğer başkalarına mutluluk verdiğimiz zaman biz de iç dünyamızda mutluluğu yaşıyorsak, o zaman sevgili kardeşlerim, neden başka insanlara mutsuzluk verelim de biz de mutsuz olalım, huzursuz bir devre geçirelim, sıkılalım, mutsuz olalım? Öyleyse bu başka birinin elinde değil, bizim elimizde. Başka insanların bize güzel davranışlarını temin etmek istiyorsak yapacağımız bir tek şey var. Onları mutlu etmek, onlara huzur veren davranışlarda bulunmak. Bizden, onlar bize kötü davransalar da onlara ulaşan şey hep onları mutlu edecek davranışlarsa, onların kötü davranışlarının bir süre sonra bıçakla kesilmiş gibi durduğunu göreceksiniz. Bahse girmek isteyen varsa bahse girelim. Göreceksiniz ki Allah'ın kanunu bütün boyutlarda geçerlidir. Sevgili kardeşlerim, Allah ne diyor? Önemli olan o. İnsanlar her şeyi söylerler.

Biz de birçok şey söylüyoruz. Ama bir küçücük farkımız var, şu kadarcık bir fark. Allah'ın bize söylediklerini, söylettiklerini söylüyoruz. Şu kadarcık bir farklılık. O kadarcık mı, ne diyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, kimin hedefi başka insanları mutlu etmekse, o başkalarına verdiği mutluluk kadar mutluluğu, huzuru Allah Teala o kişiye mutlaka yaşatır. Öyleyse diğergâmlık açısından değil de nefsimiz açısından düşünelim meseleyi. Biz eğer başkalarına mutluluk verdikçe kendimiz mutlu oluyorsak, istediğimiz ne? İstediğimiz mutlu olmak değil mi sevgili kardeşlerim? O zaman anahtar başkasında değil. Anahtar bizlerde. Biz bir insana onun bize kötü davranmasına rağmen güzel davranışta bulunduk. Bir. Bir defa daha bize bir kötülük yaptı. İkinci defa biz de ona karşı güzel bir davranışla davrandık. İki. Üç, dört, beş, altı, yedi. Bu iş devam ediyor. Sevgili kardeşlerim, böyle bir hayatı, böyle bir tecrübeyi yaşamanızı o kadar çok isterdim ki. Neden isterdim biliyor musunuz? Çünkü neticede siz de bizim gibi olacaktınız. Onlar adım adım davranış biçimlerini değiştirmek mecburiyetinde kalacaklardır. Onların ellerinde olan bir şey yok sevgili kardeşlerim. Davranış biçimleri Allah-u Teala'nın tayin ettiği kanunlarla yürür. Kim kötülüklere iyiliklerle cevap veriyorsa bir süre sonra kötülükler biter. Sevgili kardeşlerim, insanlar ne kadar zalim olurlarsa olsunlar, hakikatleri görmemezlik edemezler. Ve bu konuda sizin gayret göstermeniz de gerekmiyor. Sadece son derece basit bir kanunu uygulayacaksınız. İyiliğe karşı iyilik, hiçbir şey yapılmamasına karşılık gene iyilik etmek, size yapılan kötülüğe karşılık gene iyilik etmek. Hayatınızı başkalarının mutluluğuna adadığınız noktadan itibaren siz dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olabilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizayn bize çok güzel görünüyor. Tatbikatını kaç seneden beri yapmaktayız. Belki bu sebeple dünyadaki en mutlu insanlardan biriyiz diyebiliriz. Bu bizim için doyulmaz bir mutluluk. Sizin için böyle yaparsanız mutlu olmamanız mümkün olabilir mi? Olamaz sevgili kardeşlerim. İsterseniz deneyelim. Olamayacağını hepiniz birkaç tecrübede mutlaka yakalarsınız. Ve tespit edersiniz ki başka insanları mutlu etmek kişisel mutluluğun asli unsurudur. Çekici gücüdür. Ve de sevgili kardeşlerim, düşünelim şimdi, başka insanları kötü davranmak yerine ve böylece onları mutsuz ederek kendi mutsuzluğumuzun oluşmasına sebebiyet vermek yerine onlara en güzel davranışlarla davranıp onları mutlu etmek çok güzel olmaz mı sevgili kardeşlerim? Bu bize ne sağlar? Bize kendi mutluluğumuzu sağlar. Hani bir söz söylerdik hep, hatırlar mısınız? Ne kağı küfte, o kağı ekmek. İşte ne kadar iyilik, o kadar iyilik.
başka insanlara ne kadar iyilik ederseniz, bir başka ifade kullanalım, başka insanları ne kadar mutlu ederseniz, her birine verdiğiniz mutluluk kadar mutluluğu Allah Teala size mutlak olarak yaşatacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, başka insanları mutlu etmek suretiyle mutlu olmak varken, kendimizi mutlu etmek varken, neden başkalarına mutsuzluk verelim de arkasından biz de huzursuzluğu yaşayalım? İnsanlara, bütün insanlara bu kanunu öğretebilsek, o zaman ne görürüz? Herkesin o mutluluğu yaşamak için birbirine yardım ettiğini, başka insanlar için yaşadığını, onlara mutluluk vermekte yarış ettiklerini göreceksiniz. Neden? Kendileri bir kişi. Etrafında 10 kişi varsa, 10 kişinin her birine A kadar mutluluk verirse, kendisi 10 A kadar mutluluk yaşayacak. Matematik hesap çok basit ve açık. Sevgili kardeşlerim, o zaman niçin? Neden şeytanın bizi negatif istikamette kullanmasına müsaade edelim ki? Neden başkalarına kötülük edelim de her birine verdiğimiz kötülük kadar kötülüğü biz yaşayalım, huzursuzluğu biz yaşayalım? Ya olmaz mı diyorsunuz? Deneyin. Deneyin de görürsünüz bakın, oluyor mu olmuyor mu? Başka birine kötülük ettiğiniz zaman, başka birini üzdüğünüz zaman o geceyi düşünün. Siz ne kadar üzüldünüz? Başka bir veya birkaç kişiyi mutlu ettiğiniz bir günün akşamında gene siz düşünün. Ne kadar mutlusunuz? Son derece basit bir şey. Ne kağı küfte, o kağı ekmek. Başka insanlara ne kadar mutluluk verirseniz aynı mutluluğu siz de yaşarsınız. İşte bu kadar sevgili kardeşlerim. Yaşamak için mutlu olmalısınız, mutlu olmak için yaşamalısınız. Bunun manası mutlu etmek için yaşamaktır. Öyleyse kim başkalarını hangi ölçüde mutlu edebiliyorsa o kadar mutludur. İşte insanlar arası dizayn içerisinde bu böyle. Ama insanın ıssız bir adada tek başına yaşadığını düşünün. O zaman da etrafındaki bitkilere, etrafındaki hayvanlara, uçan kuşlara iyi davranması, güzel hedeflerle yaklaşması hedef olmalıdır. Ve böylece güzelliği yaşayabilsin. Sevgili kardeşlerim, her şey Yüce Rabbimiz tarafından, Allah Teala tarafından öyle güzel bir şekilde dizayn edilmiş ki muhteşem bir tablo var karşımızda. Ne kadar ekmek, o kadar küfte tablosu. Biz kendimizi başka insanların mutluluğuna adadığımız takdirde o zaman onlara ne kadar mutluluk verebiliyorsak, onlara verdiğimiz, etrafımızdaki insanların hepsine verdiğimiz toplam mutluluk ne kadarsa biz o toplam mutluluğu yaşayan oluruz. 10 kişiye mutluluk verdiysek, her birine verdiğimiz mutluluğun A olduğunu kabul edelim, 10 A kadarını biz yaşarız sevgili kardeşlerim. Eğer Allah'ın kanunu buysa, o zaman insanların cemaat halinde yaşamasının arkasındaki Allah'ın gerçek maksadı ortaya çıkmıyor mu?
O ne istiyor insanlardan? Birbirlerini sevsinler. Sevince ne yapacaklardır? Birbirlerine iyilik edeceklerdir. İyilik edince ne olacaktır? Karşısındakini mutlu edeceklerdir. Karşılarındakileri mutlu edeceklerdir. Ama madalyonun öbür tarafı geliyor. Karşılarındakileri ne kadar mutlu ederlerse aynı mutluluğu kendileri de yaşayacaklardır. Yani etrafında 10 kişi olan bir kişi 10 kişiye kadar 10 kişiye A kadar mutluluk verse kendisi 10A kadar mutlu olmak imkanının sahibi olur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ne duruyorsunuz? İnsanları dört elle sarılın. Onlar sizin mutluluk ağaçlarınız. Siz onları mutlu etmeye çalıştıkça asıl siz mutlu olursunuz. Ama madalyonun daha güzel tarafı sosyal açıdan onların da mutlu olması. Şimdi bir toplum düşünün, 100 kişilik bir toplum. Bunların hepsi bu kaideleri yerine getirenler olsun. Bu toplum dünyadaki en mutlu insanları oluşturur. Her biri her an bir başkasına mutluluk vermeye çalışacaktır ki bu sebeple kendisi mutlu olsun. Ve insanları mutlu etmek zor bir şey değil ki sevgili kardeşlerim. Neden kin, neden nefret, neden intikam? Bunların hepsini defterden silin. Bir kalemde silin defterden ve yerine gönül almayı koyun. İnsanların gönlünü almak. Ne olur, nasıl alırsınız? Onun hoşlandığı şey neyse onu söyleyeceksiniz. Ona en güzel sözlerle hitap edeceksiniz. Onu hoşnut edecek sözler söyleyeceksiniz. Ve kısa zamanda göreceksiniz ki bu zor bir şey değil sevgili kardeşlerim. Başarmamanız için hiçbir sebep yok. Herkes bu konudaki kapısı açık olarak yaşar. Yani sizin başka birilerine güzel davranışınız onlar tarafından kabul edilmeyen bir faktör değildir. Aksine bekledikleri budur. Başka insanların kendilerini mutlu etmek yolundaki imkanları kullanmaları. İşte hedefiniz sevgili kardeşlerim. Mihir Vakfı'nın değerli mensupları. Mihir Vakfı'nın kurucusu konuşuyor. Hepiniz elinizden gelen en üstün metotlarla etrafınızdaki insanları mutlu etmeye çalışın ki onlara verdiğiniz mutluluğun toplamını siz yaşayasınız. Bir tablo görüyorum sevgili kardeşlerim. Hepiniz bu konuda gayrete gelmişsiniz. Etrafınızdaki insanları mutlu etmek istikametinde elinizden geleni yapıyorsunuz. Bir de bakıyorsunuz ki kısa bir süre sonra onlar da sizi mutlu etmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Çünkü sizin onları mutlu ettiğiniz zaman duyduğunuz mutluluğu onlar fark ediyorlar. Her biri bundan bir ders alarak etrafındaki insanları mutlu etmek istikametinde elinden gelen bütün gayreti gösteriyor. İşte hedefiniz bu olmalı sevgili kardeşlerim. Etrafınızdaki insanları mutlu etmek, bu sizin mutluluğunuzun temelini teşkil edecektir. Unutmayın, mutluluğunuz sizin başka insanlara ulaştırdığınız mutluluğa paralel bir seyir takip eder. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını diliyoruz. Ve sevgili kardeşlerim, Allah hepinizden razı olsun diyerek konuşmamızı inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir gönül sohbetinde birlikteyiz. Maksat, gönüller bir olsun. Sevgili kardeşlerim, her şey gönlünüzce olsun. Unutmayınız ki Allah-u Teala sizlerden sadece tek bir şey ister. Sizin insan olmanız hasebiyle mutlu olmanızı ister. İstediği tek şey budur. Ve Allah-u Teala'nın bunu istemesine karşılık iblis ve onun avanesi de hepinizin mutsuz olmasını ister. İşte asırlardan beri şeytanın gayretleri bir neticeye ulaşmış durumda ki insanlar Allah'ı unutmuşlar. İnsanların çoğu Allah ile ilişkili bir hüviyet içerisinde değil. Sevgili kardeşlerim, nasıl hatırlamazsınız Osmanlı'yı? Her grup bir tarikatın mutlaka mensubuydu.

Askerler Hacı Bektaş Veli'nin tarikatına mensuptu. Saray mensupları ayrı bir hüviyetteydi. Ülkenin Osmanlı memleketinin her tarafında çeşitli tarikat grupları bütün güzellikleri, bütün boyutlarıyla yaşıyorlardı. Tarikat kelimesiyle mutluluk müessesesi bir beraberlik içindedirler. Zaman içerisinde öyle şeyler oluşmuş ki zamanımızda bir de bakıyorsunuz çok kalabalık gruplar tabi olma işlemini gerçekleştirmiyorlar. Sevgili kardeşlerim, tabiiyet yoksa ruhun vücuttan ayrılması da hiçbir zaman söz konusu olamaz. Ruh vücuttan ayrılmışsa, ayrılmamışsa, ayrılmadığı takdirde demek belki daha doğru. Allah'a o kişi dünya hayatını yaşarken ruhun ulaşması hiçbir şekilde mümkün olmaz. Bu ise hidayete erememek demektir. Biliyorsunuz ki İslam dini 7 safhadan oluşur. 1- Allah'a ulaşmayı dilemek. 2- Mürşide tabiiyet. 3- Ruhun Allah'a ulaşması. 4- Fizik vücudun Allah'a teslimi. 5- Nefsin Allah'a teslimi. 6- Muhlis olmak. 7- İradeyi Allah'a teslim etmek. Sevgili kardeşlerim, her biri mutluluğun ayrı bir bölümü. Ama daha insanlar Allah'a ulaşmayı diledikleri anda mutluluğu yaşamaya başlarlar. Allah Teala onları kendisine ulaştırana kadar geçen süreç içerisinde dünyadaki en büyük mutluluğu yaşarlar o insanlar. 7-8 aylık bir süreç içerisinde de Allah onların ruhlarını kendisine ulaştırır. Onlara zikri sevdirir. Onlara Kur'an'ı sevdirir. Onlara mürşitlerini sevdirir. İnsanlar bir sevgi yumağı içerisinde mutluluğu yaşarlar. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah'a ulaşmayı dileme mevcut değilse, mutluluk da mevcut değildir. Hatırlayacaksınız ki Osmanlı herkesin bir ayrı tarikata mensup olduğu çok özel bir ülkeydi. Herkes bir mürşide tabi olmak için yaşar, can atar ve onu gerçekleştirirdi. Gerçekleştirince de mutluluk başlardı. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek her şeyin başıydı, başlangıç noktasıydı. Bir dilek. Ama Allah Teala o dileği duyduğu anda ki aynı anda işitir, bilir ve görür. İşitir, kişi sessiz de söylese, sessiz de söylese onun söylediğini işitir. Yani kalpten de söylese, fısıltıyla da söylese, sessiz de söylese Allah Teala hepsini bilir. Ve Allah Teala ister ki herkes en azından ruhunu Allah'a ulaştırsın. Allah Teala bu konuda diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse
Ben onu kendime ulaştırırım. Öyleyse insanlar için mutlu olmanın duvarlarını aşabilmek, mutlu olmayı başarabilmek bir insan için fevkalade kolaydır. Kim Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse Allah sözünü mutlaka tutar. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım ifadesi açık ve kesin bir sonuçtan bahsediyor bize. Allah Teala insanları en güzele ulaştırır. Onların sadece bir dilekte bulunması yeterlidir. Onlar sadece dileyecekler. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu kabul buyur. Benim de ruhumu sana ulaştır. Allah Teala söz verdiği cihetle %100 sözünü mutlak olarak tutar. Böyle bir dizayn içinde sevgili kardeşlerim, insan ruhunun Allah'a ulaşıncaya kadar geçen bu 7-8 aylık devrede o kişi dünyadaki en mutlu devreyi yaşar. Neden? Çünkü Allah Teala'nın o noktada istediği şey o kişiyi mutlu etmektir ve onu bütün boyutlarıyla sağlar. Öyle ki bu mutluluk daimi zikre ulaşan kişilerde bile aynı seviyede oluşamaz. O karanlıktan aydınlığa geçişin farklı neticesidir. Kapkaranlık bir dünyadan, nefsin bütün boyutlarıyla devrede olduğu bir dünyadan, nefsin yarı yarıya negatif hüviyetini kaybettiği yeni bir dünyaya ulaşmak. Öbür yarısında yok edebilmekse daimi zikre bağlı. Bir insanın ruhunu Allah'a ulaştırması aslında onun ulaştırması değildir. Allah Teala madem ki diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Öyleyse bize düşen sadece Allah'a ruhumuzu şu dünya hayatını yaşarken ulaştırmayı dilemek. Allah Teala işitir, bilir ve görür. Kim böyle bir dilekte bulunursa Allah Teala aynı anda onu işitir, derhal harekete geçer. O kişiye Allah Teala mürşit sevgisi verecektir. O kişi ne yapacaktır? Hacet namazı kılacaktır. Allah Teala'dan mürşidini soracaktır. Allah Teala da onun meşrebine uygun bir mürşidi ona sağlık verecektir. O mürşide ulaşmasını sağlayacaktır. En iyisini her zaman Allah bilir. Kalbimizin hangi yapıda olduğunu, bu yapının nasıl bir mürşide bağlanmayı ifade ettiğini Allah Teala en iyi bilendir. Bu sebeple kişi Allah'a ulaşmayı dileyip hacet namazını kıldığı zaman o gece rüyasında Allah Teala ona tam onun standartlarına uygun bir mürşidi mutlaka gösterecektir. İşte kişinin o mürşide ulaşması gerekir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya hamd ederiz, şükrederiz ki
Allah Teala insanları çok seviyor. Bizler de insanız. Dikkat edin ki bütün mahlukatın içinde Allah'ın ruhundan üfürmek lütfunda bulunduğu bir tek mahluk var. O insandır. Allah Adem Aleyhisselam'ın içine ruhundan üfürüyor. Ruh derhal onun vücudunun, Adem Aleyhisselam vücudunun şeklini alıyor. Onun kaburga kemiğinden yaratılan Havva anamızla Adem Aleyhisselam'ın tüm dünyadaki muhtevayı oluşturması söz konusu, insan muhtevası. Sevgili kardeşlerim, hiç insan yokken bir insan oluşturuyor. Allah Teala ve ona ruhundan üfürüyor. Ruh muhtevasında olan bir tek varlık var. O insandır. Cinler de bizler gibi hayatın sahibi. Nasıl bizde resuller varsa cinlerde de resuller var. Ama bizlerde ruh var, cinlerde ruh yok. Öyleyse bizler sevgili kardeşlerim Allah'ın sevgili mahluklarıyız. Her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? İnsan olarak yaratıldığınız için çok mutlu olmalısınız sevgili kardeşlerim. Allah Teala tarafından üfürülen bir ruha sahipsiniz ya da sahip idiniz. Mürşidinize tabi olunca ruhunuz vücudunuzdan ayrıldı ve Allah'a geri dönmek üzere yola çıktı. Sizin zikrinize paralel bir seyirle 7 tane gök katını aşacak. O açtığı grupla birlikte 7. katta 7 tane alemden geçecek. Zikir yücelerinde zikrini tamamladıktan sonra Kevri yolculukta Sittet-i Müntaha'dan İndi İlahi'ye yükselecek. Ve orada Allah'ın zatında ifna olacak, yok olacak. İşte bu bir bütündür. Ruhun Allah'tan gelmesi, bizde yaşaması ve sonra da biz onu gerçek sahibi olan Allah'a tevdi etmemiz, teslim etmemiz. Bu bizim Allah'a teslim olduğumuzu gösterir. 7-8 aylık bir süreç içerisinde Allah Teala bir insanın ruhunu kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, ayda bir gök katı yükselme söz konusu olsa bu yolculuk 7 ay sürer. Bütün insanlar için mutluluk adı verilen müessese bütün kapılarıyla açıktır. Ama tasavvufun yaşandığı o muhteşem devrelerden sonra, Osmanlı'nın kazandığı o muhteşem zaferler hep Allah'a olan yakınlık sebebiyle kazanılmıştır. Herkes Allah için yaşıyordu. Hatırlayacaksınız hani size hep bir fıkrayı anlatırız.
Birisi bir karar vermiş, gitmiş defter satan, defter de bulunan muhtevasında bakkala demiş ki bana bir defter var. Niyeti bütün evliya olanları, Allah'ın velisi olanları o deftere kaydetmek.

Sadece defterlerden birini beğeniyor. İşte diyor şu defteri istiyorum. Bakkallar satıyor o zaman defterleri de. Bu zat dükkandan ayrılırken bakkal sesleniyor. Beni de yaz diyor. O deftere beni de yaz diyor. Allah Allah diyor adam. Nereden bildi benim böyle bir şeye, bu deftere bir takım insanların ismini yazacağımı? Hiçbir şey söylememiş. Ama olay bu kadarla kalmıyor. Kasabın önünden geçerken kasap sesleniyor. Beni de yaz diyor. Manavın önünden geçerken manav sesleniyor. Beni de yaz diyor. Hiçbiri birbirinden haberdar değil. Dükkanlar da yan yana değil zaten. Ayrı ayrı yerlerde. Ama Allah'ın evliyaları Allah'tan alıyor bilgiyi ve ona göre sesleniyorlar. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı'nın dünya hakimiyeti bedava bir olay değil de herkes tasavvuftandı. Herkes Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sahabesi nasıl bir hayat yaşamışsa o hayatta yaşıyorlardı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olmayan onunla beraber olamaz. Tabi olduğu anda ise tasavvuf gerçek hüviyetiyle başlamıştır. Çünkü tabiiyet ruhun vücuttan mutlaka ayrılmasını gerektirir. Ve de vücuttan ayrılan o ruh Allah'a doğru yola çıkan, yedi tane gök katını aşacak olan, yedinci katta yedi tane alemden geçecek olan ruhları muhtevasına alır. Böylece insanlar bütün güzellikleri yaşayacaklardır. Bu 7-8 aylık devre hayatlarının en mutlu, en huzurlu devresi olacaktır. İşte bu güzel günler tasavvufa yeni giren herkes için o parlak hayatı, o muhteşem hayatı yaşamaları için bir ortam hazırlar. O zaman o kişi de bizim söylediğimizi söyler. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, nasılsınız? Her şey çok mu güzel, yoksa size de mi öyle geliyor? Allah Teala'nın dizaynı içerisinde sevgi üzerine kurulu bir dünyada yaşamak mümkün mü? Evet, mümkün. Bir tek dilekle, Allah'a ulaşmayı dileyerek hayatınızın en mutlu 7-8 aylık devresini yaşayabilirsiniz. Siz mürşidinizi seçmek yetkisine sahip değilsiniz. Sizin meşrebinize göre mürşidi siz bilmezsiniz ama Allah bilir. Öyleyse ne yapacak? Böyle bir durumda Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'ın evliyası olmayı dileyen bir insan ne yapacak? Gece saat 12'den sonra, gece yarısından sonra kalkacak. Boy abdesti alacak ve hacet namazını kılacak. Allah'tan mürşidini isteyecek. Şartları görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Başka kimseyi devreye sokmuyor Allah Teala. Kişi hacet namazını kılarak doğrudan Allah'tan istiyor. Ve de eğer o kişi gerçek anlamda
ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemişse mutlaka Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır.

Allah için olmak Allah'ın bir muhteşem dizaynıdır. Onun için olmak ruhunu Allah'a ulaştırmayı dinlemekle başlayan bir vetiredir. Bu vetire Allah Teala'nın o kişiye mürşit sevgisi vermesini sağlar. Hacet namazı kıldığında Allah Teala o kişiye, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye onun meşrebine uygun bir mürşidi mutlaka gösterir. Kişi bilemez. Acaba ben ne tür bir insanım? Hangi mürşit benim için uygundur? Onu bilemez. Ama Allah Teala ona en uygun mürşidi hacet namazını kılıp boy abdesti alacak, hacet namazını kılacak. Hacet namazını kıldığı zaman Allah Teala ona mutlaka mürşidini gösterecek. Kişiye düşen ne? Bu noktadan sonra Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ulaşıp tabiyetini gerçekleştirmek. Yunus'u düşünün sevgili kardeşlerim. Ne diyor? Taptuğun kapısında kul olduk kapısında diyor. Taptuk Emre onun mürşidi. Ve Yunus'un en ağır vazifeleri üstlendiğini görüyoruz. Bütün tuvaletlerin temizliği onun tarafından derifte ediliyor. Nerede insanların istemediği işler varsa Yunus hepsine koşuyor, hepsinin de üstesinden geliyor. En üstün şekilde bir çalışma dizaynı. Allah için çalışan insan aslında tatbikatta başkaları için çalışan insandır. Başkaları için yaşayan insandır. Hayatını başkalarının mutluluğuna adamıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ne kaybederiz ki bütün insanlara, bize düşman olanlara da en güzel davranışlarda bulunsak? Onlar bize ne kadar kötü davranırlarsa davransınlar, biz onlara kötü davranmasak, onları da sevsek, bize düşman olmalarına rağmen sevsek, Allah'tan onlar için yardım dilesek, onları da kurtarmasını istesek, ne kaybederiz ki sevgili kardeşlerim? Hiçbir şey kaybetmeyiz ama çok şey kazanırız. Biliyorsunuz ki Allah Teala kalbinize bakar. Kalbinizde ne var? Kalbiniz ne diyor? Diliniz her şeyi söyleyebilir. Zihniniz de kelimeleri dizayn eder. Ama kalp sadece Allah'tan yana bir dizaynı ifade eder. Kalp Allah'ı sevenleri sever. Kalp hiç şaşırmaz. Tespiti mutlaka 12'den vurmaktır. Sevgili kardeşlerim, insanlar vardır, çok güzel sözler söylerler. Ama onlarla konuşurken gerçek kalbin sahipleri bir rahatsızlık hissederler. İşte onlar
farklı görünmeyi başaran, aslında Allah'ın dostu gibi görünmeye çalışanlardır. Sevgili kardeşlerim, ama Allah'ın dostları onları da severler. Kendilerine kötülük yapsalar da gene sevmekte devam ederler. Sevgili kardeşlerim, şu fani dünyada bütün insanlar için bütün kapılar açık, mutluluğu yaşamak herkesin hakkı. Ama insanlar mutsuz. Öfkeli, sinirli, huzursuz. Arkasında sadece nefsinin afetleri var. Kim öfkeliyse, sıkıntılıysa, insanlara kin kusuyorsa, öfke kusuyorsa, o sadece bir zavallıdır. Allah'ı tanımayan, mürşidi tanımayan, Allah'ın Resullerini tanımayan bir zavallı. Oysa ki hacet namazını kılsa, Allah'tan sorsa, Allah ona cevabı mutlaka verecektir. Şeytan onu gerçekleştirmemesi için, Allah'tan sormaması için her şeyi yapar. Şeytan Allah'ın bütün yakınlarına karşıdır. Onları hiç sevmez. Çünkü onlar insanların kendisiyle beraber cehenneme gitmesine mani olanlardır. Onlar insanlara derler ki Allah'a ulaşmayı dileyin. Eğer dilerseniz mutlaka Allah'ın cenneti sizin olur. Dilediniz, öldünüz. Birinci kat cennetin sahibisiniz. Mutlaka cennettesiniz. Yaşıyorsunuz, mürşit ihtiyacı duyarsınız. Mürşide ulaşmak için dayanılmaz bir talep oluşur içinizde. Yolu hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidinizi sormaktır. Sorarsınız. Allah Teala mutlaka mürşidinizi gösterir. Ve ona ulaştığınızda büyük bir huzurla, mutlulukla tabi olursunuz. İçinizde sadece huzur vardır, mutluluk vardır. Davetiniz size yeni bir dünya açar. Çünkü nefs tezkiyesine başlamışsınızdır. Allah, Allah, Allah diye zikrettikçe Allah'ın katından gelen rahmet, fazl ve salavat isimleri alan nurlardan, bu konuda da görevli olan fazıllar nefsinizin kalbine ulaşırlar ve zikir yaptığınız sürece kalbinizi doldurmaya başlarlar. İlk %7 nur birikimini başardığınız zaman emmare kademesini açtınız demektir. İkinci %7 nur levvame kademesini tamamlamanızdır. Üçüncü %7 nur mülhime kademesini tamamlamanızdır. Emare nefsin emrinde olan nefs kademesini gösterir. Levvame kendisini kınamaya başlayan, yaptığı hataların farkında olan, o sebeple kendisini kınamaya başlayan bir ruhu ifade eder. Bir nefsi ifade eder, affedersiniz. Biliyorsunuz ki ruhun hiçbir şekilde negatif bir hüviyeti olması mümkün değildir. Çünkü o Allah'ın ruhudur.
Sonra mı ne olur? Sonra Allah'tan ilham almaya başlarsınız. Burası mülhime kademesidir. Bu arada vücudunuzda tabiyetten sonra vücudunuzdan ayrılan ruhunuz emare kademesinde birinci gök katına ulaşır. Levame kademesinde ikinci gök katına ulaşır. Mülhime kademesinde üçüncü gök katına ulaşır. Mutmainne kademesinde kişi mutmain olmuştur, doyuma ulaşmıştır. Dördüncü gök katına yükselir ruhu. Sonra Allah'tan razı olur. Nefsi radiyededir. Radiye razı olan nefs demek. Sonra merdiye kademesine ulaşır kişi. Allah'ın da ondan razı olduğu bir kademedir burası. Sonra tezkiye kademesi gelecektir. Nefsin kalbinde başlangıçta %2 rahmet nuru birikmişti. Mürşide tabiyetten evvel %2 ruhu Allah Teala o kişiye mutlaka verir. Ondan sonra %7'lik nurlarla 7 defa %7, %49 eder. Bunlar fazıl nurudur. Baştan kalbimize giren başlangıç noktasındaki %2 rahmet nuruyla beraber bu nurlar %51'i bulur. Burası nurların krallıkları yendiği ilk noktadır. %51 nur, %49 karanlık, afet. Sonra zikrinizi arttıracaksınız. Ve de nefsinizin kalbi çok daha fazla nurda dolacak. Fizik vücudunuzu teslim edeceksiniz. Daha sonra bu fizik vücudunuzu teslim etmeniz %80'e varan bir tabi bir nur birikimini ifade eder. Daha sonra daimi zikre ulaşacaksınız. Nefsinizin kalbi %100 nurlarla dolacak. Bu noktada nefsinizin kalbinin Allah'ın nurlarıyla dolduğu bir güzelliği yaşayacaksınız. Sonra Allah Teala'nın istikametinde yeni başarılar elde edeceksiniz. Muhlis olacaksınız. Ve daha sonra salihlerden birisi olacaksınız. İşte ulaşacağınız son nokta burasıdır. Salih makamı 7. kat cenneti ifade eder ve mutluluğunuzun en üst noktasıdır. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için bütün kapılar açık. Allah Teala sizi bekliyor. Hadi diyor, bana ulaşmayı dileyin. Başlayın manevi hayatınıza. Mutluluğu yaşayın. Sizi biz mutsuz olmanız için şeytanın uşağı olasınız diye yaratmadık. Mutlu olasınız diye, bizim emrimizde birisi olasınız diye yarattık. Ve nefsinizin kalbine bu nurları yerleştirmek üzere harekete geçtiniz. Sevgili kardeşlerim, böylece insan salihlerden birisi olur. Salih makamının sahibi olur. Bu onun irşat makamının sahibi olması demektir. Bütün insanlar için
Allah Teala kapıları hazırlamıştır. O bütün insanları mutlu etmek ister. Biz de mutlu olmanızı Allah Teala'dan hep dileriz. Bir ömür boyu da dileyeceğiz. Allah Teala'nın hepinize

El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed Eûzü billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzü billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, Allah hepinizden razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir aradayız. Bugünkü din adamlarının söyledikleriyle, anlattıklarıyla cennete girmek mümkün mü konumuz? Cevap daha baştan mümkün değil diye geliyor. Neden mümkün değil? İşte onu izah edelim. Kur'an-ı Kerim 14 asır evvel indirildi. Ve 14 asır evvel sahabe Kur'an'daki İslam'ı yaşadılar. 14 asır sonra bugün Kur'an'daki İslam yaşanmıyor. Âl-i İmrân suresinin 119. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Ey sahabe, onlar size buğz ettikleri halde siz onlara karşı gene de muhabbet beslersiniz. Çünkü siz Kur'an'ın bütününe iman edersiniz." diyor Allah Teala. Peki bugün Kur'an'ın bütününe iman edilmiyor mu? Edilmiyor. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'daki İslam 7 safha arz eder. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. safha, 10 tane insan olarak mürşide ulaşmak, tabi olmak 2. safha, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek 3. safha, fizik vücudu ahsen kılarak Allah'a teslim etmek 4. safha, nefsi ahsen kılarak Allah'a teslim etmek 5. safha, İrşada ulaşmak 6. safha ve iradeyi Allah'a teslim etmek ve bir hakkın takvanın sahibi olmak, hakkül yakine ulaşmak 7. safha. Kur'an-ı Kerim'den 14 asır sonra bunların hiçbirisi yok. Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Tatbik edilmiyor. Yani demek ki Kur'an'ın Allah'a ulaşmayı dilemenin farz olduğuna müteallik ayetlerine iman edilmiyor. Tatbikat yoksa bütün bir kitle bunu tatbikattan kaldırmışlarsa Allah'ın bu ayetlerinden sorumlu olmadıklarını kabul ediyorlar gibi bir sonuç çıkıyor ortaya. Mürşide ulaşıp, mürşide tabi olma konusu tatbik edilmiyor.

Öyleyse Kur'an'ın buna müteallik ayetleri de devre dışı. Onlara da iman edilmiş olmuyor. Ruhun Allah'a ulaştırılması 12 defa üzerimize farz. Bu ayetler de dikkate alınmıyor. 77-73 ayet Kur'an-ı Kerim'de ruhun Allah'a ölmeden ulaşmasıyla alakalı. Ama dikkate almıyorlar. Tatbik etmiyorlar. Ve yüzlerce, binlerce din adamından birisi çıkıp da ortaya bunlar hakikat, ruhunuzu Allah'a teslim etmek mecburiyetindesiniz demiyor. Tam aksine ruh insana hayat verir diyorlar. Öyleyse hiç kimse hayattayken ruhunu Allah'a ulaştıramaz diyorlar. Yani tam aksi iddia ediliyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın 12 defa farz kıldığı 12 farz ayet-i kerimesine, 73 tane vuslat ayetine inanmıyorlar, iman etmiyorlar. Fizik vücudun Allah'a teslimi farz ve tatbikatı yok. Nefsin Allah'a teslimi farz, tatbikatı yok. İrşada ulaşmak farz, tatbikatı yok. İradeyi Allah'a teslim etmek farz, tatbikatı yok. Hepsi devre dışı. 14 asır evvel yaşanan İslam. Bütün peygamberler zamanında yaşanan İslam. Hazreti İsa zamanında da İslam yaşandı. Hazreti Musa zamanında da İslam yaşandı. Yani Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Bütün peygamberler, bütün resuller aynı dini yaşadılar. Ama bugün 7 safhadan ibaret olan Hazreti İbrahim'in Hanif dini artık yaşanmıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, iman edilmiyor ayetlerine ve hepsi tatbikattan çıkarılmış. Öyleyse cennet açısından meseleye baktığımızda onlar yoksa cennet de yok. Öyleyse din öğretisi bir faydasız ilim haline getirilmiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, faydasız ilimden Allah'a sığınırım. Eğer Kur'an'daki İslam 7 tane safha içeriyorsa, 1. Bütün sahabe bu 7 safhanın hepsini yaşamışsa, Kur'an ayetleri sabitse, 2. Ve bugün bunların hiçbiri İslam aleminin %90'dan fazlası tarafından yaşanmıyorsa, ancak bizler gibi sahabenin yaşadığı hayatın aynını yaşamayı kendilerine şiar edilmiş olanlar yaşayabiliyorsa, bu sayı hiçbir zaman %4-5'i geçmez. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu işte bir yanlışlık var. Onun için Allah Teala bu zamanki insanlardan sahabeyi ayırt etmek için, çünkü siz kitabın bütününe iman edersiniz diyor. Kitabın bütününde zikir farz. Çok zikir farz, daimi zikir farz ve bugün 32 farzın içinde ve 54 farzın içinde zikir yer almıyor. Zikri Allah istediği kadar farz kılsın. 14 asırda din öğretenler
farzların arasından çıkarmışlar. Söylediğimiz yedi safayı da çıkarmışlar. Zaten o zaman ortada İslam kalmıyor. İslam Allah'a teslim demektir. Ruhun ve çin, nefsin, iradenin teslimi. Eğer bunları teslim edecek olan tatbikat tamamen yok edilmişse ve sahabe bu teslimleri gerçekleştirmişse, o zaman sevgili kardeşlerim, büyük bir problem var demektir. Kurtuluşun imkansız olduğu bir devrede yaşıyoruz. Daha başlangıçtan konu bitiyor. Allah Teala insanları ikiye ayırmış. Allah'a ulaşmayı dileyenler, birinci bölüm. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, ikinci bölüm. Cennetle cehennemi de birbirinden ayırmış. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse benim cennetime girer diyor. Kim dilemezse giremez diyor. Daha burada başlangıç noktasında her şey bitmiş sevgili kardeşlerim. Artık din öğretisi Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavram ihata etmiyor. Muhtevasını almıyor, içermiyor. Öyleyse daha buradan başlıyor. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemezsek ne olur? Cehenneme gireriz. Hadi gelin beraberce ayetlere bakalım. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. Allah Teala buyuruyor. Yunus 7 ve 8. Diyor ki: "Ellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya vatme ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun." Ülâike mevâhümün nârı bimâ kânû yeksibûn. Diyor ki Allah Teala, onlar bize mülâki olmayı dilemezler. Yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı, bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Hoşnutturlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Yani onları mutmain kılacak olan husus, saha sadece dünya hayatıdır. Şimdi konunun can alacak yerine geldik. Onlar bizim ayetlerimizden gafildirler diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa Allah Teala onların hepsini Allah'ın ayetlerinden gafil sayıyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü dilemeyen mutlaka cehenneme gider. İşte 8. ayet. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Ülaike mevahümün nârı bimâ kânû yeksibûn. Kazandıkları dereceler sebebiyle onların gideceği yer ateştir, cehennemdir diyor. Daha burada her şey bitti. Bu yoksa, Allah'a ulaşmayı dilemek yoksa, insanların gideceği yer hangi sebeple olursa olsun dilememeleri. Kurtuluşları yok. Gidecekleri yer cehennem. Bundan 14 asır evvel sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Dilemeyen zaten ruhunu Allah'a ulaştıramaz.
Ama dilediklerini de Allah Teala gösteriyor Kur'an-ı Kerim'inde. Diyor ki onlar için ellezine yufune bi ahdillahi ve la yenkudunel misak ve lezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale ve yuhafune su'el hisab ve yahşemne rabbehum ve lezine sabir ibtigaye ve çe rabbehum. Diyor ki Allah Teala onlar Allah'ın ahdini ifa ederler, yerine getirirler, getirdiler ve misaklerini bozmadılar. Bozmazlar. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Kötü hesaptan, yani günahlarının sevaplarından fazla olmasından korkarlar. İyi hesap, sevapların günahlarından fazla olması mutlaka cennet. Kötü hesap, günahların sevaplardan fazla olması mutlaka cehennem. Onlar kötü hesaptan korkarlar. Ve yuhafune su'el hesap ve kötü hesaptan korkarlar. Rablerine karşı huşu duyarlar. Ve onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Allah'ın zatını dilemek, zata ulaşmayı dilemek, üçüncü kat cenneti, Allah'ın zatını görmeyi dilemek, yedinci kat cenneti, başarıldığı takdirde yedinci kat cenneti ifade eder. Ama hangi standart olursa olsun, onlar Allah'ın zatını sabırla dileyenlerdir diyor Allah Teala. Onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar diyor Allah Teala ve

O Allah'a ulaştıranlar var ya, Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştıranlar, kim bu insanlar? Sabırla Allah'ın zatını dileyenler. Allah'ın zatına en azından ulaşmayı dileyenler. Ama ayet-i kerimenin başında onlar Allah ile olan ahdlerini ifade ederler buyurduğu cihetle Allah'ın ahdini ifade ederler, yerine getirirler buyurduğu cihetle onlar ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim edenler oluyor zaten. Kimler? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Öyleyse bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş. Peki, tabi olmuşlar mı? Kainatın en büyük mürşidine, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Allah Teala diyor ki Fetihon'da, Habibim, Allah'a sana biat etmek, Allah'a biat etmektir. Onlar sana biat ettikleri zaman, onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesi, biat edildiğini, tabi olunduğunu kesinleştiriyor. Neyse, çok şükür ki 7 tane safhadan sadece buna kimse itiraz etmiyor. Bütün konulara hiçbir delil mevcut olmamasına rağmen sadece onlar yanlış bildikleri şeyin başkaları tarafından anlaşılmasından fena halde korktukları için, yanlış olduğu, kendilerini bunları tatbik etmediği için cehenneme gideceği falan önemli değil onlar için. Aman başkaları öğrenmesinler. Oysa ki sevgili kardeşlerim, öğrenmeleri hayır değil mi? Eğer öğrenirlerse, o zaman siz kendinizi müdafaa etmeyecek misiniz? Haklı bir müdafaanız yok mu? Biz ancak bize öğretileni öğrettik. Böyle diyeceksiniz, doğrusu da budur. Yaptığınız yanlış değildi ki. Bu doğruları öğrendiğiniz güne kadar yaptığınız yanlış değildi. Çünkü bilmiyordunuz. Hatalı değildiniz yaptıklarınızda. Ama şimdi hakikatleri öğrendikten sonra üstünü örterseniz, saklarsanız, gizlerseniz, o zaman milyonlarca insanın cehenneme gitmesine sebebiyet vereceğiniz için hidayet çağının dışında yaşarsınız. Kendinize değil sadece, milyonlarca insana da, 60 milyondan fazla insana da yazık edersiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek faslını geçtik. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Biat müessesesi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hepsi tabi olmuşlar. Ama ondan sonra itiraz başlıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kainatın son mürşidiydi. Artık ondan sonra mürşit gelmez. Kimseye de tabiyet söz konusu olmamıştır. Olmayacaktır da derler. İyi de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden sonra 4 halifeye tabi olunmadı mı? Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali kim inkar edebilir ki? Onlar Hulefai Raşidin değil mi? İrşad yetkisinin sahibi olan halifeler değil mi onlar? Cevap yok. Peki.
Ya sahabeye ne buyuracaksınız? Tövbe suresi 100. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. O sabikunel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah Teala. Yani ister ensar olsun, ister muhacirin, bütün sahabeye tabi olmuşlar. Adları da tabi'in. Hiç kimse tabi'ini inkar edemez. Tebe'ye tabi'ini de inkar edemez. Bunlar inkar edilmeyecek bir şekilde açık ve kesin bir hüviyet kazanıyor. İster ensar olsun, ister muhacirin, sahabeye tabi olunmuş. Öyleyse tabiiyet Kur'an'ın esası olduğu gibi Tevrat'ın da, Zebur'un da, bütün nebilere indirilen bütün şeriat kitaplarının da esasını teşkil eder, omurgasını teşkil eder. Tabiiyet. Kur'an-ı Kerim boyunca kaç yerde geçiyor? Bana tabi olun ki sizi hidayete erdireyim, sizi rüşte erdireyim, irşat yollarına ulaştırayım, Allah'a ulaştırayım. İşte Şura suresi 13. ayet-i kerime Allah Teala diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve kim Allah'a yönelirse onu kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'a ulaşmak diye bir vaka var. Allah'ın kendi zatına hidayet etmesi, ulaştırması, kendisine hidayet etmesi, kendisine ulaştırması. Şimdi böyle bir dizaynda insanları düşünün. Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Dilemiyorlarsa olay zaten bitiyor. Dilemeyenin gideceği yer cehennemdir diyor Allah Teala ayetlerimizden. Gafildir diyor. Ve bugünkü din anlayışında ...14 asır evvel Peygamber Efendimiz Aleyhisselam vardı. Ona tabi olundu. Ama onunla beraber tabiyet bitti diyorlar. Ondan sonra artık mürşit gelmeyecektir. Oysa ki Allah Teala Kur'an'da aksini ispat ediyor. Sahabe, irşat makamının sahibi, bütün sahabeye tabi olunmuş. Öyleyse tabiyet Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'da bitmemiş. Ama öyle olduğunu iddia ediyorlar. Sevgili kardeşlerim, bu asılsız iddialar yüzünden milyonlarca insanın, 60 milyondan fazla insanın sadece bizim ülkemizde cehenneme gireceğini düşünmek bir kabus gibi sırtımızda bir yük. Ve bu tertemiz insanlar söylenenlerin doğru olduğunu zannediyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Hamdolsun ki Kur'an-ı Kerim her devirde tabiiyeti esas alıyor. Üzerimize tabiiyet farz kılınmış. Sahabenin hayatını anlattığımıza göre onların tabiiyeti kesin, kimsenin bir itirazı yok. Demek ki tabi de olmuşlar. İslam'ın ikinci safhasını da yaşamışlar.
birinci safa da yaşanmıyor bugün. İnsanların %95'i, %90'dan çok daha fazlası tarafından yaşanmıyor. Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir olay yok. Ve mürşide tabi olmak diye de bir olay yok, kabul edilmiyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Üçüncü safa ruhu Allah'a ulaştırma. 12 defa farz. İşte farzlar. 1 Zümer 54 ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekumul azabe. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a dönün ve Allah'a teslim olun diyor Allah Teala. Allah'a dönmek, ruhun Allah'a dönmesi ve Allah'a teslim olması. İkinci ayet-i kerime Rum 31. Minibine ileyhi ve yettekun. Ona dön. Allah'a dön. Ve takva sahibi ol. Üçüncü ayet-i kerime Fecr 28. İrci'i ila rabbiki. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Rabbine rücu et. Ruha sesleniyor Allah-u Teala.

research. Dördüncü ayet-i kerime. Fefirru ilallahi üçüncüsü. Fefirru ilallahi dördüncü ayet-i kerime. Zariyat 50. Öyleyse Allah'a kaç. Allah'a sığın. Beşinci ayet-i kerime. Lokman 15. Vettebi sebi'la men enabe ileyye. Kim bana dönmüşse sen de onun yoluna uy. Aynı yola sırat-ı müstakime tabi olarak sen de bana ulaş diyor Allah-u Teala. Altıncı ayet-i kerime Yunus 125. Allahu yedi darüsselamı yehdi men yeşayü ila sırat-ı müstakim. Allah selam yurduna, selamet yurduna, teslim yurduna davet eder. Ve kimi dilerse onu sırat-ı müstakime ulaştırır. Yani kimi o selam yurduna ulaştırmayı dilerse onları sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakimse Allah'a ulaştıran yolun adı. Öyleyse Allah'a geri dönüş söz konusu. Sonra 7. ayet-i kerime Müzemmil 8. Bezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön.

8. ayet Şura 47. Üzerinize değiştirilmesi mümkün olmayan o gün, yani ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. Gördük ki Yunus 125'te Allah kendi zatına davet ediyor. Peki sonra bir sonraki ayet-i kerime, yani 9. farz Rad 22. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ Rad 21. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Burada Allah Teala Allah'ın kendisine o kişi hayattayken bir şeyi ulaştırmasını emrettiği kesinlik kazanıyor. Ve bu insanların misaki. وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيسَاكِ Onlar misaklarını bozmazlar ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor Allah Teala. Dokuz oldu. Onuncu ayet-i kerime Enam 152. Ebi ahdullahi efu. Allah'ın ahdini ifa edin. Yani ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de Allah'a teslim edin. İradenizi de. On birinci ayet-i kerime Maide 7. İşittik ve itaat ettik dediniz. O gün işittik ve itaat ettik demiştiniz. Allah da misakinizi üzerinize farz kıldı diyor Allah Teala. Ruhun Allah'a ulaştırılması konusundaki yeminimizin Kur'an-ı Kerim'deki adı misak olarak geçiyor. Ve 12. ayet-i kerime Nisa 125. Allah Teala buyuruyor. Diyor ki اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا Allah emanetleri sahibine, ehline iade etmenizi, tevdi etmenizi, teslim etmenizi emreder diyor. Emanetler çoğul ama sahibi tekil. Onların sahibine, yani onların sahibi olan Allah'a teslim etmenizi emreder diyor. Ruhunuz bir emanettir. Fizik vücudunuz bir emanettir. Bu ikisinin tesliminden sonra rehine olan nefsiniz, bunların teslimi konusunda rehine olan nefsiniz, o da emanet oluyor. Onu da teslim ediyorsunuz. Sonra da iradenizi Allah'a teslim ediyorsunuz. Öyleyse 12 defa üzerinize farz olan ruhunuzun Allah'a teslimi. Peki bütün sahabe Allah'a teslim etmişler mi? Hepsi. Allah Teala buyuruyor ki

Zümer suresinin 17 ve 18. ayetleri. Vellezî neştenebut tagute. Onlar taguttan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. An Ya'buduha. Ona, taguta kul olmaktan kendilerini kurtardılar. Ve enabu ilallahi, Allah'a döndüler. Febeşir ibadi. Allah'a döndüler ve Allah'a kul oldular. Manası dolaylı olarak çıkıyor. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Şeytana kul olmaktan kendilerini kurtardılar. Allah'a döndüler, Allah'a yöneldiler. Allah'a yöneldiler, Allah'a döndüler. Kullarımı müjdele diyor. Yani kullarım dediğine göre, onları kulluğuna kabul ettiğine göre Allah Teala şeytana kul olmaktan kurtulmuşlar. Allah'a kul olmayı başarmışlar. Neydi fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahd? Hadi gelin beraberce bakalım. Yasin 60-61. Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e. En la tabidu şeytane. İnnehu lekum adubun mübin ve eni buduni. Haza sırat-ı mustakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmaktan kurtulacaksınız diye ve ben siz, çünkü o size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı diyor Allah Teala. Yani Allah'ın ahdi şeytana kul olmaktan kurtulmamız ve Allah'a kul olmamız. Ne diyor Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi? Kullarımı müjdele diyor. Yani bana kul oldular, ruhlarını bana teslim ettiler diyor. Ama daha açık bir ifadede kullanıyor 18. ayette. Onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar, onların hepsi hidayete erdiler diyor. Kim o hidayet erenler? Ruhlarını Allah'a teslim edenler. Âl-i İmran 73. İnnel hüdâ hüdallah. İnne muhakkak ki el hüdâ hidayet, hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Bütün sahabe hidayete ermişler, ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Aynı ayet-i kerime onunla kalmadıklarını, fizik vücutlarını da, nefslerini de Allah'a teslim ettiklerini söylüyor. Çünkü sahabenin ulul elbab olduğunu söylüyor Allah Teala, daimi zikrin sahibi olduğunu söylüyor. Öyleyse fizik vücutlarını da, nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Şimdi bize burada üçüncü aşamada sahabenin ruhlarını Allah'a teslim edip etmedikleri konusu kalıyor. Bakıyoruz ki bütün sahabe ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi, hidayete erdiklerini, yani ruhlarını Allah'a teslim ettiklerini açık bir şekilde dile getiriyor. Bugün ne Allah'a ulaşmayı dilemek, ne mürşide ulaşıp tabi olmak, ne ruhu Allah'a ulaştırmak artık tatbik alanı bulmayan ve dinin muhtevası içinde açıklanmayan hususlar. Yani artık dinde, İslam dininde Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey yok. Öğretilmiyor. Hiçbir üniversitede bu istikamette bir öğreti mevcut değil. Mürşide tabi olmak öğretilmiyor. Sonra
Ne öğretiliyor? Bunların dışındaki şeyler. Ruhun Allah'a ulaştırılması da öğretilmiyor. Üzerimize 12 defa farz demiştik ruhumuzun Allah'a ulaştırılması. Ve bütün sahabe gördük ki ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Öyleyse 7 safhanın 3'ünü sahabenin gerçekleştirdikleri, 14 asır evvel gerçekleştirdikleri kesin, bugünkü din anlayışında bunların hiçbirisi mevcut değil. Bunları yapanlara aşırılığa kaçanlar diyorlar, aşırı dinciler diyorlar. Oysa ki Kur'an'ın temel emirlerinden bahsediyoruz. Aşırılık falan değil, bunlar Kur'an-ı Kerim'in temel farzları ve bundan 14 asır evvel dinin, İslam dininin Kur'an-ı Kerim'le tatbikatına başlayan, kendisine indirilen Kur'an-ı Kerim'le tatbikatına başlayan Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hayatı bu. Ona tabi olan sahabenin de hayatı. Kur'an o devre inmiş, o devre tatbik edilmiş, tam 7 safhanın hepsi tamamlanmış. Öyleyse devam edelim. Bundan sonra ne oluyor? Sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim etmişler. Bundan sonra ne gelecek? Fizik vücudun teslimi. Acaba sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim ettiler mi? Bakınız ne diyor Allah-u Teala Âl-i İmrân suresinin 20. ayet-i kerimesinde. Habibim, o ümmileri ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçhimizi, fizik vücutlarımızı Allah'a teslim ettik. Kur'an böyle söylüyor. Bütün sahabenin veçhini Allah'a teslim ettiğini söylüyor. Fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. 21. basamakta ruh Allah'a teslim ediliyor. Daha evvel başlayalım. 3. basamakta Allah'a ulaşmayı diliyoruz. 14. basamakta mürşidimize ulaşıp tabi oluyoruz. Sahabe ikisini de gerçekleştirmiş. 21. basamakta ruhumuzu Allah'a ulaştırıyoruz. Sahabe bunu da gerçekleştirmiş. 25. basamakta fizik vücudumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Sahabe bunu da gerçekleştirmiş. Sonra sahabe nefslerini de Allah'a teslim etmiş. 25. basamakta fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi 26. basamakta daimi zikrin sahibi olur. Kim daimi zikrin sahibi ise hikmet sahibidir ve zemin katı Allah-u Teala ona mutlaka gösterir. Zemin katın büyük sırrını, devrin imamının dergahını. Sonra kişiye birinci katın ve gök katlarının üst katlarının diğerlerinin gösterilmesine başlanır kişi. Ullelvab makamını aşmıştır o zaman, ihlas makamına geçmiştir. Ve daimi zikrin sahibidir. Burası kim daimi zikrin sahibi ise o kişinin nefsini de Allah'a teslim etmesi kesindir. Neden? Çünkü kişi daimi zikrin sahibi olunca nefsinde hiç afet kalmıyor. Afetin sıfırlandığı yer nefsin Allah'a teslimidir. Nefsin tezkiyesinden sonraki fasıl tasfiyenin tamamlandığını gösterir. Nefsin bütün afetleri yok olmuştur ve nefsin kalp gözü açılmıştır. Nefsin kalp kulağı açılmıştır. Artık o kişi Allah'ın bütün kendisine söylediklerini işitir. Allah'ın bütün kalp yüzüne gösterdiklerini görür. O kişi hikmet sahibidir, hayır sahibidir ve
tezekkür sahibidir. Bütün sahabe bu hedefe ulaştılar. İşte Allah Teala Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesinde bütün sahabenin ulu'l-elbab olduğunu da söylüyor. Kimdir ulu'l-elbab? Âl-i İmrân 190 ve 191 li ulu'l-elbab yeskürallâhe kıyâmen ku'uden ve alâ cunubihim. Ulu'l-elbab kullarımız için diyor Allah Teala ayaktayken de, otururken de, yen üstü yatarken de hep Allah'a, Allah'ı zikretmek söz konusudur. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Öyleyse üç halde bulunabiliyoruz. Ya ayaktayız, ya oturuyoruz, ya yatıyoruz. Üç halin üçünde de sahabe Allah Teala'yı zikrettilerse o zaman daimi zikrin sahipleriydi. Nefslerini Allah'a teslim ettikleri kesinlik kazanıyor. Bundan sonra ne olacak? Tövbe-i Nasuh'a davet edilecek kişi, ondan sonra kalbi daha çok müzeyyen olacak ve irşada ulaşacak. Bütün sahabe irşada da ulaşmışlar sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Salah makamının 4. mertebesi, 4. kademesi. Ne olmuş? Bütün sahabe irşada ulaşmış. İşte Zariyat Suresi, Hücurat Suresinin 7. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki ey sahabe, eğer biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o Resul sizin söylediklerinizi dikkate alıp onlara itaat etseydi bundan çok zarar görürdünüz. Belki Allah'ın lanetine bile uğrardınız. Ama Allah size imanı sevdirdi, fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Ve iman kelimesiyle kalbinizi müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. İşte onlar irşada ulaşanlardır. Öyleyse neyle karşı karşıyayız? Bütün sahabe irşada ulaşmış. Böyle bir dizaynda sahabenin geriye sadece bir tek şeyi kalıyor. Bir hakkın takvaya ulaşmak, Allah'ın irşat makamına davet edilmek. Onu da gerçekleştirmişler. İrşat makamının sahibi olmuşlar. Bütün sahabeye tabiiyet söz konusu. Tövbe Suresi 100. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki o sabikunel evvelin var ya,

Onların diyor Allah-u Teala sabikunel evliliğinin bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı diyor. Ne diyor ayet-i kerime? Ensar olsun, muhacirin olsun, hepsine ihsanla tabi olunmuş. Tabi'in, ensara da muhacirine de tabi olmuşlar. Onlar irşat makamının sahibi olmuşlardı. Bihakkın takvanın sahibi olmuşlardı. Hakkul yakin takvasının sahibi olmuşlardı. Yedinci mertebeye de ulaşmışlardı. Yedinci safhasına da ulaşmışlardı İslam'ın. İslam, yedi safhalı bir vetiredir. İradenin teslimiyle son bulur. Tüm sahabe iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Çünkü Allah Teala hepsinin irşat makamına ulaştıklarını kesinleştiriyor. Yetmez. Allah Teala bir hakkın takvaya, iradenin teslimine herkesi davet ediyor, üzerlerine farz kılıyor insanların. Diyor ki Bakara 102'de ya eyyühellezine aminettekullâhe hakka tukatihi. Ey amin olanlar, öyle bir takvayla takva sahibi olun ki bu bir hakkın takva olsun. Hakka tukatihi takva olsun. Tüm sahabe bir hakkın takvaya ulaştılar. Bakara suresinin 136. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala sahabenin iradelerini de Allah'a teslim ettiklerini ifade eden bir açıklama getiriyor. Onlara deyin ki biz muhakkak ki Allah'a teslim olanlarız. Nahnu lehu müslimin. Kimdir böyle bir standartta Allah'a teslim olanlar? Onlar bir alameti farikaya dayalı olarak teslim olanlar. وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ İşte Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bir hakkın takvadan bahsettikten sonra bunun tanıtıcı işaretini veriyor. Diyor ki orada يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اَمَنِتَّكُ اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Yani sadece siz ölmeyin, önce Allah'a teslim olun, sonra ölün ifadesi nerede geçiyorsa orada bir hakkın takva var. Şimdi bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'e. 132. ayet-i kerimeden itibaren Bakara suresinde 136. ayet-i kerimeye kadar Allah-u Teala teslimlerden bahsediyor. Diyor ki 132'de ve vassa biha İbrahim'ü benihi ve Yakup. Evvela 131'den başlayayım. İskalu lehu rabbuhu eslim. Kale eslemtü li rabbil alemin. Allah-u Teala onu ona dedi ki Rabbine, alemlerin Rabbine teslim ol. O da dedi ki alemlerin Rabbine teslim oldum. 132 ve vassa biha İbrahim'i benihi ve Yakup ya beniye inna Allah estefa ekümüddine felâ temutunne illâ ve entüm müslimun. Ve 132'de
وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ diye Allah-u Teala işaretini veriyor. Ve İbrahim de bunu oğlu Yakub'a ve diğerlerine vasiyet etti diyor. Allah sizin için bu dini seçti. Teslim dinini seçti. Hazreti İbrahim nasıl Allah'a teslim olduysa onlara da aynı şeyi söylüyor. Öyleyse siz ölmeyin, önce Allah'a teslim olun, sonra ölün. وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Ve 133'ü geçiyoruz. 134'ü geçiyoruz. Ve 133'te biz tek olan o ilaha, Allah'a nahnu lehu müslimun diyorlar. Ona teslim olanlarız. Nasıl teslim olanlarız? Ve la temutunne illa ve entüm müslimun. Sonra 136'da Allah-u Teala diyor ki La nüferriku beyne ahadin minhum ve nahnu lehu muslimun. Biz onlar arasında, peygamberler arasında fark gözetmeyiz ve biz Allah'a teslim olanlarız.

Görülüyor ki bütün sahabe en son teslimlerini de gerçekleştirmişler ve aynı dizayn içerisinde Allah'a Hazreti İbrahim ve ona tabi olanlar gibi, Hazreti Yakup ve ona tabi olanlar gibi onlar da Allah'a teslim olmuşlar. Bir hakkın takva ile teslim olmuşlar. Bir hakkın teslimine. Ve bugün bu safhalardan hiçbirisi mevcut değil sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. 14 asır sonra İslam tamamen unutulmuş. İslam'ın cennet saadetine ulaştıracak olan hükümleri yok edilerek İslam'ın bacakları kesilmiş. Dünya saadetine ulaştıracak olan tatbikat da yok edilerek İslam'ın kolları da kesilmiş. Ve İslam kolsuz ve bacaksız bir bitkisel hayata itilmiş. Milyonlarca insan, 1 milyar insanın en az 900 milyonu 1 milyar olduğu söyleniyor İslam'ın. Kurtuluşu olmayan bir yolculukta, cehenneme doğru yapılan bir yolculukta ve gidilecek yer ne yazık ki cehennem. Bu endişelerimizi hep dile getiriyoruz. Allah'a yalvarıyoruz. Bize yardımcı olsun. Hidayeti bütün dünyanın anlayabileceği standartlarda onun emri üzerine herkese öğretelim ve yaşatalım diye.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü kısa videomuz astral seyahat konusunda olacak. Astral seyahat terimi okültizmde kullanılan bir terim olup kişinin uyku gibi hallerde parapsikolojiye inanan kişilerce esir beden ya da astral beden ya da süptil maddelerden oluştuğu söylenen bedeniyle fiziksel bedeni dışında yine bu kişiler tarafından iddia edildiği göre birinci yerinde olarak başka mekanlarda dolaşmak üzere yaptığı yolculuğu ifade ediyor. Bu bedeniyle geçirdikleri, söyledikleri deneyimler bu muhtevayı oluşturuyor. Astral seyahat uyanık olarak LSD gibi psikodelik maddelerin etkisi altında yapılabildiği söylenmektedir. Parapsikolojide bu beden dışı deneyim anlamındaki İngilizce out of body experience olarak metapsikolojide ise şuur projeksiyonu olarak adlandırılır. Bazı insanlar ruhun bedenden kısa süreliğine ayrılıp farklı bir boyuta ulaşması durumunun astral seyahat olduğunu zannediyorlar. Ama muhterem efendimizin öğretisiyle olaya baktığımız zaman gerçekten acınacak durumdalar. Astral seyahat yapıyorum diye şeytanın kucağında onun esiri olan bu zavallı insanlara acımamak mümkün değil. Onların kitapları var, alıp bakıyorum. Şeytan insanları nasıl aldatıyor? Korkunç bir sonuç sevgili kardeşlerim. Allah Teala en üstünde varlığına o kadar güzellikler bahşetmiş ki bunu yaşamak yerine insanlar gidip kendilerini şeytana satıyorlar. Budizm felsefeleriyle, zulmani ilimlerle astral seyahat yapmak o kendinizi şeytana satmaktır. Bu bir zulmani yolculuktur. Allah'ın yolunda onun çok üstünü var. Tayi mekan Allah'ın güzelliklerini yaşamak. Bu onların söyledikleri astral seyahat ile Allah'ın dostlarının yaptığı tayi mekan aynı şey değildir. Birbirlerinden çok farklı iki olay. Tayi mekan muhafaza altında yapılır. Tayi mekan yapan kişinin müşidi daima oradadır. Beraber yaptıkları o seyahatte nefs gider. Ama eğer astral seyahat yapıyorsanız bunun sizden ayrılan nefsinizle falan arkası yok. Sadece projekte edilen bir düşünce sistemi söz konusu. Bizim söylediğimiz tayin mekanla bunun uzaktan yakından bir ilişkisi yok. Allah'ın tayin mekanını yaşayan hiçbir evliyanın başını şeytan çekiştiremez çünkü koruma altında. Onun için yüzlerce kendilerini bu çekiştirmeden kurtaracak aletler yapmaya çalışıyorlar iblis ve tayfası. Sual, astral seyahatle elde edilen bilgilerin kaynağı nedir? Kaynağı şeytandır. Soru, astral seyahati gerçekleştiren kişinin onların ifadesiyle astral düzende rehberi kimdir? Rehberi şeytandır. Sual, hayatın ve ölümün gizemi astral seyahatle öğrenilebilir mi? Öğrenilemez. Şeytan insanları hep bu açıdan aldatır. Bu onların söyledikleri astral seyahatle Allah'ın dostlarının yaptığı tayin mekan aynı şey değildi. Söyledik, ifade ettik, birbirlerinin çok farklı şeyler. Tayin mekan muhafaza altında yapılır. Tayin mekan yapan kişinin müşidi daima oradadır. Ve beraber yaptıkları seyahatte nefs gider ama astral seyahat yapıyorsanız sizden ayrılan nefsinizle alakası yok. Sadece olayı bu şekilde hissedersiniz. Bizim söylediğimiz tayin mekanla bunun yakından alakası yok. Allah'ın tayin mekanını yaşayan hiçbir evliyanın başını iblis çekiştiremez. Allah'ın yolunda daima bir kontrol altındasınız. Mutlak olarak korunursunuz. Zülmani yolda bu işleri yapanlar astral travel diyedikleri buna astral seyahat diyorlar. Eğer birisi onların denediği yolu

denerse ne demek istediğimizi çok iyi anlayacaktır. Şeytan derhal harekete geçer. O müdafaasız kişinin, dikkat edin, kafasının üzerinde bir daire şeklinde bir alanı mutlaka çekişler. Bunun manası o kişinin akli melekelerini lazım gelen boyutta bir süre kullanamamasıdır. Eksikli bir dizayn oluşur. Sıkıntı duyar, huzursuzluk duyar. Orada devamlı olarak ağırlığı hisseder. En az 6 aylık, 7 aylık bir süre bu sıkıntı devam eder. Bir gün Allah'ın yoluna girebilirse şeytanın sultası kişi üzerinden mutlak olarak kalkacaktır. Allah Teala 4 tane ayet-i kerimede ulaşmayı kalben dileyenlerin üzerinde şeytanın bir sultanlığı yok. Öyleyse eğer gerçekten kişi bu yolda Allah'ın güzelliklerini yaşamak istiyorsa bunun giriş kapısı bir dilektir. Şeytanın tesirinin sıfırlandığı bir dilek. Hicr 42'de benim kullarım üzerinde senin bir sultanlığın yok. Nahl 99'da tevekkül edenlere senin bir sultanlığın yok. İsra 65'te kullarım üzerinde senin bir yaptırım gücün yok. Zümer 17'de Allah'ın kullarının Allah'a yönelen ulaşmayı dileyenler olduğunu buyuruyor. Onların üzerinde iblisin bir sultanlığı yok. Allah razı olsun.

0: Sevgili misafirlerimiz, sizlerin evlerine tekrar misafir olabilmeyi Yüce Rabbimiz bizlere nasip kıldığı için sonsuz hamd ve şükrederek bugünkü dört kitap tek dilek konulu programımıza başlamak istiyoruz. Yakından tanıdığınız Zaven Bey misafirimiz. Zaven Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız, iyi misiniz?
1: Çok teşekkür ediyorum. Sizlerle birlikte olmak beni tekrar onur etti ve sanıyorum ki benim içimdeki özlem de bu akşam sizleri görmekle ve yine değerli izleyicilerinizle beraber olmakla biraz tatmin bulacak ve huzur bulacağım. Özlemiştim sizi. Bu imkanı tekrar hazırladığınız için ben teşekkür ediyorum tüm.
0: Bizler de MHP'li ailesi olarak sizleri özlemiştik. Tekrar teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Emre Bey, Almanya'dan programımıza katılıyorsunuz. İşleriniz nedeniyle gelemediniz sanırım. Ben size de hoş geldiniz demek istiyorum. Bulunduğunuz yerden bizleri duyuyor musunuz efendim?
2: Hoş bulduk. Çok iyi duyuyorum. Ben de çok mutluyum. Benim için çok büyük bir şeref, çok büyük bir mutluluk. İnşallah güzel bir zaman geçireceğiz bir arada.
0: Allah razı olsun. Sevgili misafirlerimiz, Allah Teala'nın vaaz etmiş olduğu tüm kitaplarda ana temel olan sevgi konusuyla başlamak istiyoruz. Zaven Bey, şöyle bir soru yöneltmek istiyorum. Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek, kişinin en sevdiği olan yaratıcımızla, Allah'la bile olmasını gerektiren, Allah ile olmasını gerektiren bir durumu ifade etmektedir efendim.
1: Ben her şeyden önce sözü bana verdiğiniz için teşekkür ederim. Eğer müsaade ederseniz Emre Bey'i dinleyelim diye düşünmüştüm. Çünkü ne de olsa ben MHP'li ailesinden biriyim. Emre Bey'i de bugün ilk defa gördüğüm için ona sözü bırakmak istiyorum. O açılışı yapsın, sonra biz birlikte yine karşılıklı paylaşırız.
0: Emre Bey, Zaven Bey her zamanki gibi mütevazi yapısını ilk sorudan itibaren göstermeye başladı. Ben soruyu size yöneltmek istiyorum. Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek, çok sevdiğimiz Rabbimizle bile olmak, Allah ile birlikte olarak mı gerçekleşir? İlk sorumuz bu efendim. Sonra sizden sonra sorumu Zaven Bey'e ileteceğim.
2: Allah razı olsun. Ben de önce şunları söylemek istiyorum. Hakikaten sevgi konusu bu programın temeli diye düşünüyorum. Dört kitap tek dilek. Bu program çok önemli. Bilhassa bu zamanda çok önemli. Her zaman için önemli ama bu zaman için özellikle önemli. Sevgi çok önemli. Ve hakikaten Rabbimiz sevmemizi istiyor. Ve ne yazık ki dünyamızda şunu görüyoruz ki ne yazık ki insanlar nefreti, kini dine bağlamışlar. Ve inşallah biz bu akşam bu programda bunun yanlış olduğunu ve Rabbimizin sevgi yaşamamızı emrettiğini bir arada göreceğiz inşallah. Bunun mutluluğunu yaşıyorum. İnşallah bunu izleyicilerimizle paylaşabiliriz. Bu program bunun simgesi diye düşünüyorum ve çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bunu öncelikle söylemek istiyorum inşallah. Sualinize gelince hakikaten Allah Teala neye bakarsak yaratılışımıza, bu kainata her şeyi sevgi üzerine kurmuş. Ve sonsuz sevgili mutluluğu yaşamamızı bir tek dileğe bağlamış. Çok basit bir dilek. Kendisine yönelmemize. Her şeyi bizim için yaratan Rabbimiz bizim hem bu dünyada hem ahirette sonsuz mutluluklar yaşamamızı istiyor. Ve aslında seçenek bizde. Bizim seçmemiz lazım. Güzellik seçmemiz lazım. Rabbimiz bizim önümüze sermiş bütün bu güzellikleri. Ve önce Kur'an-ı Kerim'den örnek vermek istiyorum. Allah Teala Yunus Suresi'nin 7. ve 8. ayet-i kerimelerini müsaade ederseniz okumak istiyorum. Muhakkak ki onlar bize ulaşmayı dilemezler. Dünya hayatından razı olmuşlardır. Ve onunla doyuma ulaşmışlardır. Ve onlar ayetlerimizden gafil olanlardır. Ve inşallah bunlardan olmayalım. Bu dünya hayatından değil, bu dünyayı değil, Allah'ı seçmemiz lazım. Ve Allah'ı seçersek, Allah Teala bize bütün mutlulukları yaşatacak. Rum suresi 31. ayet-i kerimeyi size paylaşmak istiyorum. Ona yönelin ve ona karşı takva sahibi olun ve namazı ikame edin ve böylece müşriklerden olmayın. Rabbimiz ona yönelmemizi istiyor. Zümer suresi 17. ayet-i kerime. Ve onlar ki tağuta kul olmaktan içtinab ettiler çünkü Allah'a yöneldiler. Onlara müjdeler vardı. Öyleyse kullarıma müjde. Dikkat ederseniz çok küçük bir dilek, bir yönelme. Bunu biz kalbimizde yaşamamız gerekiyor. Rabbimizi ifade etmemiz gerekiyor. Bir ayet-i kerimeyi daha sizle paylaşmak istiyorum. Âl-i İmrân suresi 14. ayet-i kerime. Allah'ın katında en güzel sığınak Allah'ın zatıdır. Sonuçta bu seçim bize ait. Rabbimiz bize bunu sunmuş ve sonsuz mutluluklar yaşamamızı istiyor. Tevrat'a bakarsak Zekeriya 1. kitap 3. ayette ve onlara de orduların Rabbi şöyle diyor. Bana dönün. Orduların Rabbinin sözü ben de size dönerim. Allah biz ona yönelirsek, onun davetine icabet edersek, o da bizim bu yönelmemize icabet ediyor. Bunun garantisini vermiş. Ki bu eski ayetten, Tevrat'tan. Galatyalılara bakarsak, oradan size bir ayet okumak istiyorum. Çünkü bir adam ne ekerse onu biçer. Çünkü kendi bedenine eken, bedenden çürüme biçecektir. Fakat ruha eken, ruhtan ebedi hayat biçecektir. Ve iyilik yapmakta usanmayalım. Çünkü gevşemezse mevsiminde biçeceğiz. Şimdi bu halde fırsat buldukça herkes için ve bilhassa iman ehli için iyilik edelim. Rabbimiz bu fani dünya için değil ama bizi üfürmüş olduğu ruhunu kendisine yine ulaştırmamızı istiyor. Bize emanet ettiği o ruhu, bizi kıymetli kılan, bize emanet olan ve görüyoruz ki bütün kitaplarda bu temel emir, bu temel mesaj var. Aynı. Ve hepimiz için geçerli. Ve Rabbimiz bütün zamanlarda bu formülü uygularsak, bu yönelmeyi gerçekleştirirsek, bu bize emanet edilen Allah'ın ruhunu Allah'a teslim etmeyi idrak edersek ve bunu dilersek, o zaman mutluluğu ve sevdiği yaşayacağımızı Rabbimiz bize garanti ediyor. Allah razı olsun.
0: Teşekkür ederiz değerli açıklamalarınız için. Zaven Bey, soruyu tekrar yönetmek istiyorum. Allah'a yönelmek, Allah'ı dilemek, Allah'a ulaşmayı dilemek, Rabbimiz olan Allah ile olmakla mı gerçekleşir?
1: Şüphesiz ki söylediğiniz şey doğrudur. Çünkü var olan her şey Allah'a aittir. Her şeyin yaratıcısıdır O. Hatırlarsanız Tevrat'ta da bu bölümde yerin toprağından insanı yarattı ve burnuna hayat nefesini üfledi ve insan yaşayan can oldu diyor. Ve var olan her şeyi ol dedi ve oldu. Işık olsun dedi ve ışık oldu. Ve gökyüzündeki yıldızları yarattı. Her var olan türlerine göre canlıları, türlerine göre uçan kuşları, türlerine göre denizin içerisinde olan canlıları yarattı. Öyle ki yarattığı her şey ve bilhassa kendi benzeyişinde ve suretinde yarattığı insan canı ve ruhu ve yüreği yaratıcısıyla buluşmadıkça huzur bulamayacaktır. İnsanın aslında bu dünyadaki yolculuğu Allah'a doğru olan yolculuğudur. Kendi mutluluğu, kendi huzur için. Eğer Allah'ı tanımıyorsa kişi, kendini de tanımıyordur. Eğer bu yolculukta Allah'a ulaşamadıysa, kendisine de ulaşamamıştır. Çünkü Allah sevgidir. Sevgiyi arayan insan, Allah'a ulaşmadan sevgiye ulaşması mümkün değildir. Kaynağa ulaşmadan nasıl olabilir de insan sevgi olabilir? Çünkü kaynaktan beslenmesi lazım. Bir akarsu düşünün. Kaynağıyla irtibatı kesilirse, o akarsunun akması, çevresine kendisinde olan, yani kaynaktan aldığı o bereketleri götürmesi mümkün müdür? Çünkü kendimize ait bir şey yok. Nemiz varsa hepsi ona ait. O yüzden bugün insanlık sevgiden uzak bir yaşantı sürerek kimlik sorunu yaşıyor. Özünden uzaklaşıyor. Ve Allah'a ulaşmadan da asıl özünü, asıl o kimliğini bulması mümkün değildir. Huzur bulmak istiyorsa, sevgiyle yaşamak istiyorsa, sevginin kaynağına doğru yoluna devam etmesi ve onunla kucaklaşması gerekiyor.
0: Zafer Bey, ben sorumuza paralel olarak bir soru daha oluşturdum iç dünyamda. Yaratıcısı ile buluşmadıkça mutlu olamayacaktır insan diye bir ifade kullandınız.
1: Evet.
0: Bu aslında dört kitap tek dileğin ana temasını içeren asıl cümlelerden bir tanesi. Yaratıcısı ile buluşmak kişinin iç dünyasında ve dünya hayatında yaşarken nasıl gerçekleşen bir surettir efendim? Bunu izah edebilmek mümkün mü acaba?
1: İnsanı mutlu eden şey madde olsaydı bugüne kadar o maddelere sahip olan insanlar dünyanın en mutlu insanları olurdu. Ama ne kadar mala, mülke, maddeye sahip olduysa bir o kadar da mutsuz insanlar var. O zaman madde değil insanı mutlu eden, huzura kavuşturan Allah'ın kendisi ve ona ulaşma, bunun yolu sadakatle, teslimiyetle Allah'a doğru bir yolculuk yapmakla geçiyor. Teslim olmadan Allah'a ulaşmak mümkün değil. Ama burada teslimiyet sadece pasif bir teslimiyet değil. İnsanlar bundan ürküyor. Teslim olmak deyince zannediyor ki bütün her şeyini verir. Halbuki Allah'ın bize verdiği, tohum olarak verdiği o güzellikleri yeşertmek, verimli hale getirmek ve başkalarına sunmak. Başkalarına sunduğumuz her şey Allah'a sunmaktır. Ama sevginin özünde almak yoktur, vermek vardır. Bütün nimetlerini insanlığa vermiş. Çünkü o yüzden sevginin kaynağı. Hiçbir şeye ihtiyacı yok ki. Hep bizleri mutlu etmek için vermiş. Ama bu veriş kendimize mal edelim diye değil, işletelim, onu insanlık yararına ve başkalarının yararına kullanalım diye. Her insan Allah'ın kahyasıdır. Diyor ki açtım, yiyecek verdiniz. Susamıştım, içecek. Çıplaktım, giydirdiniz. Hastaydım, ziyaret ettiniz. Diyor ki, ya Rab seni ne zaman aç gördük de yiyecek, ne zaman susuz gördük de içecek, ne zaman çıplak gördük de giyecek verdik. Bunlardan birini insan kardeşine yapan bana yapmış sayılır. İşte sevginin özü bu. Ona ait olan her şeyi güzelleştirerek ona vermek zorundayız. Güzeli güzele sunacağız ki mutlu olalım.
0: Allah razı olsun efendim bu değerli ve kalbi duygularınızla ifadeleriniz için. Ben ikinci soruyu tekrar size yöneltmek istiyorum başlangıçta. Sevgi ve din kişinin iç dünyasında paralel olarak gelişen bir işlev midir?
1: Dağları yerinden oynatacak imanın var ama sevgin yoksa ses çıkaran bir bakıra benzersin diyor. Sevgi işi güzelleştiren şeydir. Bir insan çok akıllı olabilir, zeki olabilir. Ama iman dolu, sevgi dolu bir yüreğe sahip değilse bu aklını nereye kullanır acaba? Yani sevgi ve güç, iman ve güç dengede olmalı. Bir bedendeki iki ayak gibi düşünün. Eğer ayaklardan biri kısaysa o yürüyüş nasıl olur?
3: Aksak, topal.
1: Aksak, topal ve sendeleriz.
3: Evet.
1: O yüzden gücü anlamlı kılan sevgidir. Eğer benim iman dolu bir yüreğim varsa bu gücü çok değişik şekillerde kullanabilirim. İmanı güzelleştiren şeydir sevgi.
0: Allah razı olsun efendim. Emre Bey, aynı soruyu size de yöneltmek istiyorum efendim. Sevgi ve din, kişinin iç dünyasında paralel olarak gelişen bir metre midir? Sorum bu efendim.
2: Allah razı olsun.
0: Estağfurullah.
2: Evet, hakikaten din sevgiyi, sevgi de dini gerektirir. Birinci derece paralel, birbirine paralel ikisidir. Şunu bilmemiz gerekiyor. Sevgi duyuyorsak bu ruhumuzun hasretidir. Rabbimizin bize üfürmüş olduğu ruhun bir özelliğidir. Ve belki en önemli özelliğidir. Ve birisini seviyorsak, başka insanları seviyorsak, onlara duyduğumuz sevgi, o sevgi akımı direkt o insanlara ulaşmaz. Ama Allah üzerinden yoğunlaşıp o insanlara ulaşır. Bunun zıttı olan nefret, nefsimizin bir afetidir, kötü özelliğidir. O da birisine nefret duyuyorsak, şeytan üzerinden giden bir yolun üzerinde yoğunlaşıp o kişiye ulaşır. Rabbimizin bizden istediği sevgi yolunu kullanmamız. Onun üzerinden yoğunlaşacak olan sevmemiz. Ama şunu da biliyoruz, Rabbimiz bizi sadece bu fizik vücudumuzla değil, aynı zamanda üfürmüş olduğu ruhumuzla ve nefsle yaratmış. Ve serbest iradeyle yaratmış. Ve bir akılla yaratmış. Bütün insanları. Ve ruhtaki sevgi hasretine karşıt olarak nefsimizde nefret var. Ve Rabbimiz bu nefreti yok etmemizi istiyor. Sadece sevgi duymamızı istiyor. Ve bunun yollarını bize göstermiş. Her üç kitapta da. Bunun adına nefs tezkiyesi diyoruz, nefsin arınması diyoruz. Ve müsaade ederseniz mezmurlardan size okumak istiyorum. Mezmurlar 66. bab 10. ayet. Çünkü sen bizi denedin ey Allah. Gümüş tasfiye olunur gibi bizi tasfiye ettin. Nefsimizin kalbi gümüş gibi. Biz onu parlatmazsak ya da Rabbimizin bu nefsimizin kalbini parlatmasına müsaade etmezsek o zaman kararır. Yozlaşır. O yüzden benim idrakimce Rabbimiz bu ayette gümüşe benzetilmiş. Resimlerin işleri 15. bab 8. ve 9. ayet-i kerime. Ve yürekleri bilen Allah bize olduğu gibi onlara da Ruh-i Kudüs'ü vererek onlara şehadet etti. Onların yüreklerine iman ile temizleyerek onlarla bizi hiç ayırt etmedi. Bizim nefsimizin kalbi temizlenmesi, arınması lazım. Bu negatif özelliklerden. Nefsimizin kalbinde birçok negatif özellik var. Ama belki de en kötüsü hakikaten sevginin karşıtı olan, zıttı olan nefret afetidir. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Furkan suresinde 70. ayet kelimesinde şöyle buyuruyorlar. Ancak kim tövbe eder, mümin olur ve salih amel yaparsa. İşte salih amel nefsimizi temizleyecek olan amel. Bizi salih edecek olan, yüceye ulaştıracak olan amel. O takdirde işte onların Allah seyahatlerini hasenata çevirir. Ve Allah gafurdur, yani günahları sevaba çeviren ve rahimdir, rahmet yolu gönderendir. Nur suresi 21. ayet-i kerime. Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmasaydı, içinizde hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Biz nefsimizdeki negatif özellikleri ya da günümüzün diliyle egomuzu kendi kendimize yok edemeyiz. Mümkün değil. Bilincine varsak bile negatif özelliklerimize, kendi kendimize buna engel koyamıyoruz. Sadece ve sadece Allah'ın yardımıyla, Allah'ın özel yardımıyla, onun davetine icabet ederek ilk etapta, işte Allah'a yönelerek, Allah'a teslim olmayı dileyerek ve bu noktada nefsin tezkiyesi söz konusu. Ve Rabbimiz bunu daha da detaylandırıyor, bunun nasıl gerçekleşeceğini. Çünkü bunun için Rabbimiz bizim nefsimizin kalbine nur gönderecek. Nur göndermesi lazım ki nefsimizin kalbindeki o karanlıklar bertaraf olsun. Ve bu nur göndermesi yine Allah'ı çağırmamızla ya da bizim deyişimizle, zikir ile, Allah'ın isminin tekrarıyla gerçekleşiyor. Ve bu Allah isminin tekrarı, zikir dediğimiz çeşitli boyutlarda, çeşitli kitaplarda tarif ediliyor. Bir zikir var. Örneğin Müzzemmil 8 suresini size okursam. Ve Rabbinin ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek ona dön. Bu ayet-i kerime çok önemli. Çünkü Rabbimiz hem ismini zikretmemizi söylüyor ki bu nefsimize tezkiye edecek, arıtlayacak. Öbür yandan her şeyden kesilerek ona dönmemizi. Ama ona neyle dönebiliriz ki ancak? Bizi üfürmüş olduğu ruh ile ona teslim olabiliriz. Mezmurlara bakarsak 54. bab 1. ayet-i kerime. Ey Allah, isminle beni kurtar, diyor Rabbimiz. Mezmurlar 16. bab 7. ayet-i kerime. Bana öğüt veren Rabb'i takdis ederim. Rabb'i daima önüme koydum. O benim sağımda olduğu için sarsılmam. Bunun için yüreğim sevinir. Ruhum da mesrur olur. Bedenim de emniyetli olur. Bunun ötesinde bundan sonraki adımda kişi çok zikrederse, bir insanın 24 saati varsa bir günde, çok zikir demektir ki günün yarısından fazla Rabbini kalbinde anması, Allah'ın ismini tekrar etmesi. Ahzab suresi 1. ayet-i kerime. Ey amin olanlar! Allah'ı çok zikirle zikredin. Mezmurlara bakarsak, bab 89, 16. ayet-i kerime. Bütün gün senin isminle sevinirler ve adaletin ile yükselirler. Ve tekrar mezmurlardan 113. bab 1. ayet-i kerimeden 3. ayet-i kerimesine kadar. Rabb'e hamd edin, ey Rabb'in kulları. Hamd edin, Rabb'in ismine hamd edin. Şimdiden ebede kadar Rabb'in ismi mübarek olsun. Güneşin doğmasından batmasına kadar. Güneşin doğmasından batmasına kadar Allah'ın ismini zikredersek, işte bu noktada neyi değerli kılmış oluyoruz? Allah'ın ismini tekrar ettiğimiz zamanı, onun ismini tekrar etmediğimiz zamandan daha değerli kılmış oluyoruz. Bunun ötesinde ne var? Daimi zikir var. Bu tabii çok özel bir durum. Nisa suresi 3. ayet-i kerime. Böylece namazı bitirdiğiniz zaman artık ayaktayken, otururken ve yan üstü yatarken devamlı Allah'ı zikredin, buyuruyor Rabbimiz. Ve mezmurlardan tekrar Rabbiz severim çünkü sesimi bir yalvarışımı işitir. Kulağını bana indirdiği için ömrüm oldukça onu çağırırım. Onu sürekli çağırmamız lazım, ismiyle çağırmamız lazım. Ve şunu idrak edersek, Rabbimiz bizim sevdiğimiz istiyor ve ne kadar çok seversek o kadar mutlu yaşayacağız. Çünkü biz başka insanlara sevgi ulaştırırsak o insanlar da bize sevgi ulaşacaktır. Bunun ötesinde Rabbimiz bizi sevmeyenleri de sevmemizi istiyor. Bu zor bir iş. Ama Allah Teala bunun da formülünü vermiş bize. Biz ancak Allah'ın yardımıyla bunu gerçekleştirebiliriz. Kendi başımıza değil. Bunun için bizde bazı değişiklikler söz konusu olması lazım. Nedir bu? Nefsimizdeki bu nefret afeti gibi negatif özellikler yok olması lazım. Bu yine ancak ve ancak Allah'ın özel yardımıyla mümkün olabilir. Allah razı olsun.
0: Emre Bey çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Zaman Bey, sizin konuşmalarınızdan ve misafirimiz Emre Bey'in konuşmalarından aslında ikimiz farklı dilde aynı noktaya temas ettiniz. Notlarım arasında sizin ifadelerinizde başkalarına vermek bunun temel kaynağı sevgidir diye bir ifade kullandınız. Emre Bey de Rabbimiz sevmeyenleri de sevmemizi istiyor diye bir ifade kullandı. Aynı konunun farklı bakış açısıyla aynı ifadeleri içeren bir anlatım bu. Ama bugün yaşayan insanlar içerisinde kendini hangi din müntesibi zannederse zannetsin, insanlar dinin yaşanmasını toplumsal hayata göstergesi olan sevginin toplumlarda zuhur edemediğini, etmediğini görüyoruz. Burada temelde bir eksik var. Bu eksik, örnek veriyorum, bildiğimiz dört kitapta Allah Teala tarafından açıklanmış. Bunu siz bizi dinleyen misafirlerimize, evlerine konuk olduğumuz misafirlerimize daha böyle anlamlı, daha böyle nokta atış yaparak nasıl ifade edebilirsiniz?
1: Teşekkür ediyorum. Ben her şeyden önce Emre Bey'in anlattıklarını dinlerken aklıma kutsal kitaptan bazı bölümler geldi. Biz dünyada işleyebilmemiz için Allah'ın ruhunun bizde konut kurması gerekiyor. Biz buna yeniden doğuş diyoruz. İnsan anasından dünyaya doğar ama yaratıcısıyla, Rabbi ile karşılaştığı zaman yeniden doğmuştur. Buna ruhsal doğum denir. Ruhsal doğum gerçekleşmeden iman yaşamı, sevgi yaşamı olmaz. Çünkü bize sevginin ne olduğunu, vermenin mutluluk olduğunu öğreten asıl yaratıcımızdır. Onun ruhu irtibat kurar. Ve bu yüzden Emre Bey başka bir şey daha söyledi. Yalnız sizi sevenleri severseniz bunun ne faydası var? Bu karşılıklı bir ticari ilişki gibidir. Ama sizi sevmeyenleri sevdiğiniz zaman Allah'ın o size verdiği sorumluluğu yerine getirmiş oluyorsunuz. Ve bu yüzden kutsal kitapta bir yer var. Orayı okumak istiyorum.
0: Buyurun efendim.
1: Sevginiz ikiyüzlü olmasın. Kötülükten tiksinin, iyiliğe bağlanın. Birbirinizle kardeşlik sevgisiyle bağlı olun. Birbirinize saygı göstermekte yarışın. Gayretiniz eksilmesin. Ruhta ateşli olun, Rabbe kulluk edin. Umudunuzla sevinin, sıkıntıya dayanın, kendinizi duaya verin. İhtiyaç içinde olan kutsallara yardım edin. Konuksever olmayı amaç edinin. Size zulmedenler için iyilik dileyin, iyilik dileyin, lanet etmeyin. Sevinenlerle sevinin, ağlayanlarla ağlayın, birbirinizle aynı düşüncede olun. Gururlanmayın, böbürlenmeyin, tersine hor görülenlerle arkadaşlık edin. Bilgiçlik taslamayın, kötülükle karşılık vermeyin. Herkesin gözünde iyi olanı yapmaya dikkat edin. Mümkünse elinizden geldiğince herkesle barış içinde yaşayın. Sevgili kardeşler, kimseden öç almayın. Çünkü şöyle yazılmıştır. Rab diyor ki, ölç benimdir. Ben karşılık vereceğim. Ama düşmanın acıkmışsa doyur, susamışsa su ver. Bunu yapmakla onu utanca boğarsın. Öyle ki bugün toplum içerisinde gördüğüm şey var. Nedir? Yüzeysellik var bugün yaşantılarda. Dikkat ederseniz her şeyin sahtesini üretiyor insanlar. Bugün sevginin de imanın da sahtesini ürettiler. Ve bu sahte sevgi ve sahte imanlarla uğraşmaktan aslını kaçırdı. Özünü kaçırdı. Özünden uzaklaştı. Sadece oruç tutmanın, sadece ibadet etmenin görüntü olarak yeteceğini sanıyor. Ama bütün bunların önemini yadsımıyorum. Ama oruç tuttuktan ve namaz kıldıktan sonra yaşamında bunlar ürün vermiyorsa, paylaşıma, sevgiye yönelmiyorsa, o zaman ne fark var? Ben daha önceki toplantılarda da buradaki programlarda da dile getirmiştim. Bugün dünya, inananlar şüphesiz var, samimi inananları herhangi bir söz söylemiyorum. Ama büyük çoğunlukla anlı secdeye gelen insan sayısı çok. Anlı secdeye geldiği an yüreği de birlikte gelen insan sayısı yok diyor. Gerçek tapınma budur. Çünkü alın zihni ifade ediyor. Aklıyla inanan çok ama yüreğiyle beraber yürüyen yok. Onun için topal yürüyüş. Biraz önce söyledim ya, güç ve iman yahut da sevgi bir bedendeki iki ayak gibi. Bunların birbirinden kısa olması mümkün değil. O zaman sendeleriz, aksak yürüyüş bunun içindir. Bugün çektiğimiz sorun bu. Teslim olan Rabbe, kendini teslim eden kişide zaten Allah'ın o ruhu işler. Tohum olarak verdiği o güzellikler yeşerir. İnsanın yüreği bir gönül bahçesidir. Oraya güzellikler ekmek bize düşen sorumluluk. Her insan çiftçidir. Her iman eden çiftçidir. Ama oraya hangi tohumu ekecek? Biz yapı olarak toprak değil miyiz? O zaman toprağa hangi tohumu ekerseniz o çıkar. Biraz önce Emre Bey de söyledi orada. Bedene eken ölüm biçecektir. Ama ruha eken yaşam biçecektir.
0: Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Allah'tan gelen ayetlerin insanların kalbinde zuhur etmesi, terennüm etmesi mutlaka kişileri çok mutlu evet. ediyor. Ve sevginin yeryüzünde oluşması evet. için temel unsur bu diye düşünüyorum. Allah razı olsun. Başka bir soruyla devam etmek istiyorum. Allah dostları kendilerini sevmeyenleri de çok sevmişler. Kendilerine düşman olanlara dahi büyük bir sevgi beslemişler. Bu konuda yaşantımız içerisinde örnekler verebilir misiniz? Buna ilişkin yaşayışımızda örnek alabileceğimiz insan tipleri hakkında bilgi verebilir misiniz efendim?
1: Şüphesiz ki çok örnekler var. Allah'ın bizde o uyandırdığı nuru söndürmeyelim. Her inanan bu karanlık dünyaya gönderilen bir ışıktır. Bunun için İsa Mesih diyor ki dünyanın ışığı sizsiniz. Dünyanın tuzu sizsiniz. İnananlar için söylüyor bunu. Samimi inananlar için. Ama diyor tuz kendi tadını kaybederse neyle tatlandıracak? Biz bir ışık yaktığımız zaman yine başka bir şeyde bunu bir kazanın altına yahut dolabın içine mi korsunuz? Yoksa kandilliğe mi korsunuz aydınlatsın diye? Hem kendi yolumuzu hem bir başkasının yolunu. Ve bu yüzden her inanan insan kendisinde olan, kendisine ait olmayan o emanet aldığı, işletmekle sorumlu olduğu o sorumluluklar yerine getirdiği zaman birer örnek olacak. Ve insanlar bugün birbirini dışlıyor. İnançları yüzünden dışlıyor yahut da mezhepleri yüzünden dışlıyorlar. Ama bu
4: baktığımız zaman Allah'ın isteğine ters bir durum. Eğer bende bir yanlış varsa, siz kendinizde olan doğruyu ve nuru bana yansıtmayınca, diyaloğu keserseniz benimle, ben nasıl göreceğim o nuru? Beni dışladığınız zaman, sizdeki nurudan beni mahrum ettiğiniz zaman, o zaman ben doğruyu öğrenemeyeceğim demektir. Yaşayarak, örnek olarak bana sizdeki doğruları göstermekle yükümlüsünüz.
0: Kalbinizden çıkan ve güzel nameler şeklinde terennüm eden bu cümleler bizim izleyicilerimizin kalplerinde istediğiniz manada mutlaka yer edecektir. Bundan emin olun efendim. Teşekkür ederim ben. Emre Bey, konuyu, soruyu size yöneltmek istiyorum. Allah dostları kendilerini sevmeyenleri dahi çok sevmişler. Kendilerine düşman olanlara çok büyük dostluklar göstermişler. Bu konuda yaşadığımız hayat içerisinde veya evveliyatından örnekler verebilir misiniz? Bu konuda bizleri nasıl aydınlatabilirsiniz efendim?
2: Allah razı olsun. Vermek isterim. Ama öncelikle hakikaten Zaben Bey çok önemli şeyler söyledi. Türkçe'de bir deyim vardır. Niyet amelden üstündür. Hakikaten Rabbimiz önce kalbimize bakıyor. Hepimizin kalbine bakıyor. Ve insanlar bazı şeyleri unutmuş durumda. Önemli şeyleri unutmuş durumda ne yazık ki. Önemli hakikatleri unutmuş durumda. Bu da şudur. İnsan hakikaten sadece fizik vücuttan, bu fani bedenden ibaret değildir. Evet, Allah'ın emirleri var. Bu fizik vücudumuzla alakalı, oruç gibi ve bütün dinlerde var. Yaşantısı farklı olsa da temel olarak bütün dinlerde görüyoruz orucu. Diğer ibadetler ama bunların bir kısmı hakikaten sadece bu fizik vücudumuzla alakalı. Ama Zaben Bey'in söylemiş olduğu gibi bunun ötesinde çok önemli ibadetler var, teslimler var. Rabbimiz bizi sadece bu fizik vücutla değil, kendisinden, ruhundan üfürmüş bize. Bunun ötesinde bize nefs vermiş, bunun ötesinde serbest irade vermiş, bir akıl vermiş. Ve örneğin İslam dediğimiz zaman bu teslim demektir. İnsanlar ne yazık ki zamanımızda teslimi unutmuşlar. Teslim sadece fizik vücudun teslimi değil. İlk etapta Allah'a yönelmek, ondan sonra bu ruhumuzu Allah'a teslim etmek, daha sonra bu fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmek. Ama bunu nasıl teslim edebiliriz? Ancak hem nefsimizi bir yandan tezkiye ve tasfiye ederek ama öbür yandan Allah'ın emirlerini yerine getirerek yasak kıldığı fiillerden kaçınmak. Ama bu da kendi başımıza gerçekleştirebileceğimiz olaylar değiller. Bunun ötesinde nefsimizi bütün afetlerden kurtarmak, daha doğrusu Rabbimiz kurtaracak tabii. Ve iradenin teslimi. Bunlar tabii Allah'a, Allah dostlarının, Allah velilerinin, Allah sevgilerinin yaşadığı örnek durumlar. Ve Rabbimiz bunları bir lüks olarak bize göstermiyor. Hepimizin yaşamasını istiyor. Ki hem bu dünyada hem ahirette sonsuz mutlulukları yaşayalım. Ama bunları yaşayabilmek istiyorsak o zaman hakikaten kutsal kitaplarımızın tümüne uymamız gerekiyor. İdrak etmemiz gerekiyor. Rabbimize yönelmemiz gerekiyor. Bu değişiklikleri yaşamak istiyorsak Rabbimizin özel yardımına ihtiyacımız var. Ve Allah'a teslim olmuş olan insanların bize yol göstermesi söz konusu. Rabbimiz hamdeler şükrederiz hiçbirimizi yalnız bırakmamış. Bize dostlarına eşlik ediyor. Yeter ki biz Rabbimize yönelelim ve bu dostları, Rabbimizin bu dostlarını Allah'tan soralım. Bunu eklemek istedim. Ve buna bağlantı olarak tabii sizin sualinize geçmek istiyorum. Bu Allah'a teslimiyeti ve sevgiyi örnek olarak yaşamış olan birçok Allah dostları var. Ben Almanya'da yaşıyorum. Burada Zank dediğimiz, yani Saint dediğimiz, Aziz dediğimiz Allah dostları. Türkiye'de, Anadolu topraklarında yüzlerce, belki binlerce Allah dostlarının örneği. Bunların en meşhurları tabii Yunus Emre, Mevlana, Celaleddin Rumi Hazretleri, ki bunlar bütün dünyada tanınıyorlar. Ama müsaade ederseniz iki tane şiir ya da dua seçtim. Öncelikle Asisili Aziz François'ın barış duası. Kendisi 12. yüzyılda yaşamış. 1181'de doğmuş İtalya'da Asisili'de. Ve onu size okumak istiyorum. Ve inanıyorum ki onun söyledikleri hepimiz için geçerli ve hepimiz paylaşabiliriz bunu. Rab, beni kendi barışın için alet olarak kullan. Nefret olan yerde ben seveyim. Hakaret edildiğinde af edeyim. Geçimsizliğin olduğu yerde aracılık yapayım. Yanında olan yerde gerçeği söyleyeyim. Şüphe olan yere inanç getireyim. Umutsuzluğun olduğu yerde ümit vereyim. Karanlığın hakim olduğu yerde sevgi ateşini yakayım. Ruhsal acıların olduğu yere sevinç getireyim. Beni teselli etmeseler de ben teselli edeyim. Beni anlamasalar da ben onları anlayayım. Beni sevmeseler de ben onları seveyim. Çünkü kim kendini verirse karşılığını alır. Kendini unutan çok şeyler kazanır. Başkasını affeden affedilir. Ve öldüğünde sonsuz hayata kavuşur. Evet, çok önemli sözler. Hakikaten Allah'a teslimiyeti ifade eden sözler benim idrakimce. Ve Yunus Emre'yi de bağlamak istiyorum. Aziz François 12. yüzyılda doğmuş. Ondan 50 yıl sonra Yunus Emre Hazretleri Anadolu topraklarında. Ama ikisi de öyle benim idrakimce aynı güzellikleri yaşamışlar. Yunus Emre Hazretleri. Ben geldim sevgi için, gönüller dost avı için. Ben gelmedim dava için, gönüller yapmaya geldim. Gelin biz tanışalım, işi kolay kılalım. Sevelim, sevilelim, dünyada kimse kalmaz. Ve başka bir dörtlüğünde, biz kimseye kin tutmayız, ayar dahi dosttur bize. Nerede ıssızlık var ise, mahile vaşardır bize. Adımız miskindir, düşmanımız kimdir bizim? Biz kimseye kin tutmayız. Kamu alem birdir bize. İnşallah bu güzel örnekler, bu güzel insanlar, Rabbimiz bizim de bu güzellikleri yaşamamızı istiyor. Herkesin yaşamasını istiyor. Ve hepimiz inşallah bu sevgiyi başka insanlarla paylaşalım. Allah'ın bizim için bize hediye ettiği bu sevgiyi yaşayalım, paylaşalım. Başkalarının da yaşamasına vesile olalım inşallah. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Zaven Bey, ben tekrar size yöneliyorum efendim. Allah bizden başkaları için yaşamak hedefine ulaşmamızı istiyor konuşmalarınızdan. Hem Emre Bey'in hem de sizin konuşmalarınızdan bunu anladım. Çevremizdeki insanları yüceltmemiz, kendimizden üstün tutmamız Allah'ın temel isteklerinden bir tanesi bizler için. Yeni ahitte de Allah Teala altını çizmiş, komşumuzu en az kendimiz kadar sevmemizi istiyor Rabbimiz. Bu hedefe nasıl ulaşacağız?
1: Her şeyden önce ben Emre Bey'in söylediklerine bir şey eklemek istiyorum. Gerçekten de örnek alınacak veliler çok. Tarih boyunca da olmuş. Yunus Emre Hazretleri'nin örneğini verdi. Aziz François'ın şiirini okudu. İncil'de de Aziz İstepanos ilk şehitlerden bir tanesidir Hristiyanlık tarihinde. Ve Allah'ı ve onun güzelliklerini vazederken taşlanarak öldürüldü. Taşlar üzerine geldiği an söylediği bir söz var. Allah'ım onlar ne yaptığını bilmiyor, sen onları bağışla. Bize yapılan zulümleri, bize yapılan kötülükleri nefret duygusuna ulaştırıp yüreğimizde o kişilere karşı acı ot yetiştirirsek sevmekten uzaklaşırız. Şeytanın tuzaklarından birine düşeriz. Nefret aslında şeytanın o ruhsal yönde önümüze döşediği mayınlardır. Haklı görüyoruz kendimizi. Halbuki biz hizmet için varız. Allah'a hizmet ve insana hizmet. Bütün eğer 10 emri düşünürseniz 2 lehvaydı. Birinci lehva Allah'la olan ilişkimizi belirliyordu. Başka ilahların olmayacak. Kendine oyma put yapmayacaksın. Seplerimi, kutsal günlerimi tutacaksın. Ve Allah'ın ismini boş yere ağzına almayacaksın. Birinci lehva bu. İkinci lehvada anana babana hürmet edeceksin. Çalmayacaksın. Yalan konuşmayacaksın. Katletmeyeceksin. Bunlara baktığın zaman insanla olan ilişkilerimizi gösteren lehvaydı. Ve İsa Mesih'e gelip de sordukları zaman en büyük emir nedir diye o dedi ki Allah'ı, yaratıcını kendi aklından, kendi canından, kendi yüreğinden, kendi ruhundan daha çok seveceksin. Buna eş bir emir var. Komşunu kendin gibi seveceksin. Ayırmadı bunu. Bir maddenin A ve B şıkkı gibi. Eğer Allah'a inanıyorum diyor da insan kardeşinden nefret ederse ona kutsal kitabımız katil diyor. Bakın size yeni bir buyruk veriyorum. Birbirinizi sevin. Sizi sevdiğim gibi siz de birbirinizi sevin. Birbirinize sevginiz olursa herkes bununla benim öğrencilerim olduğunuzu anlayacaktır. Yine başka bir yerde birbirinizi sevmekten başka hiç kimseye bir şey borçlu olmayın. Çünkü başkalarını seven kutsal yasayı yerine getirmiş olur. Komşunu kendin gibi sev. Sevgi komşuya kötülük etmez. Bu nedenle sevgi kutsal yasanın yerine getirilmesidir diyor başka bir bölümde. Işıkta olduğunu söyleyip de insan kardeşinden nefret eden hala karanlıktadır. Kardeşini seven ışıkta yaşar ve başkasının tökezlenmesine neden olmaz. Yine başka bir yerde biz kardeşleri sevdiğimiz için ölümden yaşama geçtiğimizi biliyoruz. Sevmeyen ölümde kalır. Kardeşinden nefret eden katildir ve hiçbir katilin sonsuz yaşama sahip olmadığını bilirsiniz diyor. O zaman katletmek sadece karşımızdaki insanın canına kıymak, yok etmek değil. Katletmek o kişiyi Allah'ın değer verdiği, yarattığı bir insanı dışlamaktır, yüreğinden atmaktır. Burada bulunan, hizmet gören, dışarıda olan herkes Allah'ın canlı mabetidir. Çünkü siz size ait olan bir ruhu taşımıyorsunuz. Ben bana ait olan bir ruhu taşımıyorum. Allah'ın vermiş olduğu ruhu taşıyorum. O zaman ben devamlı hatırlatmak istiyorum insanlara. Kendi el yapımız, taştan yaptığımız mabetlere saygı gösteriyoruz değil mi? Oraya birinin çöp atmasına yahut da oraya hoş olmayan bir şekilde girmesine izin vermiyoruz. O zaman kendi yaptığımız mabetlere bu kadar itina gösteriyorsak, Allah'ın yaptığı, yarattığı canlı mabede neden bu kadar hor davranıyoruz, nefret ediyoruz? Bunu herkesin düşünmesi lazım.
4: Allah'a saygı göstermek, insana saygı göstermekten geçer. Allah'a giden yol, insan kardeşinin yüreğinden geçiyor. Ona ulaşamayınca, Allah'a ulaşman mümkün değildir. Bunun için Yunus Emre Hazretlerinden örnek verdi, şiirini okudu Emre kardeşim. Ben de bir şey söylemek istiyorum. Bir köy ağası kendisine borçlu olan bir köylüyü borcunu ödeyemediği için dövüyor. Adamlarını dövdürüyor. O ara ezan okunuyor, camiye gidiyor. Yunus Emre Hazretleri de geliyor, caminin kapısına oturuyor. Köy ağası camiden çıkıyor, bakıyor ki Yunus Emre orada oturuyor. Diyor ki ezanı duydun mu? O da diyor ki duydum. Niye gelip namaz kılmadın diyor. O da diyor ki sen girdin kıldın da ne oldu? Gönül kırdın, gönül kazanmaya gittin. Gönüller kırarak Allah'ın gönlünü kazanamazsın. Yüreğin neredeyse diyor hazinen oradadır. Hazinen neredeyse yüreğin oradadır. Allah bütün güzellikleriyle benim yüreğimdeyse, sözleriyle benim zihnimdeyse ve onun yolu benim ruhumun ışığıysa sözleri, o zaman ben gerçek ibadet ediyorumdur. Teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. Emre Bey, bu güzel ifadelerden sonra altıncı soruyu size de sormak istiyorum efendim, müsaade ederseniz. Allah bizden başkalar için yaşamak emrini en önemli unsur olarak kabul ediyor. Çevremizdeki insanları yüceltmemiz, kendimizden üstün görmemiz Allah'ın temel dileklerinden bir tanesi. Komşumuzu kendimiz gibi sevmemizi istiyor Allah Teala aynı zamanda. İnsanlık bu hedefe nasıl ulaşır efendim?
2: Allah razı olsun. Evet, Allah Teala için bir hizmette bulunmak istiyorsak tabii ki Allah Teala için yapabileceğimiz bir şey yok aslında. Allah Teala'nın bizim yaptıklarımıza ihtiyacı yok. Ama biz Zaten Bey'in de söylemiş olduğu gibi başka insanlar için olursak o zaman Allah Teala bunları kendisi için yapılmış olarak kabul edecektir. Bu çok önemli bir husus. Biz kendimiz için değil, başkaları için olacağız. O zaman aslında kendimiz için olmuş oluruz. Çünkü asıl Rabbimizin bizi ulaştırmak istediği mutlulukları yaşayacağız. Ne kadar çok başkaları için olursak ve Allah için başkaları için olursak, sevgi için başkaları için olursak, o zaman Allah'ın bizim için dilediği ya da bize yaşattırmak istediği o sonsuz mutluluklara ulaşacağız. Bunu gerçekleştirmek tabii teslimiyeti ve teslimiyetleri gerektirir.

0: Ve inşallah bu hayat dilimi içerisinde zamanımızı Allah'ın rızası doğrultusunda en güzel şekilde kullanabilirim. Allah'ın yardımıyla. Allah razı olsun.
1: Emre Bey, süremiz biraz daraldı ama ben size kısa cevaplamanızı arzu ettiğim bir soru sormayı arzu ediyorum. Kutsal
0: Buyurun.
1: kitapların kötülük edene karşı kötülüğe maruz kalan kişi hakkındaki hükmü nedir? Bunu öz ve kısa olarak izah edebilir misiniz efendim?
0: Bununla ilgili ayetleri uygulayabilirseniz birkaç tanesini okuyayım. Hakikaten çok önemli bir konu ve Rabbimiz bütün kutsal kitaplarını bunu dile getirmiş. Ve hayata geçirmemizi istiyor. Matta İncil'inde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Fakat ben size derim, düşmanlarınızı sevin ve size eza edenler için dua edin. Âl-i İmrân suresi 119. İşte siz böylesiniz. Siz onları seversiniz ve onlar sizi sevmezler. Ve siz kitabın tamamına iman edersiniz. Eski ahitte 1. Samuel bab 24 17. ayet-i kerimede Rabbimiz ve Davud'a dedi sen benden daha salihsin. Çünkü ben sana kötülükle ödediğim halde sen bana iyilikle ödedin. Luka İncil'inde 6. bab 35. ayet-i kerime. Fakat düşmanlarınızı sevin. Onlara iyilik edin. Ve hiç ümitsiz olmayarak ödünç verin. Karşılığınız büyük olacaktır. Ve Rabbimiz Fussilet Suresi 34. ayet-i kerime son olarak bunu söylemek istiyorum. İyilik ve kötülük eşit değildir. Kötülüğü en güzel şekilde karşıla. O zaman seninle arasında düşmanlık olan kişi samimi bir dost gibi olur. Allah razı olsun.
1: Allah sizden de razı olsun. Zaben Bey, son anımıza geldik programımızın. Son cümlelerinizi alarak programı kapatmak durumundayım efendim. İnşallah sizi dinliyoruz.
2: Teşekkür ederim. Ben de yine kutsal kitap İncil'imizden Emre Bey'in söylediği gibi çok güzel konulara değindi. O Allah'ın o içinde hayat olan sözlerini biz yüreğimize ekerek yeşertmekle yükümlü çiftçileriz. Onun için dört kitap tek dilek de ben de seslenmek istiyorum güzel kardeşlerime.
1: İnşallah, buyurun.
2: Kutsal ve sevgili seçilmişler olarak yürekten sevecenliği, iyiliği, alçak gönüllüğü, sabrı, yumuşaklığı giyinin. Birbirinize hoşgörülü davranın. Birbirinizin ötekinden bir şikayeti varsa, Rabbin sizi bağışladığı gibi siz de birbirinizi bağışlayın. Bunların hepsinin üzerine yetkin birliğin bağı olan sevgiyi giyinin. Sevgi bir giysi gibi olmalı bizde. İmanımız böyle olsun bizde. Birbirimize olan sevgimiz böyle olsun. Size yapılan bir haksızlık benim yüreğimi acıtsın. Çünkü sen ve ben ve bir başka kardeşim biriz. Çünkü hepimiz aynı yaratıcının, Allah'ın yarattığı canlarız. Her birimiz onun ruhunu taşıyoruz. Sizdeki ruh başka, bendeki ruh başka değil. Size o canı veren de o yaratıcı, bana da, bir başka kardeşime de. Biz ruhta kardeşleriz. O zaman bu yetkin bağ olan sevgiyi giyinelim, sevgide büyüyelim. Bu iman yolculuğu yolcusunun en büyük özelliğidir. Sevgiyi giyinmek.
1: Allah razı olsun. Allah razı olsun efendim. Emre Bey, ben birkaç cümleyle sizden de kalbinizden çıkacak terennümleri duymak istiyorum. Sonra programı kapatacağız efendim. Buyurun.
0: Allah pek çok razı olsun. Zaten Bey'in bu güzel sözlerinden sonra fazla bir söz söylemek bana düşmüyor ama çok önemli şeyler söyledi kendileri. Biriz dediler ve hepimiz hakikaten kardeşiz. Bunu idrak etmemiz lazım. Bunu paylaşmamız lazım. Bunu birbirimize söylememiz lazım. Ve inşallah Allah'ın sevgisini yaşarsak, paylaşırsak o zaman Allah'ın rızasını kazanabiliriz.

0: Biz birbirimizi farklı görerek Allah'ın rızasını kazanamayız. Birbirimizi severek ancak Allah'ın rızasını kazanabiliriz. İnşallah hepimiz bunu idrak edelim. Bu sevgi tohumlarını dağıtalım. Ve bu programda inşallah çok güzelliklere vesile olsun. Çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun.
1: Ben de sizi tanımak, özür diliyorum
2: Estağfurullah, buyurun efendim.
1: Emre Bey, ben de sizi tanımaktan çok mutlu oldum. Belki siz
0: Münavir.
1: Almanya'dasınız, ben buradayım ama sevginin sınırları yoktur. Sevgi mesafe tanımaz. Yüreğim sizinle. Hissediyor musunuz onu? Sizi seven yüreğimi.
0: Hissediyorum. İnşallah siz de hissediyorsunuz. Çok çok güzel bir zaman oldu. İnşallah tanışmak nasip olur.
1: Bugün gönüller birleşti. İnşallah bir gün bedenlerimiz de bir araya gelip kucaklaşırız.
0: İnşallah. Ben de çok bunu diliyorum Rabbimizden. Allah razı olsun.
2: Sevgili misafirlerimiz, sevgiyle kalın, Allah ile kalın diyoruz efendim. Allah hepinizden razı olsun. Teşekkür ediyoruz bizleri izlediğiniz için.

0: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde birleştirdi. Kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberlik sevgili kardeşlerim. Biliyor musunuz? Biz sizleri çok ama çok seviyoruz. Siz bize sormayın biliyor musunuz diye, biliyoruz. Sizler de bizi çok seviyorsunuz. Ama bizi tanıyabilenler, Allah'a hepimiz sonsuz hamd ve şükredelim ki bir platformda Allah'tan bahsetmek üzere Allah bizleri ilahi iradesiyle bir araya getirdi. Öyleyse Allah yolundasınız. Mutlu olmanın bütün imkanlarına sahip oldunuz. Önünüze bir okyanus açıldı. Başkalarının bilmediği o kadar çok şeye sahipsiniz ki sevgili kardeşlerim. Bizi şu anda görebiliyorsunuz, duyabiliyorsunuz. Bütün dünya için geçerli. Bilgisayar bütün dünyaya ulaşıyor. Ve bir güzel muhteva daha, başkalarının bilmediği bir hazineye sahipsiniz. Gene bu bilgisayarın hafızasında. Konulardan konu beğenin. 3000'den fazla kasetimiz şu anda orada bilgisayarın hafızasında. Kur'an gerçeklerinden hangisine susamışsanız, hangisi sizi daha çok ilgilendiriyorsa bütün kapılar önünüzde açık. Sevgili kardeşlerim, sizden bu hazineden faydalananlardan başkası buradaki hazinelerin farkında bile değil. Allah bütün hazineleri onların ayaklarına sermiş. Ama oradan öğrenmek gereğini duymuyorlar. Hem bilmiyorlar hem de öğrenmek istemiyorlar. Oysa ki öğrenmeleri onların kurtuluşu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İslam adına ne kalmış ki? Aslında çok köklü ve sağlam temeller üzerine oturmuş bir fıkıh kültürü kalmış sevgili kardeşlerim. Bu bir sağlam bir vaka. Yani bugün Kur'an-ı Kerim'in indirilişinden 14 asır sonra bugün Kur'an'dan geriye ne kalmış derseniz eğer, sağlam bir kültür olarak, şeytanın hiç değiştiremediği bir kültür olarak fıkıh kalmış. Çok sayıda fıkıh alemi görevlerini bir hakkın yerine getiriyorlar. Fıkhın bütün incelikleri bugün de fıkıh alimleri tarafından gerçek anlamda ortaya konulmuş durumda tatbik ediliyor, öğretiliyor, sağlam bir kültür hazinesi. Fakat sevgili kardeşlerim, fıkıh bir insanı kurtarabilecek olan özelliklerin sahibi değil. Sağlam bir ilim, çok sağlam ellerde temsil ediliyor. Bir hakkın ilmi bilenler tarafından temsil ediliyor. Tatbikata da aynen yansımış durumda. Ama fıkıh öğrenen bir insan eğer öğrenisi sadece fıkıhsa ve Kur'an kültürünü başkalarından, emaniye kültürün sahiplerinden öğrenebiliyorsa, orada durun. Orada açmaz başlıyor. Ne kalmış elimizde Kur'an'dan sevgili kardeşlerim? Fıkı devre dışı bırakıyorum. Orada çok sağlam bir kültürün varlığı kesinleşmiş durumda. Şimdi oradan öteye geçiyoruz. Ne kalmış geriye sevgili kardeşlerim? Kala kala İslam'ın 5 tane şartı kalmış. İslam'ın bunlardan ibaret olduğunu zannediyorlar. Bir tek muhtevaya dayalı olarak Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın öyle buyurduğu söyleniyor. Birisi geliyor, diyor ki, ey Allah'ın Resulü, ben cennete girmek istiyorum, ne yapayım? Namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getir. Cevabın bu olduğu ifade ediliyor. Ve İslam'ın 5 şartı olarak 14 asırdan beri her geçen gün biraz daha kıymet kazanarak bugünlere gelinmiş. Ama İslam'ın 5 tane şartı, 5'ini de ömrünüz boyu tatbik etseniz hiçbirinizi kurtaramaz. Neden kurtaramaz sualinin cevabını insanlar araştırmak gereğini duymuyorlar. Gözlerinin önüne serildiği halde öğrenmek istemiyorlar. İblis herkesi bütün boyutlarıyla kuşatmış durumda. Ve İslam kalesinden insanları cennet saadetine götürecek olan bütün faktörleri söküp aldığı gibi dünya saadetine ulaştıracak olan faktörleri de yok etmiş. Birincisinde İslam'ın bacaklarını kesmiş, ikincisinde de kollarını kesmiş ve İslam'ı bitkisel hayata ulaştırmış. Fıkıh ilminin o müstesna güzelliği hariç geri kalan kesimler bir hiç sevgili kardeşlerim. Ve muhtevaya dikkatle bakın ki fıkıhta kimseyi fıkha lazım gelen önemi verdi diye Allah'ın cennetine ulaştırmaz. İslam'ın 5 şartı da bu işe yetmez. Öyleyse mutlu olmanın temeliyle İslam olmanın temeli aynı temeldir. Her ikisi de %100 bir dileğe bağlıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Asırlardan beri ortadan kaybolmuş bu Kur'an gerçeği. Ama kurtuluş reçetesi de o sadece bizde. Ve bunu hepinize duyurmakla da ayrıca vazifeliyiz. Öyleyse mutluluktan bahsediyoruz. Mutluluk, cennet mutluluğu ve dünya mutluluğu olarak ikiye ayrılır. Cennet mutluluğuna girmek deyince, ulaşmak deyince birçok insan bu konuda derler ki, cennet mi, ben mi? Bundan 14 asır evvel sahabenin bile sadece 10 tanesine cennet nasip olmuş. Benim gibi birisi hiç cennete girebilir mi? Bu mümkün değil. Bizim gideceğimiz yer olsa olsa cehennemdir. Böyle diyen insanlar Allah'ın emirlerini yerine getirmekten sarfı nazar ediyorlar. Nasıl olsa benim kurtuluşum mümkün değil. Ne yapayım yani ben ibadet yapıp da ne yapayım? Evvela ne yapayım sualinin cevabını bilmeniz lazım sevgili kardeşlerim. İbadet hedef değildir. İbadet vasıtadır. Hedef Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan bir 27 basamaklık İslam merdiveninde Allah'a ulaşmayı dileyerek dilediğiniz andan itibaren kurtuluşa erdikten sonra mutlaka cennet sadece sizin olur. Bundan sonraki safhalarda ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim etmek mecburiyetindesiniz. Ruhunuz, veçiniz, nefsiniz ve iradeniz hepsi Allah'a teslim olacak. İslam, sin, lam, mim. Bu kökten gelir. İslam'da, İslam muhtevasında Türkçemizde en çok kullanılan kelime teslim kelimesidir. İslam teslimlerden ibarettir. Başka bir dinde zaten mevcut değildir, hiç olmamıştır. Bu dine, kainatın tek dinine İslam adının verilmesinin sebebi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Arap olmasıdır. Arapça indirilen bir Kur'an-ı Kerim ve teslim kelimesini, İslam kelimesini kullanıyor Allah Teala ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruhunu da veçini de nefsini de iradesini de Allah'a teslim etmiş. Öyleyse mutluluğun başlangıcı da İslam'ın başlangıcı da bir dilekten ibarettir. İslam'ın giriş kapısı. Kaleyi fethetmek için bu kapıdan gireceksiniz. İslam'ın başka bir kapısı mevcut değildir. İbadetler hiç kimseyi ibadet ediyor diye kurtaramaz. İbadetlerden kazanacağınız değerle Allah'ın cennetine girmeniz hiçbir zaman mümkün değildir. Ama onlardan çok daha kolay bir sebeple Allah'ın cennetine girebilirsiniz. Yetmez. Bu yolda size Allah Teala ibadetleri sevmenizin de garantisini veriyor. Sevgili kardeşlerim, bir nefsiniz var. Afetlerle donatılmış bir nefsiniz. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, düşmanlık, nefret. Bütün bu muhteva nefsinizin 19 ayrı cepheden içini karanlıklarla doldurmuştur. Bu muhtevada her afet karanlığın, zulmetin bir bölümünü ifade eder. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz, biliniz ki kalbiniz %100 karanlıktır. Sadece afetlerden ibarettir. Allah Teala diyor biz insanı yani nefsi bir ahseni takvim içinde yarattık. Belli bir zaman parçası içerisinde, belli bir takvim içerisinde ya da belli bir özellikler dizisi içerisinde o en güzeli ahsene ulaşabilecek olan bir özellikte yarattık. Sonra onları esferi safine reddettik. Kim onlar? Bu güzelliklerden nasibini alamayanları diyor. Sonra esferi safiline reddettik diyor Allah Teala. Kim bu güzelliklerden nasiplerini alamayanlar? Sadece bir tek grup insan. Bu bir tek grup insanların %90'dan fazlasını temsil ediyor. Tarif tek. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. O kadar. İşte Kur'an ve Kur'an'ın ölçüsü 1. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. 2. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Allah'a ulaşmak ne demek? Allah'a ulaşılabilir mi? Elbette ulaşılabilir. Ve Allah Teala Allah'a ruhunuzu ölmeden evvel ulaşmayı dilemenizi ve ruhunuzu Allah Teala'ya ölmeden evvel ulaştırmanızı 12 defa üzerinize farz kılmış. Hala sorulur mu? Allah'a ulaşılabilir mi diye? Allah'ın zatı yoktur, her şey Allah'tır diyen birçok insan yaşıyor şu anda. Allah Teala diyor ki biz 6 yevimde 3 asıl 3 de karşıt olmak üzere 6 tane alem yarattık. Sonra da arşa istiva ettik diyor. Yedinci katın, yedinci gök katının ötesindeki yedinci gök katıyla gök katları sona erer. Onun ötesindeki yokluk. İşte Allah Teala oradadır. Yokluktadır Allah'ın zatı. Ve kendisine ulaşmasını, insanların ruhlarını ulaştırmasını ve ölmeden evvel ulaştırmasını, ulaştırmayı dileme de bu muhtevanın içinde olmak üzere tam 12 defa farz kılıyor. Sevgili kardeşlerim, ondan da daha fazla farz hükümler çıkartılabilir. Ama yetmez mi? Eğer Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemenizi üzerinize farz kılmışsa, eğer Kur'an böyle söylüyorsa, Allah'a ulaşmayı dileyin. Yoksa sonra yardım olunmazsınız diyorsa, Allah'a ulaşmayı dileyin ve takva sahibi olun ve müşriklerden olmayın diyorsa, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyorsa, ve de hidayetin adı ruhun Allah'a ölmeden evvel ulaşması ise, hidayeti de Allah Teala herkese farz kılmışsa, sözümüze kulak verin. Sizin geleceğiniz için son derece ciddi bir konudan bahsediyoruz. Ve başkalarından öğrenmeniz mümkün olmayan hususlar. Unutmayın, sizin kurtuluşunuz söz konusu. Sözlerimizi incelemek mecburiyetindesiniz. Gelecek günlerde her şey adım adım aydınlanacak. Güneşi saran bulutlar bir bir dağılacak. Ve Kur'an gerçeği 14 asır sonra bir güneş gibi bu sefer bütün dünyaya doğacak. Sadece İslam alemi değil sevgili kardeşlerim, bütün dinlerin içinde birçok insan Kur'an hakikatlerine muttali olacak ve onları, bir kısmı başka dinlerin içinde de Kur'an gerçeğini yaşıyorlar. Hiç ihtimal vermiyorsunuz değil mi? Hem başka bir dinin içinde olsun, hem de Kur'an'ı yaşasın insanlar. Olacak şey mi bu? Evet, olacak şey. Hiçbir hilaf olmadan rahatlıkla söyleyebiliriz ki, bugün dünya üzerindeki 72 ayrı inanç inanma biçiminin içerisinde 72 ayrı inanç grubu tespit edilmiş durumda şu anda. Bu konuda inceleme yapanların vardıkları son sonuç, yıllardan beri bu rakam artık değişmez oldu. 72 fırka söz konusu. Bu 72 fırkanın içinde, bütün fırkaların içinde ne yazık ki %10'dan daha az insan, ama hepsi Kur'an'daki İslam'ı yaşıyorlar. Hayır, adından haberdar değiller. Yaşadıkları şeyin İslam olduğundan haberdar değiller. Ama Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan ve ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimiyle noktalanan bir dizi güzellik. 28 basamaktan oluşan bir İslam merdiveninin bütün merdivenlerini tırmanmak ve Allah'a teslimi külli ile teslim olmak. Ne demek teslimi külli ile teslim olmak? Önce ruhu teslim etmek, 22. basamak. Sonra fizik vücudu teslim etmek, 2. teslim, 25. basamak. Sonra nefsi Allah'a teslim etmek, 27. basamak. Sonra iradeyi Allah'a teslim etmek, 28. basamağın 5. mertebesi, 5. kademesi. Ne oldu? Teslim oldunuz. Allah'ın ezeli ve ebedi emrini yerine getirdiniz. Bütün peygamberlerin ve onlara bağlı olanların yaşadığı bütün devrelerdeki kainatın tek dinini yaşadınız. Şimdi size eğer dersek ki, ey aziz kardeşlerim, duyduk duymadık demeyin. Dünya üzerinde ikinci bir din hiç olmamıştır. Sadece bir tek din yaşanmıştır. Biz de diyeceksiniz ki, iyi de yani şimdi bundan 3 dakika evvel sen söyledin bize ki 72 tane inanç biçimi var. Öyle dedik, inanç biçimi din demedik. Bir dinin dışında hiçbir din olmamıştır sevgili kardeşlerim. Yalnız İslam dini. Adına, Arapça adıyla İslam dini diyoruz. Allah adına teslimlerden kinaye olarak İslam dediği için ruhunuzun ve içinizin, nefsinizin ve iradenizin Allah'a teslimiyle sonuçlanan kainatın yegane dini. Öyleyse Hazreti Adem'den ilk peygamber ve ilk insan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz son peygamber, buraya kadar Nebiler dizisi boyunca başka bir din hiç olmamış. Ve son şeriat kitabı da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme teslim edilmiş. Bu Arapça adıyla İslam dini. Neyi içeriyor? Baştan sona kadar mutluluğu içeriyor. Allah-u Teala'nın emrettiği şeyleri dikkatle dinleyin ki bugün onların esamesi bile kalmamış. Bir defa daha ifade edelim ki şeytan Allah'a ulaşmayı dilemeyi ortadan kaldırmış. Ruhun Allah'a teslimini yok etmiş. Allah'a ulaşmayı dilemeyi kaldırmakla, sadece bunu yapmakla insanların hem dünya saadetini hem cennet saadetini sıfırlamayı başarmış iblis. Her şey bunlarla başlıyor sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemek Allah'ın temel emri. Öyleyse ne diyor Allah-u Teala? Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi. Münibine ileyhi yettekûn. Ve okumussalat ve la tekûne minel müşrikîn. Allah'a yönel. Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Rum 32'de de diyor ki o müşriklerden olma ki onlar fırkalara ayrılmışlardır. Her biri ayrı bir grup oluşturur ve her biri kendi elindekiyle ferahlanır. Kim bu insanlar? Allah'a yönelmeyenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Farz mı? Açık ve kesin bir şekilde Allah'a yönel, yani Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol diyor Allah Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o noktada o kişi takva sahibi olmuştur. Ondan evvel takva sahibi değildir. Takva sahibi olduğu nokta kişinin kurtuluşa ulaştığı noktadır. Cennete takva sahipleri girer diyor Allah Teala. Ali İmran 15, cennet takva sahipleri içindir diyor. Onlar orada altın ırmaklar akan cennetler vardır. Ali İmran 198, cennet takva sahipleri içindir diyor Allah Teala. Kaf 31-32 ve zülfetül cennetil muttakine gayri bayit haza matvadune. Cennet takva sahiplerine uzak olarak yaklaştırıldı, uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaat olunduğunuz cennet budur. Takva sahiplerine vaat olunan cennet yaklaştırılıyor kıyamet günü. Likülle evabin hafiz. Bütün evap olanlar ve hafiz olanlar için diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dileyerek irşat makamına ulaşmış olan herkes için. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktada bütün negatif faktörlerden kurtuluyorsunuz. Küfürden, dalaletten, hüsrandan, fısktan, bütün negatif faktörlerden kurtulduğunuz nokta orasıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Şeytana kul olmaktan kurtuluyorsunuz. Allah'a kul oluyorsunuz. İnsan ve cin şeytanlara dost olmaktan kurtuluyorsunuz. Allah'a dost oluyorsunuz. İşte Zümer suresi 17. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor. وَالَّذ۪ي نَشْتَنَبُ الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُ اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Diyor ki Allah Teala, onlar şeytana, insan ve cin şeytanlara, tağuta kul olmaktan iştinav ettiler. Kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a yöneldiler. Bu sebeple şeytana kul olmaktan, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan kendilerini kurtardılar. Şeytana kul olmaktan kendilerini kurtardılar. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele ediyor. Yani tağuta, insan şeytanlara, cin şeytanlara, şeytan şeytanlara kul olmaktan kurtuldular. Allah'a kul oldular. Ne yapmışlar? Allah'a yönelmişler. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Ve kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Allah ulaşılamaz diyenlere ithaf olunur. Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Sevgili kardeşlerim, demek ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o Allah'a yönelendir. Allah'a ulaşmayı dileyendir. Ve mutlaka şeytana kul olmaktan kurtulur. Mutlaka şirkten kurtulur. Mutlaka dalaletten kurtulur. Öyleyse ne diyor Allah Teala Zümer Suresi'nin 54. ayet-i kerimesinde? Ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kable en yetiyekümül azabe sümme la tünsarun. Diyor ki Allah Teala, üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin. Allah'a ulaşmayı dileyin. Yeter mi? Yetmez. Ve devam ediyor ayet-i kerime. Allah'a ulaşmayı dileyin ve ona, Allah'a teslim olun diyor Allah Teala. Açık ve kesin. Allah'a teslim olun. Yoksa sonra yardım edilmezsiniz. Allah'a ruhunuzu teslim edeceksiniz. Beçinizi teslim edeceksiniz, fizik vücudunuzu, nefsinizi teslim edeceksiniz ve iradenizi teslim edeceksiniz. Bu teslimleri tamamladığınız zaman Allah Teala'nın bir sevgilisi olursunuz. İradesini de Allah'a teslim etmiş ve Allah'ın irşat makamına tayin ettiği bir yetkili olursunuz. Elbette çok kolay bir vetireden bahsetmiyoruz. Eğer Allah'ın irşat makamına tayin edeceği birisi olacaksanız, mutlaka daimi zikre ulaşmak mecburiyetindesiniz. Mutlaka iradenizi de Allah'a teslim etmek mecburiyetindesiniz nefsinizden sonra. Nefsinizin kalbi bütün afetlerden kurtulduktan sonra 19 defa da müzeyyen olacak. Sevgili kardeşlerim, bunlar konunun üst uçları. Biz başlangıç noktasıyla alakalıyız. Kim cehenneme gideceğini düşünüp acı acı geleceğini tezekkür ediyorsa, ne olacak benim halim, beni cehennemden kimse kurtaramaz diyorsa, bu gerçektir. Cehennemden seni kimse kurtaramaz ama sen kurtarabilirsin. Sen. Neyle kurtarabilirim diyor şimdi. Kişi tonla günah işlemiş. Kurtuluşunun artık mümkün olmadığını düşünüyor. İntiharı düşünüyor. Sanki hiç çözüm yokmuş gibi gösteriyor iblis ona. Dünyasını karartıyor. Oysa ki bu kişi, sevgili kardeşlerim, kim olursa olsun, bu kişi hangi suçları işlemiş olursa olsun, günahı ne kadar büyük olursa olsun, bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah ona tam 7 tane Furkan verir. Ve onun bütün günahlarını örter. Mutlaka onu cennetine alır. Kim takva sahibidir? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Cennetse takva sahiplerindendir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin cehenneme girmesi mümkün mü? Hayır, değil sevgili kardeşlerim. İslam'da niyet amelden üstün, bir tek dilek hepinizi Allah'ın cennetine mutlaka ulaştırır. Allah Teala ne diyor başka? Diyor ki Müzemmil suresinin 11. ayet-i kerimesinde veskür ismi rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Rabbinin ismiyle, yani Allah'ın adını Allah Allah Allah Allah diye tekrarlayarak Rabbinin ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Yani insanı Allah'a ulaştıran faktörün zikir olduğu anlatılıyor. Ama Allah'a ulaş diyor Allah Teala. Öyleyse bu bir emir mi? Ruhun Allah'a ulaşması bir emir mi? Elbette. İşte Rad suresinin 21. ayet-i kerimesi. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْيُسَلَ 20 ve 21'i beraberce okuyalım. اَلَّذ۪ينَ يُفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ diye başlıyor. Rad suresinin 20. ayet-i kerimesi. اَلَّذ۪ينَ يُفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ onlar ahdallahi'yi, Allah'ın ahdini ifa ederler. Allah'ın ahdi, ruhu bir, veçi yani fizik vücudu iki, nefsi üç ve iradeyi dört. Bu dört emanetin hepsini Allah'a teslim etmektir. Asıl emanet ruhunuzdur. Onu Allah'a teslim ettiğiniz zaman ikinci emanet, ikinci varlık, fizik vücudunuz emanet olur. Ötekiler değildir. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman nefsiniz emanet olur. Onu teslim ettiğiniz zaman iradeniz emanet olur. Sizde bulunan, adım adım emanet hüviyetini kazanacak olan sadece ruh aslında emanettir. Adım adım emanet hüviyetini kazanacak olan bütün bu varlıkları Allah'a teslim ettiğiniz zaman, o zaman Allah'ın irşat makamına tayin ettiği bir yetkili olursunuz. Onun tarafından yetkili kılınan birisi. Elbette burası yolun sonudur. Sizlere, mutluluk peşinde dolaşan mutsuzlara, hayır, bunu söylemiyoruz, bunu tavsiye etmiyoruz. Bu çok ötelerde bir olay. Ama sizi cehennemden kurtaracak olan, şu dünya saadetine mutlaka ulaştıracak olan, en azından yarısına mutlaka ulaştıracak olan Allah'ın bir vaadi var mı? Var sevgili kardeşlerim. Kesinlikle var. İşte Allah-u Teala demin size söyledik Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde onu söylüyor. Yehdi ileyhi men yunib. Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'a yönelen kişiyi Allah kendisine mutlaka ulaştırır diyor. Kim Allah'a yönelen kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kim? Mutluluğun sahibi. Çünkü bu noktadan itibaren cennet onun. Sevgili kardeşlerim, İslam 7 safhadan oluşur. 7 safa. Birinci safa Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu 7 safa 28 basamak oluşturur. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi 3. basamaktaki kişidir. 1. 2. ve 2. basamaktakilerin gideceği yer. 3. basamağa ulaşamamışlarsa, Allah'a ulaşmayı dilememişlerse sadece cehennemdir. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemeden cehennemden kurtulamaz. Ama bir taraftan müjdeyi de verelim ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun da cehenneme girmesi mümkün değildir. O da mutlaka Allah'ın cennetine girer. Öyleyse günahlar işliyorsunuz. Günlerce Allah-u Teala'ya yalvarıyorsunuz. Ya Rabbi, bizim günahlarımızı bağışla. Ben böyle böyle günahlar işledim. Beni affet ne olur diye günlerce yalvarıyorsunuz. Bir garantiniz yok. Allah Teala affedebilir de, affetmeyebilir de. Ve diyor ki, büyük günahları işlemiş olanlar da benim rahmetimden ümitlerini kesmesinler. Acaba ne demek istiyor Allah Teala? Rahmetimden ümitlerini kesmesinler. Ne demek? Rahmet, Rahim esmasının mahsulüdür. Rahim esması ise, Allah'ın Rahim esması ise, sadece Allah'laşmayı dileyenlerde tecelli eder. Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, daha doğrusu Hazreti Yusuf diyor ki, ve ma uberru nefsi innen nefse le emmaretin bisu'i illa ma rahime rabbi. Ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ben bu sebeple nefsimi temize çıkartamam. Ama Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Yani Rabbim dilerse bana Rahim esmasıyla tecelli eder ve o hariç o zaman ben mutlaka kurtuluşa ulaşırım. Nefsimi beraat eder, ettirebilirim. Allah Teala nefsimi beri kılar. Beraat ettirir. Ne zaman? Son derece basit cevap. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an, Allah görür, işitir ve bilir nefsinizin kalbindeki bu dileği. Bu sebeple hep nefsinize bakar. Ve gördüğü, işittiği, bildiği anda Derhal Rahim esmasıyla tecelli eder. Bu tecelli size 7 tane Furkan verilmesine sebep olur. Evvela görmeyen gözlerinizi görür hale getirir. Çalışmayan görme hastanızın üzerindeki gışaveti kaldırır. Ve hem görme uzvunuzda görürsünüz, hem de zihninizde gördüklerinizi şekillendirecek olan meleke hassa harekete geçer. Gerçek anlamda görürsünüz. Biliyor musunuz, gözlerinizde mercek var. Bu merceklerin görüntüsü aslında terstir. İsterseniz deneyin. Bir mercekten herhangi bir nesneye bakarsanız o nesnenin ters göründüğünü göreceksiniz. Ama o ters görüntüyü doğrultan bir hassa var içinizde. Beyninizin bir fakültesinde bir hassa var, görme hassası. Adına basar diyor Allah Teala, görme hastasının. Onu görür hale getiriyor. Kulaklarınızdaki vakrayı engeli alıyor ve işitme hastanız da mühürlü, onun da mühürünü açıyor. 4 Furkan oldu. Kalbinizin mührünü açıyor. 5 Kalbinizdeki ekinetle birlikte küfrü alıyor. 6 Ekinetin yerine ihbat koyuyor. Muhbit oluyorsunuz. Size verilen ilmi anlamaya başlıyorsunuz. İlim sahibi olmak için kendilerine ilim verilenlerden, ilmin sahibi olanlar hüviyetine ulaşmak için harekete geçiyorsunuz. Allah size bu imkanı sağlıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse bana hanginiz ne kadar zor bir şeymiş, hiç mümkün mü ki diyebilir. Sadece bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu dileğin kalpten olmasını istiyor Allah Teala sadece. Yani gerçek olmasını istiyor. Kendinizi aldatmayın.
1: E peki ölçüsü var mı? Nereden bileceğiz kendimizi aldatıp aldatmadığımızı? Ha. Bu son derece kolay bir şey. İki çeşit insan düşünelim. İkisi de diyor ki size ben Allah'a ulaşmayı diledim. Onlara dikkatle bakın. Bunlardan birisi mutlaka namazlardan zevk almaya başlamıştır. Oruç tuttuğu zaman açlığı azalmıştır. Zikir yaptığı zaman zikir ona haz vermeye başlamıştır. Allah'tan bahsedildiği zaman sohbeti dinlemek hoşuna gider. İşte zikirden hoşlanan bu kişi zikri zikirsizde tercih eden bu kişi, namazdan hoşlanan bu kişi, oruç kendisine açlık hissini çok eskisine nazaran çok daha az duyurduğu bu kişi Allah'a ulaşmayı dileyen birisidir. Ben de Allah'a ulaşmayı diliyorum diyor ikincisi. Ama iddia ettiği dilemeyi gerçekleştirmeden evvel, dilemeden evvel nasıl namaz hiç hoşuna gitmiyorsa, oruç tutmak hoşuna gitmiyorsa, zekat vermek hoşuna gitmiyorsa, zikir yapmak hoşuna gitmiyorsa, gene aynı standartlarda kişi. Bunlardan birincisi Allah'a ulaşmayı dilemiştir, ikincisi dilememiştir. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Gerçekten Allah'a ulaşmayı dileyen hiç kimseyi Allah Teala cehenneme koymaz. Bir dilek Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediniz, öldünüz. Arkasından mutlaka gideceğiniz yer cennettir. Birinci kat cennet. Sevgili kardeşlerim, cennetin katlarından bahsediyorum. 7 kat cennet var. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kat cennet. Niçin cennetin katlarından bahsediyorum? Çünkü Allah Teala diyor ki, eni göklerle yer kadar olan cennetlere koşun diyor. Demek ki bütün göklerdeki 7 kat gökler, her katta ayrı bir cennet var. 7 kat cennetin birincisine girebilir bu kişi sadece Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Başka bir şey yapmaya vakit kalmadan da eceli gelmiştir. Allah emanetini geri almıştır. Ne oldu? Bu kişi mürşidine ulaşamadı. Ruhunu Allah'a ulaştıramadı. Ama Allah'a ulaşmayı diledi. Tamam. Mutlaka birinci kat cennete girer. Bu kişinin hayatı, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin hayatı 5-6 ay olsa, o kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmaması da mümkün değildir. Bu Allah'a ulaşmayı gerçekten dileyen bir insan, 5-6 aylık bir zaman devresinde mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırır. Öyleyse şu anda beni dinleyen arasında biliyorum ki binlerce Allah'ın evliyası var. Allah'a ulaşmayı dilemiş ve de namaz zevk vermeye başlamış, oruç zevk vermeye başlamış ve zikri de 33 bin zikre ulaşmış. Bu kişi mutlaka 5-6 aylık bir zaman devresinde bunu gerçekleştirdiyse Allah'a mutlaka ruhunu ulaştırmış Allah'ın evliyası olmuştur. Bu neyi ifade eder? Üçüncü kat cenneti ifade eder. İnsanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilemişse ve 5-6 aylık bir ömrü geçirmişse zikrini 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 diye buralarda ikişer bin yükselterek zikrini tamamlayabilmişse, bu tamamlamak ona ağır gelmiyorsa, bu kişi mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırmıştır sevgili kardeşlerim. Bunun manası üçüncü kat cennettir. Nasıl ulaştı buraya? Bu kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Derhal birinci kat cennetin sahibidir. Allah Teala ona 7 tane Furkan verdi ve arkasından kalbine ulaştı. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirdi. Göğsünden kalbine nur yolunu açtı. O kişi zikre başladı. Nefsinin kalbinde %2 rahmet birikti. Huşuya ulaştı kişi. Hayret namazını kıldı. İrşad makamını gördü. Ulaştı. Ulaşmadan evvel öldü. Allah'a ulaşmayı diledi. Hiç ibadet yapamadan öldü kişi. Gideceği mutlaka birinci kat cennettir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin gideceği yer mutlak olarak Allah'ın cennetidir. Allah diyor ki Allah'ın sözünde hulf olmaz. Peki bu kişi 12 tane insan aldı Allah-u Teala'dan, irşat makamına ulaştı. Tabiyetini gerçekleştirdiği an devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelip yerleşmiştir. Bu kişinin kalbine Allah bu noktada, burası 14. basamaktır, imanı yazmıştır. Kişinin bütün günahlarını o her bir Furkan'da verdiği derecelerle o 7 safhada her bir Furkan'da verdiği derecelerle o kişinin günahlarının 7'de biri kadar ona ilave yapan Allah-u Teala derecelerine ona derecat veren Allah-u Teala 7 Furkan'ın her birine verdiği derecelerle o kişinin bütün günahlarını örtmüştür. Örttüğü noktadan itibaren sevaplar günahları aşmıştır. O kişi Allah'ın cennetine ehil olmuştur. Cennet mutluluğunu kazanmıştır. Mürşidine ulaştıktan sonra bu kişi rahmetli olursa, mürşidine ulaştığı zaman Allah-u Teala onun günahlarını sevaba çevirir. Furkan suresinin 71. ayet-i kerimesine göre.

desteği mümkündür. Şimdi böyle bir durumda bu kişi için kurtuluş ruhunun 7. gök katında 7 tane alem geçtikten sonra Allah'ın zatına ulaşıp orada ifna olmasıdır. 22. basamak Allah'ta fani olmuştur, ifna olmuştur kişinin ruhu. Buraya bu sebeple fena findah makamı denir. Allah'ın zatında ifna olma noktası. Allah buraya kadarını garanti ediyor Allah'a ulaşmayı dileyen herkese. Öyleyse hadi biz de sizi davet ediyoruz. Koşun diyor Allah Teala. Eni göklerle yerler kadar olan cennetlerime koşun diyor. Hepiniz için yol açık, sadece bir tek dileğinize dayalı. Allah'a ulaşmayı dilemek bu kadar. Ne yazık ki İblis 14 asırda Kur'an'ın bu büyük muhteşem kurtuluş reçetesini insanları unutturmaya başarmış. İnsanları emaniye ile meşgul ederek, onları kurtarması imkansız olan bilgilerle meşgul ederek ve kurtuluş reçetesini, Allah'a ulaşma dileme talebini Kur'an'da var olmasına rağmen yok ederek tam 12 defa Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemenizi artı Allah ruhunuzu ulaştırmanızı üzerinize farz kılmış. Arkası mı? Sadece mutluluk sevgili kardeşlerim ve Allah'ın garantisindesiniz. Allah kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu mutlaka kendisine ulaştırmayı garanti ediyor. Ulaştırdığı güne kadar yaşarsanız 5-6 aylık ömrünüz varsa 3. kat cennetin sahibisiniz. Nefsinizin kalbindeki afetlerden yarısı da devre dışı kalacağı için dünya saadetinin de en az yarısının sahibisiniz. Dünya saadetinin yarısını garanti ediyor. Cennet saadetinin ise 3. katını garanti ediyor Allah Teala. Bir hiç karşılığı, sadece bir dileğinize karşılık olmak üzere. Öyleyse Allah Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini hala anlamayacak mısınız? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir sohbette birlikteyiz. Hani şöyle can cana, gönül gönüle bir sohbet. Sizlerle birlikte olmanın zevkini yaşamak. Sevgili kardeşlerim, yalnız değiliz. Allah da bizimle beraber.

Öyleyse sizler, biz ve Allah bir bütünüz. Bizi birbirimize bağlayan, hedefe ulaştıran o Allah. Bütün insanlara ruhundan üfürmüş. İnsanın kainattaki bütün mahlukattan farklılığı odur ki Allah insana ruhundan üfürmüş. Diyor ki ve nefaha fihi ruhihi. Biz onun içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Ve nefaha fihi min ruhihi. Onun yani insanın içine ruhumdan üfürdüm. Böylece Allah'a en yakın mahluk, Allah'ın ruhundan üfürdüğü bir mahluk, o sadece insandır. Sevgili kardeşlerim, insan olmanın şerefini tahayyül edin. Sadece insanda var bu. İnsandan başka melekler var yaratılan. İnsandan başka yaratılan cinler var. Ama onlara Allah-u Teala ruhundan üfürmemiş. Sadece insana üfürmüş ve derhal insanın şeklini almış Allah'ın ruhu. Öyleyse hepiniz bir ruh taşımaktasınız. Allah'ın ruhu. Sizin kumandanızda mı? Asla. Ruh dilediği zaman vücudunuza girer, dilediği zaman çıkar, size hiç haber vermek gereğini duymaz. Ama sizin fizik vücudunuz ruh için bir mencidir, bir sığınaktır. Vücudunuza girer, vücudunuzun şeklini alır. Dilediği an vücudunuzdan ayrılır. Peki şu anda sizde ruh var mı? Sevgili kardeşlerim, eğer Allah'a ruhunuzu göndermediyseniz var. Ama bizim kardeşlerimiz mutlaka ruhlarını Allah'a bu dünya hayatını yaşarken gönderenlerdir. Allah'a ulaşmayı denemek bunun başlangıcını teşkil eder. Sonra bize veya bizim her tarafta bulunan kardeşlerimizden yetkili olanlara tabiyet ikinci kademeyi teşkil eder. Tabiyetle beraber ruhunuz vücudunuzdan ayrılacaktır. Allah'a doğru Seyri Sülük isimli bir yolculuk yapacaktır. Ve mutlaka 7-8 aylık bir devrede 7 tane gök katını aşarak Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatında yok olacaktır. İşte Allah'tan gelen ruhu, Allah'ın bütün insanlara ve size de üfürdüğü ruhu, şu dünya hayatını yaşarken Allah Teala geriye istiyor. Diyor ki Allah Teala biz dalalette olanları bırakırız. Ama diyor kim bize ulaşmayı dilerse biz onu kendimize ulaştırırız. İşte bu kendimize ulaştırırız dediği nesne Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin fizik vücudu değildir. O kişide bulunan Allah'ın o kişiye doğumla birlikte üfürdüğü ruhunun Allah'a geri dönmesidir, teslimidir. Bu husus Allah Teala tarafından garanti edilmiştir. Yani
Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemiş olur. Çünkü Allah'a ulaşabilecek olan sadece ruhumuzdur. Ne fizik vücudumuz Allah'a ulaşır, ne nefsimiz Allah'a ulaşır. Ama ruhumuz Allah'ın üfürdüğü bir ruhtur ve de döneceği yer mutlaka Allah'tır. Bu dönüş iki şekilde teşekkür edebilir. Bir insanın ölümü. Ölümle beraber ruh, vücudun artık kendisi için bir sığınak teşkil etmediğini görecektir. Ruh için şu fizik vücudumuz, biz hayatta olduğumuz sürece bir sığınaktır. Allah ruhundan üfürür ve ruh derhal o kişinin fizik vücudunun %100 aynen hüviyetini alır, yani onun şekline girer. İşte o insanın, o kişinin ruhudur. Ruhla üçlünün ikincisi olan nefs arasında büyük bir farklılık söz konusudur. Ruh, dilediği an fizik vücudu terk etmek yetkisinin sahibidir. Ve de insandan hiç izin falan almaz. İnsana sormaz. Ayrıca nefsi Allah'a ulaştırmamız üzerimize farz kılınmıştır. Allah Teala buyuruyor, İrci'i ila Rabbiki. Ruha diyor ki, Rabbine rücu et, Rabbine geri dön. Yani geri dönerek Rabbine ulaş. Ruhumuzun, biz dünya hayatını yaşarken, fizik vücudumuz, nefsimiz ve ruhumuz olarak dünya hayatını yaşarken, ruhumuzun Allah'a ulaştırılması Allah-u Teala tarafından üzerimize farz kılınmıştır. İşte bu farzı bütün insanlar yerine getirmek zorundadırlar. Sevgili kardeşlerim, bu bir mutluluktur. Dengeler sistemi şöyle tahakkuk ediyor. Allah Teala bizi fizik vücut olarak, nefs olarak ve ruh olarak üç ayrı vücuda ulaştırıyor. Doğan, anne karnından çıkan fizik vücudumuzdur. Fizik vücudumuz, onun karşılığı olan nefsle birliktedir. Nefsimiz afetlerden oluşur. Bütün insanların nefsi başlangıçta %100 afetlerden oluşur. Peki o nefsle dengede olan bir şey var mıdır? Evet, Allah-u Teala diyor ki biz her şeyi zıddıyla kaim kılarak çift yarattık. İşte birinci muhtevada Allah-u Teala bir insanın fizik vücudunu oluşturuyor anne karnında. Onunla birlikte nefs de var. Bir nefs ve fizik vücut beraberliği. Ruh bir insana doğumdan evvel Allah-u Teala tarafından yüklenmez. Orada bir ikili vardır. Nefs ve fizik vücut beraberliği. Yine bir karşılıklı muhteva, bir çift olur. Sonra dünyaya geldikten sonra
İnsan farklı bir hüviyete ulaşıyor. Onun içine Allah ruhundan üfürüyor. Fizik vücut, nefs ve ruh bir üçlü oluşturuyor. Nefsimiz %100 afetlerle doludur. Ruhumuz %100 hasletlerle doludur. Hasletler Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemek istemeyen bir hüviyet taşırlar. Ve mutluluğumuzun sembolüdürler. Yani ruhumuzun hasletleri. Ruhumuz, nefsimizin tam zıttı olarak vardır. Ama nefs bir yaratıktır, ama ruh Allah'ın ruhudur. Öyleyse bu beraberlikte başlangıç noktasına baktığımız zaman açık bir denge unsurunu görürüz. Nefsimiz başlangıç noktasında %100 afetlerle doludur. Öfke, kin, iptiralar, isyan, bütün negatif faktörler nefsimizin kalbinde toplanmıştır. Ruhumuzsa %100 hasletlerle olmuştur. Öfkeye karşılık sükunet, nefrete karşılık sevgi, düşmanlığa karşılık dostluk, bütün negatif faktörlerin pozitif karşılığı ruhumuzda mevcuttur ve nefsimiz ona göre dizayn edilmiştir. Ruhumuzda mevcut olan bütün pozitiflerin negatif cevabı nefsimizdedir. Negatif karşılığı nefsimizdedir. Böylece Allah'ın dengesi gene oluşmuştur. Her şey zıttıyla kaim kılınmıştır. Nefsimiz %100 afetlerle dolu olarak, ruhumuz da %100 hasletlerle dolu olarak vardır. Fizik vücudumuz o ikisinin dengede bulunduğu bir sığınaktır. Ruhumuz da fizik vücudumuzun şeklinin aynını taşır, nefsimiz de. Ve Allah-u Teala bütün insanlardan nefs adı verilen bu muhtevanın taşıdığı afetleri yok etmemizi ister. Afetlerin yerine hasletlerin yer almasını ister. Ve Allah-u Teala bunu farz olarak koymuş. Hem ruhumuzu Allah'a teslim etmemizi ister ki bu dengenin yarısını ifade eder. İrci'i emri Allah'a ruhumuzun geri dönüşüdür. Bu bir farzdır. Bütün insanlar dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a ulaştırmakla vazifeli kılınmıştır. Sevgili kardeşlerim, bunu gerçekleştirmelisiniz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmak, böyle bir hedefiniz olmalı. İşte bu tasavvuftur. Tasavvuf, insanın ruhunu Allah'a ulaştırmasıyla negatif ve pozitifler toplamının eşitlendiği bir noktaya ulaşır. Bu mutluluğun yarısıdır. Ama
Bu hedefe ulaşırken geçireceğiniz 7-8 aylık devre hayatınızın en mutlu devresi olur. Neden? Çünkü Allah Teala bu hedefe yürüyen bir kişinin, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçireceği 7-8 aylık devrede o kişinin şeytanla olan ilişkilerini bütünüyle keser. Yani etrafınızdaki şeytanlar size hiçbir şekilde manevi bir tesir icra edemezler. Asla size tesir etmek imkanının sahibi değillerdir. Böyle bir imkan ne zamana kadar sunuluyor kişiye? Ta ki o kişi ruhunu Allah'a ulaştırsın. Ondan evvel denge var mıydı? Evet, o kişinin nefsi vardı. %100 afetlerle doluydu. O kişinin ruhu vardı. Allah'ın ruhu o kişiye gelmişti. O kişinin ruhu oluyor o zaman. O kişiye ait, o kişiye hasredilmiş olan bir ruh. O da baştan aşağı hasletlerle dolu. Bir tarafta Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemeyen bir ruh, öbür tarafta Allah'ın bütün yasaklarını mutlaka işlemek isteyen, emirlerini de asla işlemek istemeyen, şeytanla ilişkide olan, şeytanın bütün taleplerini yerine getirmeye hazır, %100 afetlerle dolu bir nefs. İşte denge gene tamamlandı. Sevgili kardeşlerim, her halükarda bir insanın Allah ile ilişkilerini kurması, böyle bir dizaynı vücuda getirmesi o kişi için bir hedeftir. Başlangıçtaki dengenin bir defa daha kurulması için 7-8 aylık bir devre geçecektir. Başlangıçtaki devre neydi? Nefsimiz vardı, %100 afetlerle doluydu. Ruhumuz vardı, %100 hasretlerle doluydu. Böylece bir denge içimizde, fizik vücudumuzun içinde oluşuyordu. Ama Allah Teala'nın bir emri var. Diyor ki ruhunuzu hayattayken bana ulaştıracaksınız. Ey ruh, Rabbine geri dön diyor Allah Teala. Diyor ki minibine ileyhi ve tekuhu ve kumusalat ve la tekunu minel müşrikin. Ona yönel, Allah'a ulaşmayı dile. Ve ona karşı takva sahibi ol. Yani Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda birinci takvanın sahibisiniz. Takva sahibi ol emri burada bitmiyor. Mürşidinize ulaşacaksınız, ikinci takvanın sahibi olacaksınız. Ulaşmanız tabiyeti ihtiva eder. Tabiyet tamamlandı. İkinci kat cennetin sahibisiniz. Ve tabiyetle beraber mürşide tabi olduğunuz anda ruhunuz vücudunuzu terk eder. Terk ederse ne olur? Terk ederse Allah'a doğru yola çıkar. İşte bu yola çıkan ruh 7 tane gök katını aşacaktır. Bu ise nefsinizin 7 kademesine tekabül eder. Emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye. Nasıl göklerin 7 tane katı varsa nefsiniz de bu kademelerden oluşur. Bu 7 devrede Allah Teala nefsinizin kalbini %51 nurla dolduracaktır. Muradı ne? Muradı vücudunuzdan ayrılan ruhunuzun evvelce oluşturduğu dengeyi bir defa daha kurmak.
Ne demek istiyor Allah Teala? Diyor ki biz insana verdiğimiz nefiste bütün afetleri oluşturduk. Ama buna karşılık ona ruhumuzdan üfürerek dengeyi sağladık. O insanın nefsinin kalbi %100 afetlere dolu ama buna karşılık ruhu var. O da %100 hasletlere dolu ve kişinin ayrıca fizik vücudu var. Allah Teala emanetini geri istiyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişiye Allah Teala hacet namazını kıldırır ve kişi gece yarısından sonra boy abdesti alarak hacet namazını kılar. Bu namaz 4 rekatlık bir namazdır. 1. rekatta Fatiha, 3 tane ayetel kürsi okunarak tamamlanır. Boy abdesti almak konunun temelini teşkil eder. 2. rekatta Fatiha'dan sonra İhlas, Felah, Nas okunur. 3. rekatta Fatiha'dan sonra İhlas, Felah, Nas. 4. rekatta Fatiha'dan sonra İhlas, Felah, Nas okunur. Ve kişi yatağını kıbleyi sağ alarak kılar ve sağ kulağının üzerine yatar. Sağ kulağın üzerine yatmasındaki sebep nedir? Biraz sağa sola başını oynattığı zaman kulağında kalbinin atışlarını hissetmeye başlar. Çifteceyle dilini de kımıldatmadan içindeki sesle Allah kelimesini tekrar etmeye başlar kişi. Dilini kımıldatmamak asıldır. Çünkü bir süre sonra kişi uyuyacaktır. Eğer diline paralel bir statü uygularsa duyma durması ihtimali söz konusu olabilir zikrin. Ama onun dışındaki bir belli tempoda Allah, Allah. Kalbin çift atışında Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah tarzındaki bir dizayn o kişinin Allah kelimesiyle paralel bir dizaynını oluşturur. Çift eceyle söylenen Allah kelimesi boyunca kişi zikrini yapmaktadır ve bu muhteva yani zikir o kişinin nefsinin kalbine Allah'ın katından evvela %2 rahmet gönderir. %2 rahmet nuru o kişinin hidayeti için bir açıştır. Bir kapının, kilitli bir kapının açılması işlemidir. Nefsinizin kalbine Allah Teala göğsünüzü yararak göğsünüzden kalbine nurları gönderir. Allah kişinin göğsünü yarar. Ve göğsünden açılan yola, yoldan o kişinin kalbine evvela %2 önce kuvvet gönderir. Bu rahmet nurudur. Rahmet nuru fonksiyonel değildir. Sadece %2'lik bir muhteva taşır. Önemli olan ondan sonra nefsin kalbine gelecek olan fazıllardır. Fazıllar son derece önemlidir. Neden? Çünkü nefsinizin kalbine giren fazılların her %7'lik birikimi ruhun vücudunuzdan mürşidinize tabi olduğunuz zaman ayrılan ruhunuzun ana dergaha ulaşmasından sonra çıkacağı seyri sülük isimli yolculukta bir gök katına ulaşmasını ifade eder. Öyleyse kim
ilk %7 nuru tamamlayabilirse nefsinin kalbinde, bunun adı Kur'an-ı Kerim'de nefse emmare diye geçmektedir. Vela uksumu bin nefsi. Allah Teala diyor ki o emmare nefse yemin ederim. O levvame nefse yemin ederim. Nefse emmare bir kişinin ilk adımıdır. Allah Teala insana emrediyor ruhunu Allah'a ulaştırmasını. Bir kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemesi bu konu için, ilk adım için yeterlidir. Bu bir dilektir. Sevgili kardeşlerim, kim dilerse Allah'a ulaşmayı, kim dilerse Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemekle yolculuk başlar. Sadece bir dilek önemli mi? Çok önemli. Bu dilek bir insanı cehennemden cennete mutlaka ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan diledikten sonra ölse gideceği yer birinci kat cennettir. Kıyametten sonra gideceği yer. Ama bu kişi ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dilememiş, gideceği yer mutlaka cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, bu dilek son derece önemlidir. Allah Teala herkesin cennete girmesini ister ama yarattığı insan adı verilen mahlukatın mutlaka Allah'a ruhunu ulaştırmasını şart koşar. Ulaştırma talebi kurtuluşun birinci kat cennetini ifade eder. Sonra bu kişi mürşidine ulaşacaktır. Tabi olacaktır. Mürşidine tabi olduğu zaman bu kişinin Allah-u Teala bütün günahlarını sevaba çeviriyor. Sevgili kardeşlerim, ne kadar muhteşem bir olay. Allah-u Teala öylesine bol veriyor ki nimetini. Bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi onun mutlak olarak kurtuluşunu ifade ediyor. Bir dilek onu cehennemden kurtarıyor. Ve bundan sonraki 7 kademede %7'lik nurlar o kişinin zikrine paralel olarak, zikir artışına paralel olarak nefsinin kalbine ulaşmaya başlıyor. Her %7 nur artışı o kişinin ruhunun bir kat yükselmesine sebebiyet verir. Allah'ın kanunu böyle bir kanun. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği an cehennemden mutlaka kurtulur. Birinci kat cennetin sahibidir. Bir dilek, o kadar. Öyleyse bir düşünün sevgili kardeşlerim. Bir tarafta sonsuz işkencelerle sonsuza kadar devam edecek olan bir cehennem hayatı. Öbür tarafta bu dünyada göremeyeceğiniz, tadamayacağınız güzellikte ve lezzette yemekler, kıyafetler, dostlar, sadece mutluluğun yaşandığı bir cennet hayatı. Ve birinden ötekine geçişi sağlayan sadece bir tek dilek. Ya Rabbi, ben sana şu dünya hayatını yaşarken ruhumu ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Atalarımız Osmanlı boyunca bunu hep yaşamışlar. Sonradan durum değişmiş. Adım adım dinimizden uzaklaşmışız. Eğer Allah Teala bize bunları öğretmeseydi biz de sizlere anlatamayacaktık sevgili kardeşlerimiz.
Hamdolsun ki öğretti A'dan Z'ye bütün Kur'an-ı Kerim'i öğretti. Sonuç mu? Sonuç 8536 sayfalık 19 ciltlik bir Kur'an-ı Kerim hamdolsun ki bilgisayarların hafızasına yükledik. Ücretsiz olarak herkese buna hibe ettik. Kim dilerse bilgisayarın hafızasından 8536 sayfalık bir Kur'an-ı Kerim bütününü kendi bilgisayarına aktarma yapabilir. İşte Allah Teala insanlığa böyle bir hizmet vermeyi nasip kıldı bize. Sevgili kardeşlerim, siteye girip de yükleyenlerin sayısı her gün yüzlerce kişi olarak devam ediyor. Bu bize çok büyük bir mutluluk veriyor. Bir hiç karşılığı, hiç para vermeden bir insan dünyadaki en büyük Kur'an-ı Kerim külliyatının sahibi oluyor. En büyük demekten muradımız ne? Çünkü bu ilmi biz Allah'tan öğrendik. O Allah'ın Kur'an-ı Kerim'idir. Sevgili kardeşlerim, bu hepinize bir hediyedir. Allah'ın karşılıksız veren Allah'ın karşılıksız hediyesidir. Bizi buna vesile kıldığı için ona sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Hepinize, bütün dünyaya, dünyada kaç milyon insan yaşıyorsa hepsine ayrı ayrı bir 8536 sayfalık bir Kur'an-ı Kerim meali hediye etmek imkanını, ücretsiz olarak hediye etmek imkanını Allah bize nasip kıldı. Bu Allah'ın son derece büyük bir nimeti sevgili kardeşlerim. Büyük huzur duyuyoruz, mutluluk duyuyoruz. Bunun arkasında bu söylediğimden çok daha önemli başka bir faktör var. Çok daha önemli. Neden çok daha önemli? Çünkü biz Kur'an-ı Kerim'i insanlardan öğrenmedik. Kur'an-ı Kerim'i Allah'tan öğrendik sevgili kardeşlerim. Onun için hidayetin sahibiyiz bu devirde. Çünkü bize gelinceye kadar bütün Kur'an-ı Kerimlerde hidayet yok edilmişti. Ne demek istiyoruz? Hidayet demek insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Kim hidayete erer? Ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyen kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilediği için Allah Teala bu görevi derhal üstlenir. Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır ve o kişiye sanki kendi iradesiyle bunları yapmış gibi, bunları gerçekleştirmiş gibi hediye verir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah Teala birinci kat cennetin sahibi kılar. Ona öyle yardımlarda bulunur ki mutlaka mürşidini ona sevdirir. Mürşid sevgisi verir. Allah'tan sorar kişi mürşidini. Mürşidine ulaşır, tabi olur. Tabi oluşuyla beraber ikinci kat cennetin sahibidir bu kişi. Ne yapmıştır? Bir dileğin sahibi olmuştur. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Arkasından Allah onu mürşid sevgisi vererek mürşidini sormaya teşvik etmiştir. Hacet namazını kılmıştır kişi. Allah ona mutlaka mürşidini göstermiştir. Kişiye aynı zamanda o gösterdiği mürşidin sevgisini de vermiştir. Kalbini o sevgiyle doldurmuştur. Ve kişi mutlaka o mürşide ulaşıp tabi olmak ister. Tabiyetini gerçekleştirdiği anda, ki gerçekleştirmesi için hiçbir engel yoktur, gerçekleştirdiği anda ikinci kat cennetin sahibidir. Yeter mi? Hayır, yetmez. Burada çok önemli yeni bir görev başlayacaktır. Nefs tezkiyesi. Kişi mürşidine tabi olunca cereyanı almıştır artık. Allah Teala ona zikir yaptığı zaman Allah'ın katından rahmetle faz, rahmetle salavat adlı iki grup nur gönderir.
Allah'tan gelen fazıllar nefsimizin kalbindeki ilk adımı atar. %2 fazıl nuru nefsimizin kalbinin kapısını açar. %2 rahmet nuru nefsimizin kalbinin kapısını açar. Sonra gerçekleşecek olanlar %7 fazıllardır. Rahmet nuru %2'lik girişiyle ödevini tamamlamıştır. O bir öncü kuvvettir. Allah kişinin göğsünü yarar ve göğsünden kalbine nur yolunu açar. İşte ilk görev %2 rahmetle bu görevdir. Sonra fazıllar gelmeye başlayacaktır nefsin kalbine. Her %7 fazılda insan ruhu Allah'a doğru yaptığı yolculuğun bir gök katını aşacaktır. Nefsin emare kademesinde birinci gök katına ulaşılır. %7'lik ilk nur birikimi, devame kademesinde ikinci gök katına ulaşılır. %50'lik ikinci nur birikimi, üçüncüsü nefs-i mülhimedir. Allah'tan ilham almaya başlar kişi. Dördüncüsü nefs-i radiyedir. Allah'tan razı olur kişi. Beşincisi nefs-i mardiyedir. Allah da ondan razı olur. Ve neticede yedincisi nefsi mutmainnedir. Kişi mutmain olur. Emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye 7 tane gök katını ifade eder. Her birinde başlangıçtaki %2 rahmet nuruna ilaveten %7'lik nurlar. Fazıl nurları nefsin kalbine ulaşır. 7 defa %7'nin fazıl nuru %49 eder. 2 de rahmet nuru oluşmuştur. Nefsin kalbinin yarısından fazlası %51'i nur dolular. Başlangıçtaki dengeyi Allah bir defa daha kurmuştur. Ama Allah yolunda kulunu kurmuştur. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine ulaşıp tabi olduğunda ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Ama sanki o kişi kendisi ulaştırmış gibi onu üçüncü kat cennetin sahibi yapar. Ve nefsinin kalbini bu arada %51 nurla doldurur. Sevgili kardeşlerim, nefsinizin kalbindeki afetler sizin mutsuzluğunuzun işaretidir. Huzursuzluğunuzun, sıkıntınızın işaretidir. Ama kalbinizdeki nurlar mutluluğunuzun işaretidir. Nefsinizin kalbi %51 nurlarla Allah-u Teala tarafından doldurulur ve o kişi %51'lik bir mutluluğa bu statükoyu korursa, yani günde 3 saatlik zikrini bir ömür boyu devam ettirirse, bu kişi yarım saadeti, yarım mutluluğu mutlaka yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, devamı daha çok zikir. Bu zikrin 18 saate çıkması söz konusu. Kim 18 saatlik çıkabilirse o kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Daimi zikre ulaşırsa nefsini Allah'a teslim eder. Sonra muhlis olur. Sonra da iradesini Allah teslim alır ve o kişi salih makamının sahibi kılınır. İrşada memur ve mezun kılınır. Bütün bunlar mutluluğun birer kilometre taşıdır. Sevgili kardeşlerim, biz sizlere mutluluğu öğretmek için vazifelendirildik. Huzurunuz için, saadetiniz için anlattığımız her şey mutlaka Kur'an'a dayalıdır. Biz Kur'an'ı kendimizden öğretmedik, öğrenmedik. Hiç kimse bize Kur'an öğretmedi. Biz Kur'an'ı Allah'tan öğrendik. Ve dünyadaki en büyük Kur'an tefsirini Allah bize hazırlattı. Açın bilgisayarlarınızı, bütününü kopyalayın.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını diliyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Hepiniz için dua ediyoruz inşallah.

0: güzel. Ne kadar harika değil mi anne?
1: Evet, çok güzel sevgili kızım. Bunun için Allah'a çok şükretmeliyiz. Çünkü bütün bunları bizim için O yarattı.
0: Bizim için mi yarattı?
1: Evet, bizim için yarattı. Sen mutlu olasın diye, bütün çocuklar mutlu olsun diye, gördüğün bütün bu güzellikleri O yarattı.
0: O zaman ben Allah'ı çok seviyorum anne. Onu çok seviyorum.
1: Bütün bu gördüğün kuşlar, kelebekler, çiçekler, hepsi Allah'ı çok seviyor. O kadar çok seviyorlar ki, devamlı Allah'ın şarkısını söylüyorlar.
0: Allah'ın şarkısını mı söylüyorlar? Allah'ın şarkısı mı var?
1: Elbette var. Yerler, gökler, her şey, her şey onun şarkısını söyler.
0: Peki, bu şarkıyı ben neden duymuyorum anne?
1: Duyarsın kızım. Yeter ki şuranla, kalbinle dinle.
0: Gerçekten mi?
1: Elbette. Kalbinle dinlersen her şeyi duyabilirsin. Senin kalbini de Allah dinliyor.
0: Oo, öyle mi? Allah benim kalbimi mi dinliyor?
1: Evet kızım. Devamlı senin kalbini dinliyor.
0: O zaman hep güzel şeyler düşünmeliyim. Allah benim kalbimi dinliyorsa ona her şeyi anlatabilirim.
1: Neler anlatacaksın bakalım?
0: Ona bütün kalbimle onu ne kadar çok sevdiğimi söyleyeceğim. Ona annemi ve babamı. Bana verdiği için teşekkür edeceğim. Ona bu güzel çiçekleri, kelebekleri, kuşları verdiği için teşekkür edeceğim.
1: Aferin benim kızıma. Sen çok güzel kalpli bir kızsın.

0: güzel kelebekler.
1: Kalbinle dinle kızım. Kalbinle dinle.
0: Peki anne. Harika. Duyabiliyorum. Duyabiliyorum.

0: Duyabiliyorum anne, duyabiliyorum. Allah'ın şarkısını söylüyorlar. Kalbimle dinleyince duydum anne. Bütün bu kuşlar, çiçekler, her şey bu şarkıyı mı söylüyor?
1: Elbette sevgili kızım. Her şey bu şarkıyı söyler.
2: Allah,
1: kainatın en büyük şarkısı. Bu şarkı söyleyene mutluluk verir, sevgi verir, güzellik verir, canlılık verir.
2: Ne güzel, ne güzel bir şarkıymış bu. Ha, o zaman ben de bu şarkıyı söyleyeceğim. Mutlu olmak, sevgili olmak, güzel olmak, iyi olmak. Hem de Allah'a sevgimi göstermek için.
1: Elbette. Şimdi gidip bu şarkıdan haberi olmayanlara bunu duyuracağım. Onlar da mutlu olsunlar istiyorum çünkü.

0: Öyle güzel kelebek. Sen de Allah'ın şarkısını söylüyor musun? Evet söylüyor. Şuna bak.
1: Sevimli bal arısı, sen de Allah'ın şarkısını söylüyor musun? Hah. Ne güzel. O da söylüyor. Her şey onun adını söylüyor.
0: Allah.
1: Ne güzel, ne müthiş bir şey. Bayıldım bu şarkıya.

0: Baba, baba, ben bugün çok güzel bir şey öğrendim.
1: Sevgili kızım, neymiş bu öğrendiğin güzel şey? Söyle bakalım.
2: Allah'ın şarkısını öğrendim baba. Çiçekler, kelebekler, kuşlar, her şey.
0: Ama her şey Allah'ın şarkısını söylüyormuş. Ne güzel bir şey değil mi? Harika değil mi?
1: Evet, bu gerçekten çok harika bir şey. Çok güzel bir şey.
0: Sen de duymak ister misin baba? Kalbinle dinleyeceksin. Kalbinle dinleyeceksin. Dinle baba. Duyuyor musun? Şarkılarını duyuyor musun?

0: Evet, duyabiliyorum. Harika.
1: Ne kadar güzel. Her şey Allah şarkısı söylüyor, öyle değil mi baba?
2: Elbette kızım. Bütün her şey Allah şarkısı söyler. Çünkü her şey onunla güzel. Aferin benim kızıma. Çok güzel öğreniyorsun.
1: Ben şimdi gidip bu öğrendiğim şarkıyı bütün herkese anlatacağım baba.
3: Şimdi izninle baba. Ya büyük baba. Büyük baba.
2: Oo! Elif kızım gelmiş. Nasılsın benim güzel torunum? Hoş geldin.
3: Hoş buldum büyük babacığım. Çiçekler için su getirdim.
2: Çok iyi etmişsin Elif kızım. Bu çiçeklere su verelim ki bir an önce büyüsünler. Büyüsünler ki onlar da diğerleri gibi mutluluktan Allah'ın şarkısını söylesinler.
1: Allah'ın şarkısını mı? Büyük baba, sen de mi o şarkıyı biliyorsun?
2: Elbette, biliyorum. Bu biz insanların da mutluluk şarkısıdır. Sevgimizin şarkısıdır. Bu şekilde bizleri yaratan ve bizlere bu güzellikleri veren Allah'a teşekkür etmiş oluruz.
1: Harika, ne güzel. Ben de Allah'a teşekkür etmek için hep bu şarkıyı söyleyeceğim.
3: Ne güzel şeyler öğreniyorum. Çok mutluyum.
2: Elbette sevgili Elif kızım. Kim bu şarkıyı söylerse o çok mutlu olur. Böylelikle içindeki o güzel kalbi neşeyle, sevgiyle dolar. Beyaz nurlarla dolar. Ve kalbin Allah'ın sana verdiği mutluluklarla pırıl pırıl olur. Allah.

0: Bugün ne güzel şeyler öğrendim anne. Mutluluğun şarkısını, Allah'ın şarkısını öğrendim. Ben Allah'ı çok seviyorum anne. Onu çok seviyorum. Hep onun şarkısını söyleyeceğim.
1: Aferin sana sevgili kızım. Sen çok iyi bir çocuksun. Çok akıllısın. Allah'ın şarkısını söyledikçe mutluluğun artacak, sevgin artacak ve Allah seni daha da çok sevecek.
0: Yaşasın. Bugün ne güzel bir gün. Her şey ne kadar güzel.
2: Böylelikle sen de Allah'ın çok sevdiği insanlardan bir ermiş evliya olursun inşallah.
0: Ermiş evliya ne demek anne?
1: Sevgili kızım, çok tatlısın. Allah'ın şarkısını çok söyleyen, içindeki güzel ruhunu Allah'a ulaştıran kişiye denir.
0: Allah'ın şarkısını söylersen ruhum Allah'a mı ulaşır?
1: Elbette. Allah buna çok sevinir ve sana içinde daha güzelini verir. Seni ruh gibi tertemiz, saf, güzel sevgiyle dolu melek yapar.
0: Öyle mi? Gerçekten mi? Melek gibi mi olacağım? Yaşasın. O zaman ben hep Allah'ın şarkısını söyleyeceğim anne. Allah'ı çok seveceğim.

epey düşündüm. Sonra beni güzel bir çocuk olarak yaratan, hep yanımda olan Allah'a hediye etmeye karar verdim. Kalbimin tamamını ona verdim. Dönüp kalbime baktım. İçim sevgiyle doldu. Ama kalbimin yarısı hala boş duruyordu. Bu boşluğa Resul dedemi yerleştirdim. İçim daha çok sevgiyle doldu. Baktım kalbimde hala boş yer var. Annemi, babamı, abimi, kız kardeşim, dedem, anneannem, dayım, güzel huylu amcamı da kalbime sığdırdım. Şimdi kalbimin içi epey kalabalık oldu. Kalbime bakınca kendi kendime Allah, Allah deyip durdum. Baktım ki kalbimde hala boş yer var. Şimdi sıra kimde? Ağaçlara, kuşlara, dağlara, balıklara. Küçücük bir kalp nasıl hiçbir zaman dolmuyor? Ama şu anda kalbimde boş yer bulunduğu sürece onu iyi insanlara hediye edeceğim. Çünkü orada ne kadar çok insan olursa ben o kadar mutlu olurum. Allah'ım seni çok ama çok seviyorum. Kalbimi çok geniş yaptığın, bütün sevdiklerimi içine sığdırdığın için ve de beni mutlu bir çocuk yaptığın için.

0: Duyduk duymadık demeyin. Kalben Allah'a ulaşmayı dileyin.
1: Kalben Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah'ı çok sevdim. Efendi Hazretleri benim görüşüm İmam İskender Alemi Hazretleri. Rabbim bana o kadar çok sevdi. Dürüst hesap olacağım. Kilerin sohbet arkadaşlarını çok sevdim.
2: Ben Allah'a ulaşmayı biledim. Allah'ın izniyle ben sizi rüyamda gördüm. Ben sizden sözümü aldım.
1: İki ay önce kanalarım olan hikayesiyle karşılaştım. O gün hemen koşarak gittim hocam. Sahne oldum. Çok huzurluyum, çok mutluyum. Allah bin yüz kere razı olsun.
3: Hocam sizinle tekrar dünyaya geldik. Sizleri tanıdıktan sonra tekrar yeniden doğdum. Sanki bir yıldız tabiyim.
4: İnanın ki sizi dinlediğimiz zaman o kadar mutlu oluyoruz ki o sevgiyi öyle yaşıyoruz. Allah sizlerden razı olsun.
0: Sizleri çok ama çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Allah razı olsun.

فاتحة مع الصلوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk konumunda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Allah'ın kanunları. Birinci sual, Allah'ın mukaddes kitaplarında açıkladığı kanunlar hedefi nedir? Allah-u Teala'nın Allah yolundaki tatbikatı, insanları daha güzele sevk etmek, daha üst derecelere onları ulaştırmak, onların da daha üst kat cennetlere girmesini sağlamaktır. Allah-u Teala'nın kanunları Tevrat'ta, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de bu standardı taşıyor. Hepsinde hidayet temel faktördür. Temel faktör olarak karşımıza çıkan hidayet, Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Kanunun birinci maddesi, ölmeden evvel, hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Bütün kutsal kitaplarda Allah Teala 7 safa ve 4 teslimi farz kılmıştır. Birinci safa Allah'a ulaş,

0: ulaşmayı dilemek. İkinci safa, evet, Allah'a ulaşmayı dilemek. İncil, Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an-ı Kerim'de. İkinci safa, Allah'ın tayin-i mürşide tabi olmak. Tevrat, İncil, Kur'an. Üçüncü safa, ruhun Allah'a teslimi, Tevrat, İncil, Kur'an. Dördüncü safa, fizik vücudunun Allah'a teslimi, Tevrat, İncil ve Kur'an. Beşinci safa, nefsin Allah'a teslimi, Tevrat, İncil ve Kur'an. Ve altıncı safa, irşada ulaşmak, Tevrat, İncil, Kur'an. Yedinci safa, iradenin Allah'a teslimi, Tevrat, İncil ve Kur'an. Evvel emirde birinci safa, Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan, Allah'ın garantisinde ruhumuzun Allah'ın kendisine ulaştırması ve teslim almasıdır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de 19 fiille ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaşmasını tam 73 ayet-i kerimede açıklıyor. Ve 12 ayette bize farz kılıyor. Bütün kutsal kitaplarda da, Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an'da hidayet ve nur olduğu bize bildiriliyor. İşte Maide 44, Tevrat hidayet ve nurdur. Maide 46, İncil hidayet ve nurdur. Ve Akaf 12, evet, Akaf 12, Şura 52, Kur'an hidayet ve nurdur. Öyleyse kanunun birinci maddesi hidayettir. Ve ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını ifade ediyor. İkinci sualimiz, insanlar Allah'ın kanunlarını bilmedikleri için mutsuzlar. Yaratılışa baktığımız zaman en şerefli varlık olan insanın üç vücut ve serbest iradenin sahibi olduğunu görüyoruz. Ecir suresinin 26. ayet-i kerimesinde salsalen denilen kuru topraktan ve şekillenen bir başlıktan insan bir fizik bedenin sahibidir. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde ve nefsin ve ma sevah insan bir nefsin sahibidir. Ve secde 9'da Allah'ın zatından üfürülen bir ruhun sahibidir. Üç vücut ve serbest irade ile aklın kumandasında hayatı yaşayan insanların şeytanın da devrede olması hasebiyle ve şeytanın nefsin 19 afetine %100 tesir etmesi hasebiyle başlangıç noktasında üç cephede insanlar huzursuz ve mutsuz. Bu slaytımızı gösterirsek başlangıç noktasında bütün insanların huzursuz ve mutsuz olduğunu üç cepheden, evet, şu anda karşımıza çıktı. İnsan başlangıçta neden mutsuzdur? Nefse ruh arasındaki kavga sebebiyle. Ruhta 19 tane hasret, nefste 19 tane afet. Hasretler ve afetlerin talepleri birbirine zıt. Afetler şeytanın biz insanlar için talebini, hasretler de Allah'ın biz insanlar için talebini ifade ediyor ve devamlı bir çatışma var. İnsan sosyal bir varlıktır, başka insanlarla birlikte yaşar. Nefsindeki afetler sebebiyle devamlı karşı tarafa zulmediyor. Onlardan mendakka, dukka, etki, tepki prensibi gereğince onlardan karşılık geliyor. Bu sefer o kişi intikam alırsa huzursuz ve mutsuz, almasa şuuraltı birikimi, stres, depresyon. Allah'la ilişkilerde Allah'ın bütün emirlerine isyan, yasak olan fiilleri işleyen bir yapıdadır. Ama ne zaman mukaddes kitaplardaki kanunun birinci maddesini işletir, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'ın garantisine Allah o kişinin nefsini %51 oranında nurlandırır. %100 de ruh zaten Allah'ın emrine itaat eder ve kişinin mutluluğu %51 oranında gerçekleşir. 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısı. Aynı sulh ve sükun sosyal hayatta da kendisini gösterir. Aynı kaide hakikat Allah'ın emir ve nehilerinde de kendini gösterir. Ama Allah Teala bu halde kalmamızı istemez. Daha ötelere geçmemizi ister. İnsanların büyük çoğunluğu mutsuz. Çünkü kendilerini mutluğa ulaştıracak olan Allah'ın kanunlarını ne yazık ki bilmiyorlar. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i mutluluk kanunlarının en büyüğünü sınanıdır. Bu kanunlar biz onları tatbik ettiğimiz ölçüde bütün insanları mutlaka mutluluğa ulaştıracaktır. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz hadisinde saadetli insanlar gibi yaşamak isteyen, şehitler gibi ölmeyi arzulayan, kıyamet gününde kurtulmayı dileyen, mahşer gününde arşın gölgesinde olmak isteyen, delaletten kurtulup hidayet ermek isteyen Kur'an-ı Kerim'i ders alsın. Kur'an-ı Kerim Rahman'ın kelamıdır. Kur'an-ı Kerim şeytana karşı insanı koruyan bir kalkandır. Kur'an-ı Kerim'in amel terazisini ağırlaştırandır. Üçüncü sualimiz, Allah Teala'nın kanunları dünyevi ilimlerde de kapsar mı? Allah'ın kanunları, Allah'ın indinde her şeyin bir kanunu vardır. Manevi ilimleri yaşamak, tasavvufu yaşamak bir insana dünya ilminin de başkalarının ulaşamayacağı kesimlerini öğretir. Zahiri ilimler ve gaybi ilimler birbirinin sadece uzantısıdır, tamamlayıcısıdır. Albert Einstein, dinsiz bilim topal, bilimsiz din kördür. Dinsiz bilim topal, gerçekten şu anda Kur'an-ı Kerim gerçeğini yaşayan pozitif bilim dallarında sadece matematik var. Ama ne kimya, ne biyoloji, ne diğerleri ne yazık ki fizik ötesini kapsamıyor. Örneğin insan üç vücut ve serbest iradeden oluşuyor. Ama ne yazık ki insanlar özellikle insan üzerindeki ihtisas sahibi doktorlar hep biyolojik beden üzerinde bir tahsili görüyorlar. Onun ötesinde psikolog doktorlar var, onlar da zihinsel yapı üzerinde bir şeyler söylüyorlar ama eksik. Öyleyse dinsiz bilim topal gidemiyor fizik ötesine. Bilimsiz din de kördür. Al-İmran suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Kur'an'ın muhkem müteşabih ayetlerden oluştuğunu görüyoruz. Ve Kur'an-ı Kerim ayetlerine karşı kalbi yapıya itibariyle 3 grup insan var. Kalbinde zey olanlar, rasihun ve daimi zikrin sahibi ulelbab. Kalbinde zey olanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının da dilemesine mani olan insanlar. Onlar insanlar arasında fitne ve fesat çıkartıyorlar. Rasihun da emaniye bilgilerin sahibi, onlar da muhkem müteşabih ayetler Allah'tandır ama onlar da tezekkür edemezler. Sadece tezekkür edebilme yetkisi ulul elbaba verilmiştir. Ve ma yezekkeru ulul elbab. Kimdir ulul elbab? Al-İmran suresinin 190-191. ayet-i kerimesinde لِيُولُوا الْاَلْبَابِ اَلَّذ۪ينَ يَسْكُنُونَ اللّٰهَ قِيَامًا قَعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ. Onlar ki otururken, ayaktayken, yan üstü yatarken daima Allah'ı zikrederler. İşte 24 saatin 24'ünde de zikredebilen kişi şeytanla arasındaki kapıyı kapatmıştır ve Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Zikir ehli ayaktayken, otururken, yan üstü yatarken Allah'ı zikreden kişidir. Ve böyle olunca da Allah'ın yardımıyla hem fizik hem fizik ötesinde üst seviyede Allah'tan aldığı yardımlarla zahiri ilim ve batini gaybi ilimleri en üst seviyede Allah'ın yardımıyla bilen kişidir. Konumuzla ilgili bir videomuz var inşallah, Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala insanları mutluluğa ulaştıracak tüm kanunlarını Kur'an-ı Kerim'de beyan etmiş. Sizce buna rağmen insanlar neden hala mutsuzlar?
2: Neden hala mutsuzlar? Allah'a tam itaat etmediğimiz için. Allah'ın yolundan ayrıldığımız için.
3: Allah'tan ne kadar uzak olursa insanlar o kadar tabii ki de Allah'ın emirlerinden uzak olduğu sürece her türlü şeye açık olmalı.
4: Çok benciller, vicdansızlar. O yüzden çok mutsuzlar bence.
5: İman eksikliği olduğu için mutlu değiller. Eğer iman eksikliği olmasa onlar mutlu olacaklar. Ben her zaman söylüyorum bunu.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre bizi dünya ve ahiret mutluluğuna ulaştıracak ilk kanun hayattayken Allah'a ulaşmayı dilememiz. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
4: Allah'a ulaşmak deyince Allah'ın emir ve yasaklarını yerine getirmek diye düşünüyorum.
2: Resulullah'ın yolunda gitmek bizi Allah'a ulaştırır inşallah.
3: En güzel Allah'a yakınlaşmak dinine göre, yani onun emirlerine göre yaşamak.
5: Cenab-ı Allah Peygamber Efendimiz'i bize vesile kıldığı için önce Peygamber Efendimiz'e ulaşmak, sonra Cenab-ı Allah'a ulaşmak.
1: Mevlana Hazretleri buyuruyor ki canana ulaşmayı canı gönülden dile. Yani hayattayken Allah'a ulaşmayı kalbinden iste diye buyuruyor. Siz de böyle bir talebin sahibi olmayı ister miydiniz?
4: Yani isterdim, çünkü zaten bu hayata onun için gelmişiz. O yüzden isterdim.
3: Yüksek mertebeleri, evliyalar, tabii ki de bunlar gibi düşünmek isterim ve onların yolunda olmak isterim tabii ki de.
2: Olmak isterdik ama inşallah ölmeden oluruz.
0: Bir misafirimiz iman eksikliği olduğu için mutlu değiller. İman eksik olmasa her zaman mutlu olacaklar dedi. İman etmek deyince ne anlamalıyız? İman lügat manasıyla inanç demektir. Mümin iman eden, inanan kişi demektir. Kur'an-ı Kerim'de inananlar istikametinde iki ayrı açıklama söz konusudur. Bir, inananlar ama Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. İki, inananlar ama Allah'a ulaşmayı dileyenler. İki grup da Allah'a inanıyor ama bunlardan bir grup Allah'a inanmalarına rağmen ne yazık ki gidecekleri yer cehennem olanlardır. Tövbe ettiği zaman kişi imanı artan mümin olmuştur. Öyleyse ayetlere baktığımız zaman Furkanların sahip olmak istiyorsak Enfal 29'a göre takva sahibi olmamız lazım. Kimdir takva sahibi kişi? Rum 31'e göre Münibine ileyhi ve takku ve akimüsselâ. Allah'a yönel ulaşmayı dile ve böylece takva sahibi ol. Müşriklerden olma. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes Allah'a inansa bile şirktedir. Gizli şirkte ve gizli şirkte olması hasebiyle kazancı sebebiyle gideceği yer cehennem. Ama Allah Teala eğer kişi takva sahibi olur Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu 12 tane insanla Furkan 70'e göre mürşidin önünde tövbeye getirir ki bu tövbe o kişinin o güne kadar yaptığı bütün günahların sevaba çevrilmesini sağlar. Yetmez. Aynı zamanda 12 tane insanla mürşidin önünde tövbe eden kişi 7 inan şartının sahibidir, 7 kalp şartının sahibidir, 7 nimetin sahibidir. Allah'ın tevekkül kanunu Allah Teala'nın farz kıldığı bütün safhalarda geçerliktedir. Evet. Bakara 257'de Allah ameni olanların dostudur. Ona zulmetten nura çıkartır. Ama kafirler de tağutun dostlarıdır. Tağut da onları nurdan zulmete götürür. Şimdi iman etmek deyince ne anlamalıyız deyince iki tür inanç sahibi kişi var. Bir, dilden Allah'a inandığını, iki, dili kalbe indiren, kalpten iman ettiğini beyan eden kişi. Kalpten iman edenler mutlaka bir dileğin, talebin sahibidirler. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenlerin üzerine Allah rahim esmasıyla tecelli eder. Ama Allah'a inanmasına rağmen kalpten bu dileğin sahibi değilse Allah rahim esmasıyla tecelli etmiyor. Ne kadar zikir yapsa dahi Allah'ın katından nur o kişinin kalbine girmiyor. O kişi kurtuluşa ulaşan bir mümin olamıyor. İşte dilinin söylediği kalbinde olmayanlar, dilinin söylediği kalbinde olanlar. Hak müminler dilinin söylediği kalbinde olanlardır. Ama ağzıyla iman ettik deyip kalpleri iman etmeyenler, dilinin söylediği kalbinde olmayanlardır. İki tane slaytımıza dikkatle bakın. Evet, kalplerinde olmayanı söyleyenler, dilleriyle söyleyenler ama kalp kapalı. Hücurat 14, iman kalbinize girmedi. Fetih 11, onlar kalplerinde olmayanı dilleriyle söylüyorlar. Münafıkun 1, sen gerçekten Allah'ın Resulüsün ama Allah o münafıkları, yani diliyle söyleyip kalbinde olmayanların münafık olduğu, yalancılar olduğunu buyuruyor. Kalplerinde olanı dillerini söyleyenler, Allah-u Teala bunlar mürşidi işitenlerdir. Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'ın da göğsünden kalbine nur ulaştığı kişilerdir. Enfal 29'a göre aynı zamanda 7 Furkan'ın sahipleridir. Allah'ın kalbini kendisine çevirdiği ve ilim verilenlerden kıldığı kişilerdir. Evet, konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah Teala her devirde Allah'ın kanunlarını insanlara ulaştıran resuller, mürşitler tayin etmiş ve onlara tabi olmamızı farz kılmış. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
4: Mürşit yani bir nevi Allah'ın bizden istediklerini insana ulaştıran, onları uyaran kişi. Kafamda öyle canlanıyor.
2: Onlar peygamber varisleridir ve peygamberlerin talebeleridir diyelim. Peygamber varisleridir. Onlar bir aracıdır yani.
3: Onların inşadıyla, onların Allah'a yakınlığıyla biz de onlar gibi olmak isteriz inşallah Allah'ın izniyle.
5: O mürşitimize bağlılığımızı devam ettirmek, bağlı olmak demek yani.
1: Sizce günümüzdeki Allah dostlarını nasıl bulabiliriz?
4: Yani aslında arayan bulur ama şu anki zamanda çok da güvenilmediği için herkes kendi içinde aramalı bence diye düşünüyorum.
2: Mürşitleri görmek isteyerek buluruz. Yani sözlerini tutmamız gerekiyor. Öyle buluruz Allah dostlarını.
5: Günümüzde Allah dostları biraz zor.
3: Bu devirde tabii bulmak çok zor. Ki ahir zamanda olduğumuz için daha da bir zor. Yani bunu içinde yaşayacaksın. Yani kendini adapte ederek Allah'ın huzurunda kaldığın sürece onların mertebesine çok zor gelmemiz.
0: Misafirimiz mürşit bulmak konusunda bu devirde bulmak zor. Ahir zamanda olduğumuz için daha da zor. Bunu içinde yaşayacaksın dedi. Allah'ın kanunlarını zamanla değişmiş midir? Allah'ın kanunları değişmez. Ama asırlar geçtikçe şeytanın son derece kurnaz bir oyunun kurbanı olurlar. Mürşitsiz hiç kimse ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Mutlaka mürşide tabiyet gereklidir. Mürşide tabiyet şirktir diye iblis insanları tuzağına düşürmüş. Halbuki Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman 7 ayet-i kerimede doğmadan evvel seçilen her kavimde ardı arkası kesilmeksizin Allah'ın vazifeli kıldığı veli resuller var. İşte 7 ayet-i kerimeye baktığımız zaman En'am 48 biz resullerimizi müjdeleyici, uyarıcı olarak gönderiyoruz. Kimler için müjdeci? Allah'a ulaşmayı kalben dileyenler için. Kimler için uyarıcı? Kalben Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için uyarıcı. Uyarıcı insanlara diyor ki duyduk duymadık demeyin kavimdeki insanlara. Ulaşmayı kalben dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Dilerseniz Allah'ın garantisinde 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına sahip olursunuz. İsra 15'te Resul göndermesek azap etmeyiz. Öyleyse bütün insanlara Allah-u Teala Resul gönderiyor mu? Evet. Allah-u Teala Allah'a ulaştıran yolun tayini Allah'a aittir. Nahl 9 ve Maide 35'te vesileyi Allah'tan isteyin. El-Ulema verasetül enbiya alimler nebilerin varisleridir. Nebilerin varisleri olan alimlere ulaşmak haccet namazıyla mümkündür. İblis zaman içerisinde özellikle son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'i değiştiremeyince Tevrat Old Testament eski ahit, İncil New Testament yeni ahit ve Kur'an Last Testament son ahit olarak karşımıza gelir. Kur'an-ı Kerim son şeriat kitabıdır. Old Testament, New Testament ve Last Testament. Yani eski ahit, yeni ahit ve son ahit olmak üzere Kur'an-ı Kerim'de yer alıyor. Ama iblis son ahidi değiştiremeyince, Kur'an'ı değiştiremeyince devreye koyduğu Kur'an-ı Kerim'e ters düşen hürafeler vardır. Halbuki Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Saadetli insanlar gibi yaşamak isteyen, şehitler gibi ölmeyi arzulayan, kıyamet gününde kurtulmak isteyen, mahşer gününde arşın gölgesinde bulunmak isteyen, delaletten kurtulup hidayete ermek isteyen kişi Kur'an-ı Kerim'i ders alsın. Kur'an-ı Kerim Rahman'ın kelamıdır. Kur'an-ı Kerim insanı şeytana koruyan bir kalkandır. Kur'an-ı Kerim amel terörlüsünü ağırlaştırandır. İşte iblis bu hakikati bildiği için özellikle Kur'an-ı Kerim'i değiştiremiyor ama din tatbikatını değiştirerek dine hürafeleri yerleştiriyor. Bidatler. Nedir bidat? Bidat Kur'an'da yer almasına, olmamasına rağmen 19 devreye koyulan 19 tane hürafe. Bidat Kur'an'da yer almasına rağmen din tatbikatından çıkartılan 19 tane kavram. Ve ne yazık ki günümüzde Öyle bir din tatbikatı vardır ki insanlar mürşide tabiyet şirktir. Mürşidi olmayan Kur'an-ı Kerim'e göre 10 ayet gelince delalette. Delalette olanların da 7 grup ayet-i kerime gelince gideceği yer cehennem. Yani insanlar iblis farkında olmadan yanlış öğretiyle herkesi cehenneme doğru postalıyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
6: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu sevgili Cappar hocamız. Efendimizin hürmetiyle, hürmetle, mübarek ellerinizden öperim inşallah Cappar hocam. Eğer uygun görürseniz bir sualimiz olacaktı inşallah Cappar hocam. Muhterem Efendimizin sıkça ifade ettiği mutlu et, mutlu ol kanunun önemini bir kez daha sizden dinleyebilir miyiz inşallah Cappar hocam? Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah Cappar hocam. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Biz de sizi çok seviyoruz sevgili Kayserili kardeşlerimiz. Şahsınızda hepinize mutluluklar diliyoruz tüm kardeşlerimize. Ve gerçekten insan sosyal bir varlıktır. Sosyal hayatta en önemli kanun mutlu et ve mutlu ol kanunudur. Allah'ın istediği şey hepimizin en güzele ulaşması için çalışması. Bunun da en güzel yolu başkalarını mutlu etmektir. İnsanları mutlu ettikçe bizim mutluluğumuzun arttığını göreceksiniz. Bu boşuna bir işlem değildir. Bu Allah'ın kanunudur. Yani bunu şöyle de ifade edebiliriz. Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için. Eğer dışımızdaki insanlara sevgi gözlükleriyle bakarsak, eğer dışımızdaki insanlara sevgi teleskop dürbünüyle bakarsak, eğer dışımızdaki insanlara sevgi teleskobuyla bakarsak, sevgiyle yaşamımızı sürdürürsek, o zaman seven sevdiğinin kusurunu görmez, seven sevdiğini mutlu eder ve mutlu ettikçe de en üst noktada kendisi mutlu olur. Allah Teala her şeyi sizin için, sizi kendim için yarattım. Allah için olmak, başkaları için yaşamaktır. Başkaları için yaşamak, onları mutlu etmek demektir. Öyleyse Allah'ın en üst seviyedeki kanunu budur inşallah. Muhterem Efendimiz birleşik kaplar kanunu diyor. Ama tersi de söz konusu. Biz ne zaman birisini mutsuz edersek o ona vermiş olduğumuz mutsuzluğu biz yaşarız. Kesinlikle kanun bu şekilde işliyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'ın koyduğu kanunları daha iyi tatbik etmemizin yolu Allah'ın ismini devamlı zikretmemizden geçiyor. Sizce zikir yapmanın faydaları nelerdir?
2: Zikir ruhu güzelleştirir, yüzü güzelleştirir, kalbi güzelleştirir, gözü, bakışı.
4: Kalpteki kötü huyları arındırır, günahtan uzaklaştırır diye düşünüyorum.
3: Zikir yapmanın baştaki faydası kalbinden, yani kalpten zikir yaparsan tabii ki de o huzura ereceğini, tatmin olacağını tabii ki de biliyorum.
5: Maddi ve manevi çok önemli bir rahatsızlığın bir şey var, manevi araya giriyor. Çok faydası var. Böyle doktor ilaçından daha faydalı. Doktor var ya hiçbir şey değil yani. Bu daha çok faydalı.
1: Sizce Allah'ı devamlı zikreden bir insanda neler değişir?
4: Neler değişir? Yani Allah'a bağlılığı artar. İnsana değil Allah'a kulluk yapacağını daha iyi anlar diye düşünüyorum.
3: Allah'ı zikreden bir insan zaten yüzünden, edebinden, her şeyinden belli eder kendisini.
5: Devamlı Allah'ı zikreden mutlu olur, işi gücü rast gider, mutsuz olamaz hiçbir zaman.
1: Peki devamlı mutlu olur mu bu kişi?
4: O değişebilir çünkü insanız, beşeriz, şaşarız. O yüzden değişebilir diye düşünüyorum.
2: Tabii ki mutlu olur. Dünya, çünkü dünyayla o kişi bağlantısı iyice azalmıştır. Allah-u Teala'ya yaklaşmıştır. O da ona mutluluk verecektir, ferahlık verecektir, aydınlık verecektir. Doğru yola iletir. Doğru yola iletirsek zaten mutlu oluruz.
0: Bir misafirimiz daimi zikre mutlu olmak konusunda, zikirle mutlu olmak konusunda o kişinin dünyayla bağlantısı iyice azalmıştır. Allah'a yakınlaşmıştır. O da mutluluk verecektir kişiye. Kişi ne kadar Allah'a yakınsa o kadar mutlu olur. Allah'ı zikrettikçe dünya ile bağlantımız da azalıyor. Gerçekten Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz, dünyadan rağbetini kes ki Allah seni sevsin. Neyle rağbetimiz kesiliyor? Zikirle. Kimdir zahitler? Zahitler Allah'ı dünya hayatından daha fazla seven, Allah'ı öne geçirenlerdir. Ama negatif züht, dünyaya tamah eden, dünyayı öne geçiren, Allah'ın kanunlarına önem vermeyen kişidir. Fatır suresinin 32. ayet-i kerimesine baktığımız zaman Allah Teala Kur'an-ı Kerim'in seçilen kullara miras bırakıldığını buyuruyor. Ve bu seçilen kulların da 3 grupta olduğunu, bir kısmı zalimlerdir, nefsine zulmedenler, bir kısmı muktesittir, bir kısmı da hayırlarda ileri geçenlerdir. İşte hepimizin hayırlarda yarışanlardan olmasını Allah Teala bizden istiyor. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde 14 asırlı evvel sahabe 23 senelik kısa zaman içinde Nebiler Sultanı Peygamberimizle beraber hayırlarda yarışanlardan oldular. Allah Teala'nın sabikun dediği hayırlarda yarışanların hepsi daimi zikrin sahibidir. Bundan 14 asırlı evvel sahabenin hepsi daimi zikre ulaştı. Bütün sahabe hak için halk ile oldular. Bütün bir gün başkalarına nasıl bir yardımda bulunabilirim çırpınışı içinde yaşadılar. Allah ile birlikte etraflarındaki insanları Allah'a yakın kılmak için bir faaliyetin içindeydiler. Evet, bir kere daha bütün sahabe hak için halk ile oldular. Onları nasıl mutlu ederiz diye bir gayretin içinde oldular. Bir de hak ile halk için. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
7: Esselamu aleyküm, rahmetullah ve berekatuhu muhterem hocam. Hürmetle hasret ve gül kokulu ellerinize öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. İzninizle bir sual arz etmek istiyorum inşallah. Allah razı olsun. Bazıları insanlar günah ve sevapları eşit olanların Allah'ın cennet ya da cehenneme giremeyeceğini söylüyorlar. Allah'ın kanunlarına göre kazanılan ve kaybedilen dereceler eşit olabilir mi? Allah razı olsun. Tekrar ellerinize hürmetle hasret yapıyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Eşhasında bütün Bursalı kardeşlerimize mutluluklar diliyoruz. Bir kere daha sual çok önemli olduğu için, çok daha bu konuda sual geldiği için bir kere daha tekrar etmek istiyorum. Bazı insanlar günah ve sevaplar eşit olanların cennete ya da cehenneme giremeyeceği söyleniyor. Allah'ın kanunlarına göre kazanılan ve kaybedilen dereceler eşit olabilir mi? Allah'ın koyduğu kanunlar gereği bir insan hiçbir şekilde günahlarıyla sevaplarının dengeli olduğu bir noktada bulunamaz. İster o kişi Allah-u Teala'nın yoluna girmesin, günahlarıyla sevaplarının eşit olması mümkün değildir. İster Allah'ın yoluna girsin, o zaman da kazançları o kadar yüksek olacaktır ki günahlarıyla yarışması mümkün değildir. Gerçekten de Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. İki günü eşit geçen ziyandadır. Öyleyse eşit geçmesi mümkün değil. Yani eşitlik söz konusu değil. Arap suresinin 46, 47, 48. ayet-i kerimelerinde farklı bir mana çıkıyor. Onların arasında bir perde, Araf'ın tepeleri üstünde onların hepsini simalarından, yüzlerinden tanıyan adamlar vardır. Henüz oraya, cennete dahil olmamış ama ümit eden cennet ehline selamlamak, selam sizin üzerinize olsun diye nida ettiler. Yani henüz mürşidine tabi olmamışlar ama Allah'a ulaşmayı dileyen cennetlikler söz konusu. Onların bakışları ateş, cehennem ehlinin tarafına çevrilince onlar da Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Rabbimiz bizi zalim kavimle beraber kılma. Yani burada Allah'a ulaşmayı dileyenleri söylüyor. Bir tarafta iki tane seçenek söz konusu. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi cennet ümidiyle Allah'a ulaşmayı diliyor ve melekler de onların üzerine selam vardır diyor. Öbür tarafta bu insanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler, dilemeyenlerin tarafına dönünce onların bakışları cehennem ehlinin tarafına çevrilince Rabbimiz bizi bu zalim kavimle beraber kılma. Yani şimdi Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ نَشْتَنَبُوا تَعْبُوتًا يَعْبُدُوهَا Onlar ki tağuta kul olmaktan içtinab ettiler, kaçındılar. İşte tağuta kul olmaktan içtinab edenler Araf 47'de zikrediliyor. Onlar ki tağuta insan ve cin şeytana kul olmaktan içtinab ettiler, kaçındılar, kendini kurtardılar. Neyle? Allah'a ulaşmayı dilediler. İşte bunlar da bir başka biçimde söyleniş hali. Onların bakışları Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere çevrilince Rabbimiz bizi bu zalim, Allah'a ulaşmayı dileyen kavimle beraber kılma. Beraber kılma diyen kişi Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Araf 48. Onların yüzlerinden tanıyan Araf ehli adamlar, yani sabikun olan kişiler, onlara seslendi. Şöyle dediler: sizin topladıklarınız ve kibirlenmiş olduğunuz şeyler size fayda vermedi. Kime söylüyorlar bu sabikun olan insanlar? Cehennem ehline. Topladıkları mallar dünya malı, kibirli, dünyaya ait olan ilimle kibirlenenler size fayda vermedi. Devam edecek olursak Araf 49'da net olarak bunu görüyoruz. Araf suresinin 49. ayet-i kerimesi. Cehennemler, cehennemliklere şöyle denir: Allah'ın onlara rahmetle ulaşmayacağını yemin ettiğiniz kimseler bunlar. Bunlar mı? Cennetliklere de şöyle denir. Yani cehennemliklere o sabikunlar diyorlar ki Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kurtuluşa ulaşamayacağını yemin ettiğiniz insanlar bunlar değil mi? Evet. Cennete girin, size korku yoktur ve masum da olmayacaksınız. Kimlere dönüyor? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Allah'a ulaşmayı dileyenlere cennete girin, sizin için korku yok, masum olmak söz konusu değil. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediniz, Allah'ın garantisini Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştırdı. Ama cehennemlikler bu Allah'a ulaşmayı dileyene ne deniyordu? Allah'ın onlara rahmetle ulaşmayacağına yemin ediyorlardı. Araf 50, Araf suresinin 50. ayet-i kerimesi. Ateş cehennem ehli cennet ehline nida etti. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen Allah'a ulaşmayı dileyene nida etti. Sudan veya Allah'ın sizi rızıklandırdığı şeylerden bize aktarın. Cennetlikler şöyle dedi, Allah'a ulaşmayı dileyen: muhakkak ki Allah ikisini de kafirlere haram kılmıştır. Görüyorsunuz ki her şey açık, ayan beyan ortada. Allah'ın koyduğu kanunlar gereği bir insan hiçbir şekilde günahlarıyla sevaplarının dengeli olması, eşit olması mümkün değil. Ya o kişi Allah'a ulaşmayı dilemeyendir, hüsrandadır. Ve ya o kişi Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah-u Teala'nın günahlarını örttüğü, başkalarından kazandığı şeyler sebebiyle mutlaka pozitiftedir. İstisnası yok, eşitlik söz konusu olamaz. Suallere geçiyoruz inşallah. İstanbul'dan bir kardeşim, muhterem hocam, Şura 51'de perde arkasından konuşma veya vahyin muhtevasını açıklayabilir misiniz? Muhterem Efendimiz tefsirinde Şura suresinin 51. ayet-i kerimesi çok önemli bir ayet-i kerimedir. Vahyin peygamberlerle bitmediğini, kıyamete kadar devam edeceğini çok açık bir şekilde ifade etmektedir. Allah'ın bir insanla konuşması sadece vahiy yoluyla olur. Kim Allah'la karşılıklı konuşabiliyorsa, sual sorabiliyorsa, Allah'tan cevap alabiliyorsa ve Allah lütfedip ona cevap veriyorsa bu karşılıklı konuşmadır. Bunun adı tezekkürdür. Bu ilham değildir. Ama bir insanın şiir yazması sırasında bir muhtevası olur, bir kelimeyi bir türlü yerli yerine oturtamaz, ansızın Allah-u Teala ona kelimeyi ulaştırır. O kelime şiire ait olduğu yere koyduğu zaman güzel bir sonuçla karşılaşır kişi. Bu ilhamdır. Ama müzakere etmek, karşılıklı konuşmak demek değildir. Böyle bir müzakerenin var olduğu bütün alanlarda sadece vahiy vardır. Vahyin dışında Allah-u Teala'nın bir insanla karşılıklı konuşması olmaz. Bir başka alternatif Allah-u Teala'nın gene vahiy ile ama bir perdenin arkasından konuşmasıdır veya bir Resulü göndererek sözlerini Resul'e ulaştırır. Böylece kendi ilmiyle dilediği şeyi o kişiye vahyeder. Muhakkak ki Allah yücedir, hikmet ve hüküm sahibidir. Şimdi insanlar iddia ederler ki vahiy sadece peygamberlere gelir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birlikte vahiy kesilmiştir. Peygamberlerin bulunduğu devrelerde bütün kavimlerde genel Resuller vardır. Nebilerin var olduğu devrelerde de bütün kavimlerdeki Resullerle Allah-u Teala'ya vahiy yoluyla hep konuştuğunu görüyoruz. Kim daimi zikre ulaşırsa Allah onları, Allah ile konuları müzakere etmek imkanının sahibidir. Onların adı Ulul Elbab'dır. Allah razı olsun. Kayseri'den bir kardeşimiz muhterem hocam. Sabah namazı vaktinde kendimi hüzünlü ve kederli hissediyorum. Yakınlarımın hastalanacağı yalnızlık korkusu oluyor. Bu durumdan nasıl kurtulabilirim? Nerede bir üzüntü, huzursuzluk varsa hemen o sıkıntıdan kurtulabilmek, Allah'a iltica etmek, Allah'a sığınmak ve zikre başlamayı gerektiriyor. Belli süre içerisinde bu zikri yaparsak Allah Teala'nın o sıkıntıyı kalbimizden aldığını göreceğiz. Van'dan bir kardeşim muhterem hocam, Fatır suresi 32. ayetine göre 3 grup insandan bahsediyor. Bunlar kimlerdir? Bizlere açıklar mısınız? Kitaba, kitapları uygulatmak üzere varis kılınanlar. Peygamberler, Nebi Resuller bir, ki peygamber olmayan Resuller, Veli Resuller olarak Allah'ın kullarından seçtikleridir. Seçim doğmadan evvel yapılmıştır. Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'ın seçtiği ulul azm peygamberleridir ve kitaba varis kılınmışlardır. Yani şeriat kitapları onlara indirilmiştir. Allah'ın kitabı asıl varisleri onlardır. Kitap onlara Allah'tan miras kalmıştır. Sonraki bütün devirlerde devrin imamları kitabın varisleridir. Peygamberlere indirilen son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Her devirde o devrin imamı huzur namazının imamı olarak kitabın asli varisidir. Kitabın verasiti iki ayrı hüküm taşır. Kendilerine şeriat kitabı indirilen peygamberler onların kitabının gerçek varisleridir. Kitabı uygulatmak üzere onların görevidir. İki, Allah'a ulaşmayı dileyen herkes kitaba ikinci derecede varistir. Allah'ın insanları %90'dan fazlasını seçer. Bu ilk seçimdir. Seçtiklerinde sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler cehennemden kurtulabilir. Kitaba varis kılınanlar Allah tarafından seçildikleri için kitaba varis olmayı hak eden seçilmişlerdir. Allah tarafından seçilenler, nefslerine zulmedenler, muktesitler, hayırlarda yarışanlar olarak üç grupta toplanıyor. Nevşehir'den bir kardeşimiz, Allah'ın sevdiği kullar kimlerdir? Allah'ın sevmediği kullar kimlerdir? Açıklar mısınız? Dünyadan rağbetini kes ki Allah seni sevsin. Öyleyse kesinlikle kim dünyayı değil Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler innellezine la yercun elikana ve radu bil hayati dunya fatmuna biha ve lazimatina gafilun. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemezler, onlar dünya hayatını talep ederler, onlar Allah'ın ayetlerinden gafildirler. Ama kim de dünyadan rağbetini keser Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu seviyor, sevilenlerden kılıyor. Allah'ın garantisinde Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırıyor. Ermiş evliya oluyor. Allah'a dost oluyor. Allah'ın dostları Allah tarafından sevilenlerdir. O dostlar da Allah'a en üst seviyede sevenlerdir. Artvin'den bir kardeşim muhterem hocam. Bir kardeşimiz ile yaşadığım bir olay beni sürekli olarak huzursuz ediyor. Bu konuda ne yapmalıyım? Doğru düşünceler nasıl olmalı? Yani tabii detay vermemişsin sevgili kardeşim ama huzursuz ediyorsan belli ki senin kendini hesaba çekmen lazım. Ölün ölmeden evvel, hesaba çekin kendinize hesaba çekilmeden evvel. Ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaşması. Ama hesaba çekin kendinize hesaba çekilmeden evvel. Sosyal hayatta başka insanlarla olan ilişkimizde ya uzlaşmak, ya paylaşmak, ya yardımlaşmak söz konusudur. Huzursuzsan, bil ki nefsin devrede. O zaman kendini hesaba çekeceksin. Her halükarda başkalarının haklı sebeplerini, kendinin haksız sebeplerini bulup onun üzerinde zikirle yoğunlaşacaksın. Böyle yaparsan kısa sürede Allah'ın yardımıyla da o noktada aydınlandığını, kalbinin nurlandığını ve mutluluğa ulaştığını göreceksin. Malatya'dan bir kardeşim muhterem hocam, Muminin suresinin 102-103. Ayetleriyle Yunus suresinin 7-8 ayetleri arasında bir iletirabıtası var mı? Var tabi. Muminin suresinin 103. ayet-i kerimesiyle Yunus 7-8 arasında bir iletirabıtası var. Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o dünya hayatını dileyen kişidir. O Allah'ın ayetlerinden gafildir. Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar, onlar nefslerini hüsrana düşürenler, gidecekleri yer cehennem olanlardır. Ama Allah'a ulaşmayı dileyenlerle Muminin 102 arasında bir illet rabıtası var. Ankebut 5 ile 102. Ankara'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, Allah'ın söyledikleri var, bir de insanların söyledikleri. Allah insanları yaratmışken insanların da kendi zanlarına göre var ettikleri bir Allah var. İnsanların zanlarındaki değil de hakikatteki Allah bizden ne istiyor? Hakikatte Allah bizden ne istiyor? Kutsal kitaplardaki bildirdiği bütün emirlere itaat, yasak olan fiilleri işlememeyi istiyor. Kur'an-ı Kerim 114 sureden oluşuyor. Bakara suresi, Nas suresine kadar olan bütün surelerde Allah-u Teala'nın bize farz kıldığı emirler var. 7 safa 4 teslim. Ve bu 7 safa 4 teslimi vasıta emirlerle gerçekleştirmek söz konusudur. Bunu yaparsak Allah'ın bizden istediğini yapmış oluruz. Bu da bize Allah'ın yap dediklerini yapmak, yasak ettikleri de yapmamak Allah'a bir şey kazandırtmaz. Yapmayanlara da zarar veremez. Ama biz Allah'ın bizler için dilediği en üst seviyedeki mutluluk hedefine ulaşırız. İki cihan saadetinin sahibi oluruz. Allah insanlardan ne istiyor? Allah insanlardan Allah'ın insanların mutlu olmasını istiyor. Ama Allah'ın emir ve nehirlerine itaat etmeden, yasaklara uymadan hiç kimse o mutluluğu yaşayamaz. Reçete Allah'ın indirdiği reçetedir. 7 tane hedef emir ve bu 7 hedefine ulaşmak için tatbikatta 7 vasıta emri yerine getirmek. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutluluk Programı'nın sonuna geldik. Bir başka Haram Kur'an, Haram Mutluluk Programı'nda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir mutluluk sohbetinde daha birlikteyiz. Konumuz mu? Mutluluk ve mutsuzluk. Kod numarası 3.2.11.45. İslami ve tasavvufi konulardan bir tanesi. Unutmayın sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Sadece bir tek sebeple yaratıldınız. Sadece mutlu olmanızı istiyor Allah-u Teala. Dilerseniz mutsuzluğu seçebilirsiniz. Unutmayın. Mutluluğu seçmediğiniz için mutsuzsunuz. Tekrar edeyim. Diyorum ki unutmayın ki mutluluk yolunu seçmediğiniz için mutsuzsunuz. Sakın kabahati başkalarının üzerine atmaya çalışmayın. Vebal yalnız size aittir. Siz mutlu olmanın sırrını keşfetmeye çalışmadınız. Aslında bir sır değil ama asırlardır Kur'an üzerine yoğunlaşan, hayır asırlardır değil, bin yıllardır Kur'an üzerine yoğunlaşan iblisin gayretleri. Unutmayın, Kur'an yeni bir dini ifade etmiyor. Kainatın ezeli ve ebedi tek dinini ihata ediyor. Bütün evvelki kitaplardaki tek dini, Allah'ın dinini, Hazreti Adem'in dinini, Hazreti İbrahim'in, Hazreti Nuh'un, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dinini. Evet, hepsi bir tek din. İkincisi hiç olmamış. Dinler yok sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Dinler yok. Sadece bir tek din var. O din, Arapça adını kullanırsanız eğer İslam dinidir. Hazreti İbrahim zamanındaki ismini kullanırsanız Hanif dinidir. Hazreti Adem zamanında başlamıştır ilk peygamber. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde aynı din sadece son defa tekrarlanmıştır. Bir nebiye indirilen son şeriat kitabında, son nebiye indirilen, son peygambere indirilen son şeriat kitabında. Şeytan birçok faktörü bir araya getirerek sadece insanların mutsuzluğunu oluşturmak istiyor. Ezelde sözü var. Olayı biliyorsunuz. Allah Teala Hazreti Adem'i yaratıyor. Hazreti Adem'e ruh veriyor ve diyor ki bütün meleklere ve cinlere ona ruh verdim diyor. Şimdi onun önünde hepiniz secde edin diyor. Bu bir emirdir. Bütün melekler derhal secde ediyorlar. Ama iblis secde etmiyor. Ve Allah Teala, yani şeytanlardan iblis o sırada Allah'ın huzurunda secde etmiyor. Ve bütün melekler secde ediyorlar. Allah Teala da soruyor: "Ey iblis, seni emrime rağmen Adem Aleyhisselam'a, Adem'e secde etmekten men eden şey nedir? Ki sen emrime rağmen ona secde etmeyerek kafir oldun."
İblis diyor ki beni ateşten, dumansız ateşten yani enerjiden yarattın. Onu, Adem'i topraktan yarattın. Tıyından killi topraktan organik hüviyete dönüşebilen topraktan yarattın diyor. Ben ondan üstünüm diyor. Onun önünde secde etmem. Allah Teala buyuruyor ki huzurumdan kovuldun. Sonsuza kadar cehennemde cezalandırılacaksın. Burasını terk et diyor. Ya da daha açık bir ifadeyle defol git buradan diyor. Bu sebeple şeytan recm edilmiş, yani kovulmuş hüviyettedir. Allah'ın huzurundan kovulmuştur. Diyor ki beni kıyamet gününe kadar yaşat. Eğer bana kıyamet gününe kadar hayat verirsen, bana bu müsaadeyi verirsen, ben bu Adem oğlunun, Adem Aleyhisselam'ın zürriyetinin, Adem oğullarının sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onlara yaklaşacağım. Onların sırat-ı müstakimleri üzerine oturacağım. Sırat-ı müstakime ulaşmalarına mani olacağım. Ve kıyamet günü onların hepsini, pek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım. Onların pek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım diyor Allah Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala'nın dizaynı bu. Onların pek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım, tabi kılacağım diyor. Bana tabi olacaklar diyor. İşte o günler geldi. İnsanların pek azı hariç hepsi bugün şeytanın emrindeler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, pek az insan. Ama bu insanlar, bahsettiğim bu pek az insan, ister Hristiyanların içinde olsun, ister Yahudilerin içinde olsun, ister İslam'ın içinde olsun, hepsi de aynı şeyleri yapar. Kainatın o tek dininin kendilerine verdiği temel emirler.

Tam 12 defa üzerimize farz kılmış Allah-u Teala ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı. İşte hangi dinin içinde olursa olsun, o dinin içindeki insanların o şeytana tabi olmayan, şeytana tabi olmaktan hariç olan pek azı. Ne diyordu İblis? Pek azı hariç bütün devirlerde bütün insanları kendime tabi kılacağım, bana tabi kılacağım diyor. Hepsi diyor bana tabi olacaklar. İşte bugün artık sokaklarımızda çocuklarımız şeytana tabi oluyorlar. Şeytana kul oluyorlar. Sokaklarda kedileri, köpekleri keserek kanlarını içiyorlar. Sevgili kardeşlerim, her zaman böyle oldu. Bugün de böyle olacak. Ama ne var ki, bütün bunlara rağmen son savaşı İblis kaybedecek. Taraftarlarıyla beraber kaybedecek. İşte muhteva onu gösteriyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Hiç unutmamanızı istediğim Allah'ın bir büyük hakikati, hayat sonsuzdur. Ölümle hayat bitmez sevgili kardeşlerim. Kıyamet günü yeniden canlandırılacaksınız. Ve birkaç saat ölü olarak kaldığınızı zannedeceksiniz. Tıpkı bir uykudan uyanır gibi aynı öldüğünüz yaşta sağlıklı olarak tekrar hayata getirileceksiniz. Ölümü bir son zanneden herkes büyük bir yanılgının içindedir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey öylesine güzel ki Allah'ın yolunda alnımız açık, yüzümüz pak sevgili kardeşlerim. Allah için varız her şeyimizle. Öl dediği yerde ölürüz. Bir canımız var, feda olsun. Öyleyse neden bahsediyoruz? Şu dünyayı sonsuz bir mutluluk içinde Allah ile birlikte yaşamak varken şeytana kul olmak, şeytana köle olmak. Yazık değil mi bu insanlara sevgili kardeşlerim? İnsanların çok büyük bir kısmı, pek azı hariç hepsi ne yazık ki şeytana kul olacaklar. Dün oldular, bugün de oluyorlar, yarın da olacaklar. Şimdi bir defa daha hatırlayalım. Ne demişti İblis? Onların pek azı hariç hepsini kendime tabi kılacağım. Allah Teala da diyor ki benim muhlis kullarım hariç. O da diyor ki senin muhlis kulların hariç ötekilerin hepsini kendime tabi kılacağım. Peki

vaadini yerine getiriyor mu? Ne yazık ki evet. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Bunun gerçekleştiğini söylüyor. Allah Teala diyor ki kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini, yani onların pek azı hariç hepsini kendime tabi kılacağım vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Allah'a kul olmadılar diyor Allah Teala. Dikkat edin ki kıyamet günü bütün insanlar bütün kainattaki hayatlarını bitirmişlerdir. Adem Aleyhisselam'dan son insana kadar bütün insanlar bütün kainatta hayatlarını bitirmiş olacaklar. Ve müminleri oluşturan bir tek fırka hariç 73 fırkadan 72'si şeytana kul olacaklar. Böyle olacağını Kur'an-ı Kerim kesinleştirmiş. İblis insanlardan ne ister sevgili kardeşlerim? İblis insanlardan bir tek şey ister. Bütün insanların şeytana kul olmasını, bütün insanların şeytana tabi olmasını, arkasındaki temel isteği bütün insanların mutsuz olmasıdır. İstediği tek şey insanların mutsuzluğu. İnsanlar neden mutsuzdur? İnsanlar şeytan yüzünden ve şeytanın kumanda ettiği nefsleri yüzünden mutsuzdurlar. Peki bu nefs ne mene bir şeydir? Nasıl bir şeydir ki böyle insanı mutsuz ediyor? Muhtevasında sadece afetler olan bir vücudumuzdur. Hepiniz nefsinizi yüzlerce, binlerce defa gördünüz. Her gece nefsiniz mutlaka vücudunuzdan ayrılır ve rüya adı verilen bir olayı yaşarsınız. Rüyanızda uçarsınız, rüyanızda bir şeyler yaparsınız. Nasıl ben şu anda size fizik vücudumuzun baş gözleriyle bu vücudumun içinden bakıyorsam, orada da nefsinizin içinden çevrenize bakarsınız. Ve iki tür rüya görebilirsiniz. Ya fizik bir ortamdasınız ya da değilsiniz. Eğer fizik ortamdaysanız etrafınızdaki bütün insanlar nefsleriyle oradadırlar. Orası berzah alemidir ve nefslere göre fiziktir. Yani eğer biz burada nefslerle beraber olsaydık, ben bu bardağı elime aldığım zaman bardağı tutarım. İçindeki suyu içerim. Fizik alemde de fizik vücudum bu fizik aleme ait olan, zahiri aleme ait olan, bu görünen aleme ait olan bardağı ve gene görünen aleme ait olan içindeki suyu alır ve içer. Berzah alemi de nasıl bu alem, zahiri alem fizik vücudumuza göre fizikse, berzah alemi de nefsimize göre fizik. Sevgili kardeşlerim, eğer ben burada nefsimle olsaydım, şu anda bir rüya aleminde olsaydık ve burada olsaydım, sizler de burada olsaydınız, ben hepinizi görürdüm. Ama siz beni göremezdiniz. Nefslerle bu alemde olsaydık, bu bardağı tutmak isteseydim, tutamazdım. Elim bardağın içinden geçip bu tarafa gelirdi. Her seferinde elim içinden geçerek gelirdi. Hiçbir zaman bardağa dokunamazdım. Çünkü o bardak
boşlukta bir yer kaplamasına rağmen, kendi fiziğinde var olmasına rağmen, berzah aleminin varlığı olan nefs için fizik değildir. Öyleyse nefsiniz bu alemde her gece vücudunuzu terk eder, bu alemde terk eder. Terk ettiği zaman bu alemde olduğunuzu görürsünüz. Ama diğer aleme ait olan varlıkları da Allah Teala dilerse gösterir. Eğer sadece bu fizik alemi görüyorsanız, bundan nasıl emin olacaksınız? Gördüğünüz bu alem fizik alemdir, fizik vücudunuz alemidir. Çok kolay. Hiçbir şeye dokunamazsınız. Ne döşemeler sizin için maddedir, ne tavan maddedir, ne duvarlar maddedir. Duvarlarında, tavanında, döşemenin de içinden geçebilirsiniz. Hiçbirisi size engel değildir. Uçmaya başladığınız zaman uçuş hızınızla bir duvardan girersiniz, öbür duvardan çıkarsınız. Ama hiçbirisi size engel teşkil edemez. İşte böyle bir hüviyetin sahibisiniz. Ve nefsiniz berzah aleminin malıdır. Berzah aleminin fiziğine sahiptir. Fizik vücudunuz, şu vücudunuz ise bu aleme, zahiri aleme aittir. Zahiri alem onun için maddedir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala bu devirde bizleri yaratmış. Bir aradayız. Allah'ın bu güzelliklerini sizlere anlatmakla vazifeliyiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse iblisin, yani şeytanın hakim olabileceği insanlar var, hakim olamayacağı insanlar var. Kim Allah'ın yolunu seçmişse ve seçtikten sonra Allah'a tevekkül ederse, şeytan o insanlara hiçbir şey yapamaz. Her zaman mağlup olmaya mecburdur. Onlar şeytanın bağırıp çağırmasına, yırtınmasına rağmen hem bu dünyada mutlu olurlar, hem de mutlaka Allah'ın cennetine girerler. Şeytan onlara her zaman yenik düşer. Öyleyse şeytanın büyüsü ve hüddamı sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere tesir eder. Dileyenler, irşat makamına ulaştıkları an, başların üzerine devrin imamının ruhu gelir. Bu devirde yaşıyorsanız, ki sizlere hitap ettiğimize göre bu devirde yaşıyorsunuz, bilin ki aranızdan her kim Allah'a ulaşmayı dilemişse, 10 tane ihsanla mürşidine ulaşmışsa, Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olup da başın üzerine devrin imamının ruhu gelip yerleşmişse, yerleştiği andan itibaren başının üzerinde bir muhafız vardır. O kişinin hüddam sebebiyle veya büyü sebebiyle, sihir sebebiyle mutsuz olması mümkün değildir. Öyleyse mutsuzluk üçgeni şeytanın alemine aittir. Orada eksi sonsuzla sıfır arasındaki bölgedeki alem şeytanın alemidir.
sıfırla artı sonsuz arasındaki alem Allah'ın alemidir. Allah'ın dostları orada Allah'ın krallığında, Allah'ın hükümleri içerisinde yaşarlar. Sıfır noktasının üzerindeki kesimde. Şeytan ve avanesi de aşağıdadırlar. Zülmani standartlar içinde. Allah'ın dostları, Allah ruhları ve işledikleri hayırlardan oluşan bir üçgenin içinde. Şeytanın dostları, şeytan, nefslerin afetleri ve işledikleri cürümler, işledikleri hatalar, şerler, işledikleri şerlerden oluşan bir üçgenin içinde yaşarlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kimdir mutsuz olan insanlar? Bilin ki bütün mutsuzlar şeytanla olan ilişkilerini kesememiş olan insanlardır. Şeytanın tesiri, şeytanın hegemonyası altında yaşayan insanlardır. Allah ile olan ilişkilerinde geçerli zemine ulaşamamışlardır, yerleşememişlerdir. Şeytan onları kontrolü altına almıştır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Sizi mutluluğa götürecek olan tren sadece Allah'ın trenidir. Ne yazık ki insanların çok büyük bir kısmı, pek azı hariç hepsi cehenneme giden trene binmişlerdir. Oraya doğru yol alıyorlar. Sevgili kardeşlerim, şeytan bu büyük hakikati en iyi bilendir. Öyleyse Allah'ın ayetine dikkat edin. Ne diyor ayetinde Allah Teala? Şeytan insanlara olan vaadini yerine getirdi. Mümin olanları ihtiva eden bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor Allah Teala. 73 fırkadan sadece bir tanesi. Öyleyse bu tabire dikkatle bakalım. Kimdir mümin? İblisin, dikkat edin sözüme sevgili kardeşlerim, İblisin yeni bir tuzağıyla karşı karşıyasınız. O ayetin farkında olan İblis, müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular ayetini, Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesini çok iyi değerlendiren İblis, zamanımızda insanlara mümin olmak standardını yok ederek devreye girmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, aranızda en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. 14 asırcık geçmiş aradan sadece. 14 asır sonra Kur'an'ı öğretmekten murat, Kur'an'ın okunuşunu öğrenmek olmuş, öğretmek olmuş. Çıkmış insanlar işin içinden. Aramızda diyorlar en hayırlımız Kur'an'ın tecvidle nasıl okunduğunu öğretendir. Hayır sevgili kardeşlerim, öyle değil. Kur'an'ın tecvidle okunuşunu değil, Kur'an'ın okunuşunu değil. Eğer Kur'an'ın okunuşunu olsaydı o zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en hayırlı olamazdı. Çünkü okuma yazma bilmiyordu.
Kur'an'ı öğrenmek, Kur'an'ın manasını öğrenmek ve onu yaşamak. İşte Kur'an'ın manası, Kur'an'ın muhtevası iblis tarafından baştan aşağı değiştirilmiş. Bütün güzellikler yok edilmiş. Bütün çirkinlikler devreye sokulmuş. İblis üst seviye bir zekanın sahibi. Bir zulmani dahi. İblis, şeytan, zulmani ilmi ledunun sahibi. Allah'ın katında ilim öğrenmiş. Ve kötülük için kullanıyor öğrendiği ilmi. Hızır Aleyhisselam da Allah'ın katında ilim öğrenmiş. Allah için kullanıyor öğrendiği ilmi. İblis ne diyor? Madem ki iman, inanç demektir. Mümin de inancın sahibi. Kime karşı olacak ilaç? İnanç Allah'a karşı. Öyleyse Allah'a inanan mümindir. İnsanlar da buna inanıyorlar. Oysa ki Kur'an kurtuluşu, yani felahı ve bunun zıttı olan cehenneme gitmeyi de ifade eder. Ve Allah'a inananların da çoğu ne yazık ki cehenneme gidecekler. Bunu söyleyince kıyamet kopuyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın söylediğine beraberce baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyenin mutlaka cehenneme gideceğini kesin olarak Allah Teala ifade etmiş Yunus 7 ve 8'de. İnsanlar ne yaparlarsa yapsınlar, istedikleri kadar inansınlar, Allah'ın cennetine giremezler. Mutsuz olarak yaşayacaklardır ve cehenneme gireceklerdir. Mutsuzlukları kıyametten sonra da sonsuza kadar devam edecektir. Ve sadece arkasında şeytanın aldatmasına razı olmaları vardır. Öyleyse kimdir mümin? Mümin bir defa mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyendir. Ama bu vazif tek başına yetmiyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemek şartlardan bir tanesi. Allah'a ulaşmak, Allah'a inanmak inanç şartlarından bir tanesi. Allah'a, kitaplarına, meleklerine, resullerine, ba'su ba'del mevte, yani ölümden sonra Allah'a ulaşmaya, hayrın Allah'tan, şerrin nefsimizden olduğuna inanmaya ve ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanmaya vabeste olan 7 tane inanç şartı. Böyle bir muhteva içinde meselemize baktığımız zaman mümin olmanın standartlarını görüyoruz. Mümin olmak mutluluğun yarısıdır. Mümin olduğunuz noktada kalbinizin içine iman yazılmıştır. Ve o zaman manasını anlayacaksınız Hücurat Suresi'nin 14. ayet-i kerimesinin. Yani 19 şartın sahibi bir mümin olmak için bir vasıf şartı oluşuyor kişide. Diyor ki Allah Teala Hicret 14'te Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Habibim onlara de ki hayır siz mümin olmadınız. İslam'a, İslam dairesine girdik deyin. Mümin olduk demeyin. Çünkü kalbinizin içine iman girmedi. Yani Allah iman kelimesini kalbinizin içine yazmadı diyor.
Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, iman kelimesi kalbinin içine yazılmayan bir insan. İman kelimesi kalbine yazılmamış bir insan. Onları mümin kabul etmiyor Allah-u Teala. Öyleyse burada 19 tane unsurla birlikte bir mümin olma müessesesi var. Böyle bir insan 14. basamaktadır. Mürşidine ulaşıp 10 tane nimet almıştır Allah-u Teala'dan. Ve bu kişi 10 ihsanın arkasından 10 tane de nimet almıştır. Ve daha Allah'a ulaşmayı dilediği 3. basamaktan itibaren cenneti hak etmiştir. Öyleyse cennet mutluluğu onun olmuştur kalbine iman yazılmadan evvel de. O noktadan itibaren mümin sayılmaktadır. Allah'a sadece inandığı için değil, o inandığı Allah'a üzerine 12 defa farz kılınan ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı gerçekleştirmek için Allah'a ulaşmayı dilediği cihetle bu kişi mümin olmak şerefine ermiştir. Ondan sonra da bu kişi 19 vasfın henüz bir kısmına sahiptir. Ama buna rağmen Allah'a ulaşmayı dilemek o kişiyi mümin kılar. Unutmayın ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın cennetine girer. Allah'ın cennetine sadece müminlerin gireceğini Allah-u Teala ifade ediyor. Kafirler Allah'ın cennetine giremezler. Küfür standartları içinde kimler kalıyor? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluk ya da mutsuzluk, siz seçeceksiniz. Allah'a ulaşmayı dilemek ya da dilememek, siz seçeceksiniz. Küfürde kalmak ya da mümin olmak, siz seçeceksiniz. Üçü de aynı şeydir. Aynı noktayı ifade eder. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen kişiler mümin olmuşlardır. Amin olmuşlardır. Takva sahibi olmuşlardır. Felaha ermişlerdir. Allah'a teslim olmak üzere ilk adımı atmışlardır. Allah'a kul olmak üzere ilk adımı atmışlardır. Huşu sahibi olmuşlardır. Kurtuluşun bütün şartlarına sahip olmuşlardır. Ama bu iptidai felahtır. Yani başlangıç felahıdır. Başlangıçtaki en iptidai seviyedeki kurtuluştur. Ama kesin bir hükmü var Allah-u Teala'nın. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Yani mutluluğu mutlak olarak hak eder. Kim de Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi ömrü boyunca mutsuz kalacaktır. Cennete girmesi de hiçbir şekilde mümkün olmayacaktır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah bizlere bir güzelliği yaşamayı nasip kıldı. Bir defa daha bir Allah sohbetini
beraberce yaşadık. Bir defa daha mutlu olduk. Bir defa daha huzur içinde olduk. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine ulaştırmasını, hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir Kur'an tefsiri konusunda birlikteyiz. Kasas suresinin 55. ayet-i kerimesiyle inşallah konumuza giriyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve izâ semî'ül lagve râdu anha anhu ve gâlu lena amaluna ve lehum amalukum. Selamun aleykum. La nebtegil cahilin. Ve izâ semî'u ve işittikleri zaman el-lâgve boş söz aradı, yüz çevirdiler anhu ondan ve kâlu ve dediler lena bize amaluna bizim amellerimiz ve lekum ve lekum size sizin için yani size selamün amalukum sizin amelleriniz selamın selam olsun aleykum üzerinize la nebtegî istemeyiz el cahilin cahilleri. Kimdi bunlar? Bunlar da sahabe gibi bir durumda olan, sahabeyle aynı hayatı yaşayan ama Hristiyanların içinde yaşayan, Hristiyanlarla birlikte olan, aslında Hristiyanlığın da aslının İslam olduğunu ispat eden grup bunlar. O Kasas suresinin 53, 54, 55. ayet-i kerimeleri, bunu da 52 de dahil, diyor ki, kendilerine kitap verilenler, onlardan da Kur'an'a iman edenler var diyor Allah Teala. Kasas 52'de 53'te de diyor Rabbinizden haktır. Bu Rabbimizden bu Kur'an-ı Kerim haktır. Biz ondan önce yani Kur'an-ı Kerim indirilmeden önce Allah'a teslim olanlardık. Yani biz zaten ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi, irademizi Allah'a teslim etmişiz. Ve siz de, size indirilen Kur'an-ı Kerim de aynı şeyi söylüyor. Bizim teslimimizi söylüyor diyor. Hristiyanların içinde küçük grup, her kavmin içinde, her dinin içinde küçük gruplar var sevgili kardeşlerim. Bugün de yaşamaya devam ediyorlar. Biz de İslam'ın içinde bu küçük gruplardan biriyiz. İslam'ı yaşayanlar. Ne yazık ki Kur'an'daki İslam artık İslam aleminin çok büyük bir kısmınca yaşanmıyor. İslam unutulmuş. İslam kavmi Kur'an'dan yüz çevirmiş. Ve onlar boş laf işittikleri zaman yüz çevirdiler. Ve bizim amelimiz bize, sizin ameliniz sizedir. Selam sizin üzerinize olsun. Biz cahillerle beraber olmak istemeyiz, ilgilenmeyiz dediler. Bu insanlar da görüyorsunuz, sahabe içinde Allah-u Teala aynı şeyi söylüyor. Sahabe ne yapmışsa bunlar da aynı şeyi yapıyorlar. Ve Kasas suresinin 56. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. İnneke la tehdi men ahbebte ve lakin Allah'a yehdi men yeşâ ve huve a'lemu bil muhtedîn. İnneke muhakkak ki sen la tehdi hidayete erdiremezsin. Men ahbebte, sevdiğin kimseyi,
Velakinne Allah'e ve ancak Allah yehdi hidayete erdirir. Men kimseyi yeşayı dilediği kişiyi, dilediği kişiyi ve hüve ve o alemu en iyi bilendir. Bi el muhtedin bil muhtedin hidayete erenler. Diyor ki Allah Teala muhakkak ki sen sevdiğini hidayete erdiremezsin. Fakat Allah dilediğini hidayete erdirir. Ve o muhtedileri, hidayete erenleri daha iyi bilir. Öyleyse hidayete erdiren Allah'tır. Ama Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için sizin nefsinizi tezkiye eder diyor. Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde tıpkı onun gibi, yani bir evvelki ayetteki nur gibi size de sizin aranızdan Allah Teala bir Resul, Nebi Resul aranızda hayata getirdi, bahsetti. Size Allah'ın ayetlerini okusun diye sizin nefsinizi tezkiye etsin diye, size kitap öğretsin diye, size hikmet öğretsin diye, size daha bilmediğiniz hikmetin ötesindekileri öğretsin diye. Öyleyse sizin nefsinizi tezkiye etsin diyor Allah Teala. Nefs tezkiyesini yapmada birinci faktör devrin imamıdır. Çünkü devrin imamının kişinin başının üzerine ulaşmasıyla Allah Teala o kişinin kalbinin içindeki kalbinin içine imanı yazıyor. Bu muhteva oluşmasa kişiyi devrin imamı hidayete erdiremez. Hidayete erdiren asıl Allah'tır. Ama dikkat edin ki Allah'ın bu ayette muradı başka. Sen en sevdiğini bile hidayete erdiremezsin diyor. Çünkü hidayet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in elinde değil. Hidayet, hidayete ermek isteyenin elinde. Amcası hidayete ermeyi isteseydi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu mutlaka hidayete erdirirdi. Ama istemeyeni peygamber hidayete erdiremez. Peygamber dahi hidayete erdiremez. Hiç kimse Allah'laşmayı dilemeyen bir kimseyi hidayete erdiremez. Hidayete erdiren Allah'tır. Devrin imamının dışındaki diğer mürşitler hepsi sadece birer vasıtadır. Hidayete erdirmeye vesiledir. Hidayet mutlak olarak bir talep meselesidir. İradi yapı mutlaka devreye girmelidir. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiçbir şekilde hidayete eremez. Allah razı olsun. Ve Kasas suresi 57. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kalu in nette bi il hüda meake nute hat taf min ardina evelem nümekkin lehum haremen aminen yucba ileyhi semeratu kulli şeyin rızkan min ledünna ve lakinne ekserahum la ya'lemun. Ekalu ve dediler in eğer nettebi'i tabi olursak uyarsak el hüda hidayet. Meake seninle beraber mütehattaf atılırız.
min ardiha ülkemizden, memleketimizden mi ve lem nümekkin ve yerleşik kılmadık, sabit kılmadık. Lehüm onları haremen, harem olan, hürmet edilen, aminen emin olan yücva toplanı ileyhi onlara semeratu ürünler, kulli şeyin her şey. Rızkan rızık olarak minnedünna katımızdan velakine ve ancak ekserehum onların çoğu la yalemun bilmiyorlar, bilmezler. Şöyle oluşuyor ifade ve eğer seninle beraber hidayete tabi olursak yerimizden atılırız, yurdumuzdan kovuluruz dediler. Onları katımızdan rızık olarak her çeşit üründen toplanıp onlara getirildiği haram kılınan, hürmet edilen yerde emin olarak yerleştirmedik mi? Fakat onların çoğu bilmezler. Yani bunların Allah tarafından olduğunu bilmezler diyor Allah Teala. Eğer seninle beraber hidayete tabi olursak, yani hidayet üzere olursak, Allah'a ulaşmayı dilersek, yurdumuzdan kovuluruz dediler. Hidayet müessesesine bir ayetle yeniden bakalım. Allah Teala diyor ki innel hüda hüdallah, Alemler 73, inne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Bakara 127'de buyuruyor inne hüdallahi hüvel hüda, inne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir. Neyse, hidayete tabi olmak Allah'a ulaşmayı dilemek manasına geliyor. Allah Teala onları emin bir beldede yaşattığı halde ve Allah'a hidayet emrettiği halde onlar hidayetten kaçıyorlar. Kasas suresi 58. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kem ehlekna min kariyetin batırat ma'i şeteha fe tilke mesaki nuhum lem tusken min ba'dihim illa kalila ve kunna nahnul varisin. Ve kem kaç adet nice ehlekna halak ettik min kariyetin ülkeden batırat azıp şükretmedi maişeteha onun geçimi fe o zaman işte tilke bu mesakinuhum onların meskenleri lem tusken iskan edilmedi oturulmadı min badihim onlardan sonra illa ancak den başka kalilen az ve kunna ve biz olduk nahnu biz el varisin varis olanlar ve maişetlerine azarak şükretmeyen nice ülkeyi helak ettik.

azarak maişetlerine şükretmeyen nice ülkeyi helak ettik. İşte bunlar onların meskenleri. Onlardan sonra az bir süre hariç iskan edilmedi. Ve biz onların varisleri biziz buyuruyor Allah-u Teala. Öyleyse insanlar azmışlar. Allah'ın kendine verdiği nimetlere şükretmemişler. Öyleyse insanlar için Allah'ın ihsanlarına, nimetlerine şükretmek, hamd etmek söz konusu olması gerekiyor. Allah Teala bunu emrediyor. Ve insanlar bir süre ülkelerinde yaşarlar ama sonra şartlar onların onu terk etmesini icap ettirir ve ülkelerinden o ülkeyi Allah Teala mahveder. Ve Kasas suresinin 59. ayet-i kerimesi ve ma kâne rabbüke muhlikel kura hatta yeb'ase fi ummiha resûlen yetlû aleyhim âyâtina وَمَا كُنَّا مُحْلِكِ الْقُرْعَى قُرْعَى اِلَّا وَاَهْلُهَا ظَالِمُونَ وَمَا كَانَ ve olmadı Rabbüke senin Rabbin muhlike helak edici, helak eden el-kura ülkeler, beldeler hatta yeb'ase gönderinceye kadar, göndermedikçe fi içine, içinde ummiha ana şehir, yerleşim merkezi resulen bir resul yetlu okur aleyhim onlara hayatına ayetlerimiz ve ma kunna ve biz olmadık ve biz değiliz muhliki helak ediciler, helak edenler el kura ülkeler, beldeler illa ancak hariç olmadıkça ve ehluha ve onun halkı zalimun, zalimler, zulmedenler. Ve senin Rabbin ülkelere, onların ana şehirlerine, yani onlara ayetlerimizi okuyan bir Resul göndermedikçe helak edici olmadı. Öyleyse ülkelerin ana şehirlerinde Resuller görev yapıyorlar. Senin Rabbin ülkelere, onların ana şehirlerine, onlara ayetlerimizi okuyan bir Resul göndermedikçe helak edici olmadı. Ne diyor Allah Teala? Biz bir Resul göndermedikçe azap etmeyiz. Kasas suresinin 59. ayet-i kerimesi. Öyleyse tüm ülkelere Allah-u Teala mutlaka Resul gönderiyor. Her devirdeki insanların içinde mutlaka Resul var. Allah-u Teala Zümer suresinin 51. ayet-i kerimesinde diyor ki kıyamet günü cehennemin kapısına gelenlere cehennem bekçileri derler ki sizlere buraya geleceğinizi söyleyen Resuller gelmedi mi? Onlar da derler ki geldi ama azap kafirlerin üzerine hak oldu. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynı ne? Söylediği şey açık. İnsanlara
mutlaka Resul gönderiyor Allah Teala zamanın bütün parçalarında. Çünkü sadece insanların gidebileceği iki yer var. Ve önce bütün insanların gideceği yer muhakkak ki cehennemdir. İster o kişi cennete girecek olsun, ister cehennemde kalacak olsun, ilk girdiği yer mutlaka cehennemdir. Cehenneme uğramadan cennete geçmek mümkün değildir. Öyleyse aynı gün cehennemden dağıtım söz konusu olacaktır. Ama cehenneme gelenlerden cehennemde kalacak olanlara cehennemin kapısı yükseltilerek, burunları sürtünerek içeri girmeleri temin edilir. Ve onlara Allah-u Teala'nın dizaynında cehennem bekçileri konuşur. Size Allah'ın Resulleri gelmedi mi? Hepsinden de alacağı cevap mutlaka geldi cevabıdır. Allah razı olsun. 60. ayet-i kerimeye geldik. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma utitum min şeyin fe meta'ül hayati dünya ve zînetuha ve ma indallâhi hayrun ve ebkâ efe lâ taklûn. Ve ma şey buti tüm size verilen min dan şeyin şey fe artık oysa aslında meta'u, meta dünya malı, el hayatı dünya, dünya hayatı ve zinetuha ve onun süsü ve ma ve şey inde Allahi Allah'ın katında hayrın daha hayırlı ve ebka ve daha kalıcı, daha baki e mı fe artık hala la takülün akıl etmiyorsunuz. Size verilmiş olan her şey aslında dünya hayatının metaıdır, malıdır ve zinetidir, süsüdür. Ve Allah'ın katında olanlar daha hayırlı ve daha bakidir, kalıcıdır. Hala akıl etmez misiniz? Dünya hayatı 50 sene, 100 sene mümkün değil ama 200 sene olsa ne yazar? Milyarlarca sene yaşayacağınız bir cennet söz konusu veya bir cehennem söz konusu. Cennete gitmenin standartlarını bu dünyada elde edeceğinize göre bütün insanlar için akıllarının başlarına toplaması gerekmez mi sevgili kardeşlerim, sevgili okuyucular, sevgili dinleyenler, sevgili öğrenciler? Öyleyse gelecek bu dünyada tayin edilir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın cennetine girerler. Ötekilerin öyle bir imkanları yoktur. Ve önemli olan sonsuz hayatın yaşanacağı diğer alem. Kaldı ki onun gereği yapıldığı zaman bu dünyada da mutluluk bütün boyutlarıyla zaten yakalanır. Nefsin afetleri yok oldukça kişi her geçen gün eskisinden daha mutlu olacaktır. Allah razı olsun. Ve Kasas suresi 61. ayet-i kerime. Efemen ve adnahu vaden hasenan fe hüve lakihi ke men mettanahu meta al hayati dünya summe huve yevmel kıyameti minel muhtarin fe artık men kimse vaadnahu ona vaat ettik vaaden vaat hasenen güzel fe böylece huve o lakihi ona kavuştu yani milaki oldu. Ke gibi men kimse metta nahu onu metalandırdık. Meta'a
meta, dünya malı. El hayatı dünya, dünya hayatı. Sümme sonra hüve o. Yevmel kıyameti, kıyamet günü. Minel muhtarîn. Hazır bulunanlardan. Öyleyse güzel vaatte bulunduğumuz ve böylece ona kavuşan kimse dünya hayatının metası, malı ile metalandırdığımız, sonra da kıyamet günü hesaba çekilmek üzere hazır bulundurulanlardan olan kimse gibi midir? Öyleyse güzel vaatte bulunduğumuz, böylece ona kavuşan kimse dünya hayatının malı ile metalandırdığımız, sonra da kıyamet günü hazır bulunanlardan olan kimse gibi midir? Yani bir, Allah'ın metalandırdığı var bu dünya hayatında. İki, metalandırmadığı, cehennemde ateşle karşı karşıya olan kişiler, hesaba çekilecek olan kişiler. Ve Kasas suresinin 62. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve yevme yunadihim fe yekulu eyne şüreka i yellezine kuntum tezumun. Ve yevme, ve o gün yunadihim, onlara seslenir, fe artık yekulu der, eyne, nerede şürekaiye, benim ortaklarım, ellezine ki onlar, kuntum siz iseniz, tezumun, zanda bulunuyorsunuz. O gün onlara Allah nida edecek. Zanda bulunduğunuz benim ortaklarım nerede diyecek. Bana ortak koştuğunuz benim ortaklarım nerede? Kuntum oldunuz, tezumun zanda bulunanlar. Zanda bulunduğunuz benim ortaklarım nerede diyecek Allah-u Teala. Kim bu insanlar? Bunlar puta, putlara tapanlar. Belki insanlara yanlış öğrendikleri ilimle onların cehenneme gitmesine sebebiyet verenler,

Ve 63. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Kale, ellezine hakka aleyhimul kavlu Rabbena ha'u la'i lezine aveyna aveynahum kema ga veyna teberrena teberrena ileyke ma kânu iyyâ na ya'budûn. Kâle dedi, ellezîne ki onlar, hakka hak aleyhim onlar, el kavlu söz. Aleyhim onlara. Rabbena Rabbimiz, haylâ-i bunlar, ellezîne ki onlar, aveyna biz azdırdık, aveynâhum onları azdırdık. Kema gibi, gaveyna biz azdık. Teberrena beri olduğumuzu arz ederiz. Uzak olduğumuzu arz ederiz. İleyke sana, makânu değiller de olmadılar, iyyâna bize, ya'budûne tapıyorlar. Üzerlerine azap sözü hak olanlar. Rabbimiz, azdırdıklarımız işte bunlar. Kendimiz azdığımız gibi onları da azdırdık. Onlardan beri olduğumuzu, kurtulduğumuzu sana arz ederiz. Onlar bize tapmıyorlardı. Üzerlerine azap sözü hak olanlar. Rabbimiz, azdırdıklarımız işte bunlar dediler. Kendimiz azdığımız gibi onları da azdırdık. Onlardan beri olduğumuzu sana arz ederiz. Öyleyse iki çeşit insan da burada var. Bir, azanlar. İki, azdıranlar. Elbette azdıranlar önce kendileri azmışlardır, sonra da başkalarının azmasına sebebiyet vermişlerdir. Yani iki tarafta gavi olanlardır, azgın olanlardır. Öyleyse cehenneme gidenlerin hepsi azgınlar. Yani kim bu insanlar? Son derece basit bir parantez içine alınabilir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Hepsi bu cümlenin içindedir. Allah'ın cehennemine gidenler hem kendileri azmışlar, hem başkalarını azmışlar, azdırmışlar. Azdırılanlar da, azanlar da hep aynı hüviyetteler. Hiçbiri Allah'a ulaşmayı dilememişler. Dilemiş olsalar da hiçbirinin cehenneme gitmesi mümkün olmayacaktı. Ve 64. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Ve kî let hu şürekâ ekum fe de'av hum fe lem yestecibu lehum ve re a vun azabe, azab. Lev ennehum kânu yehteddûn. Ve kîlet bu. Bile udbu. Kîlet bu. Ve çağırın denildi. Şüreka ekum. Ortak sizin ortaklarınız. Fe artık bunun üzerine deafim onları çağırdılar. Fe artık fakat lem yestecibu, icabet etmezler. Lehim onlara,

0: Ferahı ve gördüler. El azabe azap. Lev eğer keşke ennühüm onların olduğu kâni oldular. Yehtedûn hidayete erenler. Ve onlara ortaklarınızı çağırın dendi. Bunun üzerine onlar çağırdılar. Fakat onlara icabet etmediler ve azabı gördüler. Keşke onlar hidayete ermiş olsalardı. Yani ortakları onların davetine icabet etmediler. İnsanlar elleriyle putlar yapıyorlar. Onlara tapıyorlar. Ve putlara tapanlarla putlar birbirinden ayrılıyorlar. Ve yevme Bismillahirrahmanirrahim. Ve yevme yunadihim fe yekulu maza ecebtümül murselin. Ve yevme ve o gün yunadihim onlara seslenecek, nida edecek ve artık sonra yekulu diyecek. Maza ne ecebtüm, siz cevap verdiniz. El mürselin, mürseller, resuller. O gün Allah onlara nida edecek. Sonra mürsellere, resullere ne cevap verdiniz? O zaman hayattayken mürsellere, resullere ne cevap verdiniz diyecek. Bu Kasas suresinin 65. ayet-i kerimesi. Zamanınızda resullere ne cevap verdiniz diyecek. Yani herkes her devirde Resul'den haberdar olacak. Ve Resul onlara kurtuluşu anlatacak. Hidayeti anlatacak. Ve Resul'ün anlattığı hidayete karşılık onların ne yaptıkları kıyamet günü Kasas suresinin 65. ayet-i kerimesine göre mutlaka onlardan sorulacak. Hiçbir kimse yoktur ki, olmayacak ki bu suale muhatap olmasın. Resuller geldi, size ulaştı, tebliğ ettiler, ihtar ettiler. Ne yaptınız? Onlara ne cevap verdiniz? Diyecekler. Biliyorsunuz ki Allah Teala bütün kavimlere Resul mutlaka göndermiştir. Ama hangi kavme Resul gönderdiyse o kavimdeki çoğunluk Resul'ü mutlaka reddetmiştir. Her kavimde çoğunluk Allah'ın Resullerini mutlaka reddetmiştir. İnkar etmiştir. Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesini böyle söylüyor. Biz diyor Allah Teala bütün kavimlere ard arda Resul gönderdik. Ve hangi kavme Resul ulaştıysa, bütün kavimler Resullerini inkar ettiler diyor Allah-u Teala. Mümin-i 40'te bunu söylüyor Allah-u Teala. Bakara 87'de gelen Resullerin söyledikleri diyor, bütün kavimlere Resul gönderdik, ard arda gönderdik ve Resullerin sizlere söyledikleri
1: nefsinizin hoşuna gitmedi diye bir kısmını inkar ettiniz, bir kısmını ise öldürdünüz diyor Allah-u Teala. Her kavimde, bütün dünyadaki bütün kavimlerin arasında şu anda da onlara kendi lisanlarıyla hitap eden Resuller hayatta ve o Resuller onlar tarafından şu anda da hepsi inkar ediliyor. Büyük çoğunluk mutlaka Resulleri inkar ediyor. Bütün ülkelerdeki durum daima böyle olmuştur. Kasas suresi 66. ayet-i kerime fe amiyet aleyhimül enba'u yevme izin fehüm la yetesâelûn. Fe artık amiyet kapandı aleyhim onlara el enba'u haberler yevme izin izin günü. Fe artık bundan sonra hüm onlar la yetesâelûn sorulmazlar, sorgulanmazlar. İzin günü artık onlara haberler, bahaneler, söz hakkı kapanmıştır. Bundan sonra onlara sorulmaz, sorgulanmazlar. İzin günü artık onlara haberler, bahaneler, söz hakkı kapanmıştır. Bundan sonra onlara sorulmaz. Sorguları orada bitmiştir. Ve 67. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim fe emma men tabe ve amene ve amile salihan fe asa en yekune minel müflihin fe artık emma fakat men kim tabe tövbe etti ve amene ve iman etti amene oldu Allah'a ulaşmayı diledi ve amile salih ve salih amel nefs tezkiyesi yaptı ve artık böylece asa umulur ki en yekune olması minel müflihin felaha erenlerden. Fakat tövbe eden yani mürşidin önünde tövbe eden ve amin olup ikinci defa amin olup yani salih amel nefs tezkiyesi yapanın böylece felaha erenlerden olması umulur. Salih amel yani nefs tezkiyesi yapanın bu sebeple felaha erenlerden olması umulur. Burada Allah Teala kurtuluşun ikinci ve üçüncü kademelerini de ifade ediyor. Tövbe eden diyor, irşat makamının önünde yapılan bir tövbe söz konusu. Ve ameni olan, ikinci defa ameni olan ve salih amel işleyen nefs yetsiz yapan bu sebeple felah erenlerden olması umulur. Öyleyse bu ayetle Furkan suresinin 71. ayet-i kerimesi arasında, 70. ayet-i kerimesi arasında yakın bir ilişki var. Ama kim tövbe eder de mümin olur ve nefs tezkiyesine başlarsa onlar hariç diyor Allah Teala. Orada onlar cehenneme gitmezler diyor. Allah onların günahlarını sevaba çevirir diyor. Seyahatlerini hasenata çevirir diyor. Burada da felaha ulaşanlardan olması umulur diyor. Ve 68. ayet-i kerime ve Rabbuke yahluku ma yeşâ'u ve yahtar ma kâne lehumul hiyaratu Sübhanallahi ve Teala amma yuşrikun ve Rabbuke senin Rabbin yahluku yaratır ma şey yeşâ'yı diler ve yahtır ve seçer. Mâkâne olmadı değildir. Lehüm onlar için. El-hiyaratu tercih seçim. Sübhane, sübhan, münezzeh. Allah'ı, Allah ve Teala ve Yüce, amma şeylerden yüşükün, şirk, ortak koşarlar. Rabbin dilediğini yaratır ve seçer. Seçim onlara ait değildir. Allah onların ortak koştuklarından münezzehtir, yücedir. Allah dilediğini yaratır ve seçer. Seçim kişilerin kendilerine ait değildir diyor Allah-u Teala. Allah sübhandır, münezzehtir ve şirk koştukları şeylerden yücedir. Öyleyse seçim Allah'ındır. Allah kullarını seçer. Çok sayıda kulunu seçer. Ve bu seçtiği kullarının muhtevası nedir? Bunlar Allah'a ulaşmayı dileyebilecek hüviyetin sahibi olanlar. Ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, ki gene çok az idiler, sadece onlar kurtuluşa ulaşırlar. Seçim hakkı Allah'ın seçiminden sonra tahakkuk eder. Ve 69. ayet ve Rabbuke ya'lemu ma tukinnu suduruhum ve ma yu'linun. Ve Rabbuke, senin Rabbin, ya'lemu, bilir, ma şey, tukinnu, gizli oluyor, gizleniyor, suduruhum, onların sineleri, ve ma ve şeyler, yu'linun, aleni oluyor, gizlemiyorlar. Ve senin Rabbin onların sinelerinde gizli olan şeyi, gizli olan şeyi ve aleni olan şeyi bilir. Allah Teala her şeyi bilir. Ve 70. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim ve Hüvallahü la ilahe illa huve lehul hamdu ve hu fil ula vel ahireti ve lehul hukmu ve ileyhi turcaun. Ve Allah'ı ve Allah, la ilahe ilah yoktur. İlla, ancak, başka, huve o, lehu, onun için, ona ait, elhamdü hamd, fi içinde de, el-ula, ilk, birinci, evvel, ve el-hayreti, ahir, sonraki, ve lehu ve onun, el-hukmü hüküm, ve ileyhi ve ona, turcaun, döndürüleceksiniz. Ve o Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Evvelde ve ahirde, dünyada ve ahirette hamd ona aittir. Ve hüküm onundur. Ve ona döndürüleceksiniz. Tek Allah vardır. Allah'tan başka ilah yoktur. Ve hüvallahu la ilahe illa huve. Ve o Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Hamd hem dünyada hem ahirette ona aittir. Hüküm onundur ve ona döndürüleceksiniz buyuruyor Allah Teala. Sonunda Allah'a döndürülmek söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bizleri mutlaka kendisine sayacak. Tüm ruhlar mutlaka Allah'ın zatına geri dönecek. Ve mahşer günü de Allah'ın huzurunda indiği ilahide hesaba çekilmek söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Mal ve çocuklar dünya hayatının ziynetidir. Bu sadece bir ayette değil, birçok ayette dünya hayatının bizi kıskıvrak yakaladığı, bizi esir aldığı ve bizi Allah'tan uzaklaştırdığını biliyoruz. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz ne diyor? Her kötünün başı nedir? Dünya sevgisi. Her kötünün başı dünya sevgisi. Hırs ve şehvet, bir insan bu dünyada neye sahip olursa olsun yeterli görmez. Daha ötesini, daha ötesini, daha ötesini. Mesela 100 evi olan bir insan, hiç evi olmayan bir insanla mukayese edildiğinde, terazinin bir kefesinde hiç evi olmayan bir insanın ev isteme talebi olsun, 100 evi olan bir kişinin de ev isteme talebi olsun, hangisi daha ağır gelir? Evet. 100 evi olan kişi hiç evi olmayandan çok daha fazla ev sahibi olma talebi içinde bulunuyor. Mal ve çocuklar dünya hayatının ziynetidir. Dünya hayatı değersizdir. İnsanlar Allah'ın zikrini alakoyabilir. Ama dünya hayatından daha kıymetli nedir? Dünya hayatından daha kıymetli olan zikir, mürşit ve mürittir. Dikkat edersen bir insanın mürit olabilmesi için ne lazım? Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Mürşit olabilmesi için Allah tarafından irşat kademesine tayin edilmesi lazım. Bunun da ötesi zikir geliyor. Peygamber Efendimiz diyor ki, dileyen herkes cennete girer. Kim istemez ki ya Resulullah? Allah Resulü diyor ki, beni istemeyen cennete istemez. Öyleyse dikkat edin, dileyen herkes kimdir o dileyen kişi? Kalbin ulaşmayı dileyen kişi cennete girer mi? Girer. Ama kim istemez Allah'a ulaşma dileğini? Beni istemeyin diyor. Resulullah ise irşat makamını tarif ediyor. Beni istemeyen, yani mürşidi istemeyen bir insan ben Allah'a ulaşmayı diledim derse sizi inandırıcı gelir mi? Resulullah'ın ifade ettiği bir ümmet düşünün ki başında ben varım, ortasında Mehdi, sonunda Hazreti İsa Aleyhisselam, bu ümmet helak olmaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, önümüz aydınlık. Yani mutlu olmak için her şey var. Allah da bizim mutlu olmamızı istiyor. O zaman mutlu olmamızı istemeyen kim var sadece? Sadece şeytan var. Cehennemlik amel işleyen kişi. Cehennemlik amel işleyen kişi. Kendisiyle cehennem arasında bir arşın mesafe kalıyor. Ve kitabın hükmü devreye giriyor. Kitabın hükmü devreye giriyor, o kişi cennetlik amel işlemeye, o kişi cennete gidiyor. Bu da ne? Hiç dinle alakası olmayan, siz gidiyorsunuz, yani ne o daveti ulaştırıyorsunuz, o da geliyor, sizi dinliyor ve diyor ki tamam, kesinlikle ben buna inandım, ben Allah'a ulaşmayı diliyorum. Allah'a ulaşmayı diliyor, nereye gidiyor? Cennete gidiyor. Ve eğer biz bu öğretiyi kendimize mal eder yaşarsak, başkasına da hidayetine vesile oluruz. O zaman onların mutluluğuna vesile olduğumuz gibi mutlu et, mutluluk ol kanunu gereğince en üst seviyede kim mutlu olur? Bizler mutlu oluruz.

Mülk Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 30 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Mülk elinde, kudretinde olan o Allah mübarektir ve o her şeye kadirdir. Sizin hanginizin en güzel ameli yapacağını imtihan etmek için ölümü ve hayatı yaratan O'dur. Ve O azizdir, gafurdur. Gökleri 7 tabaka, 7 kat olarak yaratan O'dur. Rahman'ın yaratmasında bir uyumsuzluk göremezsin. Haydi, bakışını çevir, tekrar bak. Bir yarık, çatlak görüyor musun? Sonra 2 defa daha bakışını çevir, bak. Bakışın aciz ve yorgun olarak sana geri döner. Ve andolsun ki, dünyanın semasını kandillerle süsledik ve onları şeytanlar için atılacak taşlar kıldık ve onlar için alevli ateşin azabını hazırladık ve Rablerini inkar edenler için cehennem azabı vardır ve o ne kötü varış yeri. Oraya cehenneme atıldıkları zaman onun kaynayan korkunç sesini, gürlemesini işittiler. Cehennem neredeyse öfkesinden çatlayacak gibi olur. Oraya her bir grup atılışında onun, cehennemin bekçileri onlara, size nezir, uyarıcı gelmedi mi diye sordu. Onlar, cehenneme atılanlar dediler ki, evet, bize nezir gelmişti. Fakat biz onu yalanladık ve Allah hiçbir şey indirmemiştir. Siz ancak büyük bir dalalet içindesiniz dedik. Ve eğer biz işitmiş veya akıl etmiş olsaydık, alevli ateş halkı arasında olmazdık dediler. Böylece günahlarını itiraf ettiler. Artık ateş ehli Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Muhakkak ki onlar gaybda Rablerine huşu duyarlar. Onlar için mağfiret ve büyük ecir vardır. Ve sözünüzü gizleyin veya onu açıklayın. Muhakkak ki o Allah, gönüllerde olanı en iyi bilendir. Yaratan, yarattığını bilmez mi? Ve o, latiftir, habirdir, haberdar olandır. Arzı size zelil kılan, boyun eğdiren O'dur. Artık O'nun omuzlarında, üzerinde, dağlarda, ovalarda dönüp dolaşın ve O'nun rızkından yiyin. Ve neşir, yeniden var olup, huzurunda toplanma O'nadır. Gökyüzündeki kişinin Allah'ın o yer sallandığı zaman sizi yere geçirmesinden, geçirmeyeceğinden emin mi oldunuz? Veya gökyüzünde olan kişinin Allah'ın sizin üzerinize taş yağdıran fırtına göndermesinden, göndermeyeceğinden emin mi oldunuz? O takdirde uyarım nasılmış, yakında öğreneceksiniz, bileceksiniz. Ve andolsun ki onlardan öncekiler de yalanladılar. O zaman azabım nasıl oldu? Onlar üstlerinde sıra sıra süzülerek kanat çırpan kuşları görmüyorlar mı? Onları Rahman'dan başkası tutmuyor. Muhakkak ki o her şeyi en iyi görendir. Veya Rahman'dan başka size yardım edecek olan bu askerler kimdir? Kafirler sadece gurur, aldanma içindeler. Ya da eğer Allah rızkını tutarsa keserse, sizi rızıklandıracak olan bu kişiler kimlerdir? Hayır, onlar haddi aşmada ve haktan uzak olmakta ısrarla devam ettiler. Öyleyse yüzüstü sürünerek yürüyen kimse mi daha çok hidayete ermiştir? Yoksa sırat-ı mustakim üzerinde düzgün, dimdik, seviyeli yürüyen mi? De ki, sizi inşa eden, yoktan yaratıp var eden ve size işitme, görme ve idrak etme hastalarını veren O'dur. Ne kadar az şükrediyorsunuz. De ki, sizi yeryüzünde çoğaltıp yayan O'dur. Ve O'na haşrolunacaksınız. Huzurunda toplanacaksınız. Ve eğer siz sözünüzde sadıksanız, bu azap vaadiniz ne zaman derler.
De ki, bu ilim ancak Allah'ın indindedir. Ve ben sadece Allah'ın azabını açıkça bildiren bir nezirim, uyarıcıyım. Fakat onu, azabı yakın olarak gördükleri zaman inkar edenlerin yüzleri karardı. Ve onlara, bu sizin kendisini davet ettiğiniz ne zaman diye sorduğunuz azaptır denildi. De ki, gördünüz mü? Şayet Allah beni ve benimle beraber olanları helak etse veya bize rahmet etse, bundan sonra kafirleri elim azaptan kim kurtarır? De ki, o Rahmandır, ona iman ettik, aminu olduk ve ona tevekkül ettik. Artık açıkça dalalette olan kimdir, yakında bileceksiniz. De ki, gördünüz mü? Şayet sizin suyunuz yerin altına geçse, o zaman size akarsuyu kim getirir? Kalem Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 52 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Kaleme ve satır satır yazdıklarına and olsun. Rabbinin nimetiyle sen mecnun değilsin. Ve muhakkak ki senin için elbette kesintisi olmayan mükafat vardır. Ve muhakkak ki sen mutlaka çok büyük bir ahlak üzeresin. Artık yakında sen göreceksin ve onlar da görecekler. Sizin hanginiz meftun, şaşkın? Muhakkak ki senin Rabbin, o kim kendi yolundan saptı çok iyi bilir ve o hidayete ermiş olanları da çok iyi bilir. Öyleyse yalanlayanlara itaat etme. Onlar senin müsamaha göstermeni temenni ettiler, istediler. O zaman onlar da müsamaha göstereceklerdi. Lüzumsuz yere çok yemin edenlerin hiçbirine itaat etme. Devamlı kusur arayanlara, laf taşıyanlara itaat etme. Hayrı devamlı engelleyenlere, haddi tecavüz eden günahkarlara itaat etme. Kötülük yapan zorbalara, bundan başka haram yiyen günahkarlara itaat etme. Mallara ve oğullara sahip olmaları sebebiyle onlara itaat etme. Ona ayetlerimiz okunduğu zaman, bunlar evvelkilerin masalları dedi. Biz yakında onun burnu üzerine damga basacağız. Muhakkak ki biz onları belaya uğrattık. Bostan mahsulünü mutlaka sabah erkenden fakirlere göstermeden devşirmek için yeminleşen bostan sahiplerini belaya uğrattığımız gibi. Ve bir istisna yapmıyorlar. Fakat onlar uyuyorken Rabbin tarafından gönderilen bir afet onun bostan mahsullerinin üzerinde dolaştı. Böylece mahsul simsiyah oldu, bahçe kara toprak gibi oldu. Nihayet sabah olunca birbirlerine seslendiler. Eğer devşirecekseniz tarlanıza sabah erken gidin. Bundan sonra aralarında gizlice konuşarak evden ayrıldılar. Sakın bugün oraya, bostana, sizin yanınıza bir yoksul girmesin. Ve yoksulları men etmeye güçleri yetecek diye sabah erkenden gittiler. Fakat onu, bostanın halini görünce, muhakkak ki biz gerçekten dalalette olan kimseleriz dediler. Hayır, biz mahrum olan kimseleriz. Onların en makul düşüneni, ben size eğer Allah'ı tesbih etmiyorsanız olmaz, tesbih etmeniz gerekir demedim mi? Dedi. Bizim Rabbimiz Sübhan'dır, yücedir, her şeyden münezzehtir. Muhakkak ki biz zalim kimseler olduk dediler. Bunun üzerine birbirlerine kınayarak karşılık verdiler. Yazıklar olsun bize. Muhakkak ki biz haddi aşan kimseler olduk. Rabbimizin bize onun yerine ondan daha hayırlısını bedel olarak vermesi umulur. Muhakkak ki biz Rabbimize rağbet eden kimseleriz. Azap işte böyledir
ve ahiret azabı elbette daha büyüktür. Keşke bilselerdi. Muhakkak ki takva sahipleri için Rablerinin yanında naim cennetleri vardır. İşte böyle Müslümanları teslim olanları mücrimler, suçlular gibi kılar mıyız, bir tutar mıyız? Size ne oluyor? Nasıl hüküm veriyorsunuz? Yoksa sizin bir kitabınız var da ondan ders mi okuyorsunuz? Gerçekten onun içinde, o kitapta beğenip seçtiğiniz şeyler mutlaka sizindir mi yazılı? Yoksa sizin için kıyamete kadar sürecek olan üzerimizde yeminler mi var? Ne hüküm verirseniz o mutlaka sizindir diye. Onlara sor. Onların hangisi bunun savunucusudur? Yoksa onların ortakları mı var? Öyleyse ortaklarını getirsinler, eğer doğru söyleyen kimse iseler. Gerçeklerin açığa çıktığı gün secde etmeye davet olunurlar. Fakat secde etmeye güçleri yetmez. Gözleri korkudan ürpermiş halde onları bir zillet kaplar. Onlar salimken, sağlıklı ve selametteyken secde etmeye davet olunmuşlardı. Artık bu sözü yalanlayan kişileri bana bırak. Yakında onları bilmedikleri bir yerden tedricen yavaş yavaş azaba yaklaştıracağız. Ve ben onlara mühlet veriyorum. Muhakkak ki benim tuzağım çok kuvvetlidir. Yoksa onlardan ücret mi istiyorsun? Böylece onlar ağır bir borç altındalar mı? Veya gayb, bilinmeyen alemler, onların yanında da artık onlar mı yazıyorlar? Artık Rabbinin hükmüne sabret ve balık sahibi Yunus aleyhisselam gibi olma. O çok hüzünlü, gamlı olarak Rabbine nida etmişti. Eğer onun Rabbinden kendisine bir nimet yetişmeseydi, mutlaka o zemmolunmuş, kınanmış olarak boş araziye atılmış olacaktı. Fakat onun Rabbi kendisini seçti, böylece onu salihlerden kıldı. Ve inkar edenler, zikri, Kur'an'ı işittikleri zaman gerçekten seni neredeyse gözleriyle devirirler. Ve muhakkak ki o gerçekten mecnundur, delidir derler. Ve o Kur'an, alemlere zikirden, öğütten başka bir şey değildir. Hakka Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 52 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hakikat, vuku bulması gerçek olan. Hakikat, gerçek olan, vuku bulacağı mutlak olan nedir? Ve hakikat olanın, vuku bulacak olanın ne olduğunu sana bildiren nedir? Kâri'ayı, korkunç olayı, Semud ve Ad kavmi yalanladılar. Fakat bu sebeple Semud kavmi azgın, çok şiddetli bir azapla helak edildi. Ve amma Ad kavmi ise o da bu sebeple şiddetli dondurucu, azgın esen bir fırtına ile helak edildi. Allah onu fırtınayı ard arda 7 gece 8 gün onların üzerine musallat etti. Bundan sonra o kavmi orada içi boş hurma ağacı kütükleri gibi yerlere serilmiş görürsün. Artık onlara ait bir bakiye, geriye kalan bir şey var mı? Görüyor musun? Ve Firavun ve ondan öncekiler ve şehirleri altüst olan kimseler o büyük hata ile geldiler. Kıyameti, hesap vermeyi, ceza görmeyi inkar etmişlerdi. Böylece Rablerinin Resulüne isyan ettiler. Bunun üzerine onları şiddetli bir yakalamayla yakaladı. Muhakkak ki tufanda su taştığı zaman sizi akıp giden gemide biz taşıdık. Onu sizin için bir ibret kılalım ve işiten kulaklar onu bellesin diye. Artık sura tek bir üfleyişle üflendiği zaman ve yeryüzü arz ve dağlar yerlerinden kaldırılıp
tek bir çarpışla parçalandığı zaman. İşte izin günü o vakıa büyük olay vuku bulmuştur. Ve sema yarılmıştır. Artık o izin günü zaafa uğramıştır, dengesi bozulmuştur. Ve o melek onun göğün çevresi üzerindedir. Ve izin günü Rabbinin arşını üstlerinde taşıyanların sayısı 8'dir. İzin günü Rabbinize arz olunacaksınız. Sizden size ait hiçbir şey sır olarak gizli kalmaz. O zaman kitabı, hayat filmi sağından verilen kimse ise o zaman alınız, kitabımı okuyun der. Muhakkak ki ben hesabıma mülaki olacağımı, hesabımla karşılaşacağımı biliyordum. İşte o, razı olduğu bir yaşayış içindedir. Onlar yüksek bir cennettedirler. Onun olgunlaşmış meyveleri yakınlaşmış, aşağı sarkmış durumdadır. Geçmiş günlerde yapmış olduğunuz şeyler sebebiyle mükafat olarak afiyetle yiyin ve için. Ve kitabı, hayat filmi solundan verilen kimse ise o zaman, keşke bana kitabım verilmeseydi der. Ve hesabımın ne olduğunu bilmeseydim. Keşke o ölünce hayatım bitmiş olsaydı. Malım bana bir fayda vermedi. Benim saltanatım, mal gücüm helak oldu. Onu tutun, sonra da onu bağlayın, kelepçeleyin. Sonra onu alevli ateşe, cehenneme atın. Sonra uzunluğu 70 arşın zira olan bir zincir içinde, öylece onu cehenneme sevk edin. Muhakkak ki o, azim olan Allah'a inanmıyordu, iman etmiyordu. Ve yoksullara yemek vermeye teşvik etmiyordu. Artık o gün, onun burada yakın bir dostu yoktur. Ve kanlı irinden başka bir yemek yoktur. Onu günahkarlardan başkası yemez. Artık hayır. Gördüğünüz şeylere yemin ederim. Ve görmediğiniz şeylere de yemin ederim. Muhakkak ki o gerçekten Kerim Resul'ün sözüdür. O bir şairin sözü değildir. Ne kadar az iman ediyorsunuz. Ve bir kahinin de sözü değildir. Ne kadar az tezekkür ediyorsunuz. Alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir. Ve eğer bazı sözleri bize karşı uydurmuş olsaydı, elbette onu sağından tutup alırdık, yakalardık. Sonra mutlaka onun can damarını keserdik. Ayrıca sizden hiçbiriniz ondan men edici olamaz, buna mani olamaz. Ve muhakkak ki o Kur'an gerçekten muttakiler, takva sahipleri için bir öğüttür. Ve muhakkak ki biz sizden içinizde tekzip edenler olduğunu, yalanlayanları elbette biliyoruz. Ve muhakkak ki o Kur'an kafirlere elbette hasrettir. Ve muhakkak ki o Kur'an gerçekten hakkul yakindir, kesin olarak hakkı bilmektir. O halde Rabbini azim ismiyle tesbih et. Me'aric Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 44 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Talep sahibi birisi vuku bulacak vakayı, azabı istedi. Kafirler için onu geri çevirecek kimse yoktur. O azap, me'aric, yüksekliklerin, yüksek derecelerin sahibi Allah tarafındandır. Melekler ve ruh ona süresi 50 bin yıl olan bir günde yükselir. Artık güzel bir sabırla sabret. Muhakkak ki onlar onu kafirler için vuku bulacak azabı uzak bir ihtimal olarak görüyorlar. Ve biz onu yakın olarak görüyoruz. O gün azap günü gökyüzü erimiş maden gibi olacak. Ve dağlar atılmış rengarenk yün parçaları gibi olacak. Ve o gün hiçbir dost başka bir dostu sormaz. Onlar birbirlerine gösterilirler. Günahkar olan izin günü
azaptan kurtulmak için oğullarını fidye olarak verebilmeyi temenni eder. Kendi eşini ve kardeşini ve kendisini barındıran aşiretini ve yeryüzünde kim varsa hepsini versin de sonra kendisini kurtarsın. Hayır, asla. Muhakkak ki o kurtulmak istediği alev alev yanan ateştir. O ateş baş derisini yakıp kavurucudur. Kim arkasını döner ve imandan yüz çevirirse onu çağırır. Ve mal, servet toplayıp sonra da onu biriktireni. Muhakkak ki insan sabırsız ve tamahkar olarak yaratıldı. Kendisine bir şer dokununca feryat edicidir. Ve kendisine bir hayır dokunduğu zaman cimrilik edendir. Namaz kılanlar hariç. Onlar namazlarına devam edenlerdir. Ve onlar mallarında belirli bir hak bulunanlardır. İsteyenler ve mahrum olanlar için. Ve onlar ki din gününü tasdik ederler. Ve onlar Rablerinin azabından korkanlardır. Muhakkak ki onların Rabbinin azabı gayri memundur, ondan emin olunamaz. Ve onlar ırzlarını muhafaza edenlerdir. Zevcelerine ve ellerinin arasında sahip olduklarına, cariyelerine karşı durumları hariç. Çünkü muhakkak ki onlar kınanmış değildir. Artık kim bunun arkasını ararsa, fazlasını isterse, o takdirde işte onlar haddi aşmış olanlardır. Ve onlar emanetlerine ve ahdlerine riayet edenlerdir. Ve onlar şahitliklerinde kaim olanlardır, şahitliğe doğrulukla devam edenlerdir. Ve onlar namazlarını muhafaza edenlerdir, devamlı kılanlardır. İşte onlar cennetlerde ikram olunan kimselerdir. İnkar edenler, şimdi niçin senin tarafına doğru hızla koşar oldular? Sağdan ve soldan dağınık gruplar halinde. Onlardan hepsi naim cennetine sokulacağını mı umuyor? Hayır, asla. Muhakkak ki biz onları bildikleri şeyden yarattık. Artık hayır, öyle değil. Doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim. Muhakkak ki biz elbette kadiriz. Öyle ki onlardan daha hayırlısı ile değiştirmeye, onların yerine getirmeye. Ve biz önüne geçilebilecek, engellenebilecek değiliz. Artık onları terk et. Vaad olundukları güne kavuşuncaya kadar dalsınlar ve oynasınlar. Kabirlerinden süratle çıkacakları gün, sanki onlar bir hedefe koşuyor gibidir. Onların bakışları korkulu bir haldedir. Onları bir zillet kaplar. İşte bu, onların vaad olundukları gündür. Nuh Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 28 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Muhakkak ki biz Hazreti Nuh'u kendi kavmini onlara elim azap gelmeden önce uyar diye Resul olarak gönderdik. Hazreti Nuh kavmine şöyle dedi. Ey kavmim! Muhakkak ki ben sizin için apaçık bir nezirim, uyarıcıyım. Öyle ki Allah'a kul olmanız, ona karşı takva sahibi olmanız için ve bana itaat edin, tabi olun. Allah da sizin günahlarınızı mağfiret etsin, günahlarınızı sevaba çevirsin ve sizi belirlenmiş bir zamana kadar tehir etsin, ömür versin. Muhakkak ki Allah'ın eceli, onun belirlediği an gelince tehir edilmez. Keşke siz bilmiş olsaydınız. Hazreti Nuh Rabbine şöyle dedi. Rabbim, muhakkak ki ben kavmimi gece ve gündüz ruhlarını sana ulaştırmayı dilemeye davet ettim. Fakat benim davetim benden kaçışlarından, uzaklaşmalarından başka bir şeyi artırmadı. Ve muhakkak ki benim onları senin mağfiret etmen için her davet edişimde
duymamak için parmaklarını kulaklarına tıkadılar ve görmemek için elbiselerine büründüler ve bu davranışlarında ısrar ettiler ve kibirlenerek büyüklük tasladılar. Sonra muhakkak ki ben onları cehren açıkça davet ettim. Daha sonra da muhakkak ki ben onlara aleni olarak ilan ettim ve onlara sır olarak tek tek çağırarak gizli gizli de bildirdim. Nuh aleyhisselam ve dedim ki artık Rabbinizden mağfiret dilediğinizi söyleyin. Muhakkak ki o gaffardır, mağfiret edendir. Üzerinize bol yağmurlu olarak semayı göndersin. Ve size mal ve erkek çocuklar vererek yardım etsin. Ve sizin için cennetler, verimli bahçeler yapsın ve sizin için nehirler akıtsın. Nuh aleyhisselam kavmine şöyle dedi. Siz niçin Allah'tan bir vakar, azamet, izzet ve kudret ummuyorsunuz? Ve o sizi halden hale, çeşitli hallerden geçirerek yaratmıştır. Görmüyor musunuz? Allah 7 kat semayı, 7 gök katını nasıl yarattı? Ve ayı onların arasında semalarda bir nur kıldı ve güneşi de bir sirac, çırağı kıldı. Ve Allah sizi yerden, topraktan bir nebat gibi yetiştirdi, yarattı. Sonra sizi oraya toprağa döndürecek ve bir çıkarışla sizi oradan çıkaracak. Ve Allah arzı sizin için geniş bir mekan kıldı. Sizin yolculuk etmeniz için ondan geniş yollar yaptı. Nuh aleyhisselam, Rabbim, muhakkak ki onlar bana asi oldular, isyan ettiler. Ve malı ve evladı kendisine hüsrandan başka bir şeyi artırmayan kimselere tabi oldular, dedi. Ve büyük hileler kurdular. Ve birbirlerine şöyle dediler. Sakın kendi ilahlarınızı, putlarınızı bırakmayın. Ve Veddi, Suva'yı, Yagus'u ve Yavuka'yı ve Nesra'yı sakın terk etmeyin. Ve böylece pek çoğunu dalalette bırakmış oldular. Ve Nuh aleyhisselam, zalimlerin dalaletten başka bir şeyini artırma. Zalimlerin sapıklıklarını artır. Onlar hatalarından, büyük günahlarından dolayı boğuldular. Sonra ateşe sokuldular. Artık kendileri için Allah'tan başka bir yardımcı bulamadılar. Ve Hazreti Nuh, Rabbim, yeryüzünde kafirlerden dolaşan bir kimse bırakma, dedi. Muhakkak ki eğer sen onları yeryüzünde bırakırsan, senin kullarını dalalete düşürürler ve facir kafirden başka evlat doğurmazlar. Rabbim, beni, annemi, babamı ve evime mümin olarak girenleri ve mümin kadınları ve mümin erkekleri mağfiret et. Zalimlere helakından başka bir şeyi artırma. Cin Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 28 ayettir. 1. Bismillahirrahmanirrahim. De ki, cinlerden bir topluluğun Kur'an dinlediği, sonra biz gerçekten harika, güzel bir Kur'an işittik dedikleri bana vahyedildi. O Kur'an irşada ulaştırır, artık biz ona iman ettik ve artık kimseyi Rabbimize asla ortak koşmayız. Ve bizim Rabbimizin şanı çok yücedir. Onun bir sahibe, eş ve oğul edinmediğine iman ettik. Ve o bizim sefih, ahmak olanımızın, iblisin Allah'a karşı asılsız, saçma sapan şeyler söylemiş olduğuna inanıyoruz. Ve gerçekten biz, insanların ve cinlerin Allah'a karşı asla yalan söylemediğini zannettik. Ve insanlardan bazı adamlar, cinlerden bazı adamlara sığınıyorlardı. Böylece onların, cinlerin azgınlıklarını artırdılar. Ve onlar da sizin zannettiğiniz gibi Allah'ın hiç kimseyi yeniden diriltmeyeceğini zannettiler. Ve gerçekten biz semaya elbette dokunduk.
O zaman onu çok güçlü bekçiler ve şihaplarla, yakıcı ışınlarla doldurulmuş bulduk. Ve gerçekten biz meleklerin sözlerini dinlemek için orada oturma yerlerine otururduk. Fakat şimdi kim dinlemek isterse onu gözleyen, izleyen bir şihap ateş şulesi bulur. Ve gerçekten biz bilmiyoruz. Yeryüzünde olan kimselere bir şer mi murad edildi? Yoksa Rableri onların irşad olmalarını mı diledi? Ve gerçekten biz bir kısmımız salihleriz ve bizden bir kısmımız bunun dışında. Biz ayrı ayrı yollarda olan topluluklar olduk. Ve gerçekten biz yeryüzünde Allah'ı asla aciz bırakamayacağımızı anladık ve ondan kaçarak da onu asla aciz bırakamayız. Ve gerçekten biz hidayeti işittiğimiz zaman ona iman ettik. Artık kim Rabbine iman ederse bundan sonra hakkının verilmemesinden ve zulme uğrayacağından korkmaz. Ve gerçekten bizden Allah'a teslim olanlar da var ve bizden kasitun, kalpleri kasiyet bağlamış olanlar da var. Artık kim Allah'a teslim olmuşsa, ruhunu teslim etmişse, işte onlar irşad olmayı, nefsin ve iradenin teslimini arayanlardır, dileyenlerdir. Ve lakin kasitun olanlar, kalpleri zikirsizlikten kasiyet bağlayanlar, işte onlar cehenneme odun oldular. Ve eğer onlar tarikat üzere olarak Allah'a yönelselerdi, onları mutlaka bol su, rahmet ile sulardık, bol bol rahmet ulaştırırdık ki onları bu konuda imtihan edelim diye. Ve kim Rabbinin zikrinden yüz çevirirse onu çok şiddetli azaba uğratır. Ve muhakkak ki mescitler Allah içindir. Artık Allah ile beraber başka birine dua etmeyin. Ve muhakkak ki o, Allah'ın kulu Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ona Allah'a dua etmeye, Kur'an okumaya kalktığı zaman onun etrafında neredeyse üst üste birikip toplanıyorlardı. De ki, ben sadece Rabbime dua ederim ve hiç kimseyi ona ortak etmem. De ki, muhakkak ki ben size bir zarar verme ve sizi irşad etme gücüne malik, sahip değilim. De ki, muhakkak beni hiç kimse Allah'tan bir şeye karşı asla koruyamaz. Ve ben asla ondan, Allah'tan başka sığınacak yer bulamam. Bu sadece Allah'tan olanı tebliğ ve onun risaletidir. Ve kim Allah'a ve onun Resulüne asi olursa, bundan sonra muhakkak ki onun için içinde ebediyen kalacağı cehennem ateşi vardır. Nihayet vaad olundukları şeyi gördükleri zaman artık kimin yardımcısı daha zayıf ve sayı bakımından daha az yakında bilecekler. De ki, eğer bilseydim size bildirirdim. Vaad olunduğunuz şey yakın mı yoksa Rabbim ona uzun bir müddet mi verir? O Allah gaybı bilendir. Fakat o gaybını hiç kimseye izhar etmez, açıklamaz. Resullerden razı oldukları tasarruf rızasına ulaşmış olanları hariç. O takdirde muhakkak ki o Allah, onların önünden ve arkasından gözetenler sevk eder ki, Rablerinin risaletlerinin tebliğ edilmiş olduğunu bilsinler diye. Ve Allah, onların yanlarında olanları ilmiyle ihata etmiştir, kuşatmıştır. Ve her şeyin adedini sayıp tespit etmiştir. Muzzemmil Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 20 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ey örtünüp gizlenen! Az bir kısmı hariç olmak üzere gece kalk. Onun gecenin yarısı veya ondan yarısından biraz eksilt. Veya onu daha arttır.

Rabbidir. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse onu vekil edin ve onların söyledikleri şeylere sabret ve güzel bir ayrılış ile onlardan ayrıl. Nimet sahibi olup yalanlayanları bana bırak ve onlara biraz mühlet ver. Muhakkak ki bizim yanımızda ayaklara bağlanan ağır zincirler ve alevli ateş vardır. Ve boğazı tıkayıp orada kalan yemek ve elim azap vardır. O gün yeryüzü ve dağlar şiddetle sarsılır ve dağlar dağılmış kum yığını olmuştur. Muhakkak ki biz size üzerinize şahit olacak bir Resul gönderdik. Firavun'a Resul gönderdiğimiz gibi. Fakat Firavun Resul'e asi oldu. Bunun üzerine onu çok ağır bir yakalayışla ahzettik, tutup aldık. Eğer inkar ederseniz, o takdirde çocukların saçlarını korkudan ağartan o günden kendinizi nasıl koruyacaksınız? Sema onunla o günün şiddetiyle yarılıp çatlamıştır. Onun Allah'ın vaadi yapılmıştır, yerine gelmiştir. Muhakkak ki bu hatırlatmadır, öğüttür. Artık kim dilerse Rabbine ölmeden önce ruhunu ulaştıran bir yol ittihaz eder, yol edinir.

Muhakkak ki Rabbin senin ve seninle beraber olanlardan bir topluluğun gecenin üçte ikisinden daha azında, bazen onun yarısında ve bazen de onun üçte birinde Kur'an okumak, zikir yapmak, kanitin olmak, teheccüd namazı kılmak için kalktığını biliyor. Ve geceyi ve gündüzü Allah takdir eder, onu sizin asla hesaplayamayacağınızı, gecenin zaman dilimlerini doğru tayin edemeyeceğinizi bildi. Bu sebeple sizin tövbenizi kabul etti. O halde Kur'an'dan size kolay geleni okuyun. Sizden bir kısmınızın hasta olacağını, diğerlerinin yeryüzünde Allah'ın fazlından rızık isteyerek dolaşacaklarını ve diğer bir kısmının da Allah'ın yolunda savaşacaklarını bildi. Artık ondan, Kur'an'dan size kolay geleni okuyun. Namazı ikame edin, zekatı verin ve Allah için güzel bir şekilde borç verin. Ve nefsiniz için hayır olarak ne takdim ederseniz, onu Allah'ın indinde daha hayırlı ve daha büyük bir ecir olarak bulursunuz. Ve Allah'a istiğfar edin. Tövbe edip Allah'tan mağfiret dileyin. Muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Muddessir Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 56 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ey esvabına bürünmüş olan veya ey dizarını giymiş olan, kalk artık inzar et, uyar. Ve o senin Rabbin, öyleyse onu tekbir et, yücelt. Ve elbiseni artık onu temiz tut. Ve azap ona sebep olacak şeylerden artık uzak dur. Ve daha çoğunu isteyerek, karşılık bekleyerek iyilik yapma. Ve Rabbin için artık sabret. Artık nakura, sur borusuna üflendiği zaman. İşte o izin günü zor gündür. Kafirlere kolay değildir. Tek başına yarattığım kişiyi bana bırak. Ve onu devamlı çoğaltarak mal sahibi yaptım. Ve her zaman yanında olan oğullar verdim. Ve ona bol bol nimetler vererek geniş imkanlar sağladım. Sonra daha da artırmamı ister. Hayır, asla. Muhakkak ki o bizim ayetlerimize karşı inkar etmekte inatçı oldu. Yakında onu sarp bir yokuşa, ateşten bir dağa süreceğim. Muhakkak ki o Kur'an hakkında tefekkür etti.

düşündü ve karar verdi. Artık kahroldu. Allah'ın rahmetinden kovularak kendini mahvetti. Nasıl karar verdi? Sonra kahroldu. Allah'ın rahmetinden kovularak kendini mahvetti. Nasıl da karar verdi? Sonra baktı. Sonra da kaşlarını çattı, yüzünü ekşitti. Sonra da arkasını döndü ve kibirlendi. Sonunda, bu sadece olsa olsa nakledilen bir büyüdür, dedi. Bu olsa olsa ancak bir insanın sözüdür. Yakında ben onu alevli ateşe yaslayacağım, atacağım. Ve Sekar'ın alevli ateşin ne olduğunu sana bildiren nedir? Yakıp tüketir etinden bakiye bırakmaz ve ölüme de terk etmez, azapları devam eder. Sekar, insanın derilerini yakıp kavurucudur. Onun üzerinde 19 vardır. Ve biz ateş ehlini, cehennem bekçilerini meleklerden başkası kılmadık. Ve onların sayısını kafirler için fitneden başka bir şey kılmadık. Kitap verilenler yakın sahibi olsunlar ve amenu olanların da imanı artsın. Ve kitap verilenler ve müminler şüpheye düşmesinler. Ve de kalplerinde maraz, şüphe bulunanlar ve kafirler desinler ki, Allah bu mesele ile ne murad etti, ne demek istedi. İşte böyle Allah dilediğini dalalette bırakır ve dilediğini de hidayete erdirir. Ve Rabbinin ordularını kendisinden başkası bilmez. Ve O, insanlar için zikirden başka bir şey değildir. Hayır, aya yemin olsun. Dönüp gittiği an geceye and olsun. Ağarmaya başladığı zaman sabaha and olsun. Muhakkak ki o cehennem gerçekten büyüklerden, büyük musibetlerden biridir. İnsanlar için bir uyarı olarak. Sizden öne geçmek isteyen veya geride kalmak isteyen kimseler için. Bütün nefsler iktisap ettikleri, kazandıkları dereceler sebebiyle karşılığı olarak rehinedirler, bağlıdırlar. Yemin sahipleri, yeminlerini yerine getiren nefsler hariç. Onlar cennetlerdedir. Diğerlerine sorarlar. Mücrimlerden, suçlulardan. Sizi Sekar'ın içine, alevli ateşe sevk eden, sürükleyen nedir? Biz namaz kılanlardan olmadık, dediler. Ve biz yoksulları doyurmuyorduk. Ve biz batıla dalanlarla beraber batıla, boş şeylere dalıyorduk. Ve biz din gününü yalanlıyorduk. Bize yakın gelene kadar, ölüm anı gelinceye kadar. Artık şefaat edenlerin şefaati onlara fayda sağlamaz. Buna rağmen onlara ne oluyor da zikirden yüz çevirenler oldular. Sanki onlar ürkmüş yabani merkepler gibidir. Arslandan korkup kaçmıştır. Hayır, onların hepsi kendileri için yazılmış sahifeler gelmesini ister. Hayır, bilakis onlar ahiretten korkmuyorlar. Hayır, muhakkak ki o bir zikirdir, öğüttür. Artık kim dilerse onu zikreder. Allah'ın dilediğinden başkası onu zikredemez. O, onun dilediği kimse takva sahibidir ve mağfiret ehlidir, günahları sevaba çevrilmiş olan kimsedir. Kıyame Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 40 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hayır, kıyamet gününe yemin ederim. Ve hayır, levvame, kınayan nefse yemin ederim. İnsan öldükten sonra onun kemiklerini asla bir araya getiremeyeceğimizi mi sanıyor? Hayır, biz onun parmak uçlarını bile yeniden düzenlemeye kadiriz. Hayır, insan önündeki zamanı fısk ve fücur ile geçirmeyi ister. Kıyamet günü ne zaman diye sorar. Artık bakışlar dehşetle kamaştığı zaman.
ve ay karardığı zaman ve güneş ve ay birleştirildiği zaman, izin günü insan firar edilecek yer nerede diyecek. Hayır, sığınacak bir yer yoktur. İzin günü karar kılınan yer senin Rabbinin huzurudur, Rabbinin katıdır. İzin günü insana takdim ettiği, yaptığı ve tehir edip yapmadığı şeyler haber verilir. Hayır, insan kendi nefsine basirdir, şahittir ve mazeretlerini beyan etse bile, ona Kur'an-ı Kerim'i ezberlemeye acele ederek onunla Cebrail aleyhisselam ile beraber dilini hareket ettirme. Muhakkak ki onun toplanması ve okunması bize aittir. Öyleyse onu okuduğumuz zaman artık onun, Kur'an'ın okunuşuna tabi ol. Sonra onun beyanı, açıklanması muhakkak ki bize aittir. Hayır, bilakis siz çabuk geçeni, dünya hayatını seviyorsunuz ve ahireti terk ediyorsunuz. İzin günü pırıl pırıl yüzler vardır Rablerine bakan ve izin günü çatılmış, kararmış yüzler vardır. Anlar ki kendisine çok kötü muamele yapılacak. Hayır, can köprücük kemiğine geldiği zaman, can boğaza gelince ölmek üzereyken ve kurtaracak kimdir denir. Ve o dünyadan ayrılacağını, öleceğini anlamıştır. Ve ayakları birbirine dolaşmıştır. İzin günü sevk senin Rabbinedir. Fakat o tasdik etmedi ve namaz kılmadı. Ve lakin yalanladı ve yüz çevirdi. Sonra böbürlenerek ehlinin, ailesinin yanına gitti. Sana müstahaktır. Bundan sonra müstahaktır, sen hak ettin. Sonra sana müstahaktır. Bundan sonra müstahaktır, sen hak ettin. İnsan başıboş, sorumsuz bırakılacağını mı zannediyor? O, dökülen meniden bir damla değil miydi? Sonra bir embriyo, cenin oldu. Bundan sonra Allah onu halk etti, yarattı. Daha sonra da dizayn etti, düzenledi. Sonra da ondan dişi ve erkek olarak iki eş kıldı. İşte bunları yapan, ölülere hayat vermeye kadir değil midir? İnsan, Dehr Suresi, Medine'de nazil olmuştur, 31 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. İnsanın üzerinden henüz anılmaya değer bir şey değilken, anılmaya değer bir varlık olana kadar uzun bir zaman geçmedi mi? İlk defa tek hücre olarak yaratılmasının üzerinden anılmaya değer bir varlık haline gelmesine, doğmasına kadar geçen süre. Muhakkak ki biz insanı iki hücrenin birleşimi olan bir nutfeden yarattık. Onu imtihan edeceğiz. Bu sebeple onu işiten, gören bir varlık kıldık. Muhakkak ki biz onu Allah'a ulaştıran yola hidayet ettik. Fakat o ya Allah'a ulaşmayı diler, şükreden olur, ya da Allah'a ulaşmayı dilemez, küfreden olur. Muhakkak ki biz kafirler için zincirler, demir halkalar ve alevli ateş hazırladık. Muhakkak ki ebrar olanlar içinde kafur bulunan kadehlerden içecekler. Allah'ın kulları içtikleri o pınarı fışkıra fışkıra, gürül gürül akıtırlar. Nezirlerini, adaklarını ifa ederler, yerine getirirler ve şerri her yere yayılan günden korkarlar ve sevdiği taamı, yemeği miskinlere, fakir ve yoksullara, yetimlere ve esir olanlara yedirirler. Biz sadece Allah'ın vecihi için sizi doyuruyoruz. Sizden bir karşılık ve teşekkür istemiyoruz. Muhakkak ki biz yüzlerin asık olduğu belalı, zor günde Rabbimizden korkuyoruz. Oysa Allah
onları işte böyle bir günün şerrinden korudu. Ve onları pırıl pırıl bir yüze ve surura, sevince kavuşturdu. Ve sabırlarından dolayı onları cennetle ve ipek elbiselerle mükafatlandırdı. Orada tahtlar üzerinde yaslanırlar. Orada güneş şiddetli sıcak ve şiddetli dondurucu soğuk görmezler. Onun ağaçlarının gölgesi onların üzerine yakındır. Ve onun olgunlaşmış meyveleri emre hazır olarak yaklaştırılmıştır. Ve gümüşten kaplar ve billur kadehler ile onların etrafından dolaşılır. Gümüşten kadehler ki onların miktarını belirlemişlerdir. Ve orada muhtevası zencefil olan kadehler sunulur. Orada selsebil diye isimlendirilen bir pınar vardır. Ve ölümsüz genç delikanlılar onların etrafında dolaşırlar. Sen onları gördüğün zaman saçılmış inciler sanırsın. Ve baktığın zaman orada nimetler, büyük bir mülk ve saltanat görmüş olursun. Onların üstlerinde yeşil ince ipekten ve işlenmiş atlastan elbiseler vardır. Gümüşten bileziklerle süslenmişlerdir. Ve Rableri onlara temiz, lezzetli içecekler, şaraplar sundu. Muhakkak ki bu sizin mükafatınız oldu. Ve sizin çabalarınız teşekküre layık olmuştur, takdir edilmiştir. Muhakkak ki biz sana Kur'an'ı tenzil ederek ayet ayet indirdik. Artık Rabbinin hükmüne sabret. Onlardan kafir veya günahkar olanlara itaat etme. Ve Rabbinin ismini sabah ve akşam zikret. Ve artık gecenin bir kısmında ona secde et. Ve geceleyin uzun uzun onu tesbih et. İşte onlar muhakkak ki çabuk geçen dünya hayatını seviyorlar. Zor, çetin günü arkalarına atıyorlar, umursamıyorlar. Onları biz yarattık ve bağlarını biz kuvvetlendirdik. Ve dilediğimiz zaman onları emsalleriyle değiştiririz. Muhakkak ki bu bir öğüttür. Artık kim dilerse Rabbine bir yol ittihaz eder, edinir. Ve Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Muhakkak ki Allah alimdir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. O dilediği kişiyi rahmetinin içine dahil eder. Ve zalimler onlar için elim azap hazırladı. Mürselat Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 50 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ard arda marufla, irfanla gönderilenlere andolsun. Ve de şiddetle estikçe esenlere andolsun. Dağıtıp yayanlara andolsun. Ve de ayırdıkça ayıranlara andolsun. Ve de zikri ilka edenlere andolsun. Bu yeminler özür olarak mazeret olmaması veya nezir olarak uyarması içindir. Muhakkak ki vaad olunduğunuz şey mutlaka vuku bulacaktır. Öyle ki o zaman yıldızların ışığı giderilmiştir. Ve o zaman gök yarılmıştır. Ve o zaman dağlar dağılmıştır. Ve o zaman Resullere vakit bildirilmiştir. Bunlar hangi gün için tecil edildi, ertelendi? Fasıl, ayırma günü için tecil edildi. O fasıl gününün ne olduğunu sana bildiren nedir? İzin günü, yalanlayanların vay haline. Evvelkileri biz helak etmedik mi? Sonra diğerlerini, arkadan gelenleri de onlara tabi kılarız. Mücrimlere işte böyle yaparız. İzin günü yalanlayanların vay haline. Sizi biz değersiz bir sudan yaratmadık mı? Sonra onu sağlam bir yerde kararlı kıldık, yerleştirdik.
bilinen bir süreye kadar. İşte biz böyle takdir ettik. Bunu takdir edenler ne güzel kudret sahibi. İzin günü yalanlayanların vay haline. Biz arzı toplanma yeri kılmadık mı? Canlılara ve ölülere. Ve orada yüksek sabit dağlar kıldık. Ve sizi tatlı su ile suladık, içecek su verdik. İzin günü yalanlayanların vay haline. O yalanlamış olduğunuz şeye gidin. Üç çatallı olan gölgeye gidiniz. Gölgelendirmez ve yakıcı aleve bir faydası olmaz. Muhakkak ki o saray gibi büyük kıvılcımlar atar. Sanki o kıvılcımlar sarı erkek develer gibidir. İzin günü yalanlayanların vay haline. Bu yalanlayanların konuşamayacakları bir gündür. Ve onlara izin verilmez ki özür beyan etsinler. İzin günü yalanlayanların vay haline. Bu ayrılma günüdür. Sizi ve evvelkileri bir araya topladık. Haydi, eğer sizin bir tuzağınız varsa hemen bana karşı tuzak kurun. İzin günü yalanlayanların vay haline. Muhakkak ki takva sahipleri gölgelerde ve pınar başlarındadır. Ve canlarının çektiği, iştah duydukları meyveler vardır. Yaptıklarınız sebebiyle afiyetle yiyin ve için. Muhakkak ki biz muhsinleri işte böyle mükafatlandırırız. İzin günü yalanlayanların vay haline. Yiyin ve biraz da metalanın, faydalanın. Çünkü siz mücrimlersiniz. İzin günü yalanlayanların vay haline. Ve onlara rükû edin denildiği zaman rükû etmezler. İzin günü yalanlayanların vay haline. Bundan başka artık hangi söze inanacaklar?

0: yüzde bir saat çalışıyorum. Allah neyi düşünürsün, neyi düşünürsünüz? Gidiyor anne cevap veriyorum. Tamam. Onun bizim ağzımızdan çıkardığı bir emrinin karşısında siz düşünüp de onun sözünden daha iyi sonuçlar ulaşabileceğinizi aklınıza getiriyorsanız, siz getiriyorsunuz. O zaman teslim olmadınız. Her noktada teslim olursunuz. Önem verilisi ne olursa olsun, verilen emrin anında yerine getirilmesiyle noktalanmasıdır. Öyleyse size bir emir verildiği zaman emrolanlara sesleniyorum. Size bir emir verildiği zaman onu mutlaka size verilen zaman parçası içinde gerçekleştirmek durumunda ve mecburiyetinde olduğunuzu bilmenizi istiyorum. Emrin geç yapılması bile yapılmamış hükmündedir. Sakın ola ki ben emri yapamadım çünkü şöyle şöyle şöyle sebeplerim vardı demeyin. Her yerde bunu söyleyebilirsiniz ama tasavvufta söyleyemezsiniz. Çünkü Allah Teala size bir emrin ulaştırılmasını emretmişse o mutlaka sizin iktidarınız dahilindedir. Allah hiç kimseye onların taşıyamayacağı yükü yüklemez. Eğer Rüşat Mutfağı'nı size şu veya bu şekilde bir işaretiyle, bir davranışıyla, bir sözüyle bir emir vermişse o onun emri değildir. O Allah'ın emridir. Ne zaman en küçük bir sistem içinde olsa size bir emir verirsek o emre dikkat alın. Kendiniz bir şey sakmayın. Sakın öyle de olsa olur, böyle de olsa olur. Ben öyle değil de şöyle uygularım bu emri demeyin. Size görev verilir. Onu kulağınızın arkasıyla dinlersiniz. Onun yapılması ile yapılmaması arasında sizin için bir fark yoktur. O zaman siz işler sahibi falan değilsiniz. Ne zaman Allah yolunda bir görev yüklendiğiniz zaman, görev yüklendiğinizde şartlar ne olursa olsun onu başarmak üzere cehdederseniz bütün engelleri mutlaka aşarsınız. Abdülkadir Geylani Hazretleri bir adamına bir emir veriyor. Diyor ki gideceksin Konya'da falanca dağıta, onu kapalı çarşıda bulursun. Sonra diyeceksin ki sana verilen 100 altını, Abdülkadir Geylani Hazretleri için verilen 100 altını almaya geldim. Emri alan hemen yola çıkıyor ve ulaşıyor Konya'ya. Buluyor o zatı tam efendisinin söylediği yerde. Ve diyor ki siz de Abdülkadir Geylani Hazretleri'ne ait olan 100 altın varmış. Onu almak için geldim. Adam ona şöyle bir bakıyor, yok diyor, ben böyle bir para yok. Kimse bana Abdülkadir Geylani Hazretleri'ne verilmek üzere bir para vermedi, bende de yok. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin gönderdiği adam diyor ki, bu söylediğiniz mümkün değil diyor. Tam onu söylediği sırada birisi geliyor ve diyor ki, sana söyledi bana diyor, rüyamda diyor, parayı sana verecekmişim diyor. Bu para diyor Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin parası, işte diyor sana veriyorum 100 altın. İşi ucundan tutanlar, sırça parmaklarını tutanlar böyle bir cevabı aldıkları zaman ters yüzü geri dönerler. İş orada biter. Sizin söylediğiniz imkansız diyen adamla orada vaydete ulaşamayan kişinin kös kös geri dönüşü ikisi birbirinin aynı değildir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, siz olsaydınız ne yapardınız? Ben şimdi Cebbar'a telefon olsam desem ki, şimdi buraya gelmeni istiyorum. Cebbar hangi uçak ilk uçaksa ne pahasına olursa olsun onu atlayıp buraya gelir. Ve size diyorum ki, ben onlara, evet bu gece 0.6'da 22 derece soğuk var. Ama 0.6'daki bu 22 derece soğukta hepiniz gideceksiniz. Ve o yaptığımız elektrik üreticini, jeneratörü gidip Ankara'daki o nehre yerleştireceksiniz. Bu dediği vazifeniz bu. Sabah namazından sonra tesise gidiyorum. Sadece iki kişi görevim var. 20 küsur kişiden iki kişi kalmış. Birisi cebbar. Kendinize ibretle bakın. Öyle misiniz? Size verdiğim en ufak emirlerde kendisine, kendinize az kişiler tanıştırmadan hayırlı gerçekleştiremediğinizi görüyorum. O hiçbir zaman kapmaz. Hiçbir zaman kendinize bir şeyler kaptığı görülmemiştir. Her şeyin hesabını anında verir, anında yapar ve onun için ona sürülür. Dikkatle inceleyin oraya ulaşanların hayatlarını. Dikkatle inceleyin ne yapmışlar? Her şeyi devre dışı bırakmışlar. Ben demişler Allah için adakım. Ben demişler Allah için zekatım. Ve öyle olmuşlar. Ben onu çok severim, ona itaat ederim, saygı gösteririm. Şartçılık. Bunlar laf. Laf olmayan ne? Laf olmayan davranışlarımız. Diyor ki eskiler, hiçbir kişinin aynası lafa bakılmaz. Görünür, hütbeyi aklı her eserinde. Öyleyse ne demek istiyor eskiler? İnsanlar, başka insanlara her şeyi söylerler. Onları ne kadar çok sevdiklerini falan filan. Bunlar önemli değildir. Önemli olan davranıştır.
1: Öyleyse Allah'ın yolunda bir tek yükselen insanları örnek alıp da ben de öyle olmak istiyorum diyorsanız iş dünyanızda, o zaman bunun bedelini ödemek mecburiyetindesiniz. Allah yolunda fedakarlık etmek mecburiyetindesiniz. Ama ben o işi yaparsam benim imkansızlıklarım o işi yapmama mani oluyor. Bu mazeretlerin arkasında gene de ben Allah'ın bir sevgilisi olurum. Böyle mi düşünüyorsunuz? Eğer Allah'ı seviyorsanız sizi fedakarlıktır.
0: Arkasında Allah olan bir insan şu dünyadaki hiçbir düşükten yılmaz. Yılmamak kararını aldığı zaman Allah'ın yetkisi, Allah'ın yardımı onun üzerine gelir. Yoksa nefsi onu hep tembelliğe, hep nefsin sikametindeki olayları götürür.
1: Size verilen görevlere dikkatle bakın. Eğer o görevi yapamayacak olsaydınız, size verilmez bir Allah Teala tarafından. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, aranızda Allah'ın emirlerine değer vermeyen, o emrin yerine nefsinin emrini yerine getirenler, onlar o emrin mertebasına layık olmayanlardır. Şeytan devreye girmiştir. İrade zaafa uğramıştır. Karşısına çıkan en küçük bir güçlükte pes etmiştir kişi. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın dostları pes etmez. Onlar derler ki bu can, bu tende durdukça ben Allah içinim. Öyleyse Rabbim bana benim yapamayacağım görevi vermez. Öyleyse kendinize dikkatle bakın. Allah'ın yolunda bir Allah sevgilisi olmak mı istiyorsunuz? O zaman şimdiki gidişinizde oraya ulaşmanız çok zor. Değişmesi lazım gelen etrafınızdaki insanlar değil. Başkalarının yardımıyla o hedefe hiçbir zaman varamazsınız. Merkezinde hep siz bulunacaksınız. Siz gayretin sahibi olacaksınız. Biz sizin için dua edeceğiz. Allah mutlaka nusretini ulaştıracak. Kime ulaştırır? Allah-u Teala daha ona o imkanları vermeden kendisini bu işe adayanlara ulaştırır. Yol boyunca Allah'ın yardımı devamlı gelir. O en ulaşmayı mümkün görmediğiniz hedefe Allah-u Teala'nın sizi ulaştırdığını hayretle göreceksiniz. Hangi şartta size hedefe ulaşmayı ister, bu yolda gerekli fedakarlığı göstermeye hazır olursanız.
0: Dikkat edin, bu sözlerin birer altındır. Her cümlem Allah-u Teala'nın size ikram ettiği birer altındır. Başkalarından dinleyemezsiniz. Dünya üzerinde bunları seyredici kuran başka bir insan meclis değil. Söz konusu olan benim tekamülüm değil. Söz konusu olan sizin tekamülünüz. Söz konusu olan sizin Allah'ın sıratı sekin üzerinde yücelerek, dikkatin yükselerek kadimini kullanmıyorum. Yücelerek kamil insan olmanızdır.
2: Öyleyse Allah-u Teala'nın bir numaralı dostu mu olmak istiyorsunuz? Kendinizi defterden silin. Biliyorum ki şimdi birçoklarınız bana diyeceksiniz ki biz zaten böyleyiz. Aynen sizin söylediğinizi yapıyoruz. Ne kadar yanılıyorsunuz. Ne kadar yanılıyorsunuz. Kendinize dikkatle bakın. Kulüpçüye vurun kendinizi. Ve vurduğunuz zaman tarafsız olmaya çalışın. İçinizden çıkın. Tarafsız bir hakim gibi kendi kendinizi yargılayın. Ben şurada şöyle yapmadım mı? Böyle yaptığım zaman mürşidim mi öndeydi yoksa ben mi öndeydim? Şu olayda kendimi düşünmedim mi? Kendime çalışmadım mı? Öyleyse ben o noktada eksiktim. Allah-u Teala elbette beklediğim şeyleri bana ihsan etmeyecektir. Öyleyse bugünden itibaren ben bir karar veriyorum. Bugünden itibaren kendimi defterden silme kararı alıyorum.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Konumuz hurafeler. İslam dinine bir hurafe olarak yerleştirilen bir konuda cehenneme girenler cehennemde bir süre kaldıktan sonra eğer kalplerinde zerre kadar iman varsa onlar mutlaka cehennemden çıkıp cennete gireceklerdir. Sevgili kardeşlerim, böyle bir şey kesinlikle söz konusu değildir. Bir kişi cehenneme girdikten sonra cehennemde ebediyen kalacaktır. Allah-u Teala'nın koyduğu kanunlar muvaciyesinde bir insanın cennete veya cehenneme girmesi hükme bağlanmıştır. Müminin suresinin 102. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin sevapları ağır gelirse, sevapları günahlarını aşarsa, kazandığı dereceler, kaybettikleri dereceleri, kaybettiği dereceleri aşarsa, onlar felaha erenlerdir diyor Allah-u Teala. Felaha erenlerin de cennete gireceği kesinlik kazanıyor. Müminin 103'te de diyor ki, kimler de diyor, kıyamet günkü mizanlarında kaybettikleri dereceler, kazandıkları dereceleri aşarsa, onlar hüsranda olanlardır. Gidecekleri yer cehennemdir ve cehennemde ebediyen kalacaklardır diyor Allah-u Teala. İki nevi insanın iki grubu da verilmiş. Müminin 102'de cennete gidecek olanların kazandıkları derecelerin kaybettikleri derecelerden fazla olanlar olduğu ve müminin 103'te de kaybettikleri derecelerin kazandıkları derecelerden fazla olması halinde o insanların hüsranda olduğu ve hüsranda olanların da ebediyen cehennemde kalacağı açıklanıyor. Öyleyse Allah'ın ölçüsü budur. İnsanlar salih amel işlerler, zikir yaparlar, derecat kazanırlar ve de güzel davranışlarda bulunurlar. Allah'ın emrettiği şeyleri yaparlar, namaz kılarlar, oruç tutarlar, zekat verirler, hacca giderler, kelime-i şehadet getirirler, başkalarına iyilik ederler. Bunlar hep onlara derecat kazandıran müesseselerdir ve derecat kazanırlar. Ama aynı kişiler yaptıkları yanlışlar sebebiyle de derecat kaybederler. Ömür boyunca kiramen katibin melekleri bu derecat kazanma ve kaybetme işlemlerini devamlı olarak üç boyutlu iki tane filme alırlar. Birisi düşüncelerimizin, tasarladıklarımızın filmidir. İkincisi aksiyonlarımızın, davranış biçimlerimizin yani düşüncelerimizden olay haline getirdiklerimizin filmidir. Neden Allah-u Teala düşüncelerimizi de filme alıyor? Filme aldırıyor kiramen katibin meleklerine. Çünkü işlediğimiz bütün günahlarda taammüt miktarımız ortaya çıkar böylece. Hangi kötü davranışı bizler
birbiri hedefe gitmek üzere yerleştirmişiz. Hangi kötü davranış bizim için bir başkasını rahatsız edecek bir davranış şeklinde tecelli etmiş. Biz bunu acaba isteyerek mi yapmışız yoksa bir kaza eseri mi olmuş? İsteyerek yaparsak cezası başka, kaza eseri yaparsak cezası çok daha az olacaktır. Bir misal verelim, bir kişi tabancasını temizliyor. Temizlerken silah elinden düşüyor. Silahta bir tek mermi var. Tetik bir yere takılıyor ve de bir kişi yoldan geçerken vurulup ölüyor. Bu kişinin kaybettiği derecatla şimdi anlatacağımız ikinci kişinin kaybettiği derecat eşit değildir. İkinci kişi de gecenin saat 2'sinde pusu kuruyor, bekliyor düşmanını. Oradan o saatte geçeceğini biliyor ve geçerken çekiyor tabancasını, bütün kurşunları adamın kalbine boşaltıyor ve onu öldürüyor. İkincisi tamamen bir cinayet işlemiştir. Birincisi de cinayet işlemiştir. Ama tamamen değil, kazaen bir cinayet işlemiştir. Düşünceleri birincisinde bunun tasarlandığını, ikincisinde tasarlanmadığını ve kişinin elinde olmaksızın gerçekleştiğini ifade ediyor. İşte böyle sevgili kardeşlerim, bunların farkını ancak o mizandaki dereceler, düşüncelerimizin de görünmesi sebebiyle anlarız. Bu sebeple bir mizan vardır ama iki görüntü vardır. Düşüncelerimizin görüntüsü ve kazandığımız veya kaybettiğimiz derecelerin görüntüsü. Öyle bir dikkatle, intizamla ve adalete öyle bir riayet ederek gerçekleştirilmiştir ki bu derecat sistemi, hayat filmlerimizi kıyamet günü hepimiz göreceğiz. Gördüğümüz zaman bize asla kıl kadar bile zulmedilmediğini kesin olarak tespit edeceğiz. Çünkü elimize verdikleri mizanda bizim fiilimize uyan ceza miktarı, kaybettiğimiz derecat miktarı açık bir şekilde görünecektir. Gördüğümüz zaman taahhüt derecesini de elimizdeki mizan vermektedir. O zaman Allah-u Teala'nın kiramen katibi meleklerinin pozitif veya negatif dereceleri amel defterimize, yani o rakamlı kitabımıza birer birer yerleştirirken ne kadar adalete riayet ettikleri, hiçbir yanlış yapmadıkları kesin şekilde ortaya çıkacaktır. Çünkü onlar da dereceleri kendiliklerinden vermezler. Ellerindeki o mizana göre verirler. Her fiil, her türlü şart altında hangi miktarda derecat kaybına veya derecat kazancına sebebiyet verecekse o rakamlar aynen rakamlı kitabımızda yer almıştır. Sevgili kardeşlerim, konumuz cehenneme giren insanlar, cehennemde bir süre leblebi gibi kavrulduktan sonra oradan çıkıp cennete girerler mi? Yoksa cehennemde kalacak olanlar cehenneme girdiklerinde ebediyen cehennemde mi kalırlar? Cehennemin yerleri ve gökleri çatlayıncaya kadar, yani kainat yok oluncaya kadar cehennemde mi kalırlar? Yoksa kısa bir süre sonra cehennemde hafif tertip kavrulduktan sonra cehennemden çıkarlar mı? Kur'an-ı Kerim cehenneme girip de cehennemde kalacak olanların ebediyen orada kalacağını söylüyor. Asla çıkamayacağını söylüyor. Öyleyse cehennemin muhtevasına baktığımız zaman iki tür insan görüyoruz cehennemde. Bir, cennete gidecek olanlar cehenneme gelmişlerdir. Uçarak içeri girmişlerdir. Cehennem katlarını süratle dolaşarak Allah'a sonsuz hamd ve şükrederek
cehennemden ayrılırlar ve gidecekleri yer cehennemden sonra doğru cennettir. 2. Cehenneme girerken uçarak giremeyenler kapı yerden kaldırılarak bu insanların içeri girişleri burunları yere sürtünerek gerçekleştirilir. Ve de orada kapının yanında dizüstü biraz bekletilirler. İşte Allah Teala Meryem suresinin 70 ve 71. ayetlerinde diyor ki, içinizde kıyamet günü cehenneme uğramayacak hiç kimse yoktur diyor. Hepiniz mutlaka cehenneme uğrayacaksınız. Ama diyor biz cehennemde kalacak olanlar dizüstü çökmüş vaziyetteyken takva sahiplerini cennete göndeririz diyor. Takva sahipleri kimlerdir? Takva sahipleri Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah Teala bunu açık bir şekilde koyuyor ortaya. Takva sahiplerinin Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu. Allah Teala sadece amene olanların, yani Allah'a ulaşmayı dileyenlerin takva sahibi olduğunu ifade ediyor. Diyor ki, Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde, münibine ileyhi vettekuhu. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı takva sahibi ol. Eğer olmazsa ne olur kişi? Olmazsa takva sahibi olamaz. Öyleyse Allah-u Teala sadece takva sahiplerinin cennete girebileceklerini, cehennemde kalanların takva sahibi olmadıklarını söylüyor. İşte Kaf suresinin 31-32 ayetleri. Ve uzdifetül cenneti lil muttakine gayri bayit haza ma tuadune li kulli evvabin hafiz. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz cennet budur. Buyurun. Allah Teala cennetin takva sahipleri için hazırlandığını söylüyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu sebeple Allah'a ulaşmayı dileyenler takva sahibidir ve cehennemin kapısından burunları sürtünerek girenler dizüstü çökmüş vaziyetteyken Allah cehennemi bir anda dolaşan ve Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederek cehennemden ayrılacak olan takva sahiplerini, Allah'a ulaşmayı dileyen herkes takva sahibidir, oradan cennetine göndereceğini söylüyor. Bu vesileyle Sırat Köprüsü diye bir köprünün de mevcut olmadığını Kur'an-ı Kerim ayetleriyle bir defa daha bu konudaki açıklamayı yaparak söyleyelim. Sevgili kardeşlerim, mizanlarımıza baktığımız yer indi ilahidir. Mahşer meydanında toplanırız. Herkes indi ilahiye ulaşır. Allah-u Teala'nın huzurundaki kendisine ait olan, amel defterini gösterecek olan üç boyutlu filme ulaşır. Orada bütün hayatını seyreder, görür ve de eğer kazandığı dereceler fazlaysa kitabı, filmi sağ taraftan teslim edilir ve boynuna asılır sağ tarafa. Eğer kaybettiği dereceler fazlaysa rakamlı kitabı, yani hayat filmi
bu sefer de sol tarafına asılır. Bu ikinci kişi de, birinci kişi de oradan ayrılarak mutlaka önce cehenneme girerler. Kitabı, rakamlı kitabı yani hayat filmi sağ taraftan verilen cehenneme uçarak girer. Kapıdan geçmek mecburiyeti yoktur. Oradaki şeffaf olan duvar onu iç tarafa geçmesinde engelleyemez. Ve cennetin bütün katlarını gördükten sonra da gene engellenemediği cihetle o şeffaf yüksek duvardan 10 metre 12 metre yüksekliğinde bir şeffaf duvardan bahsediyoruz. Belki 100 metre uzunluğunda. Burada sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın söylediği açık ve kesindir. Hiç kimse cehenneme bir defa girdikten sonra cehennemden çıkamaz. Eğer o kişi cehennemlikse, bir başka ifadeyle kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden çoksa, mutlaka cehennem bekçileri, zebaniler ona kapıyı açacaklardır. Kapı biraz yükseltilecektir. O kişi burnu sürtülerek cehenneme girecektir. Ve orada ebediyen kalacaktır. Öyleyse cehennemde bir süre cezasını çektikten sonra hiç kimse cehennemden çıkamaz. Ama hurafelerden birisi bunu ifade eder. Derler ki insanlar biz müminleriz. Kendileri Allah'a inanan kişi Allah'a inanıyor diye cennete girebilecek olan bir mümin olduğunu zannediyor. Cennete girebilecek olan bir mümin sadece Allah'a inanan bir mümin değildir. Hakiki mümindir. Hakiki mümin Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Allah'a inanan ve Allah'ın mutlaka kendisine ulaştırılmasını ruhumuzun emretmesi cihetiyle ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyen kişidir. Öyleyse iki nevi insan var. Hak müminler, bunlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Dileyen müminlerdir Allah'a ulaşmayı dileyen ve Allah'a inananlardır. Diğerleri de Allah'a inanır. Onlar da müminlerdir. Ama hak mümin değildir. Hak mümin olmayanlar Allah'ın cennetine giremez. Enfal suresinin 2. ayet-i kerimesi hak müminlerden bahseder. O hak müminler Allah Teala'nın dizaynında cennete girebilecek olan özellik taşıyan müminlerdir. Özellikleri ise Allah'a ulaşmayı dilemektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kimler derse ki size biz Allah'a inanıyoruz, bu sebeple müminiz, biliyoruz ki günahkarız, Allah'ın emirlerini yerine getiremedik ama biliyoruz ki yine Allah Teala bizi bir süre levlevi gibi cehennemde kavurduktan sonra oradan çıkaracaktır ve cennetine alacaktır. Onlara deyin ki sevgili kardeşlerim, hayır aziz kardeşim, sen Allah'a ulaşmayı dilemedikçe asla Allah'ın cennetine giremezsin, cehennemde ebediyen kalırsın. Alimler öyle söylemişlermiş. Demişler ki alimler, zerre kadar imanı kalbinde olan kişi cehennemde bir süre yandıktan sonra mutlaka Allah Teala onu cehennemden alır, cennetine koyar. Gerçekten öyle mi? Kur'an-ı Kerim'de tam 29 tane ayet-i kerime cehenneme giren insanların cehennemden bir daha çıkmayacağını söylüyor. Bir ayet-i kerime çıkacağını söylüyor. O da söylediğimiz
ayet-i kerime. Yani cehenneme iki nevi insanın gireceğini, cehenneme gideceklerin dizüstü orada kalacağını, cennete gidebilecek olanlarınsa cehennemi dolaştıktan sonra çıkıp oradan cennete ulaşacağını, takva sahipleri olduğunu onların söylüyor. Takva sahiplerinin cehenneme girmesi cehennemde yanmak için değil sevgili kardeşlerim. Cehennemi görüp Allah-u Teala'ya hamd etmek ve şükretmek için. Onların dışında olanların da cehenneme girmesi söz konusudur. Ama onlar cehennemi terk edene kadar, yani cennete girecek olanlar, takva sahipleri cehennemi terk edene kadar dizüstü vaziyette kalacağını söylüyor Allah-u Teala. Meryem suresinin 70 ve 71. ayetlerinde. İşte 29 ayet-i kerime. Allah Teala şöyle buyuruyor. 1. ayet-i kerime A'raf 36. Diyor ki Allah Teala ve ayetlerimizi yalanlayan kişiler ve onlara karşı kibirlenenler işte onlar ateş ehlidirler. Ve onlar orada devamlı kalacaklardır. Hüm fiha halidun diyor Allah Teala. Devamlı kalmakla alakalı kesin bu hüm. Onlar fiha orada halidun, devamlı kalacaklardır. 2. ayet-i kerime. Ahzab suresinin 64. ayet-i kerimesi. Muhakkak ki Allah kâfirleri lanetlemiş ve onlar için çılgın bir ateş hazırlamıştır. Ahzab 64. Ahzab 65'te de konuya giriyor Allah Teala. Halidine fiha ebeda diyor. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. İlave etmiş. Onlar ne bir veli ne bir yardımcı bulamazlar diyor. Öyleyse 7. ayet-i kerimede Araf 36'da Allah Teala ve ayetlerimizi yalanlayanlar ve onlara karşı kibirlenenler, ayetlere karşı kibirlenenler işte onlar ateş ehlidirler ve onlar orada cehennemde devamlı kalacaklardır diyor. Burada da Halidine fiha ebeda diyerek Allah Teala onlar orada ebedi olarak kalacaklardır diyor. Ashab 64'te kafirlerden bahsediyor. Ashab 65'te de orada devamlı kalacaklarından bahsediyor. 3. ayet-i kerime Ali İmran 116. Diyor ki Allah Teala muhakkak ki o kafirlerin ne malları ne de evlatları onlara Allah'tan bir şeye, bir cezaya, Allah'tan gelecek bir cezaya karşı koymaya yetmez diyor Allah Teala. İşte onlar ateş ehlidirler ve orada devamlı kalacaklardır diyor. Ali İmran suresinin 116. ayet-i kerimesi. Bu 3. ayet-i kerimemizde. Şimdi 4. ayet-i kerimeyi söylüyoruz. Cehenneme giren bir kişinin cehennemden çıkmasının mümkün olmadığına dair 4. ayet-i kerime Bakara suresinin 39. ayet-i kerimesi.

bunlar. Beşinci ayet-i kerime Bakara 81. Allah Teala buyuruyor. Bela men kesebe seyyiyeten ve ahatat bihi hatiyetuhu fe ulaike ashabun nar hum fiha halidun. Hayır. Öyle değil diyor Allah Teala. Kim günah kazanmış da hataları kendisini kuşatmışsa işte onlar ateş halkıdır. Ve orada devamlı kalacaklardır diyor Allah Teala. Altıncı ayet-i kerime Bakara suresinin 217. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki sana haram aydan ve onun içinde yapılan savaştan soruyorlar. De ki o ayın içinde savaşmak büyük bir günahtır. Fakat insanları Allah yolundan saptırmak ve onu inkar etmek, Allah'ı inkar etmek, müminlere Mescid-ül Haram'ı yasaklamak, kendi halkını oradan Mekke'den sürüp çıkarmak ise Allah katında daha da büyük günahtır. Fitne adam öldürmekten daha da büyük bir suç ve günahtır. Eğer onların güçleri yetse, sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşmaktan geri durmazlar. Sizden kim dininden döner de bu halde ölürse, o kafir olarak ölmüştür. O takdirde onların amelleri dünyada ve ahirette boşa gitmiştir. İşte onlar ateş halkıdırlar ve onlar orada cehennemde ebedi olarak kalacaklardır. Sekizinci ayet-i kerime Bakara 275. O kimseler ki faiz yerler, onlar kabirlerinden ancak şeytan çarpmış gibi kalkarlar. İşte onların bu duruma düşmeleri, şüphesiz ki alışveriş faiz gibidir demelerindendir. Oysa ki Allah alışverişi helal, faizi haram kılmıştır. Artık, yani bundan sonra, Rabbinden bir öğüt gelir de, faizden vazgeçerse, artık geçmişi kendisine, işi de Allah'a kalmıştır. Yani Allah Teala dilerse onu affeder. Kim de faize döner ise işte onlar ateş ehlidir ve onlar orada ebediyen kalacaklardır. Öyleyse bu 8. ayet-i kerime sevgili kardeşlerim. Cehenneme girenlerin cehennemden bir daha çıkamayacaklarına dair 8. ayet-i kerime. 9. ayet-i kerime Beyyine suresinin 6. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki: İnnellezîne keferû min ehlil kitâbi vel müşrikîne fîn nâre cehenneme hâlidîne fîhâ. Ülâkühüm şerrül beriyeh. Şüphesiz ki kitap ehlinden ve müşriklerden inkar edenler içinde sürekli kalıcılar olmak üzere cehennem ateşindedirler. İşte onlar yaratılmışların en kötüleridir diyor Allah Teala. Bu 9. ayet-i kerimeydi. 10. ayet-i kerime Cin suresinin 23. ayet-i kerimesi. İlla

بلاغًا من الله برسالته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. Allah tarafından olan tebliğ ve onun verdiği risaleti hariç, her kim Allah'a ve Resulüne karşı gelirse, isyan ederse, onun cezası cehennem ateşidir. Orada ebediyen kalırlar diyor Allah Teala. Nar-ı cehenneme, cehennem ateşi. Orada ebediyen kalacaklarını söylüyor Allah Teala. Cehennem ateşinde ebediyen kalmak. 11. ayet-i kerime. Enbiya 99. Levkâne hâulâ'i âliheten ve mâ verâdûhâ ve kullün fîhâ hâlidûn. Eğer onlar gerçekten ilah olsaydılar, oraya, yani cehenneme girmeyeceklerdi. Ve onların hepsi orada ebediyen kalacak olanlardır diyor Allah-u Teala. 12. ayet-i kerime, Haşr suresinin 17. ayet-i kerimesi. Fekâne akubetehumâ ennehumâ fînnâri hâlideyni fîhâ. Ve zâlike cezâüz zâlimîn. Sonunda onların akıbetleri şüphesiz ateşin içinde ikisinin de süresiz olarak kalıcı olmalarıdır. Yani cehenneme girecekler ve ebediyen cehennemde kalacaklar. İşte zalim olanların cezası budur diyor Allah-u Teala. On üçüncü ayet-i kerime, Mücadele 17. Diyor ki Allah-u Teala, ne malları ne çocukları onlara Allah'a karşı hiçbir şeyle yarar sağlamaz. Onlar ateş halkıdır, içinde süresiz kalacaklardır. Hüm fîhâ hâlidûn diyor. Ülâike ashabün nârı hüm fîhâ hâlidûn. 14. ayet-i kerime Muhammed 15. Takva sahiplerine vaat edilen cennetin misali şudur. İçinde bozulmayan sudan ırmaklar, tadı değişmeyen sütten ırmaklar, içenler için lezzet veren şaraptan ırmaklar, yani sarhoşluk yapmayan şarap ve süzme baldan ırmaklar vardır. Ve orada onlar için meyvelerin her türlüsünden ve Rablerinden bir mağfiret vardır. Hiç ateşin içinde ebedi olarak kalan ve bağırsaklarını parça parça koparan, kaynar sudan içilen kimseler gibi bu kişiler olur mu hiç diyor Allah-u Teala. Ve men hüve halidun finnari. O kişi ki ateşte devamlı olarak kalandır. Ateşin içinde ebedi olarak kalan. 15. ayet-i kerime müminin 103. Ve men haffet mevazinuhu fe ulaikellezine hasiru enfisehum fi cehenneme halidun. Ve kimin mizanı, sevap tartıları hafif gelirse, İşte onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Onlar cehennemde ebediyen kalacak olanlardır.
Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesi. Mizanı sevap tartıları hafif gelen, günah tartıları ağır gelen kişilerdir. İşte onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir diyor Allah Teala. Onlar cehennemde ebediyen kalacak olanlardır. 16. ayet-i kerime. Müminin 76. Udhulu ebvabe cehenneme halidine fiha ve bise mesvel mütekebbirin. İçinde ebediyen kalıcılar olarak cehennemin kapılarından girin. Artık mütekebbirlerin, kibir sahiplerinin konaklama yeri ne kötüdür diyor Allah Teala. İçinde ebediyen kalıcılar olarak on yedinci ayet-i kerime, cehennemden çıkmanın mümkün olmadığını gösteren 17. ayet-i kerime, Nâr suresinin 29. ayet-i kerimesi bu. Fethulu ebvâbe cehenneme halidine fiha. Haydi orada ebediyen kalmak üzere cehennemin kapılarından girin diyor Allah Teala. Devamında da diyor ki kibirlenenlerin kaldığı yer ne kötüdür. 18. ayet-i kerime, Nebe suresinin 21. ayet-i kerimesi. İnne cehenneme kânet mirsâda. Gerçekten cehennem bir gözetleme yeridir. Nebe 22. İttâgîne ve âvâ, taşkınlık edip azanlar için son bir varış yeridir. Nebe 23. Lâbisîne fîhâ ahkâbâ, bütün zamanlar boyunca içinde kalacaklardır diyor. Cehennemin içinde kalacaklardır. Bütün zamanlar boyunca. Ne zamana kadar? Cehennemin gökleri ve yeri çatlayıncaya kadar. Aynı zamanda cennetin de gökleri ve yeri aynı zamanda çatlayacaktır. 19. ayet-i kerime, Nisa 14. Kim Allah'a ve peygamberine isyan eder ve onun Allah'ın sınırlarını aşarsa daimi kalmak üzere ateşe atılır. Yuthinhu naren haliden fiha. Daimi kalmak üzere ateşe ithal edilir, ateşin içine sokulur. Ve lehu azabun muhin, onlar için alçaltıcı bir azap vardır. 20. sıradaki ayet-i kerimenin Nisa suresinin 93. ayet-i kerimesi olduğunu görüyoruz. Ve kim bir mümini taammüden, yani kast ederek öldürürse, onun cezası içinden ebediyen kalacağı cehennemdir. Ve Allah'ın gazabı ve laneti onun üzerinedir. Allah onun için büyük azap hazırlamıştır. Nisa 169'da da şöyle söylüyor Allah Teala 21. sıradaki 21. ayet-i kerime. İlâ tarika cehenneme haldine fiha ebeda ve kâne zâlike alâllâhi yesîrâ. Sadece Allah onları cehennem yoluna ulaştırır. Onlar orada ebediyen kalacaklardır ve bu Allah için kolaydır. 22. ayet-i kerime, Ra'd suresinin 5. ayet-i kerimesi. Ve in ta'ceb fe acabun kavluhum e izâ kunnâ turâben. Ayet-i kerime böyle başlıyor. Türkçesi şöyle: eğer acayip buluyorsan, şaşıyorsan, bil ki asıl onların biz toprak olduğumuz zaman mı gerçekten mutlaka o zaman mı yeniden halk edileceğiz?
yaratılacağız sözleri acayiptir. İşte onlar Rablerini inkar eden kimselerdir. Ve işte onlar boyunlarında demir halkalar olanlardır. Ve işte onlar ateş ehlidir. Onlar orada ebedi kalanlardır. Hüm fiha halidunla bitirmiş Allah Teala ayet-i kerimeyi. Onlar orada ebediyen kalanlardır. 23. ayet-i kerime Tegavün suresinin 10. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki: "Vellezine keferu ve kezzebu bi ayatina ulaike ashabun nar halidine fiha." Ve bisel masir. İnkar edip onlar ki ayetlerimizi yalanlarlar. İşte onlar ateş halkıdırlar. Orada ebediyen kalacaklardır. Ne kötü bir dönüş yeridir o. Sıradaki 24. ayet-i kerime Tövbe suresinin 17. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor: "Mâ kâne lil müşrikîne en yâmuru mesâcidallâhi şâhidîne alâ enfüsihim bil kufr. Ulâike habitat âmâluhum ve finnâri hum fîhâ hâlidûn." Müşriklerin Allah'ın mescitlerini imar etmeleri olmaz. Kendilerinin küfürlerine şahitler iken. İşte onların amelleri heba olmuştur ve onlar ateşte ebediyen kalacak olanlardır. Finnari hum halidun diyor Allah Teala. 25. ayet-i kerime Tövbe suresinin 63. ayet-i kerimesi. Elem ya'lemu ennehu men yuhadidillahi ve resulehu ve enne lehu nare cehenneme haliden fiha zâliket hizül azim. Allah ve onun Resulüne karşı kim haddi aşarsa artık onun için mutlaka orada ebediyen kalacağı cehennem ateşinin olduğunu bilmiyorlar mı? İşte bu büyük rüsvalıktır, rezilliktir diyor Allah Teala. 26 Tövbe suresinin 68. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor: "Allah münafık erkeklere ve münafık kadınlara ve kafirlere orada ebedi kalacakları cehennem ateşini vaat etti." Nâre cehenneme hâlidine fîhâ. Orada ebediyen kalacakları cehennem ateşini vaat etti diyor. O cehennem onlara yeter ve Allah onlara lanet etti ve onlar için ikame edilmiş olan, devamlı kılınan bir azap vardır. 27. ayet-i kerime Yunus 27. Seyahat kazanan kimselerin seyahatlerinin cezası onun misli kadardır. Ve onları bir zillet kaplar ve onların Allah'a karşı bir koruyucusu yoktur. Onların yüzleri karanlık geceden bir parçayla kapanmış gibidir. İşte onlar ateş halkıdır. Onlar orada devamlı kalanlardır. İlâike ashabun nâru hüm fîhâ hâlidûn. Devamlı kalanlardır, yani devamlı kalacak olanlardır diyor Allah Teala. 28. ayet-i kerime Zümer suresinin 72. ayet-i kerimesi. Dediler ki içinde ebedi kalıcılar olarak cehennemin kapılarından girin. Görünüyor ki gene Allah Teala ebedi kalıcılar olmak üzere diyor. 29. ayet-i kerime
İnnel mücrimine fi azabi cehenneme halidun. Şüphesiz suçlu günahkarlar cehennem azabı içinde süresiz kalacaklardır. Şimdi insanların tereddüdü mucib olan ayet-i kerimeye, Meryem 71'e bakıyoruz. Ve sizden biriniz bile hariç olmak üzere hepiniz, hariç olmamak üzere hepiniz, illa muhakkak ona, yani cehenneme varacaksınız. Bu senin Rabbinin üzerine aldığı kesinleşmiş bir hükümdür. Herkes mutlaka cehenneme varacak diyor. Biriniz bile hariç olmayacaksınız diyor. Meryem 72. Sümme nüneccillezînet tekav ve nezerüz zalimîne fîhâ cisiyâ. Sonra takva sahiplerini kurtaracağız ve zalimleri dizüstü çökmüş olarak bırakacağız. Öyle ki zalimler daha yerlerinden kalkmadan evvel cehenneme giren ama cenneti cehennemi görmek üzere giren cennetlikler oradan Allah-u Teala tarafından çıkarılacaktır.

Allah Teala cehennemin de cennetin de sonunda yok olacağını, insanların hepsinin de onunla beraber yok olacağını şu iki ayette anlatıyor. Rahman 26 ve 27. Kullu men aleyha fan. Bütün insanlar, herkes fani olacaktır. Onların üzerine fani olma müessesesi mutlaka oluşacaktır. Rahman 27. Ve yebka ve çurabbüke zülcelali vel ikram. Sadece zülcelali vel ikram olan Allah'ın zatı, Rabbinin zatı baki kalacaktır. Enam suresinin 128. ayet-i kerimesinde de Allah Teala şöyle diyor. Ve onların hepsini bir araya topladığı gün Allah Teala diyecektir ki, en cin topluluğu insanlarla sayınızı arttırdınız. Yani tağutların arasında insanları da kattınız. Onlara dost olan insanlardan bir kısmı şöyle dedi. Rabbimiz, biz birbirimizden faydalandık ve senin bize takdir ettiğin zamanın bitiş noktasına eriştik. Yani öldük. Allah Teala, Allah'ın dilediği şey, yani cehennemin yok olma zamanı gelmesi hali hariç, sizin barınacağınız yer ateştir. Orada ebedi olarak kalacak olanlarsınız. Öyleyse her şeyle beraber, herkesle beraber Allah Teala cehennemi de enerjiye çevirecek ve böylece yok edecektir. Ama Allah Teala'nın cehennemi enerjiye çevirdiği sırada insanları da enerjiye çevirmek söz konusu. Bu ebediyen kalmanın sonunda Allah Teala'nın mutlaka gerçekleştireceği bir olgu. Yani 29 ayet-i kerimedeki cehenneme girenlerin ebediyen Allah Teala'nın bütün kainatı yok ettiği o sonsuz zaman ötesindeki o noktaya kadar ebediyen cehennemde kalması kesinleşmiş bir hüküm olarak çıkıyor karşımıza.

Allah Teala cehennemin semaları ve gök yerleri durdukça ebediyen insanların cehennemde kalacağını Hud 106-107 ve 108'de söylüyor. Şaki olanlara gelince artık onlar ateştedirler, cehennemdedirler. Onlar orada çok zor bir şekilde soluk soluğa nefes alıp verirler. Hud 107. Onlar semalar ve gök yeryüzü durdukça orada ebedi kalanlardır. Yani Rabbinin dilediği şey cehennemin semaları ve arzını yok etmek hariç. Muhakkak ki senin Rabbin dilediği şeyi yapandır diyor Allah-u Teala. Hud 108'de de diyor ki, fakat mutlu olanlar, sait olanlar, onlar cennetlidirler. Ve cennetlerin semaları ve arzı durdukça, Rabbinin dilediği şey, yani cenneti yok etmeyi dilemesi hariç, onlar orada ebedi kalanlardır. Öyleyse her şeyin yok olacağı bir güne ulaşılıyor. O gün hariç diyor Allah Teala. Ama Allah Teala her şeyle beraber cenneti de cehennemi de kainatı da yok edecektir. Sadece Allah'ın zatı vaki kalacaktır. Bu sonsuz bir zaman parçasının sonunda gerçekleşecek olan bir olaydır. Ve sonsuza kadar cehenneme giren insanların hepsi cehennemde kalacaklardır. Öyleyse bunca ayetin içerisinde insanların cehennemden çıkıp da cennete bir süre cehennemde yandıktan sonra cehenneme gideceğine dair hiçbir işaret Kur'an-ı Kerim'de mevcut değildir sevgili kardeşlerim. Cehennem yok edildiği zaman, semaları yok edildiği zaman cehennemde kalanların hepsi yok ediliyor. O cennetten çıkıp cehenneme gitmek anlamına hiçbir zaman gelmez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde cehenneme girenlerin bir daha cehennemden çıkmasının imkansız olduğu bahsinde birlikte olduk. 29 ayet-i kerime ispat etti ki cehenneme giren ve cehennemde kalmak üzere giren hiç kimse cehennemden çıkamaz, ebediyen cehennemde kalmak mecburiyetindedir. Cehennemi görüp de oradan cennete girmek üzere girenlerse, defterleri sağ taraftan verilenlerse, onlar da cehenneme girerler. Ama cehennemi gezip oradaki olayları gördükten sonra cehennemi gezdikten sonra onlar cehennemden ayrılacaklardır. Mutlaka Allah'ın cennetine ulaşacaklardır. Cehenneme uğramayacak olan hiç kimse yoktur. Ama cehennemde kalanlar daha dizüstü çökmüş vaziyettelerken Allah cennete ulaşacaklarını cehennemden uzaklaştırıp cennetine alacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki yanlış bilinen bir konuyu da, bir hurafe olan bir konuyu da Allah Teala'nın 29 ayet-i kerimeyi de açıklamak imkanına ulaştık. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

İmam İskender Ali Mihr'in 19 ciltlik Kur'an-ı Kerim tefsiri yeni baskısı çıktı. İmam İskender Ali Mihr'in tamamı 19 ciltten oluşan muhteşem Kur'an-ı Kerim tefsirine sahip olmak şimdi çok daha kolay. Bu tefsir sayesinde Kur'an-ı Kerim'i okurken anlayacaksınız, anlayarak okuyacaksınız. Ayetlerin kelime kelime Türkçe karşılıklarını bu tefsirde bulacaksınız. Kur'an-ı Kerim'in sadece lafzını değil, ruhunu da bulacaksınız. İmam İskender Ali Mihr'in Kur'an-ı Kerim tefsirini hemen arayın, adresinize ulaştıralım. Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde inşallah birlikteyiz. Bir Kur'an tefsiri. Kur'an tefsiri, Kur'an'ın ruhunu anlatmaktır. Mutlaka ruhu Allah'tan öğrenmeyi gerektirir. Lafızla alakalı konularda bu tefsirde diğerlerinden farklı bir hüviyet taşımaz. Ama ruh söz konusu olduğu zaman, o zaman asıl olanın bu tefsir olduğunu yerli yerine herkes oturtmalıdır. Kur'an'ın ruhuna mütalik açıklamalar Allah-u Teala tarafından bildirilir ve buradan açıklanır. Şuara suresi 1. ayet. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ta, sin, mim. Üç harf. Şuara suresi 2. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Tilke ayatül kitabil mubin. Tilke bu, bunlar ayatü ayetler, el kitabı kitap, el mubini apaçık. Bunlar kitab-ı müminin Kitab-ı Mubi'nin ayetleridir. Yani kitabın, Kur'an-ı Kerim'in apaçık ayetleridir. Ve üç numaralı ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Lealeke bahi'un bahi'un nefseke. Ella yekunu mu'minin. Lealeke böylece sen bahi'un, üzüntüden kendini helak eden kimse, nefseke senin nefsin, sen kendin, ella yekunu, onların olmaması, mu'minin, müminler. Onlar mu'min olmuyorlar diye neredeyse sen kendini helak edeceksin. Onlar mümin olmuyorlar diye neredeyse kendini helak edeceksin.

Sevgili kardeşlerim, tebliğ edenin görevi tebliğdir. Bu sebeple Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e diyor ki, seni kimsenin üzerine, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler üzerine bekçi tayin etmedik diyor. Dileyen kendisine Allah'a ulaştıran bir yol tutar diyor. Sadece dileyen kişi için geçerli. Neyi dileyen? Allah'a ulaşmayı dileyen. Öyleyse mümin olmamaları, yani Allah'a ulaşmayı dilememeleri söz konusu. Hristiyanlar da Allah'a inanıyor. Yahudiler de Allah'a inanıyor. Putperestler de Allah'a inanıyor. Allah'a inanmak diye bir şey yok. Mümin kelimesi, iman kelimesiyle Allah'a inanç açısından değerlendirilmiyor ayet-i kerimede. Allah'a ulaşmayı dilemek açısından değerlendiriliyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler müminlerdir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyip de takva sahibi olan ve şirkten kurtulanlar müminlerdir. Allah Teala Rum suresinin 31 ve 32. ayetlerinde diyor ki, ileyhi ve yettekun ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a ulaşmayı dile, Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Böylece müşriklerden olma, müşriklerden olmaktan kurtul. O müşrikler ki, 32. ayet-i kerime, Rum 32, o müşrikler ki onlar fırkalara ayrılmışlardır. Her bir fırka kendi elindekiyle ferahlanır. Öyleyse fırkalara ayrılmayanlar sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Kim onlar? Onlar müminler. İşte Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor, kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini yerine getirmiş oldu. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç diğer bütün fırkalar şeytana kul oldular. İşte bir fırkayla fırkalara ayrılanlar. Müminler o tek fırkayı oluşturuyor. Fırkalara ayrılanlar da diğer bütün fırkaları oluşturuyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler, tek fırkanın sahipleri onlar müminler olarak adlandırılıyor. Fırkalara ayrılıp şirkte olanlar da şeytana kul olanlar olarak ifade ediliyor. Öyleyse burada geçen, 3. ayette geçen, onlar mümin olmuyorlar diye neresinde kendisini helak edeceksin ifadesi, onlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar diye manasına geliyor. Allah'a inanmaları kimseyi kurtarmaz. Allah'a inanmak hiç kimseyi Allah'ın cennetine alamaz. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın cennetine girerler. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Onlar mümin olmuyorlar diye neredeyse kendini helak edeceksin ifadesi. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyip kendini kurtaramıyorlar diye manasını tazammun ediyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer ne yazık ki cehennemdir. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri gereğince Allah Teala diyor ki onlar bize ulaşmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır.
ve onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gidecekleri yer ne yazık ki cehennem. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın üzerinde bu insanların gözünün önünde cehenneme gitmeleri. İşte bugün de bütün bu inancın sahibi olan insanları ta yüreklerinden vuran şey odur ki insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyi tamamen unutmuşlar. Ne yazık ki unutanların hiçbirisinin kurtulması mümkün değildir. Bu insanlığa duyurulmazsa kitle halinde insanların cehenneme gitmesine noktalanan bir faciayı oluşturacaktır. Buna mani olmak hepimizin üzerine borçtur. Ve dördüncü ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. İn neşe nünezzil aleyhim mines semai ayeten fe zallet a nakuhum leha hadu'in. İn eğer ise neşe dileriz, nünezzil indiririz. Aleyhim onların üzerine onlara mines semai semadan gökten ayeten bir ayet mucize ve böylece artık zallet gölge yaptı, gölgeledi. A na kuhum onların boyunları leha ona hadi'in boyun eğenler, itaat edenler.

Eğer dileseydik onlara gökten ayet indirirdik. Böylece onların boyunlarını gölgelerdi de ona itaat edenler ederlerdi.

onların boyunlarını gölgelerdi diyor Allah-u Teala. Yani onları hükmü altına alırdı ve ona itaat ederlerdi.

Burada zallet kelimesi kalın z ile yazılıyor. Zillet kelimesi ise ince z ile yazılıyor. Buradaki kalın z gölgelemek istikametinde kullanılması lazım. Ve Şuara Suresi 5. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma yetihim min zikrin miner rahmani muhtesin illa kanu anhu muridin. Kelimeler ve ma yetihim ve onlara gelmez zikirden yani bir zikir miner rahmani rahmandan muhtesin yeni. İlla ancak sadece kâni oldular. Anhü ondan müridin yüz çevirenler.

Cümleyi topladığımız zaman Rahman'dan hiçbir yeni zikir gelmemiştir ki, gelmez ki, ondan yüz çevirmiş olmasınlar. Daha ne zaman Allah'tan yeni bir zikir gelirse, ondan mutlaka yüz çevirirler. Allah Teala hangi öğüdü verse bu insanlar ondan mutlaka yüz çeviriyorlar. Allah'ın emirlerini yerine getirmiyorlar. Allah'ın zikri onlara hiçbir tesir etmiyor. Evvela Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Dilemezlerse de kurtulmaları hiçbir şekilde mümkün değil. Eşvara suresinin 6. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Fakat kezzebu fe seyye tihim enba'u ma kanu bihi yestehziun. Ve böylece kat olmuştu. Kezde bu yalanladılar. Ve böylece bundan sonra fakat seyyet tihim onlara gelecek. Enbao haberler. Nebe haber. Enbao haberler. Ma şey kâni oldular. Bihi onunla yestehziun. Alay ederler.

Cümle şöyle oluşuyor. Böylece onlar yalanlamışlardı. Fakat alay etmiş oldukları şeyin haberleri onlara yakında gelecek.

Böylece onlar yalanladılar, tekzip ettiler. Fakat alay etmiş oldukları şeyin haberleri onlara yakında gelecek. Allah ayetler indiriyor, onlar da yalanlıyorlar. Yalanlamakla kalmıyorlar, alay da ediyorlar Allah'ın söyledikleriyle. Oysa ki Allah'ın her söylediği şey, her emrettiği şey onların kurtuluşu için. Ve zavallı insanlar hem Allah'ın ayetlerini reddediyorlar, inkar ediyorlar, hem de kendi kurtuluşlarını böylece önlemiş oluyorlar. Ve Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Neticede de ne yazık ki gidecekleri yer cehennem oluyor. Sadece inanmamakla kalmıyorlar, alay da ediyorlar. Ama bundan devamlı kaybedenler oluyorlar. Ve 7. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Evelem yerev ilel ardı kem embetna fiha min kulli zevcin kerim. Evelem yerev ila ve görmüyorlar mı? Görmediler mi? El ardı yeryüzü kem kaç nice embetna yetiştirdik fiha orada min kulli hepsinden zevcin çift kerimin kerim bol çok çeşit çeşit çeşit

Onlar yeryüzünü görmediler mi? Orada çeşit çeşit çiftlerin hepsinden nicelerini yetiştirdik.

Orada çeşit çeşit çiftlerin hepsinden nicelerini yetiştirdik. Her çeşit bitki ağaç burada nebatların bitmesi, bitkilerin yetişmesi söz konusu.

Hepsinden nicelerini nice bitkileri nice bitkiler yetiştirdik.

Ve Allah-u Teala binlerce çift, binlerce çeşit bitki türünü yetiştiriyor. Ve her şeyi en güzel yetiştiren, vücuda getiren O'dur. Ve 8. ayet-i kerime Şuara suresinin Bismillahirrahmanirrahim. İnne fî zâlike le âyeh ve mâ kâne ekseruhum mu'minîn. İnne muhakkak ki fî zâlike bunda le elbette gerçekten ayeten ayet. Ve mâ kâne ve olmadı ekseruhum onların çoğu mü'minîn, mü'minler. Muhakkak ki bunda elbette ayet vardır. Ve onların çoğu mümin olmadılar.

Fakat ve fakat onların çoğu mümin olmadılar. Halbuki her ayet kişinin mümin olması için bir vasıtadır, bir sebeptir. Ama mümin olmak deyince sadece inanmak değil sevgili kardeşlerim. Mümin olmak deyince Allah'ın söylediği şey sadece Allah'a inanmak değil, Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemeyen hiç kimse mümin olamaz. Öyleyse burada da onların çoğu mümin olmadılar. Lan Allah-u Teala'nın muradı, fakat onlar Allah'a ulaşmayı dilemediler manasındadır. Çünkü Allah'ı en çok ilgilendiren şey, kainatta üzerine titrediği, bütün kainatı kendileri için yarattığı insanları kurtarmak, cennetini almak ve dünya saadetini onlara yaşatmak. Eğer insanlar öyle yaparlarsa, Allah'a ulaşmayı dilemezlerse ne cennet saadeti ne dünya saadeti onlara ulaşamaz. Ve insanları bütün yarattığı diğer mahlukatın hepsinden fazla seven Allah-u Teala da bunu yanlış bir şey olarak telakki eder. Kişilerin kendi sorumluluklarını müdrik olmamaları sebebiyle mutsuz olmaları Allah'ın hoşuna gitmez. O bütün insanların, yarattığı bütün insanların mutlu olmasını ister. Serbest iradeyle yarattığı insanın kendi iradesiyle Allah'a ulaşmayı dileyerek mutluluğa ulaşması lazım. Ve bir evvelki ayette görüyoruz ki hayır, mümin olmuyorlar. Yani Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Yani ne cennet saadeti ne dünya saadeti, ikisine de sahip olamazlar. Şuara suresi 9. ayet-i kerime ve inne rabbeke le huve azizur rahim ve inne ve muhakkak rabbeke senin Rabbin le elbette mutlaka huve o el azizü aziz yüce.

kulaklarını işitir hale getirir, kalplerini idrak eder hale getirir ve o insanların günahlarını örter. Bu onların kurtuluşudur. Bir evvelki ayetle baktığımız zaman ancak onların ve fakat onların çoğu mümin olmadılar sözünün arkasından Allah'ın bunu ifade etmesi, yani eğer mümin olsalardı, Allah'a ulaşmayı, bize ulaşmayı dileselerdi, onlara rahim esmamızın gereğini yapacak, rahim esmasını tecelli edecektik, onların bütün günahlarını örtecek, daha sonra irşat makamına ulaştırıp bir de o günahlarını sevaba çevirecektik, ruhlarını kendimize ulaştıracaktık, onlara hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi yapacaktık demiş oluyor Allah Teala. Ayet 10, Şuara Suresinin 10. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve iz nâdâ rabbuke Musa. Enî til kavmez zalimîn. Ve iz nâdâ ve seslenmişti rabbuke senin Rabbin Musa. Musa aleyhisselam. En iti gitmesi el kavme kavim ez zalimîn zalimler. Ve Rabbin Musa Aleyhisselam'a zalim kavme gitmesi için nida etmişti.

Zalimler kavmine. Ve Rabbin Musa Aleyhisselam'a zalimler kavmine gitmesi için nida etmişti. Hangi kavim bu? Mısır kavmi, Firavun'un başında olduğu Mısırlılar. Etraflarına zulmediyorlardı. O zamanlar tekniğin sahibi onlardı. O zamanki teknikle üstün şeyler yapmışlardı. Piramitler, çok yüksek tavanlı şehirler kurmuşlardı. Ve bundan 3000 sene evvel böyle bir medeniyet ve çok büyük boyutlu olan o taşların Mısır piramitlerinin üzerine insan gücüyle çekilmesi çok akla yakın gelmiyor. Tekniğin sahibi olan bu insanlar etraflarındaki insanlara zulmediyorlardı. Ve 11. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Kavme Firavne. Firavun. Ela yettekun. Ela yettekun. Kavme kavim Firavne Firavun. E mi? La yettekun. Takva sahibi olmuyorlar. Firavun kavmi hala takva sahibi olmuyorlar mı? Yani Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar mı? Biliyorsunuz takva Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Rum suresi 31. ayet-i kerime Münibine ileyhi ve yettekûn. Ona, Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Ve la tekûnu minel müşrikîn ve müşriklerden olma. Takva sahibi olan kişi hem müşriklerden olmaktan kurtuluyor,

hem de cennet ehli oluyor Allah'a ulaşmayı dileyerek. Ve kişinin manevi hayatı başlıyor. Şuara suresinin 12. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Kale Rabbi inni ehafu en yükezzibun. Kale dedi Rabbi, Rabbim inni muhakkak ki ben ehafu, korkuyorum. En yükezzibuni, beni yalanlamaları.

Musa Aleyhisselam, Rabbim muhakkak ki ben beni tekzip etmelerinden, yalanlamalarından korkuyorum dedi.

Musa aleyhisselam bir defa daha geçiyor Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde. Musa aleyhisselam ve kardeşi Harun aleyhisselamın Firavun'a gitmesi konu edilmiştir. Burada da Şuara suresinde de bir defa daha konu ediliyor. Ve oraya gidersem beni tekzip etmelerinden, yalanlamalarından korkuyorum Rabbim diyor. Bismillahirrahmanirrahim 13. ayet-i kerime ve ya di ku sadri ve la yenta liku insani fe ersil ila Harun. Ve ya yediku ve daralıyor sadri benim göğsüm ve la yenteliku ve dönmüyor lisani ni lisani benim dilim ve böylece bu nedenle ersil gönder ila Harun'a

Ve Hazreti Musa'nın dili biraz sürçüyor. Göğsü de daralıyor. Bunun için Harun'a gönder diyor Cebrail Aleyhisselam. Bana gelen bu Cebrail Aleyhisselam'ı Harun'a gönder diyor. Harun'la konuşsun.

Risalet görevi veriyor, nübüvvet görevi veriyor Hazreti Musa'ya. Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla ve bunun için benim dilim dönmez, doğru dürüst konuşamam. Ayrıca onların beni dinlemeyeceklerini düşünüyorum. Yalanlamalarından korkuyorum diyor Hazreti Musa. Ve kardeşi Harun'u devreye sokmak istiyor. Ve 14. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Ve lehum aleyye zenbun fe ehafu en yaktulun. Ve lehum, ve onlar için, onlar aleyye, bana, benim üzerime zenbun, suç, günah. Fe, artık böylece ehafu, korkuyorum, en yaktuluni, beni öldürmelerinden.

ve onlara göre ben günahkarım. Bu yüzden beni öldürmelerinden korkuyorum diyor. Yani Hazreti Musa birisini öldürmek mecburiyetinde kalmıştı. Ve bu kavme göre ben günahkarım, benim bu günahımı, bu suçumu benim başıma kakıp da beni öldürmeleri söz konusu olabilir. Beni öldürmelerinden korkuyorum diyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ayet 15 vara. Bismillahirrahmanirrahim. Kale kella feshe ba bi ayatina inna me'akum müstemi'un. Kale dedi. Kella hayır. Ve eshaba. Haydi ikiniz gidin. Bi ile ayatina ayetlerimiz, inna muhakkak biz ve akum sizinle beraber müstemiun işitenleriz. Allah Teala hayır, haydi ayetlerimizle ikiniz gidin. Muhakkak ki biz sizinle beraber işitenleriz dedi. Haydi ayetlerimizle ikiniz de gidin. İkiniz ikiniz birden gidin. Hayır. Haydi ayetlerimizle ikiniz birden gidin. Muhakkak ki biz sizinle beraber işitenleriz dedi. Allah Teala hem Hazreti Musa'yı hem Harun Aleyhisselam'ı beraberce gönderiyor.

Ve Şuara suresi 16. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Fetiha Firavne fe ku la inna resulü rabbil alemin.

Fethiye'ye artık ikiniz gidin. Haydi. Haydi ikiniz gidin. Firavun'a Firavun ve böylece ve de Kula deyin. İnna muhakkak ki biz Resul, Resul elçi, Rabbil alemin, alemlerin Rabbi.

Ve haydi Firavun'a ikiniz gidin, ikiniz birden gidin. Ona muhakkak ki biz alemlerin Rabbinin resulleriyiz deyin.

Böylece ona söyleyeyim. Burada Allah Teala fe kullanmış. Hiçbir şey kullanılmasa da olur. Haydi Firavun'a ikiniz gidin ve ona muhakkak ki biz alemlerin Rabbini Resulleriyiz diyeyim.

Şuara suresinin 17. ayet-i kerimesindeyiz. Bismillahirrahmanirrahim. En ersil meana beni İsrail'e. En ersil göndermesi meana bizimle beraber beni İsrail'e, İsrailoğulları. Beni İsrail'i, İsrailoğullarını bizimle beraber gönder.

İsrail oğullarını bizimle beraber gönder. Allah Teala diyor ki ona gideceksiniz. Diyeceksiniz ki biz alemlerin Rabbi olan Allah'ın elçileriyiz. Ve sana tebliğ etmeye geldik ki İsrail oğullarını bizimle beraber gönder.

18. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Kale elem nurabbike fina veliden ve lebiste fina min umurike sinin. Kale dedi, mi lem nurabbike, senin Rabbin himaye edip yetiştiren olmadık. Fina içimizde, aramızda, veliden çocuk olarak çocukken ve lebiste ve sen kaldın fina içimizde, aramızda min umurike, senin ömründen sinine, seneler, yıllar. Seni biz çocukken içimizde himaye edip yetiştirmedik mi? Ve ömründen birçok yıl

ve ömrünün birçok yılında içimizde kalamadın mı? Gerçekten Hazreti Musa bilindiği gibi bir ters devrede doğuyor. İsrailoğullarını Firavun karar vermiş. İsrailoğullarının erkeklerini öldürecek ve her yeni doğan çocuğu mutlak olarak öldürüyor, erkeği, erkek çocuğu. Kız çocukları serbest bırakıyor. Allah Teala da Hazreti Musa'nın annesine, Hazreti Musa doğduktan sonra diyor ki, sen çocuğu bir sepete koy ve Nil Nehri'ne bırak. Annesi bırakıyor ve Nil Nehri'ne giren bu sepetin içindeki Musa saraya kadar ulaşıyor sepet ve Hazreti Musa saray tarafından sepetten alınıyor ve sarayda büyütülüyor. Firavun hanımının hoşuna gitmiş Musa. Sonra da orada büyüyor Musa ve Firavun'un oğluyla aynı yaştalar, beraberce büyüyorlar. Firavun'un dediği gibi hiç onların işlerinde kalmış durumda ve Firavun onu himaye ettik, yetiştirdik diyor seni. Ve 19. ayet-i kerime Şuara suresinin Bismillahirrahmanirrahim ve fealte fa le tekelleti fealte ve ente minel kafirin ve fealte ve sen yaptın faleteke senin işin elleti ki o fealte sen yaptın ve ente ve sen minel kafirin kafirlerden inkar edenlerden ve sen yapacağın işi yaptın fe ve fealte sen yaptın faleteke senin işin elleti ki o fealte sen yaptın. Sen yapacağın işi yaptın ve ente minel kafirin ve sen kafirlerdensin.

Burada Hazreti Musa'nın yapacağın, kendisine söylenen yapacağın işi yaptın demesi bir cinayet. Yapacağın işi yaptın, yani cinayet işledin.

Hazreti Musa'yı kendi dinlerinin dışında kafirler olarak değerlendiriyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir Kur'an-ı Kerim konusundaki derste inşallah burada tamamlanıyor. Kur'an-ı Kerim tefsiri burada inşallah tamamlanıyor. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz ki sizlerle beraber bir güzel zamanı daha Allah'ın Kur'an'ından bahsetmek suretiyle geçirmeyi Allah bizlere nasip kıldı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed Teyze billahi ve neşşeytan Rai Rabbil alemin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yevmiddin İyyâke na'udu ve iyyâke nesta'in Ehdina s-sirâta l-müstakîm Sırâta l-lezîne en'amte aleyhim Kâil maktûbi aleyhim ve reddâllin Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Allah ile beraber misiniz? O sizinle beraberse size de her şey çok güzel geliyordur muhakkak. Unutmayın, her huzursuzluğunuz, her sıkıntınız, her mutsuzluğunu teşkil eden amil, faktör, hepsi nefsinizin afetleri sebebiyledir. Nefsinizde afetler var. O afetleri yok etmedikçe huzura kavuşamazsınız. Ama sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen herkes başlangıçta mutlaka birkaç aylık bir huzur ve mutluluk devresi geçirir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mutluluğu yaşamaya başlar. Ama nefsinin afetleri tezkiye olmamıştır. Evet, olmamıştır. Ama Allah Teala onu özel bir koruma altına almıştır. Ona mutlulukları yaşatmaya başlamıştır. Nefsinin afetlerinin yerinde olmasına, aynen yerinde durmasına rağmen kişi mutludur. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'ın temel emrini yerine getirmiştir. Küfürden kurtulmuştur. Dalaletten kurtulmuştur. Fıstan kurtulmuştur. Allah'ın cennetine hak kazanmıştır. Hidayet ehli olmuştur. Tağutun kulu olmaktan kurtulmuştur. Allah'ın kulu olmuştur. Tağutun dostu olmaktan kurtulmuştur. Allah'ın dostu olmuştur. Öyleyse her şey en güzel standartlarda cereyan ediyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde muhtevaya dikkatle bakın. Her güzel şey sizin için sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala her şeyi sizin mutluluğunuz için dizayn etmiş. Ve Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an sizi birinci katın cennetin sahibi kılmış Allah-u Teala. Bütün insanlar için, İnsan olarak yaratılan herkes için Allah'a ulaşmayı dilemek böyle bir dizayn sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizayn bir mutluluk kaynağı olmalı değil mi? Hiçbir şey yapmayacak kişi sadece Allah'a ulaşmayı dileyecek. Ondan sonra yapılması lazım gelen ne varsa Allah yapacak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.

her şey öylesine güzel ki. Bu muhteşem güzellik içerisinde insanların seçimi sadece akla karadan birini seçmek kadar basit ve kolay. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sizi cehennemden kurtaracak olan şey budur. Şu dünya saadetinin en az yarısını size sağlayabilecek olan şey sadece budur. Bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemektir. İşte birçok mutsuz insan şu anda beni dinliyorsunuz. Ve tabii inanmıyorsunuz. Bu kadar basit mi? Bu kadar kolay olabilir mi diye düşünüyorsunuz. Öyle değil mi? Evet, mesela siz öyle düşünüyorsunuz. Öyleyse sevgili kardeşlerim ve şu hani şu dünyada benden daha mutsuz insan mı var diyen siz sevgili kardeşim. Öyleyse neden denemiyorsunuz? Halep oradayız, arşim burada. Dileyecek olan da sizsiniz. Ha, bir takım kişiler bize telefon ediyorlar, mesaj bırakıyorlar bilgisayarımıza. Diyorlar ki yahu biz Allah'a ulaşmayı diledik de hiçbir değişiklik olmadı bizde. Acaba senin söylediklerinde bir yanlışlık olmasın? Biz de diyoruz ki hayır, siz Allah'a ulaşmayı dilememişsiniz. Buradan dileyeceksiniz, kalbinizden. Kalbinizden bir talebin Allah'a gittiğini hissedeceksiniz. Ya Rabbi diyeceksiniz, ben sana ulaşmayı diliyorum. Şu bana emanet olarak verdiğin ruh var ya, onu sana, emanetini sana iade etmek, sana ulaştırmak, senin temel emrini mutlaka yerine getirmek istiyorum. Biliyorum ki bu benim üzerime farzdır. Sen bunu üzerime 12 defa farz kılmışsın. Sana yönelmeyi, ruhumu sana ulaştırmayı, bir kısım ayetlerinde sana yönelmeyi, ki bunun sonu mutlaka Allah'a ulaşmaktır. Çünkü Allah Teala kim Allah'a yönelirse onu kendisine mutlaka ulaştıracaktır. Nereden biliyoruz? İşte ayet-i kerime, Şura 13. Allahu yeştebi ileyhi men yunib. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah kullarından yok, affedersiniz. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan her kim Allah'a yönelirse onu kendisine ulaştırır. Allah'a yönelen kişiyi kendisine ulaştırır. Seçtiklerinden yönelenleri. Yani Allah'a ulaşmayı dileyenleri. Ey sevgili kardeşlerim, hala duruyor musunuz? Sorabilir miyim? Daha kolay ne var ki? Allah Teala sizi o kadar çok seviyor ki bir dileğinizle sizi cehennemden kurtarmaya hazır. Siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman ne olursunuz? Bir kere Allah'a inandığınız kesindir. Allah'a inanmasanız Allah'a ulaşmayı dileyemezsiniz. Bir. İki, Allah'a dünya hayatında ulaşmanın farz olduğuna da inandınız. Tam 12 ayetle Allah üzerimize farz kılmış. Bu ayetlerden bir kısmı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dileyen zatine ulaşır. İkinci kısmı Allah'a ulaşmaktır. Ruhu teslim etmektir. Üçüncü kısmı fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmeyi içerir. Ama hepsi de bir tek şeyle başlar. Allah'a ulaşmayı dilemek. Üç kelime. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kur'an'ın
olmazsa olmaz şartı. Ey mutsuz kardeşlerim, ey mutsuz insanlar, henüz aramızda değilsiniz. Ama mutsuzluğunuzun sebebini sakın başkalarında aramayın. Siz Allah'a ulaşmayı dilemediniz. O zaman kendi kendinizi ömür boyu mutsuzluğa mahkum ettiniz. Yeter mi? Hayır, yetmez. Cehenneme de mahkum ettiniz. Ama ben kimseye bir fenalık etmiyorum ki Allah Teala beni neden cehenneme atsın mı diyorsunuz? Allah Teala diyor ki, bana ulaşmayı dilemiyorsanız, böyle bir talebiniz yoksa, amelleriniz güme gider diyor. Amelleriniz heba olur diyor Arapça tabiriyle. Habitat, amalühüm, onların amelleri heba olmuştur diyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanın fonksiyonu ne? Bakın Keyif 35'te, Keyif suresi 105'te, 103, 104, 105'te Allah Teala diyor ki, size amellerinizi hasara uğratan şeyi söyleyeyim mi? Amellerin hasara uğraması kişinin hüsranda olmasını ifade eder. Kimdir o insanlar? Onlar amelleri, bir defa mutlaka günahları sevaplarından fazla olanlar, diğer taraftan da amelleri heba olanlar. Onlar ki diyor Allah Teala, onlar yaptıklarının doğru olduğunu zannediyorlardı. Yaptıklarının en güzel olduğunu zannediyorlardı. Ne yapıyorlarmış adamlar? 5 vakit namaz kılıyorlarmış. İslam'ın 5 şartını yerine getiriyorlarmış. Namaz kılıyorlarmış, oruç tutuyorlarmış, zekat veriyorlarmış, hacca gidiyorlarmış. Kelime-i şehadet getiriyorlarmış. Ve diyorlarmış ki, İslam'ın şartı 5'tir. İslam'da teslim olmak demektir Allah-u Teala'ya. Biz bu 5 şartı yerine getiririz ve Allah'a teslim oluruz. Bitti. Bu kadar. Peki biz onlara sormaz mıyız? Tamam, namaz kılıyorsunuz, oruç tutuyorsunuz, zekat veriyorsunuz, hacca gidiyorsunuz, kelime-i şehadet getiriyorsunuz. Hay Allah razı olsun, hepsi de farz. İyi de Allah'a teslim olduk diyorsunuz. Neyinizi teslim ettiniz Allah'a, söyleyebilir misiniz? 4 tane teslimi gerçekleştirmeniz lazım. Ruhunuzu teslim edeceksiniz. 1, fizik vücudunuzu ve içinizi teslim edeceksiniz. 2, nefsinizi teslim edeceksiniz. 3, İradenizi teslim edeceksiniz. 4. Siz hangisini teslim, hangisini Allah'a teslim ettiniz kuzum? Aa, benim sevgili kuzucuklarım, kendinizi boşuna hüsranda bırakıyorsunuz. İşte diyor ki Allah Teala, onlar ki diyor Allah'a mülaki olmayı ve ayetlerimizi İnkar ettiler diyor. Allah'a mülaki olmayı ve ayetlerimizi inkar ettiler. Onların diyor amelleri boşa gitti diyor. Sevgili kardeşlerim, muhtevaya dikkatle bakın. Sadece iki türlü insan yapar, yaşar. Sevapları günahlarından fazla olanlar, günahları sevaplarından fazla olanlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanların amelleri hesaba katılmaz. Amelleri heba olur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala söylemiyor mu? Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gidecekleri yer cehennemdir. Söylüyor.
ise bakın Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde Allah'ın ifadesi nasıl? İnnellezîne lâ yercûne likâena ve râdû bil hayâtet dünyâ. Onlar ki bize mülâki olmayı, yani ruhlarını ölmeden evvel bize ilka etmeyi, ulaştırmayı dilemezler. Muhakkak surette dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafildirler, diyor Allah Teala. Şu dünyadaki ilim seviyeleri ne olursa olsun, hangi seviyede bir öğretim diplomasının sahibi olursa olsunlar, dünya üzerinde hangi konuda görev yapıyor olmakta iseler olsunlar, yani profesör olmak, ordinarius profesör olmak neticeyi değiştirmiyor sevgili kardeşlerim. Netice değişmiyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen, Allah'a mülaki olmayı dilemeyen insan ilk adımı atamamıştır. Gideceği yer cehennemdir. Nereden biliyoruz cehennem olduğunu? Allah Teala dedi ki onların gideceği yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Ülâike mevâhimün nâru bimâ kânû yeksibûn. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Kabahatleri mi? Tek bir kabahatleri var. Allah'a ulaşmayı dilememişler. Sevgili kardeşlerim, her şey ne kadar yanlış tatbikat, ne kadar yanlış bir öğreti bütün İslam alemine, bütün Hristiyan alemine, bütün Yahudi alemine kabul ettirilmiş iblis tarafından. Herkes kainatın tek dinini unutmuş. Dikkat edin, Hazreti Musa da, Hazreti İsa da, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Hazreti İbrahim'den sonra yaşadılar. Ve Hazreti İbrahim'in dini Hanif dini adını alır. Başka bir dinde hiç olmamıştır. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sen Hanif'sin diyor. Hanif olarak veçhini ikame et, ayakta tut, Hanif olarak. O Hanif fıtratıyla ki Allah bütün insanları, yani sen de dahil bütün insanları Hanif fıtratıyla yaratmıştır. Sen de Hanif fıtratıyla yaratıldın, yetmez, o dini yaşamak standartlarına ulaştın. Sen Hanif'sin. Hanif olarak kendini ve çini, dini ikame et. O Hanif dini ki o kayyum olan dindir, diyor. İşte kayyum olan din budur. Yani ezeli ve ebedi din. Öyleyse Hazreti İbrahim Hazreti Adem'in dinini yaşıyordu. Hazreti Nuh'un dinini yaşıyordu. Hazreti İsa da Hazreti İbrahim'in dinini yaşadı. Ondan evvel Hazreti Musa da Hazreti İbrahim'in dinini yaşadı. Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, sonra Hazreti İsa, sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu Hazreti İbrahim'den sonra gelen üç peygamberin üçü de Hazreti İbrahim'in Hanif dinini yaşadılar. Ondan evvel gelen Adem aleyhisselamla birlikte bütün peygamberler de Hanif dinini yaşadılar. Kainatın tek bir dini oldu ve bu dinin temeli
Allah'a ruhu ulaştırıp teslim etmektir. Bunun da başlangıcı ve kurtuluşa ulaştırıcı faktörü Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sevgili kardeşlerim, daha kolay ne var ki? Bir dilek, buyurun, Allah'ın cenneti sizin. Hayır, hayır, şaka etmiyoruz. Son derecede ciddi size Kur'an ayetlerinden bahsediyoruz, farkında değil misiniz? Ha benim sevgili kardeşlerim, Allah'a yaklaşmak, Allah'ın kulu olmak, Allah'ın sevgilisi olmak, dostu olmak, Allah'ın cennetine gitmek bu kadar kolayken, hem de üçüncü kat cennete kadar Allah garanti veriyor. Kime? Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen herkese. Hesabı toptan görmüş. Kim diyor arkadaş bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka cennetime ulaştırırım. Yeter mi? Hayır, yetmez diyor. Bana ulaşmayı dileyen birinci kat cennetin mutlaka sahibi olur. Ama diyor ben ona sadece bu kadar garanti vermiyorum ki diyor. Onu kendime ulaştırmanın da garantisini veriyorum diyor. Onu, onun ruhunu bana ulaştırmanın da garantisini veriyorum diyor. Ben diyor insanlara 12 defa farz kıldım Allah'a ulaşmayı dilemeyi, ruhu Allah'a ulaştırmayı, fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmeyi. 12 farzın bir kısmı Allah'a ulaşmayı dilemeyi, bir kısmı ruhu Allah'a ulaştırmayı, bir kısmı da ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslimi içeriyor. Ne diyorsunuz? Diyorum ki, hayır yanlış anlamıyorsunuz. Diyorum ki, Allah garanti ediyor. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin ruhunu kendisine ulaştıracağını ve onları Allah'ın ermiş, Allah'a ermiş evliyası kılacağını garanti ediyor. Herkes için geçerli sözüm. Kim olursanız olun, insan mısınız? Mutlaka bunu gerçekleştirir Allah Teala. Eğer cin olsaydınız, o zaman da nefsinizin tezkiyesini ve tasfiyesini emredecekti Allah Teala. Gene aynı noktalara ulaşacaksınız nefs açısından. İnsanlar da nefs taşıyor, cinler de. Onlar için de nefs tezkiyesi ve tasfiyesi söz konusu. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman nefsiniz ne oluyor? Tezkiye oluyor. İşte Hücurat Suresinin 14. ayet-i kerimesi. فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَس۪يرِ Diyor ki Allah Teala kim nefsini tezkiye ederse o bunu kendisi için yapar. Neden? Çünkü ezelde Allah Teala'ya söz vermiş nefsini tezkiye ve tasfiye edeceğine göre. Tezkiyeden bahsediyor Allah Teala. Yani nefsin kalbinin %51 nurla kaplanması. Başlangıçta kapkaranlık olan, %100 afetlerle dolu olan nefsin kalbini %51 afetlerden kurtarmak, fazıllarla %49 donatmak, %2 de rahmet nuruyla donatmak. Fazıllar da nurdur, rahmet de nurdur. Kalbinizin o kapkara, korkunç karanlık olan kalbinizin bütün karanlığının yarıdan fazlasını yok etmeyi garanti etmiştir. Peki bu size ne sağlar? Bu size aynı zamanda ruhunuzun Allah'a ulaştırılmasını da sağlar. Hani ermiş derler ya, erenler derler, erenlerin yolundan diye kitaplar yazılmıştır. İşte o erenler, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıranlar, erenler, nereye erenler? Allah'a erenler, o büyük mutluluğu yaşamış olanlar. Size elinizi uzatıp da tutabileceğiniz kadar yakın bir şey erenlerden olmak. Sevgili kardeşlerim, çok büyük bir kısmınıza Allah'ın eren evliyası olmak, Allah'a ruhunu ulaştırmış bir evliya olmak adeta mümkün olmayan bir şey gibi görünür. Evliya mı derler?
Oho, bundan yüzyıllarca evvel evliyalar varmış. İşte o Hacı Bektaş Veli, Hacı Bayram Veli. Allah-u Teala'nın evliyasıdır. Onlardan evvel de çok evliyalar gelmiş geçmiş. İşte Muhyiddin Arabi, işte Mevlana Celaleddin Rumi, Yunus, Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri, Hacı Ahmet Yesevi. Sevgili kardeşlerim, sayılmayacak kadar çok sayıda Allah'ın evliyası var. Ne yapmışlar? Ruhlarını evvela Allah'a ulaşmayı dilemişler. Sonra Allah Teala onlara irşat makamını göstermiş. Öyle bir mürşit sevgisi vermiş ki gitmişler hemen teslim olmuşlar. Sonra da ruhları Allah'a ulaşmış hepsinin. Allah'a ruhlarını ulaştıran ermiş evliyalar olmuşlar. Evliya kelimesi veli kelimesinin çoğulu. Veli dost demek, evliya da dostlar demek ama Türkçe'ye tekil olarak girmiş. Ne diyoruz? Diyoruz Ahmet Yesevi Hazretleri mi? O evliyadır diyoruz. Evliyadandır dememiz lazım ama evliyadır diyoruz. Öyle geçmiş dilimize. Sevgili kardeşlerim, gelin bir de buradan bakın. Her şey o kadar güzel ki. Ah, bir anlatabilsem sevgili kardeşlerim, kelimelere sığmıyor ki. Anlatmakta kelimeler yetersiz. Ruhunuz Allah'ın size verdiği bir emanettir. Diyor ki biz insana ruhumuzdan üfürdük diyor Secde Suresinin 9. ayet-i kerimesi ve ona işitme, görme, duymanın neticesi olan idrak hassasını Fuat verdik diyor Allah Teala. Efilet, Fuatler, hassalar, işitme, görme ve idrak etme hassaları. Tek başına idrak etmekse fıkıh. Fıkhın vücudunuzdaki yerleşim merkezi kalbinizdir. Manevi kalbiniz. Araf suresinin 179. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki biz insanların ve cinlerin çoğunu cehennem için hazırladık. Cehennem için yarattık. Onların kalpleri vardır. Ama o kalple fıkıh edemezler, idrak edemezler. Onların gözleri vardır ama o gözlerle göremezler. Onların kulakları vardır ama o kulaklarla idrak edemezler. İşitemezler, affedersiniz, idrak kalbe ait bir müessese. İşitemezler diyor. Onların kalpleri vardır, onunla fıkıh edemezler, idrak edemezler diyor. Onlar hayvanlar gibidirler. Hayır, onlardan daha çok dalaletlidirler diyor. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır diyor. Allah'ın ayetlerinden haberleri olmayan zavallılardır diyor. Düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Onlar dalalettedir. Neden hayvanlardan daha çok dalalettedir diyor? Neden diyor biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki hayvanlar, kuşlar, bütün yarattığım canlılar Rablerini bilirler diyor.

vardır diyor. Onun emrine itaat ederler diyor. Ne diyor, ne diyor? Bize ibadet ederler diyor. Hayvanlar bize ibadet ederler diyor Allah-u Teala.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hiç unutmayın, Allah Teala sizi sizin tahmininizden çok daha fazla seviyor. Gene unutmayın ki sizin cehenneme gitmenizi de istemez asla. Şu dünyada mutsuz olmanızı da asla istemez. Ve onun için indirmiş bütün mukaddes kitapları. Tevrat'ta, ondan evvel indirilen bütün mukaddes kitaplarda, İncil'de, Kur'an-ı Kerim'de insanları sadece mutluluğa çağıran bir hidayet rehberidir. Hidayet, Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan ruhu, veçi, yani fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmeyi mümkün kılan bir bütündür. 28 basamaktan ibarettir. 28 basamağın hepsi Kur'an-ı Kerim'de ayrı ayrı yer almış. 4 tane 7 basamak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri sadece mutlu kılmak isteyen bir Rabbimiz var. Hiç kimsenin cehenneme gitmesini istemez. Eğer Allah Teala bir tek dileğinizle ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı sadece dilemenizle sizi cennetine mutlaka alacaksa, söyler misiniz bana, Allah'a ulaşmayı dilemeyen sevgili kardeşlerim, Allah sizin için daha ne yapmalıydı? Bundan daha kolay bir şey söyleyebilir misiniz bana? Neden İslam'da niyet amelden üstündür diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Hala anlamıyor musunuz? Bütün söylediklerimiz sadece sizin mutluluğunuz için Allah-u Teala'nın o Kur'an-ı Kerim'e yerleştirdiği her şeydir. Her şey sizin için yaratıldı. Bütün kainat, daha kolay ne var ki sevgili kardeşlerim? Sadece ve sadece bir tek dilek. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. O kadar. Yani bu konunun ne kadar ciddi olduğunu ifadesi dediğinde bir misal vermek istiyorum. İki tane insanı karşılaştıralım şimdi sizinle. Birisi 80 yaşında rahmetli olmuş. 15 yaşında da sorumluluğunu idrak etmiş. İslam'ın 5 şartını da yerine getirmeye başlamış. 80 yaşında da ölmüş. Ama Allah'a ulaşmayı dilememiş. Nereye gidecek dersiniz sevgili kardeşlerim bu insan? Birçoklarınızın zannettiğinin aksine cennete giremeyecek. Ne yazık ki gideceği yer cehennem. Sadece Kur'an'ı bilmediği için, Kur'an öğretisi ona öğretilmediği için, Kur'an'daki temel faktörden haberdar olmadığı için gideceği yer cehennem. Ama bu işledikleri ameller cennetlik amel değil mi? Evet. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu söylüyor. İnsanlar vardır diyor, cennetlik amel işlerler ama cehenneme girer.

vardırlar. İnsanlar vardır diyor, cehennemlik amel işlerler ama cennete girerler. Bilmece gibi değil mi? Ama ne kadar basit aslında bilmecenin cevabı. Allah Teala'nın dininde insanlar ikiye ayrılıyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler, cennetlikler. İkinci adamı misal verelim. Allah'a ulaşmayı dilemiş. Üstelik de 50 sene yaşadıktan sonra aklı başına gelmiş. Allah'a ulaşmayı dilemiş ama dildikten sonra da ertesi gün ölmüş bu adam. O güne kadar hiç amel yapmamış. Karanfil. Ondan evvel hiç ameli yok adamın. Aklı başına gelmiş, ertesi gün amellere başlayacak. Allah'a ulaşmayı dilemiş, kararlı ama ecel gelmiş almış. Emanetini Allah almış. Bu insan ömrü boyunca hiç ibadet etmediğine göre gideceği yer mutlaka cehennemdir diyecek tabii çoğunuz. Özellikle din konusunda alim olanlar, bunun tartışması olmaz, konuşulması bile günahtır derler. Aslında sevgili kardeşlerim, ne yazık ki o 65 yıl ibadet eden adamın kurtuluşu mümkün değil. Ama bu bizim zavallı hiç hayatında Allah'tan haberdar değil. Ama ölmedi, Allah'a ulaşmayı dilemeyi ona söylemişler. O da yürekten Allah'a ulaşmayı dilemiş. Diler dilemez Allah Teala o talebi işitir, bilir ve görür. Çünkü kalbinize bakar. Allah'ın sevgili kardeşlerim, tek baktığı yer kalbinizdir. Her zaman kalbinize bakar. Ve kalbinizde o talep yeşerecek mi? O talebin sahibi olacak mısınız? Yani Allah'a ulaşmayı dileyecek misiniz? Allah'ın muradı bunu görmektir. Gördüğü anda derhal üzerinizde Rahim esmasıyla tecelli eder. Derhal 7 tane furkan vererek görmeyen, işitmeyen ve idrak etmeyen sizleri, gören, işiten ve idrak eden bir hüviyete ulaştırır. Sevgili kardeşlerim,

Ama biz görüyoruz, kulağımız da işitiyor hamdolsun ve idrakte ettiğimizi düşünüyoruz diye mi düşünüyorsunuz? Yanlış. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz görmüyorsunuz. Gördüğünüzü zannediyorsunuz. İşitmiyorsunuz. İşittiğinizi zannediyorsunuz. İdrak etmiyorsunuz. Ettiğinizi zannediyorsunuz. Ve gideceğiniz yer cehennemdir. Kurtuluşunuz yok. Bilmiyorum ki sevgili kardeşlerim, size daha nasıl anlatmak lazım Allah'ın ne kadar kolayca sizi kurtaracağını, sizi ne kadar sevdiğini, bizim de sizi ne kadar sevdiğimizi biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Sizlerle bizim aramızda sadece sevgi oluşabilir. İnsanlar mı var? Bize kötülük etmek isteyen, bizi sizin gözlerinizde küçültmek isteyen insanlar mı? Var. Hep olacaklar onlar. Ama biz onlara kin duymayız. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar, yaptıkları sadece kendilerini zarara sokar. Bize yapılan her saldırı, onun sahibi kim olursa olsun, Allah katında onu Allah'ın lanetine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, bu yol bize olan düşmanlığın seviyesi ölüme kadar götüren bir işaret taşır. Allah'ın huzurunda size diyoruz ki biz Allah'tan hiç kimsenin cezalandırılmasını istemedik. Ama Allah Teala cezalandırıyor. İkinci Murat zamanında Bursa'daki kapalı çarşıda bir berber dükkanı, ikinci Murat zamanında oluyor olay. O zaman da Allah-u Teala'nın dervişleri, yani tasavvuf erbabı, başlarını 0 numarayla usturayla kazıtırlarmış. Onlardan bir tanesi de berberde, bir beyoğlu geliyor berbere, atını bağlıyor berberin önündeki bağlanma noktasına. İçeri giriyor çalımla bizim o tıraş olmakta olan evliyanın çıplak kafasına şöyle bir fiske atıyor ve diyor kabak oldu mu diyor. Ondan sonra hadi kalk bakalım oradan diyor. Ben oturacağım. Bizimki derhal hay hay diyor, buyurun. Kalkıyor yerinden ve de yerini ona terk ediyor ve berbere emir veriyor. Bir de oraya berberin hak edeceğinden 5-10 misli fazla para bırakıyor ve kendisini tıraş etmesini emrediyor berbere. Babası tanınmış bir bey. Berber onu tıraş ediyor. Tıraşı bittikten sonra herkesi alaylı alaylı süzerek dışarı çıkıyor bu delikanlı. Atını atlayıp yola çıkıyor. Ama daha çıkarken ayağı özengiye takılmış ve düşmüş attan. Ayağı da özengiye takılı. Gemi ağzıya alan at koşarak gittikçe sağa sonra devamlı başını çarpıyor bu delikanlının. E delikanlı ölüyor. Orada berberde sıra bekleyenlerden birisi demiş ki bir fiskeye bir ölüm. Bu ağır bir ceza olmadı mı? O Allah'ın evliyası da demiş ki eğer demiş kabağa sorsaydınız demiş böyle bir şey asla olmazdı demiş. Ama demiş kabağın sahibi diyor demiş. Affetmiyor. Affeder ya da etmez. Allah'ın dizaynı bu. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostu olun.
Ne yani biz Allah'ın düşmanı mıyız diyeceksiniz. Hayır, sadece dostu değilsiniz. Unutmayın, Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes tağutun, yani insan ve cin şeytanların dostudur. Hangisini tercih edersiniz sevgili kardeşlerim? Evvela ciddi mi söylüyoruz? Tabii. Bakınız Allah Teala ne diyor Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde, Allahu veliyyullezine amenu. Allah amenu olanların, yani Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur sadece. Onları zulmetten nura çıkarır. Yani onlar nefs tezkisi yaparlar. Kapkaranlık olan, zulmet içinde olan kalpleri adım adım aydınlanır. Yarıya kadarı Allah Teala tarafından garanti edilmiş. %51 nur Allah Teala tarafından garanti edilmiş. Zulmetten nura Allah çıkartıyor onları. Eğer yollarına, zikirlerini artan bir tempoda devam ederlerse, o zaman Allah Teala onların kalplerini tamamen nura ulaştırıyor. Sadece ruhlarını teslim almakla kalmıyor. Fizik vücutlarını da, nefslerini de, iradelerini de Allah teslim alıyor onların. Bütün bunları yapan Allah. Hiç kimse kendi kendine Allah'ın evliyası olamaz. Her adımda yardım, Allah'ın yardımı. Evvela şunu bilelim, bütün insanlar kördürler, sağırdırlar, bedilsizdirler. Biz Allah'a ulaşmıyoruz, ulaşmayı dilemedik, tamam. Böyle bir şeyin kavramı farkında bile değildik, bize öğretmediler. O da tamam sevgili kardeşlerim, haklısınız. Size bunları öğretmesi lazım gelenler de bilmiyor. Eğer Allah Teala bize bunları öğretmeseydi, biz de size bunları söyleyemeyecektik. Kurtuluşunuza sebebiyet vermemiz mümkün olmayacaktı. Biz de sizin gibi naçiz bir insanız netice itibariyle. Ama Allah Teala bize bunları öğretti. Yetmez. Öğrettiklerini sizlere de öğrenmemizi, öğretmemizi emretti. Sizinle beraber o dinlerini bilmeyen bütün din öğreticilerine de öğretmemizi emretti. Düne kadar onlar bizim Allah-u Teala tarafından öğretilmediğimizi düşünüyorlardı. Ama onlara 12 grup halinde 3 ihtar gönderdik. Allah'ın bize öğrettiklerini onlara Kur'an ayet kerimeleriyle ispat ettiğimiz zaman ayakları suya erdi o kardeşlerimizin. Biz sadece sizlerin değil sevgili kardeşlerim, onların da dostuyuz. Ama bugüne kadar o gönderdiğimiz ihtarların hiçbirisine bu gönderdiğiniz ihtarın şurası yanlıştır diye bir işaret göndermeye kimse cesaret edemedi. Çünkü bir tane Kur'an-ı Kerim var söz konusu olan, tek bir Kur'an-ı Kerim. Ve onun üzerinde konuşuyoruz. Öğretinin ilahi olduğu konusunda aklı başında olan bütün din adamları şu anda aynı şeyi düşünüyor. Ve olay daha bitmemiştir. Hidayet konusundaki ihtar bundan sonra gelecek. O zaman da bitmeyecek. Başka ihtarlar birbirini takip edecek. Ta ki Kur'an'ın temel hükümleri herkes tarafından öğrenilsin. Sevgili kardeşlerim, bu anlattıklarımızın hepsi Kur'an'dan. Kur'an bir bütündür. Dinin bütünü Kur'an'dır. Ama İblis nasıl Tevrat'ı insanları unutturmayı başardıysa, Yahudi alemi bugün bu yüzden mutsuz ve huzursuzsa, nasıl Hristiyanlığa İncil'i unutturduysa İblis, ne Yahudilerin büyük kısmında, ne Hristiyanların büyük kısmında artık Allah'a ulaşmayı dilemek, ruhu Allah'a ulaştırmak diye bir kavram kalmamış. O manastırlarda yaşayan insanlar, onlar keşişler, onlar yaşıyorlar dinlerini sadece. Onlardan, burada Amerika'da çok insan tanıdık, Hristiyanlar ama
bizimle beraber bizim gibi namaz kılıyorlar. Bizim gibi zikir yapıyorlar, bizim hayatımızı yaşıyorlar. Allah'a ulaşmayı diliyorlar ve sırayla ruhlarını, beşlerini, nefslerini, iradelerini Allah'a ulaştırıyorlar. Sayıları mı? Sayıları çok değil ne yazık ki. Her toplumun içinde sayılar hep %10'un altında. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, aklı başında olan herkese hitap ediyorum. Allah asla sizin mutsuz olmanızı istemez. Bu Allah'ı üzer. Allah neyinizle sevinir bilir misiniz? Allah'a ulaşmayı dilemenizle Allah'ın hoşuna giden bir davranış biçiminin içine girdiniz demektir. Cehennemden kurtuluşunuza da imzayı bastınız demektir. Ne oldu? O noktada amen oldunuz. Amen olduğunuz için Allah sizin dostunuz oldu. Peki Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesi orada bitiyor mu? Allahü veliyyüllezine amenu yürücüm mine zulümati ilen nuri. Allah amen olanların Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Bitmiyor. وَالَّذِينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمُ التَّاغُوتَ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ İşte müminlerden bahsetti Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dilediği andan itibaren mümindir. Ondan evvel Allah'a inanıyordu ama mümin sayılmıyordu Allah'ın gözünde. O kafirlere gelince, yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkese gelince onlar diyor Allah Teala, o Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar kafirlerdir. Onlar da tağutun dostlarıdırlar. Onlar da zulmetten nura ulaştırılırlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İnsanların zulmetten nura ulaştırılmaları. Allah Teala tarafından yapılıyor. Allah onların dostu. Bunlar Allah'a ulaşmayı dileyenler. Kişi böylece Allah Teala tarafından Allah'a ulaştırılıyor. Şeytan ondan sonra o kişiye musallat oluyor. Allah'ın koruyucu kalkanı kalktığı için. Ve bakıyorsunuz kişi zikirlerini adım adım azaltmaya başlıyor, ibadetlerden soğumaya başlıyor ve adım adım iblise doğru iblis onu yönlendiriyor. İşte onların da kalpleri %51 nurla bezenen kalplerindeki nurlar adım adım yok olmaya başlarlar. Sevgili kardeşlerim, ve hidayetten düşer bu insanlar. Bu işi bir defa daha tekrarlayabilirler. Evvelce onlar fıskaydılar. Allah onları hidayete erdirdi. Hidayetten düşünce ikinci fıska düştüler. Tekrar hidayete erebilirler. Allah'a ulaşmayı dileyebilirler. Tekrar ruhlarını Allah'a ulaştırabilirler. Ama ondan sonra bir defa daha fıska düşerlerse o zaman Allah Teala onların kalplerini tab ediyor. Bir daha açılmayacak şekilde mühürlüyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte bu kadar kolay, bu kadar basit Allah'ın cennetine girebilmeniz, Allah'ın ermiş evliyası olabilmeniz. Öyleyse ne duruyorsunuz sevgili kardeşlerim? Koşun! Eni bütün göklerle bütün yerleri kaplayacak olan arzı, sahası, bütün göklerde ve bütün yerlerde bulunan o cennete koşun. Allah'a ulaşmayı dileyin. Cennet ehli olun. Dünya saadetinin sahibi olun. Kucak dolusu sevgilerle sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.
Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir mutluluk konuşması daha burada tamamlanıyor. Unutmayın, biz sizin için yaşıyoruz. Size bu mutlulukları ulaştırmak için. Hayatta kaldığımız sürece hayatımızı buna hasrettik sevgili kardeşlerim. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Ve bizim size olan sevgimizin milyonlarca katı da Allah-u Teala'nın size karşı olan sevgisidir. Sizden vazgeçmez. Yeter ki siz Allah'a ulaşmayı dileyip ondan vazgeçmeyin. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması, hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle, sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

El Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed nezmin aynı şimdi. Elhamdülillahi rabbil alemin errahmanirrahim maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn ihdinas sıratal müstakîm. Sıratallezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde yine hamdolsun ki birlikteyiz. Allah'tan bahsetmek üzere. Konumuz İslam'ın 28 basamağı. İslam 4 tane 7 basamaktan oluşur. Ve 7 tane safhayı 4 tane de teslimi içerir. Bunu bir özet olarak sizlere sunmak ve İslam'ın ne olduğunu, kainatın tek dininin ne olduğunu, nerelerden geçtiğini, neleri ihata ettiğini beraberce gözden geçirmek üzere inşallah bu konuşmayı yapıyoruz. 28 basamak 4 tane 7 basamaktan oluşur. Birinci 7 basamak, ikinci 7 basamak, üçüncü 7 basamak ve dördüncü 7 basamak. İlk 7 basamaktan inşallah başlayalım. Birinci basamak olayları yaşarız. Bakara suresinin 216. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki olaylar kıtal, yani savaş size kerih gelse de üzerinize farz kılındı. Öyle şeyler vardır ki sizin hoşunuza gitmez ama o sizin için hayırdır. Öyle şeyler vardır ki sizin hoşunuza gider ama o sizin için şerdir. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir diyor Allah Teala. Hayırla şerri birbirinden ayırdığımız zaman hayrın derecat kazandıran olaylar, şerrin derecat kaybettiren olaylar olduğunu görüyoruz. Öyleyse birisi bir başkasının malını çalınca bundan sevinir ama aslında derecat kaybetmiştir, şer kazanmıştır. Sevindiği şey onun için şerdir. Diğeri malı çalınansa üzülür ama aslında hırsızın kaybettiği dereceler onun sevap hanesine yazılmıştır. Yani derecat kazandırmıştır olay ona. Yani hayra ulaşmıştır malı çalındığı için ama o da üzülür. İşte Allah Teala bunu söylüyor. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir diyor. Birinci basamağı herkes yaşar ve ikinci basamağı herkes geçer. İkinci basamakta Allah Teala tarafından insanlar seçilir. Olayları yaşarlar birinci basamakta. Olaylara karşı davranışlarını ortaya koyarlar. Her sene birkaç defa imtihan edilirler. Ve bu olaylar karşısındaki davranış biçimleri sebebiyle insanlar seçilirler veya seçilmezler. Seçilmeyenler başka insanları da Allah'ın yolundan uzaklaştırmak isteyenlerdir sadece. Kalplerinde maraz olanlar, kalplerinde zayıf olanlar, kendileri Allah'a ulaşmayı dinlemedikleri gibi başka insanları da Allah'ın yolundan çevirmeyi isteyenler. Allah Teala diyor ki Zümer Suresi'nin Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde Allah'ı yeştebi ileyhi
men yeşâ'ü. Allah dilediğini kendisine seçer. Yehdi ileyhi men yunib. Kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, onları kendisine ulaştırır. Öyleyse seçiyor. İnsanların %90'dan fazlasını seçiyor. Çünkü onlar başkalarına bir zarar vermeyen insanlar ve kuvvetli bir ihtimalle Allah'a ulaşabilecekler. Sonra kim Allah'a ulaşmayı dilerse o üçüncü basamağa ulaşıyor. Dilemeseydi ne olacaktı? Dilemeseydi cehenneme gidecekti. Allah Teala şöyle buyuruyor Yunus Suresinin 7 ve 8. ayetlerinde: اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُوا بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاَطْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Allah Teala buyuruyor ki onlar muhakkak ki bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Sonra ne diyor Allah Teala? Sonra diyor ki onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onların gidecekleri yer, onlar ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Yani kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden fazladır. Bu sebeple gidecekleri yer cehennemdir. Dilemeyenlerin kurtuluşu yok. Peki dileyenler? Bu ayetin tam zıttı, dileyenlerin durumunu Ankebut Suresinin 5. ayet kelimesi gösteriyor. Allah Teala diyor ki men kânû yercû likâ Allâhe fe inne ecelallâhi lâd. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Yani o kişi mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde Hazreti Hud diyor ki, Hazreti Nuh diyor ki, ey kavmim, ben bu aranızda bulunan amini olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri yanımdan kovacak değilim. Onlar mutlaka ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Onlar mutlaka hidayete ereceklerdir. Öyleyse üçüncü basamak, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi üçüncü basamağa çıkar, dilemeyen ikinci basamakta ebediyen kalır. Ne yaparsa yapsın, hangi davranışların sahibi olursa olsun kurtuluşu mümkün değildir. İnsanların %90'dan fazlası cehenneme gidecektir ve 28 basamağın sadece ilk iki tanesini işgal ederler. Geri kalan 26 basamak insanların her devrede %10'dan azını muhtevasını alır. Her kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesini işitir, bilir ve görür. İşte üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı diliyoruz ve Allah-u Teala işitiyor, biliyor ve görüyor ve derhal rahim esması ile tecelliye başlıyor. Burası dördüncü basamak. Bu tecelliyi insanlarda bulunan engelleri devreden çıkaracak olan bir özellik taşıyor. İnsanların gözlerindeki hicab-ı mestureyi, kulaklarındaki vakrayı, kalplerindeki ikineti alıyor Allah-u Teala. Ve görme hastasının üzerindeki perdeyi alıyor. Kulaklarındaki vakrayı alıyor, kalbindeki ikineti alıyor ve yerine ifat koyuyor. Ve o kişinin kalbine küfür çıkıp iman giriyor. Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde insanlarda bulunan bu engellerin
alınması, Allah-u Teala'nın kişiye verdiği furkanlarla son buluyor. Bu furkanlar görmeyi sağlıyor, işitmeyi sağlıyor, idrak etmeyi sağlıyor. Anlaşılan o ki, bütün insanlar davete muhatap oluyorlar. Daveti inkar edenler, davete karşı çıkanlar, başkalarını da Allah'ın yolundan davete karşı çıkmakla kalmayıp men edenler, hepsinin Allah-u Teala uzuvlarında ve hastalarında engeller koyuyor. Özellikle itiraz eden, Resulün söylediklerine itiraz eden herkese bu engeller mutlaka konuluyor. Ve nerede böyle bir şey varsa, karşı çıkılıyorsa, biz senin dediğini yapmayız deniyorsa, bu ifadeyle birlikte olay derhal başlıyor. Allah Teala onları engellerle donatıyor. Ve genel olarak insanların hepsine mutlaka tebliğ ulaşır. Bu tebliğe karşı duyarsız kalanlardan başlayın da karşı gelenlerin mutlaka iki açıdan da, uzuvlar açısından da, hastalar açısından da engelleri var. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes de bu engellerden bir grup. Allah'ın davetine icabet etmedikleri için, karşı çıktıkları için Allah Teala tarafından oluşturuluyor. Allah'ın davetine icabet etmeyen bütün insanların kör, sağır ve dilsiz olduğunu söylüyor Allah Teala. Doğuştan öyle olduğu için değil. Daveti işitmiş ve icabet etmedikleri için. İşte bunların hepsi alınıyor kişiden ve kişi görmeye, işitmeye ve duymaya başlıyor. Bunlar furkanlar. 7 furkan veriliyor ve kişinin her furkanla günahları parça parça örtülüyor. 7 furkanla günahları tamamen örtülmüş oluyor. Allah Teala Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, biz onlara furkanlar veririz ve onların günahlarını örteriz diyor. Allah Teala Hac suresinin 54. ayet-i kerimesinde kendilerine ilim verilenler, onun irşat makamının hak denilen sözlerle hitap ettiğini bilsinler diye diyor. Onların kalplerinde ihbat konulur, muhbit olurlar diyor. Kalplerindeki ekinet olarak ihbatın konulması hali. Ne oluyor böyle bir dizaynda kişinin 7. basamağa gelmesi sağlanmış oluyor. 8. basamakta ilk 7 basamak burada bitiyor. Vel Asr suresinde bu konuda Allah Teala buyuruyor. Vel Asr, asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar. İllellezine aminu, ama amin olanlar hariç. Kimdir amin olanlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi ve Allah Teala onun günahlarını örttü. 7 tane de furkan verdi. Ne oldu? Kişinin cehennemlikken gideceği yer Allah'ın cenneti oldu. Çünkü bu kişinin sevapları günahlarından fazla. Ve geliyoruz 2. 7 basamağa.
Bundan sonra ne olur? Allah-u Teala o kişinin kalbine ulaşır. Tekabül suresi 11. ayet-i kerime. Femen yu'min billahi yehti kalbehu. Kim Allah'a amini olursa Allah onun kalbine ulaşır. Kalbine hidayet koyar. Ve bundan sonra ne yapar? Burası 8. basamak. 9. basamakta Allah o kişinin kalbini Allah'a çeviriyor. Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesi. Onlar ki gaybde Rahman'a huşu duyarlar. Allah, onların kalpleri Allah'a çevrilir. İşte gaybde Rahman'a, Allah'a huşu duyanların kalbini Allah Teala bizatihi o kalbe ulaşarak kalbi evvela kişinin kalbiyle kendisinin arasına giriyor. Ondan sonra da kişinin kalbini, kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Artık o kişi kalbi Allah'a dönük bir kişidir. Peki bundan sonra ne yapıyor Allah Teala? Bundan sonra Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi gereğince Femen yuridullahi en yehtiyehu yeşrah sadrehu lil-islami diyor Allah Teala. Ne zaman ki Allah kişiyi kendisine ulaştırmayı diler, o zaman onun göğsünü yarar, şerh eder ve İslam'a, Allah'a teslim olmaya açar. Allah-u Teala sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerde bunu gerçekleştiriyor. Kişinin göğsünü yarıyor, göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Bu noktada kişi zikir yapsa, 10. basamakta kişinin kalbini Allah-u Teala yardı, göğsünü yardı, kalbine giden bir yol açtı. Kişi zikir yaptığı zaman Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini tekrar ettiği zaman Allah'ın katından gelen rahmet lefaz nurları o kişinin göğsüne gelecektir. Göğsünden o yarıktan geçerek kalbe ulaşacaktır. Ama fazıllar kalbin içine giremezler. Çünkü kalpte henüz bir çekim gücü yok. Fazılları içine çekecek olan bir güç yok. Ama rahmet nurları burada o kalbin içine doğru girerler. Ve kalbin içinde %1, daha sonra da %1 daha nur birikimi olur. Neyle olur? Zikirle. İşte 10. basamakta göğsümüzden kalbimize Allah Teala yol açıyor. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesine göre ve Allah Teala bu açılan yoldan giren kalp konusunda Sümer 22'de diyor ki hiç kalbi kasiyet bağlamış, kararmış ve sertleşmiş kişiyle Allah'ın göğsünü yararak göğsüne, göğsünden kalbine nur ulaştırdığı kişi aynı olur mu diyor. Kişinin göğsünü yararak göğsünden kalbine Allah-u Teala nur ulaştırıyor. 11. basamakta kişinin göğsünden kalbine nur ulaşıyor. Zikir yapıyor ve nur göğsünden kalbine ulaşıyor. Rahmet nurları kalbin içine giriyor. Ve ne oluyor? Bu eğer nurlar %2'yi bulursa o zaman o kişiyi Allah-u Teala huşuya ulaşmış kabul ediyor. Hadid suresi 16. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. O kişinin kalbinde Hak'tan inen Allah'ın zikriyle ve bu zikir sebebiyle Hak'tan inen nurla, Hak'tan inen şeyle ki bu
rahmet nuru, rahmetle fazl beraber giriyorlar. Ama sadece rahmet fonksiyonel. Rahmet giriyor kalbe, %1 derken %2 yerleşiyor. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor. O ikinci huşu. Böylece Allah-u Teala'nın dizaynı açık bir şekilde çıkıyor ortaya. Kişinin kalbine Allah'ın nurları girmeye başlamış ama sadece rahmet nurları kalbe girebiliyor. Ve ikiyi bulduğu zaman kişi huşu sahibi oluyor. Huşu sahibi olursa ne olur? Huşu sahibi olursa kişi mürşidini Allah'tan istemek hakkını kazanır. İşte Allah-u Teala bu cümleden olarak açık bir şekilde bir hususu söylüyor. Diyor ki Vestainü, Bakara suresi 45 ve 46. ayetler. Vestainü bis sabrı ve salatı inneha lekibiretün illa alel haşiyin. Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla ve namazla, bu namaz hacet namazıdır, İstihaneyi isteyin. Yani mürşidinizin kim olduğunu Allah'tan sorun. Üzerimize farz mı? Farz. Çünkü Allah Teala Maide 35'te diyor ki: Ya eyyühellezine amenüttekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey ameni olanlar, takva sahibi olun. Yani yeni bir işlev yaparak ne yapacaklar? Allah'a ulaşmaya vesileyi isteyin. Allah'tan isteyin diyor Allah Teala. Neden? Çünkü Allah Teala diyor ki alallahu kastü sebili. Sebillerin, mürşitlerin tayini, tespiti Allah'a aittir. Her mürşidin bulunduğu yerden devrin imamının dergahına uzanan bir yol var ve o yolun sahipleri Allah Teala tarafından biliniyor. Kim size uygunsa onu Allah Teala seçecek. Onun için Allah'tan sormanız lazım. Nasıl soracaksınız? İşte Bakara suresinin 45 ve 46. ayetleri bunu söylüyor. Diyor ki Allah Teala vestaînü bis sabrı ve salatı inne hale kibiretün illa alel haşiyin. Ellezîne yezunnûne ennehum milâki rabbihim ve ennehum ileyhi râciûn. Ey amin olanlar diyor, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'tan sabırla ve namazla, hacet namazıyla istihaneyi isteyin. Sonra da buyuruyor ki Allah Teala, bu zor iştir, kebiretün, büyük bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor bir iş, büyük bir iş değildir. Kimdir huşu sahipleri? O huşu sahipleri ki diyor Allah Teala, ruhlarını ölmeden Allah'a ulaştıracaklarına muhakkak surette inanırlar. Ruhlarının ölümden sonra da Allah'a döneceğine muhakkak surette inanırlar diyor. Öyleyse öyle bir inanç ki bu kişi, huşuya ulaşan kişi ruhunu Allah'a ulaştıracağından emin. Burası 13. basamak. O kişi hacet namazını kıldığı gece, Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece kılıyor kişi, hacet namazının neticesinde Allah ona mürşidini mutlaka gösteriyor. Ve kişi gidiyor, mürşidine ulaşıyor. Bu noktaya kadar bu kişi Allah-u Teala'dan 12 tane ihsan aldı. Ve bundan sonra mürşidine ulaşınca 7 tane de nimet alacak. Birinci nimet, devrin imamının ruhu başının üzerine geliyor. Mücadele suresi 22. ayet-i kerime. Onların üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir ve onların kalbinin içine iman yazılır diyor Allah-u Teala. Allah'ın katından gönderilen ruh devrin imamına ait. Ruh geliyor, kişinin başının üzerine yerleşiyor. Ve kişinin ruhuna diyor ki senin Allah'a ulaşma günün geldi. Mümin suresi 15. ayet-i kerime. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların başlarının üzerine emrinden ruh gönderir. Devrin imamının ruhunu gönderir. O kişinin ruhuna senin yevmüt talakın, Allah'a mülaki olma günün
geldi, zamanın geldi desin diye diyor. Diyerek onu uyarsın diye. Bütün zamanlarda hep devrin imamları mutlaka hayatta olanlardan seçilir ve o kişinin ruhu günde 1000 kişi tabi olsa her birinin başının üzerine gelip yerleşir. Eğer tabiyet bu standartlarda ihsanla yapılmışsa. Kim Allah'tan 12 tane ihsan alarak mürşidine ulaşıp tabi olmuşsa o ihsanla tabi olmuştur. Peki üçüncü işlem nedir? Üçüncü işlem o kişinin kalbine Allah-u Teala'nın imanı yazması. Başının üzerine devrin imamını gönderiyor, kalbinin içine imanı yazıyor. Devrin imamı da o kişinin ruhuna Allah'a ulaşma gününün geldiğini söylüyor. Ruh vücuttan ayrılıyor, Allah'a doğru yola çıkıyor. O kadar mı? O kadar değil. O kişinin bütün günahları sevaba çevriliyor. Furkan Suresi 70. ayet-i kerime. Furkan 69'daki günahkarlardan bahseden Allah-u Teala, onların cehennemde bulunduğundan bahseden Allah-u Teala, Furkan 70'te diyor ki, ama kim tövbe eder de, irşat makamının önünde tövbe eder de, mümin olursa, amin olursa ve nefs tezkiyesine amilü salihata başlarsa, onlar hariç diyor, onlar cehenneme girmezler. Allah onların günahlarını, seyyiatini sevaba, hasenata çevirir diyor. Kaybettikleri dereceleri, kazandıkları dereceler haline getirir. Bu kadar mı? Hayır, Allah onunla da yetinmiyor. O güne kadar o kişiye 1'e 10 verirken, o günden itibaren 1'e 100 vermeye başlıyor. Kişinin ruhu 1. kata kadar ulaştığında hep bu 1'e 100 devam ediyor. Ne zaman 2. ruh kata ulaşırsa 1'e 200 oluyor. Ruh yükseldikçe 7 tane gök katında 1'e 300, 400, 500, 600, 700 kata kadar çıkartıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sahabeye, ey sahabe, ölmeden evvel ölün ki Allah size 1'e 700 versin. İşte bu vetireden bahsediyor. Sonra o kişinin zikir yapması ve nefsini tezkiye etmesi söz konusu. Zikir sebebiyle o kişinin göğsüne gelen nurlar göğsünden kalbine ulaşıyor. Kalbin nur kapısının üzerine baskı yapan rahmet, faz ve salavat nurları mührü zulmani kapıya kadar indiriyor kalpte. O kapı kilitleniyor ve kalbi birkaç dakika içinde Allah'ın nurları işgal ediyor. Kalbe iman kelimesi yazılmıştır. Bu iman kelimesinin etrafında fazıllar toplanmaya başlıyor. Çünkü fazılların manyetik alanıyla iman kelimesinin manyetik alanı ters. Biri kuzey, biri güney kutbu. Bu sebeple birbirlerini çekiyorlar. Sabit olan iman kelimesi olduğu için iman kelimesinin etrafına fazıllar toplanmaya başlıyor. Onların toplandığı alana karanlıklar gelip de yaklaşamıyor, tesir edemiyor. Ve nefs tezkiyesi %1, %2 derken o kişinin kalbinde başlangıçta %2 rahmet nuru birikmişti. Şimdi ilk %7 nur birikiminde nefs-i emareye ulaşır kişi. Nefs-i emare Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde anlatılıyor. Hazreti Yusuf diyor ki وَمَا اُبَرُّهُ نَفْسِ اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٍ بِالسُّٰيِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. Ya Rab, ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. İşte Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda rahim esmasıyla tecelliye başlamıştır. Ve bu tecelli nefsinizin kalbine o nurların gelmesine sebebiyet veren aynı tecellidir. Kalbinize ulaşan nurlar yavaş yavaş birikmeye başlıyor. %7'ye kadar nefsi emare desiniz. Nefsi emare bu ayet-i kerimede anlatılıyor. %7'den %14'e kadar geçen zamanın sonunda ruhunuz ikinci gök katına yükseliyor ve nefsi levvamedesiniz. Kıyamet suresi 2. ayet-i kerime. Fela uksumu bin nefsi levvameti. O levvame nefse kasem ederim diyor Allah-u Teala. Levvam etmek, kınamak demek. Nefsinizi kınıyorsunuz yaptığı hatalar dolayısıyla. Nefsiniz fizik vücudunuzda bir emanettir, bir rehinedir. Ruhunuzsa emanet. Emanet vücudunuzdan ayrıldı,
Allah'a doğru yola çıktı. Böyle bir dizaynda ruhunuzun Allah'a doğru yaptığı yolculuk, Allah'a ulaşmakla son bulacak. Öyleyse bu bapta Allah-u Teala'nın size nasip kılacağı şey, ruhunuzun Allah'a ulaşması. Bunun için 7 katlık bir yolculuk yapmak durumunda ve nefsiniz her %7 aklanmada bir gök katının kapısını açmak yetkisinin sahibi. Böylece nefsinizin kalbine gelen Allah'ın nurları nefsinizin kalbinde toplanıyor ve rahmet birikimi sadece %2 oluyor. Fazıllar %98 oluşturacak. %100 nur dolduğu zaman nefsinizin kalbine. Devamlı olarak nefsinizin kalbindeki nurlar artıyor, artıyor, artıyor. İşte böyle bir dizaynda ikinci kata ulaşan ruhunuz birinci katta sadece bir yeşillik, yeşil saha üzerinde seccadelerde secde eder. İkinci kata ulaşabildiği zaman suvarılma havuzlarına ulaşılır. Suvarılma havuzlarında ruhlar birer birer havuzların içine girerler. Havuzlar yerden yükselen şeffaf havuzlardır. Suvarılma havuzlarına giren herkes net olarak görünür. Elbiseler, atlas elbiseler hiç ıslanmaz ama kişi suvarılır. Çok büyük bir salonun dış çeperinden tamamen camdır. Oradan içerisini görürsünüz ki içeride ruhlar o suvarılma havuzlarında suvarılır. Burası ikinci gök katı. Sonra üçüncü gök katına ulaşacaksınız. Ruhunuz üçüncü defa %7 fazıl birikiminde ruhunuz üçüncü gök katına ulaşır. Üçüncü gök katının kapısını açar nefs ona. Ruhunuz üçüncü gök katında katına ulaştığı zaman burası nefsi mülhimedir. Artık Allah'tan ilham almaya başlamışsınızdır. Allah Teala Şem suresinin 8. ayet-i kerimesinde fe elhamaha fucraha ve takvaha diyor. 7. ayet-i kerime ve nefsin ve ma sevvaha fe elhamaha fucraha ve takvaha 8. ayet-i kerime. Kat eflaha men zekaha 9. ayet-i kerime. O nefse ve onu sevva edene, sevva eden Allah Teala ona takvası da fücuru da ilham edilir. Kim nefsini tezkiye ederse o felaha erer. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın dizaynında burası üçüncü gök katına doğru yol alacağınız yerdir. Buradan yükselenler dikey bir yolculukla üçüncü gök katına ulaşırlar. Üçüncü gök katında iki katlı bir evle mescit arası görüntüde bir yer. Eve daha çok benziyor. İki katında da secde yapılıyor. Ama oradan çıkanlar avluda mihenk menfezine ulaşıyorlar. Mihenk menfezi üçüncü gök katını dördüncü gök katına bağlayan bir madeni silindir. İçi boş, içeri giren sonsuz hızla bir üst kata doğru yukarı çıkıyor. Bir sonra giren onun ayaklarının altında

Bu nefs-i mülhime söylediğimiz şekilde anlatılıyor. Burası nefs-i mülhimedir. Dördüncü kata ulaştığınız zaman Beytil Makdes'in aslındasınız. Orada secde ediyorsunuz. Kubbeden beşinci kata yükseliyorsunuz. Dördüncü kata ulaşanların nefslerinin kalbinde dördüncü defa %7 nur birikimi hasıl oluyor. Burası için Allah Teala nefs-i mutmainne diyor. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub buyuruyor. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur diyor. Rad 28. Fecr 27'de ise diyor ki ya eyyetühen nefsül mutmainnetü. Ey mutmain olan nefs diyor. Nefsin mutmain olduğu nokta. Artık kişi hırsla verilen afete yenilmiyor. Nefsinin kalbi henüz afetler, hasretlerle dolmadı faziletlerle. Ama bu noktada o kişi artık hırsını yenebilmiş durumda. Allah'ın verdiklerini yeterli buluyor. Burası dördüncü gökkatı. Beşinci gökkatında kişi Allah'tan razı olur. Burası raziye makamıdır. Radiyeten vardiye buyuruyor Allah Teala Fecr 28'de. Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Bir sonraki kademede ruh altıncı gök katına ulaştığı zaman Allah da ondan razı oluyor. Kişi önce Allah'ın rızasını Allah'tan razı oluyor. Ondan sonra da Allah'ın rızasını kazanıyor. Ve bu şarta bağlı olarak nefsin Allah'a dönmesi söz konusu. Fecr 27, 28, 29, 30'da Allah Teala diyor ki ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten vardiyye fetfuli fi ibadi ve tfuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Böylece ruha sesleniyor. Böylece ey ruh, sen de Rabbine ulaş. Rabbine rücu et, geri dön, ulaş. Fizik vücuda sesleniyor. Fetuli fi ibadi. O zaman kullarımın arasına gir. Hangi kullar bunlar? Ruhlarını Allah'a ulaştırmış olan kulların arasına gir. Ve tuli cenneti ve cennetime gir. İşte burası altıncı gök katı. Beşinci katta Beytil Haram'ın aslına ulaşılır, secde edilir. Altıncı katta ise Sıbkatullah olma mahali vardır. Burası Nevi Şahsına münasır bir yer. Dışarısı loş, içerisi aydınlık. İçeriden dışarıya beyaz bir nur aydınlığı çıkıyor. Kapı ise, yani giriş yeri, bir kapısı olmayan bir giriş yeri ama bir insan silüeti şeklinde. Kapının ilgi çekici tarafı, uzun boylu birisi girdiği zaman kapı büyüyor, kısa birisi girdiği zaman kapı küçülüyor. Herkesin çevre boyutunu alarak kapı şekilleniyor. Devamlı şekil değiştiriyor kapı. Büyüyen ve küçülen bir kapı türü. Otomatik. Oradaki nurlar kişilerin yüzlerini boyuyor. Çok açık yeşil beyaza ve yüzler çatlıyor. Yüzler tedavi ediliyor ve eller, yüzler, ayaklar sonra da oradan aşağı iniliyor. Çatlamayan yedinci gökkatına çıkabiliyor. Yedinci gökkatına çıkmak için bir kılıç veriliyor. Kişinin ruhu yedinci gökkatına ulaşıyor ve yedinci gökkatının altın kapısına, oradaki altın zincire bir defa kılıçla vuruyor. Altın zincir ikiye ayrılıyor. Arkadaki altın kapı otomatik olarak açılıyor. Kişi elindeki kılıçla fetih kapısından içeriye giriyor. Burası yedinci katın fethi noktası. Yukarı çıkmak için yol yok. Tavandan geçiliyor. Tavan geçirgen bir tavan. İnsan ruhu oradan yukarıya çıkabiliyor. Sol tarafınız geçmişiniz taş bir duvar. Taşlar üst üste konularak yapılmış. Sıva yok. Sağ tarafınıza döndüğünüz zaman

Kader hücrelerini göreceksiniz. Altıgen şeklinde her biri. Herkesin kader hücresi tek bir sıra oluşturuyor. Ve ta Ümmül Kitap'a kadar sizi ulaştırıyor. Ümmül Kitap 10 katlı bir apartman büyüklüğünde bir kitap boşlukta duruyor. Altında da Devrin İmamı 31 tarafında, 31 tarafında 60 kişiye o Ümmül Kitap hakkında ders veriyor. Ümmül Kitap'ta Allah'ın bütün indirdiği kitaplar, ister şeriat kitabı olsun, ister sohbet kitabı olsun, hepsi orada bir tek ciltte toplanmış. Bir sonraki alem, burası ikinci alem, üçüncü alem, Kudret Denizi. O denizde Allah Teala size çeşitli işlevler yaptırıyor. Dördüncü alem, Makam-ı Mahmud. Orada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sahabe ve etrafındaki cihare, yâri güzin, yani dört halife, ondan sonra da sahabeler ve ileri gelenler bulunuyor. Bundan sonra Divan-ı Salihine ulaşılıyor. Divan-ı Salihin bir cami hüviyetinde yapılmış, yüksek, dairesel bir cami. Ve katlarda dairesel ve en üst kat Divan-ı Salihin'in yeri. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazen gidip orada başkanlık yapıyor. Divan-ı Salihin'den sonra gidilen yer zikir hücreleri. 2 metre 20 santim veya 30 santim yüksekliğinde deniz anasına benzeyen dairesel, şeffaf küreler ve içinde yüzlerce insan ruhu zikir yapıyor. Tesbih, elindeki tesbih ile kalpler üzerinde zikir yapıyorlar. Bir gün bu zikir yapanlardan birinin zikri tamamlanıyor. O kişi uçarak oradan ayrılıyor. Sitresin müntahaya ulaşıyor. İndi ilahinin en yüksek noktası. Oraya ulaşan kişi oradan Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah'ın zatına ulaştığı zaman burası 21. basamaktır. Yolculuk 14. basamaktan başlar. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 7 kat yükselir. 21. basamakta Allah'a ulaşır. Sonra ne olur? Sonra ruh Allah'ın zatında yok olur. Burası 22. basamaktır. Kişinin nefsinin kalbindeki fazıllar %49'a ulaşmıştır Allah'a ulaştığı zaman. Rahmet de %2. Kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %51. Burada artık o kişinin kalbinin aydınlığı karanlığını aşıyor. Şeytanın hakimiyet alanı, tesir alanı sadece afetleridir. Çünkü afetler şeytanın arzusuna göre dizayn edilmiştir. Yani Allah'ın emirlerini yerine getirmeyen, yasak ettiklerini işleyen hüviyetteler. Ve artık şeytanın emrine itaat eden kesim nefsin kalbinde %100'den %49'a düşmüştür. Üstünlük artık şeytanda değildir. Üstünlük Allah'ın nurlarındadır. Kalbin %50'den fazlası nurlanmış durumda. Ruhunsa zaten %100'ü nur. Ruh %100 hasletlerden oluşur. Nefs de %100 afetlerden oluşurken zaman içerisinde bu %100 afet %49'a düşmüştür. Kişi velayetin ilk makamı olan fena makamına ulaşmıştır. Fena fillah. Allah'ın zatında ifna olmuştur, yok olmuştur ruh. Bundan sonra ne olur? Bundan sonra o kişi zikrini artıracaktır. Allah ona bir taht verecektir.
Enam suresinin 127. ayet-i kerimesine göre bir altın taht. Bu Allah'ın katında baki olmak demektir. Kişinin kalbindeki nur %51'den 61'e çıkar fena makamında. Burası beka makamında, taht verildiği makamda ise 61'den 71'e kadar devam eder. 71 olduğu nokta zikrimizin günün yarısını açtığı noktadır. Burada kişi zahit olur. Zühd makamının sahibi olur. Hiç kimsenin kalbindeki nurlar günün yarısını zikir aşmadıkça %70'i aşamaz. Ve %71'e ulaşan nurlar bu istikamette bir hedefi artık simgeliyor. Bundan sonrası fizik vücudun teslimidir. Zühd makamı Kur'an-ı Kerim'de Yunus suresinin 20. ayet-i kerimesinde ifade edilmiş. Onlar Yusuf'a karşı zahittiler, bu sebeple onu birkaç dirheme sattılar buyuruyor Allah Teala. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Öyleyse bu noktada o kişinin kalbi Allah'ın nurlarıyla %61'e kadar, 71'e kadar, 71'den sonra bu makamda olur kişi, zühd makamı ve ne zamanki nurlar %81'i bulur, o zaman kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Fizik vücut Allah'a teslim olmuştur. Bu teslimle ikinci teslim gerçekleşmiştir. Bu teslimle Allah'a ulaşmayı dileme, ruhun Allah'a ulaşması, mürşide ulaşmak ikinci kademe, ruhun Allah'a ulaşması üçüncü kademe, fizik vücudun teslimi dördüncü kademe. Öyleyse dört tane safha geçti. Allah'a ulaşmayı dileme safhası, mürşide ulaşma safhası, ruhu Allah'a ulaştırma safhası, fizik vücudu Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiile işlemeyen bir hüviyete sokarak Allah'a teslim etme safhası. Bundan sonra ne olur? Kişi daimi zikre ulaşır. Kim daimi zikre ulaşırsa o kişi ulul elbab olmuştur. Lüplerin sahipleri olmuştur. O kişi 7 tane faktörün sahibi olur. Daimi zikrin sahibidir. 1. Bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. 2. Kalp gözü açılmıştır. 3. Kalp kulağı açılmıştır. 4. O kişi ehli tezekkür olmuştur. Allah'la rahat bir konuşmanın içerisine artık girebilir. O kişi ehli hayır olmuştur. Daimi zikre ulaştığı için her an derecat kazanmaktadır. Hayır derecat kazanmaktır Kur'an-ı Kerim'e göre. Ve o kişi ehli hüküm olmuştur. Ehli hikmet olmuştur. Burası ulul-elbab makamıdır. Burada kişiye yerlerin melekûtu gösterilir. 26. basamak. Ne zaman göklerin melekûtu birinci kattan başlayarak demin anlattığımız katlardaki olaylar gösterilmeye başlanırsa kişiye, o zaman kişi ihlas makamının sahibidir. Ve ihlas makamı 27. basamağı ifade eder. Burada 7 kat göklerin melekûtu gösterilir kişiye. Bundan sonra bu kişi 7. gök katının Sitretül Müntahası kendisine gösterildiği zaman ihlas makamını bitirir. İhlas makamının bitirilişiyle o kişi Tövbe-i Nasuh'a davet edilir Allah-u Teala tarafından. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesi gereğince Tövbe-i Nasuh'unu gerçekleştirir kişi. Bu noktadan sonra bu Tövbe-i Nasuh salah makamının birinci kademesidir. Sonra kişinin günahları örtülür. Sonra Allah Teala o kişinin başının üzerine salah nurunu gönderir. Sonra günahları sevaba çevrilir. Salah makamının dört kademesi. Burada o kişi irşada ulaşır.
İşte bundan 14 asır evvel bütün sahabe irşada ulaşmıştı. Allah Teala diyor ki Hücurat Suresinin 7. ayet-i kerimesinde, ey sahabe, biliniz ki içinizde Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin taleplerinize uysaydı bundan büyük zarar görürdünüz, hatta Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı size kerih gösterdi ve imanla sizin kalbinizi müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar. Bundan sonra Allah Teala o kişinin iradesini teslim alacaktır. İrade de Allah Teala'ya teslim edilecektir. Böylece kişi hakka tukatiyi, takvanın sahibi olacak. İradesini de Allah'a teslim edecektir. Böylece teslimler tamamlanacaktır. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe iradelerini de Allah'a teslim ederek Allah Teala'nın irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşat makamının sahibi oldular. Öyleyse böyle bir muhteva içerisinde her şeyin en güzel olacağı bir ortamda kişi Allah'ın iradesine iradesi bağlanır ve Allah Teala onun başının üzerine kendi ruhunu gönderir. O kişinin ruhunu da gönderir. Böylece kişinin başının üzerindeki nurlar tamamlanır. Bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuşlardı. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bunu gösteriyor net olarak. Diyor ki Allah Teala o sabikun el evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı macirindendi. Bir de ensara ve macirine ihsanla tabi olanlardandı. İşte ister ensar olsun ister macirin hepsine tabi olunduğunu kesinlikle gösteriyor ayet-i kerime. Bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuşlardı. Öyleyse hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişlerdi. Zümer suresi 17. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki onlar Allah'a ulaşmayı dilediler ve tağuta kul olmaktan kurtuldular. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele. Hepsi tabi oldular. Zaten bunda bir ihtilaf yok. Ama Allah Teala Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesinde diyor ki Habibim, sana tabi olmak Allah'a tabi olmaktır. Onların ellerinin üzerinde tabi oldukları zaman Allah'ın eli vardı. Bütün sahabe tabi olmuşlar. Üçüncü kademe, ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Hepsi ruhlarını Allah'a teslim etmiş. Zümer 18, onların hepsi hidayet erdiler diyor Allah Teala. Sonra dördüncü kademe, fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Ali İmran 20, Habibim'deki o ümmilere ve kitap sahiplerine, ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Nefslerini teslim etmişler mi? Evet. Kim daimi zikre ulaşırsa o nefs teslimi yapmıştır. Bütün sahabenin daimi zikre ulaştığı hepsinin ullelbap oluşuyla belli. Zümer suresi 18. ayet-i kerime. İrşada ulaşmışlar mı? Demin söylemiştik. Hepsi irşada ulaşmış. Zariyat, Hücurat suresinin 7. ayet-i kerimesi. Peki hepsi daimi zikre ulaştıktan sonra irşat makamına tayin edilmişler mi? Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi de bunu garanti ediyor. Öyleyse Kur'an'daki İslam 7 safa gösterir. 4 tane de teslim içerir. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin teslimi. Gördük ki bütün sahabe 7 safayı da gerçekleştirmişler. 4 tane teslimi de gerçekleştirmişler. Allah-u Teala'nın hepinizi bu 7 safanın ötesine geçirerek, 7 safayı da tamamlatarak iradenin teslimine kadar ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileriz. Ve Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını dileriz.
Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem izleyenler, sevgili dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizleri öylesine seviyoruz ki sevgili kardeşlerim. Biliniz ki sadece sizler için yaşıyoruz. Gözümüzün önünde 70 milyondan fazla insanın cehenneme doğru gittiği bu noktada sevgili kardeşlerim, Allah'ın hakikatlerinin insanlar tarafından bilinmemesi ve din adamlarının Kur'an'dan değil, kendilerine Ehl-i Sünnet ve Cemaat alimleri tarafından öğretilmiş olan hakikatleri, üstelik de onları kurtarması mümkün olmayan bilgileri ilim olarak öğrendikleri ve öğrettikleri vakasıyla karşı karşıyayız. Öyle bir olay ki sevgili kardeşlerim, İslam'dan bütün onları kurtaracak olan şeyler kopmuş durumda. Hidayet kavramı kopmuş. Hidayet insan ruhunun Allah'a ölmeden evvel ulaşması konusu bugün din alimleri tarafından reddediliyor. Ruh vücuttan çıkarsa insan ölür diyorlar. İslam'ın 5 şartına indirilmiş 7 safa 4 teslim. Biz insanlar ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmekle vazifeli kılınmışız. Bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve sahabe üzerlerine farz olan bu 7 safayı da 4 teslimi de gerçekleştirmişler. Ondan evvel Hazreti İsa ve ona tabi olanlar gerçekleştirmişler. Ondan evvel Hazreti Musa ve ona tabi olanlar gerçekleştirmişler. 3 kitapta da hepsi farz. Hepsinin de gerçekleştirildiği açık bir şekilde yer almış. Neticede dinler yoktur diyoruz. Sadece bir tek din vardır. O din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Yani Arapça adıyla İslam dinidir. Allah'a teslim olma dinidir. Sevgili kardeşlerim, insanlar Kur'an'ın bütün insanları kurtuluşa ulaştıracak olan hükümlerini yok etmişler. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insan dalalettedir, hüsrandadır, küfürdedir. Gideceği yer cehennemdir. Takva sahibi değildir. Sevgili kardeşlerim, bu hakikatleri bilip de Allah Teala eğer size Kur'an'ı öğretmiş olsaydı, bu hakikatleri öğretmiş olsaydı ve din adamları tarafından bugün bütün İslam alemine öğretilen sistem o insanları kurtarmasına imkan olmayan bir din öğretisi olsaydı ne yapardınız sevgili kardeşlerim? Bizi dikkatle dinleyin ve yerlerine oturtun söylediklerimizi. Biz Allah-u Teala'nın bize öğrettiği şeyleri söylüyoruz. Bunlar din adamlarımızın, bütün dünya din adamlarının bildiği şeylerin dışında, onların dışında olan Kur'an hakikatleri. Onları Allah-u Teala bize öğretti
Biz de sizlere öğretmekle vazifeliyiz. Şimdi din adamlarımıza düşen vazifeye söylediklerimizi inceleyip de eğer yanlış söylüyorsak bizi ikaz etmeleri değil mi? Sen yanlış söylüyorsun, yalan söylüyorsun. Çünkü şu ayet senin söylediğinin tam tersini söylüyor demeleri gerekmez mi? Hayır, inceledikleri zaman bütün söylediklerimizin doğru olduğunu görüyorlar. Bu doğrular onlar tarafından tasdik edildiği gün İslam alemi değil sadece bütün dünya kurtuluşa ulaşacaktır. Çünkü dinler yoktur. Bir tek din Hazreti İbrahim'in Hanif dini, onun Arapça adı İslam dinidir. Üç özellik içerir. Birinci özellik vahdet akidesi. Allah tektir. İkinci özellik tevhid akidesi. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırkanın oluşturulması. Üçüncü temel teslim. Ruhun, fizik vücudun, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Sevgili kardeşlerim, insanlar söylediklerimizi incelemek gereğini eğer duyuyorlarsa hakikatleri öğreniyorlar. Ama sonra susuyorlar. Çünkü din öğretim kadrolarının büyük kısmı asırlardan beri kendilerine öğretilen, onları cehenneme götürecek olan, sadece cehenneme götürecek olan bir din öğretisinin sahipleri. Sevgili kardeşlerim, öyle korkunç ki durum, gözümüzün önünde 70 milyondan fazla insan cehenneme doğru gidiyor ve biz buna mani olamıyoruz. Sırf din adamlarımızın hakikatleri görememesinden, görenlerin de göremeyen büyük kitlenin elinde bir nevi esir olmasından. Öyleyse bir vebal var. Din öğretisi kadrolarının omuzlarında bir vebal var. Bu ağır vebali acaba kim ödeyebilir? Sevgili kardeşlerim, bundan bir süre sonra göreceksiniz ki onlar bizimle birlikte olacaklar. Doğruları öğrendikleri zaman insanlık kurtulacak. O günler uzakta değil. Ama o noktaya ulaşabilmek için din adamlarımızı hakikatlere yöneltebilecek olan bir yardım bekliyoruz Allah-u Teala'dan. Kim sözlerimizi incelemişse, eğer devreye kasıt girmemişse, art niyet yoksa söylediklerimizin hepsinin doğru olduğunu onlar mutlaka gördüler. Ama kibirlerini bir tarafa bırakıp da söylemiyorlar. Söylemedikleri için de cehenneme doğru yol alan 70 milyon insanın cehenneme gitmesine mani olmak şöyle dursun, onların ve kendilerinin de oraya cehenneme doğru yol almasını sağlamış oluyorlar. Sevgili kardeşlerim, Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki, ey nebiler, peygamberler, sizlere kitap verdik ve hikmet verdik.
sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek. O Resul'e iman edeceğinize ve ona yardım edeceğinize dair bana misak verin. Bu ağır ahdimi üzerinize aldınız mı? Cevap evet olarak geliyor. Nebilerden gelen cevap evet olarak geliyor. Sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek ve sizlerin elinde bulunan kitapları tasdik edecek diyor. O Resul'e iman edeceğinize ve ona yardım edeceğinize dair bana söz veriyor musunuz? Sizlerden misak istiyorum. Onlar da diyorlar ki, evet. Öyleyse misakinizi verin ve birbirinize şahit olun. Ben de sizinle beraber şahitlerdenim diyor Allah-u Teala. Acaba Allah-u Teala'nın bu söylediği ağır misak aldığı nebiler, peygamberler kimler? Bunlar ullazm peygamberler. Kimler olduğu da Duhan suresinin 7. ayet-i kerimesinde açık bir şekilde anlatılıyor. Allah-u Teala diyor ki, o gün Hazreti Nuh'tan, Hazreti İbrahim'den, Hazreti Musa'dan ve Hazreti İsa'dan misak aldığımız zaman ağır bir misak aldık. Ve senden de aldık aynı misaki, senden de aldık diyor Allah-u Teala. O gün ullazm peygamberler olan bir beş peygamber Allah'a misak verdiler. Kendilerinden sonra gelecek olan bir Resul'e yardım edeceklerine dair ve ona iman edeceklerine dair. Bu Resullerin arasında ayet-i kerimede anlatıldığı gibi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de var sevgili kardeşlerim. Dolayısıyla onlardan sonra gelecek olan Resul'ün o olması söz konusu değil. Burada işaret edilen konu son derece açık. Beş peygamberden bahsediyor kendilerinden ağır misak alınan. O beş peygamberin arasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kesin olarak yer alıyor. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bir Resul gelecek. İşte o Resul öyle bir Resul olacak ki o bir şeriat kitabının sahibi olmayacak. O sadece onların elindekini, elindeki kitapları tasdik edecek. Yani Hazreti Musa'nın Tevrat'ını, Hazreti İsa'nın İncil'ini ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Kur'an-ı Kerim'ini tasdik edecek. Ama kendisinin elinde bir şeriat kitabı olmayacak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Nebi gelmeyeceği kesin. Nübüvvet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından bitirilmiş. Diyor ki Allah Teala Duhan suresinin bu nübüvvetin sona ermesi Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesi. Bu ayette Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Muhammed aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve nebilerin hitamıdır. Nebilerin hatemidir. Nebilik müessesesi onunla hitam bulmuştur. Sona ermiştir diyor Allah-u Teala. Öyleyse bu gelecek olan Resul bir Nebi Resul değildir.
bir peygamber değildir, bir veli resuldür. Ne olacaktır? Onların elindeki kitapların hepsini tasdik edecektir. Diyecektir ki Hazreti İbrahim'e de kitap verilmiş, Hazreti Nuh'a da kitap verilmiş. Ama ondan sonra gelen üç peygambere, Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, bizim de elimizde bulunan bugün dünya üzerinde mevcut olan kitaplar verilmiş. Bunların hepsini tasdik edecek o gelen Resul. Allah-u Teala orada Nebi kelimesini kullanmıyor. Sizlerden sonra bir Nebimiz gelecek, bir Peygamberimiz gelecek demiyor. Bir Resulümüz gelecek diyor. Şimdi insanlarda bir inanç var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Resul gelmeyecektir diye. Oysa ki Allah-u Teala diyor ki kıyamete kadar biz Resullerimizi göndermekte devam edeceğiz. Çünkü diyor ki İsra suresinin 15. ayet-i kerimesinde biz bir Resul göndermedikçe hiçbir kavme azap etmeyiz. Ama kıyamet günü cehennemin kapılarındaki cehennem bekçileri, cehenneme giren herkese size Allah'ın Resulü geldi mi? Size Allah'ın ayetlerini söyleyerek sizi uyardı mı? Diye soruyorlar. Ve cevap, evet, uyardılar. Ama azap kafirlerin üzerine hak oldu diyorlar. Bütün insanları bu sual sorulduğuna göre cehenneme, bütün insanlardan cehenneme uğramayacak olan hiç kimse kıyamet günü olmayacak. Meryem suresi 71. ayet-i kerime. O zaman herkes bu suale muhatap oluyor. Size Allah'ın Resulü geldi mi, sizi uyardı mı sualinin cevabı herkes için evet. Bütün kavimlerde, bütün zaman parçalarında bu Resuller mutlaka bulunacak. Bulundu ve kıyamete kadar da bulunacak. Öyleyse böyle bir durumda bu Resul açık bir şekilde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de o kendilerinden ağır misak alınan grubun içinde olduğuna göre onlardan sonra gelecek olan bir Resul. Böyle bir Resul'den Allah-u Teala bahsediyor mu Kur'an-ı Kerim'de? Evet, açık ve kesin bir dilde bahsediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bir Resul'ün geleceği kesinlik kazanıyor Kur'an-ı Kerim'de. Aslında hiçbir devre, hiçbir kavimde Resulsüz kalmayacak ama bir tanesi özel birisi. İşte Duhan suresi 10, 11, 12, 13, 14, 15. ayetler onu söylüyor. Habibim, o günü, gelecekteki o günü gözetle ki gökyüzünü kesif bir duman kaplamış olacak. Bu duman insanları saracak olan bir azaptır, diyor Allah-u Teala. Onlar diyecekler ki, ya Rabbi biz müminleriz, bizden bu azabı kaldır. Sizden azabı biraz kaldıracağız. Ama siz gene küfre döneceksiniz diyor Allah-u Teala. Sonra da diyor ki onlara apaçık bir Resulümüz geldi. O Resul'e şeytandan vahiy alıyor. Şeytan tarafından öğretilmiş dediler ve Mecnun dediler, deli dediler. Şeytandan vahiy alıyor ve deli dediler. Onun sözlerinden ibret almadılar.
ve ondan yüz çevirdiler. İşte bu görüntü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından müşahede ediliyor. Onun geleceğe bakması isteniyor. Kıyamete yakın bir devrede, kıyamet devresinde göklerin bir dumanla kaplanması olayı tahakkuk etmiştir. Rafinelerin yakılmasıyla gökler, yerler dumana boğulmuştur. Ve de aynı zamanda bir sıkıntı, bir fitne bütün dünyayı pencerelerinde inletmektedir. Bütün dinlerde dinlerin temel faktörleri ortadan kaldırılmıştır. Yani İslam'ın yedi safhasının yedisi de Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de var olmasına rağmen üç dinde de insanlar tarafından artık itibar edilmemektedir. Ve üç dinde de insanlar cehenneme mahkum edilmiş durumdadır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu olayı hepiniz biliyorsunuz. Bu olay yaşandı ve bize deli dediler, şeytandan vahiy alıyor dediler. Ve biz sizlere tam üç defa Allah'a ulaşmayı dileyin, yoksa gideceğiniz yer cehennem olur diye sizi uyardığımız halde hiçbiriniz hatırlamıyorsunuz bile söylediklerimizi. Onun uyarılarına cevap vermediler diyor Allah Teala. Uyarılarına uymadılar diyor. Onun söylediklerinden ibret almadılar. Söylediklerini yerine getirmediler diyor. İşte bu görüntü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından görüldüğüne göre kıyamete yakın bir olay, kıyametin bir habercisi Doğan olayı olduğuna göre bu Resul'ün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra geleceği kesindir. Böyle bir olayı bütün ülke halkı takip ettiler. Herkes kesinlikle olayın aynen Doğan suresinin 10, 11, 12, 13, 14, 15. ayetlerinde söylediği gibi olduğunu gördüler. Son nokta ve ondan yüz çevirdiler ifadesi bizim üzerimizde ağır bir baskı kuruldu. Bize ve eşyalarımıza zarar verilmeye başlandı ve hapse atıldık. Bir sürü olay. Sonra ne oldu? Sonra da buraya gelmek zorunda kaldık, Amerika'ya. Şu anda da buradayız. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bir Resul'ün geleceği Kur'an-ı Kerim'de kesinleşmiştir. Dört profesör ve bir takdimci bir tuzak kurdular Mehdi Resul'e. Ama Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de onlar Allah'a karşı mekir yaparlar diyor, hile yaparlar diyor. Ama Allah'ın hilesinin onların hilesinden daha büyük olduğunu düşünemezler diyor. Şimdi sevgili kardeşlerim, bizi izleyenler, dinleyenler, bakın bakalım olaylar dizisine. Allah o olayla bizim risaletimizi ve görevimizin ne olduğunu kesin bir şekilde 14 asır evvelden bildirmemiş mi? Hepsi gerçekleşmedi mi? Öyleyse biz niçin bu kadar ağır bir yükün altına girmişiz? Şu anda dünya üzerinde bizim omuzlarımızdaki yük kadar ağır bir yük
hiç kimsenin üzerinde olamaz. Bir koskoca din camiasına karşı savaş vermek mecburiyetindeyiz. Onları o öğrendikleri hurafelerden kurtarmak üzere. Hristiyanlara da, Yahudilere de dinlerindeki o unuttukları, İslam'ın da unuttuğu 7 Safa ve 4 Teslim'i onlara da farz olduğunu, onların peygamberleri zamanında da ki hepimizin peygamberleridir, yaşanmış olduğunu kesin olarak ispat edebilecek noktadayız. Öyleyse bir dünya inananların birliği bizim liderliğimizde kurulabilir. Başka bir dizayn mümkün değildir. Yetmez. Ayrıca bir Türk-İslam birliği mutlaka kurulacaktır. O da Mehdi Aleyhisselam'ın liderliğinde, başkanlığında kurulabilir. Başka bir alternatif yok sevgili kardeşlerim. Öyleyse nelerden bahsediyoruz? İnsanlar biz bunları söylediğimiz zaman hiçbir söylediğimizi incelemek gereğini duymuyorlar ve diyorlar ki hayır o yalan söylüyor. Ha benim zavallı kardeşlerim. Bir insanın yalan söyleyip söylemediğini tahkik etmek herkesin elindedir. Hele bizim. Neden? Çünkü biz hepinizin elinde olan Kur'an ayetleriyle konuşuyoruz. Ve sizin bilmediğiniz, yetmez sizleri cehennemden kurtaracak olan Kur'an ayetlerini Allah-u Teala bize öğretti. Hiç kimse bunu inkar edemez. Hidayet bütün boyutlarıyla unutulmuşken, hidayeti biz size öğrettik. Başka birisi çıkıp da hayır biz daha evvel bunu biliyorduk diyebilir mi? Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın gideceği yerin cehennem olduğunu, küfürde olduğunu, dalalette olduğunu, hüsranda olduğunu, takva sahibi olmadığını, kaybettiği derecelerin kazandığı derecelerden fazla olduğunu, amellerinin boşa gittiğini ve sizlerin bilmediği daha nice hakikatleri sizlere öğretmedik mi? Öyleyse hiç kimsenin bilmediği hidayet, ne diyorlardı hidayet için? Hidayet doğru yoldur. Çok güzel, hay Allah razı olsun. Peki Sırat-ı Müstakim'dedir? Sırat-ı Müstakim de doğru yoldur diyorlar. Peki bu doğru yol nereye götürür? Cevap yok. Oysa ki Sırat-ı Müstakim gerçekten bir yoldur ve Allah'a götürür. Allah'a ulaştırır. İşte Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala diyor ki kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran, Allah'a ulaştıran Sırat-ı Müstakim'e vasıl eder. İletir. Neymiş Sırat-ı Müstakim? Allah'a ulaştıran yolmuş. İnsanlar Allah'a insan ruhunun ulaşacağına inanmıyorlar ki evvela. Kur'an-ı Kerim Allah'a insan ruhunun hayattayken ulaşmasını farz kılıyor ve insanlardan bu bucak bucak saklanıyor. Hidayet gizleniyor. Şimdi olay buysa Allah-u Teala hidayetin insan ruhunun Allah'a ulaşmasını söylüyorsa öyle mi söylüyor? Elbette öyle söylüyor. İşte Ali İmran 73. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet. Hüdallah Allah'a ulaşmaktır. İşte Bakara suresinin 120. ayet-i kerimesi. İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak. Allah'a vasıl olmak. Hüve işte o el hüda hidayettir. Ve insanlar bunu gizleyebilmek için ne kadar numaralar yapmışlar. Sevgili kardeşlerim, özellikle gizlenmeye çalışılmış. Lütfen okuyun. Hidayetin gizlenmesi konusundaki bütün ayetleri ülkemizdeki 22 Kur'an'dan da aldık. 22 tane Kur'an var piyasada.
Hepsini aldık, hepsini de inceledik hidayet ayetlerini. Bir korkunç gerçekle karşılaştık, yürekler acısı bir durum. Bütün din adamları hidayeti gizlemekte adeta birbirleriyle yarış etmişler. Yani herkes insan ruhunun hayattayken insan Allah'a ulaşması diye bir müessesenin mevcut olmadığını ispata çalışmış. Oysa ki Allah Teala bunu farz kılıyor üzerimize. Müzemmil suresi 8. ayet-i kerime Veskür ismi Rabbike ve tebettil ileyhi tebtila, Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek ona ulaş. Hele bir ayet var ki sevgili kardeşlerim, onu söylemeden geçmek olmaz. Rad suresinin 21. ayet-i kerimesi Allah Teala kelime kelime şöyle söylüyor. Vellezine ve onlar yasulüne vasıl ederler, ulaştırırlar. Ma şeyi emerallahu, Allah'ın emrettiği şeyi, bihi ona en yüsele ulaştırmayı, yani ulaştırılmasını ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona ulaştırırlar. Bu ayetin karşılığında tüyleriniz ürperir. Türkçesini dinlediğiniz zaman, gördüğünüz zaman onlar akrabalık bağlarını kuvvetlendirirler. Onlar sıla-i rahma riayet ederler. Onlar akrabalıklarını güçlendirirler. Sevgili kardeşlerim, ne alakası var? Hiç bir kelimesi geçmeyen şeyleri bu insanlar doğruymuş gibi Kur'an meallerine koymuşlar ve de bundan hiç utanç duymuyorlar. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Duhan suresinin 10, 11, 12, 13, 14, 15. ayetleri ile Âl-i İmrân suresi 81. ayet-i kerimenin kelimesinin birleştirilmesiyle ortaya konan hadise Allah'ın hilesinin onların hilesinden ötede olduğunu, kesin olarak Allah-u Teala'nın onları tuzağa düşürdüğünü görüyoruz. Çünkü bizim kimliğimiz kesin bir şekilde orada ispat edilmiştir. İşte o şeytan tarafından öğretildi denilen deli denilen kendisinden yüz çevrilen ve söylediklerine itibar edilmeyen kişi onun biz olduğumuz %100 oturmuyor mu yerli yerine? Allah Teala bu konunun dışında da Kur'an-ı Kerim'le Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelecek olan bir Resul'den bahsediyor. Furkan suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetlerinde. Gelin beraberce okuyalım. Ve yevme yuadduz zalimu ala yedehi yekulu ya leyteni tehastu me'ar resuli sebila. Zalimlerin her biri iki elini ısırdığı o günde şöyle diyecekler diyor Allah Teala. Ne olurdu o Resul ile beraber sevili Allah'a ulaştıran yolu tutsaydık. Diyoruz ki Allah'a ulaşmayı dileyin. Yoksa gideceğiniz yer cehennemdir. Dileyen kişi dilediği anda dalaletten kurtulur. Artık o sevilin üzerindedir. Dilemeyen kişi o takva sahibi olamaz. Şirktedir, dalalettedir. İşte bu Resul öyle bir Resul ki onlara bir yol gösteriyor. Diyor ki Allah'a ulaşmayı dileyin ve böylece sevilin üzerinde olursunuz. Dilediğiniz anda artık sırat-ı müstakimin üzerindesiniz. Dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir.
Öyle mi diyor Allah Teala? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gideceği yer cehennem mi diyor? Evet, öyle diyor. Yunus suresi 7 ve 8. ayetleri Allah Teala buyuruyor. Diyor ki innellezine la yercun likaena ve radu bil hayatet dünya ve atmayun biha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahumun naru bima kanu yeksibun. Onlar muhakkak surette, kesin surette Allah'a milaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ilka etmeyi, ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Cehennemdir diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir. Gideceği yerde cehennemdir. İşte sebili tutsaydım demekten murat o. O Resulü dinlemeyenler o sebili tutamazlar. Allah'a ulaşmayı dilemezler. Dilemedikleri için gidecekleri yer cehennemdir. O Resul, o bugünkü Resul, Mehdi Resul. Zaten sonunda kesin oldu, kesinleşiyor konu. Furkan 28. Veylete aleyteni lem ettehiz fulanen halila. Yazıklar olsun bana. Ne olurdu? Filanı dost edinmeseydim. O filancayı, yani Allah'ın hakikatlerinden haberdar olmayan insanları dost seçtiği için Allah'ın Resulü ile beraber sevili tutamamış. Diyeceksin, birçok kişi burada diyor ki tamam işte o oradaki Resul Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Değildir sevgili kardeşlerim. Neden olmadığını şimdi ispat edeceğiz size. O filan dedikleri bir sürü irşat makamında olduğunu zanneden veya bunun açıklamasını yapan insanlar, bir sürü mürşit yoktur diyen insanlar, her biri bir yerde bir şeyler, iddialar sarf ediyorlar ve insanları bu iddialarıyla çekiyorlar kendi taraflarına, onları da kendileriyle beraber cehenneme sürüklüyorlar. Furkan 29. Lekat edalleni ani zikri bade izcaini. Ve kâne şeytani lil insani hazula. Andolsun ki bana Kur'an gelmişken o beni zikirden saptırdı. Şeytan insanı yalnız bırakır. Kur'an gelmişken ne diyor Mehdi Resul?

şeyleri, yanlış şeyleri söyleyenler. Furkan 30. Ve Kale Resulü, Ya Rabbi, inne kamittehazü hazel Kur'an'e mehcura. Resul dedi ki, Ya Rab, benim kavmim Kur'an'dan hicret ettiler, Kur'an'ı terk ettiler. Aa işte diyorlar, bu Resul Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Hayır, değildir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde Kur'an terk edilmediği gibi, Kur'an'ı bütünüyle iman edenler ve tatbik edenler, onlar sahabedir. İşte Ali İmran Suresinin 119. ayet-i kerimesi, Allah Teala şöyle buyuruyor. Ey sahabe, onlar size buğz ettikleri halde, size kötü davrandıkları halde, siz onlara gene de muhabbet beslersiniz. Çünkü siz kitabın bütününe iman edenlersiniz. Kitabın bütününe iman eden sahabe, Kur'an'ı terk etmiş olabilir mi sevgili kardeşlerim? Bugünden bahsedildiği bu kadar açık değil mi? Biz yırtınıyoruz insanlara Kur'an hakikatlerini anlatalım diye. Hayatımızın şu kadarcık değeri yok. Yok olabiliriz bu davada. Hiç umurumuzda bile olmaz. Ama bu olmayacağı gibi, yok olmamız söz konusu olmadığı gibi, o hedefe mutlaka Allah Teala sizlerle beraber bizi ulaştıracak. Hakkımızdaki bütün ithamların son bulduğu bir güne doğru yaklaşıyoruz. Çünkü insanlar inceleyecekler. İnceledikleri zaman doğruyu görmemeleri mümkün değil. Ondan sonra itiraz eden sahtekardır. Sevgili kardeşlerim, biz Allah'tan Kur'an'ı öğrendik. Hem de hiç Arapçayı bilmezken, hem de dinle uzaktan yakından alakamız yokken öğrendik. Öğreten O. O her şeye kadirdir. Bugüne kadar insanlara bırakınız her şeyi ama hidayeti biz öğrettik. O doğru yol diye düşündükleri, nereye götürdüğü bilinmeyen, sırat-ı müstakimle eş anlamlı olan o doğru yolun Allah'a götüren yol olduğunu öğrendiler bizden. Hidayetin insan ruhunun o insan hayatını yaşarken, şu bu hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırması olduğunu öğrendiler bizden. Çok şey öğrendiler. İslam'ın 5 şartının hiç kimseyi kurtuluşa ulaştıramadığını, İslam'ın temelini teşkil eden 19 ayrı müessesenin çatır çatır koparıldığını öğrendiler. Ve Resul dedi ki, Ya Rabbim, benim kavmim Kur'an'ı terk ettiler. İşte Allah Teala bize Kur'an'ı öğretti. Bütün açıklamalarımız Kur'an üzerinden yapılır. Ve de Kur'an'ın terk edildiğini, her safhada terk edildiğini, her açıdan terk edildiğini size defalarca ispat ettik. Şimdi onlar bir utancın içerisindeler, din adamları, ve korkuyorlar. Bu hakikatler herkes tarafından öğrenilecek. Öğrenilince durumumuz ne olacak diye. Oysa ki korkmalarına sebep var mı sevgili kardeşlerim? Hiç kimse kendisine öğretilmeyen bir ilmi başkalarına öğretemez. Bu eşyanın tabiatına aykırıdır. Kim iddia edebilir ki onlara doğrular öğretildi de onlar başkasına öğretilmiyor? Hayır, onlara öğretilen doğrular değildi. Onlar da bunun tabii neticesi olarak sadece kendilerine öğretilen ilmi başkalarına öğretiyorlar bugün. Haklıdırlar. Ama bu haklılıkları nereye kadar gider? Allah'ın hakikatlerini onlara defaatle ulaştırdık. Yetmez sevgili kardeşlerim, onları mahkemeye verdik. Ve mahkemede her üniversite hakkındaki söylediğimiz şeyler, mahkemeyi oluşturanlar da dinlerini bilmedikleri için bizim aleyhimize neticelendi.

İyi mi? Sevgili kardeşlerim, ne kadar korkunç bir şeytani tuzakla karşı karşıyayız. Hepiniz cehenneme doğru gidiyorsunuz. Ey bizim sözlerimizi anlamayan zavallı kardeşlerim. Hepiniz cehenneme doğru gidiyorsunuz. Anlamıyor musunuz hala bizi? Biz oyuz. Ya Rabbi benim kavmim Kur'an'ı terk etti diyen kişiyiz. Öyle olmadı mı? Öyleyse Tövbe 32 ve Tövbe 33'e bakalım beraberce sevgili kardeşlerim. Bakalım bizden mi bahsediyor? Diyor ki Allah Teala Tövbe 32'de yuridune en yutfi'u nurallahi bi efvahihim. Bi efvahihim ve ye ballahu illa en yutimme nurehu velev kerihel kafirun. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Ve Allah kafirler kerih görseler de nurunu tamamlamaktan başka bir şey istemez. Nurun tamamlanması ne demek? Sadece İslam aleminde değil, Hristiyan aleminde de, Yahudilerde de Allah'ın tek dininin yedi safa dört teslimden oluşan Hz. İbrahim'in Hanif dini olduğu gerçeği mutlaka öğrenilecek. Mutlaka bu dinlerin sahipleri bir araya gelecek sevgili kardeşlerim. Başka bir din hiç olmamış. Adem Aleyhisselam'dan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar Hz. İbrahim'in dini olan o dinden başka bir din hiç olmamış. Öyleyse Allah nurunu tamamlamaktan başka bir şey istemez. Tövbe 33. Hüvellezî ersele resûlehu bil hüdâ ve dinin hakkı. Odur ki Resulünü hak diniyle ve hidayetle göndermiştir. Dikkat edin, hidayetle göndermiştir diyor Allah Teala. Var mı? Biz size hidayeti açıklamadan önce herhangi bir kişiden hidayetin insan ruhunun Allah'a ulaşması olduğunu hiç duydunuz mu? Size bunu ne kadar çok ayetle ispat etmedik mi? Öyleyse hidayetle ve hak din ile gönderen Allah Teala dinin bütününü ortaya koyması için. Öyleyse Allah Teala bu konuda açık bir şekilde Allah Teala'nın dinini tamamlamaktan başka bir şey istemediğini söylediğini görüyoruz. Öyleyse Allah Teala'nın söylediği şey hidayetle göndermesi ve hak din ile göndermesi. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerimizde bugünkü muhtevayı beraberce gözden geçirdiğimiz zaman ortada birisi var, çırpınıyor. Cehenneme doğru gitmekte olan
en azından kendi milletindeki 70 milyondan fazla insanı kurtarmak için hayatını koymuş ortaya. Başka bir şey için yaşamıyoruz sevgili kardeşlerim. Bu söylediklerimizi biz söylemiyoruz. O söyletiyor. Ve hidayet müessesesi bütünüyle kaybolmuş. Allah Teala 7 tane teslimi, 7 tane safayı ve 4 teslimi emrediyor. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlıyor olay. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, 3. basamak, 14. basamak, 21. basamak ruhun Allah'a ulaşması, 25. basamak fizik vücudun teslimi, 26. basamak nefsin teslimi, 27. basamak irşad olmak, 28. basamağın 5. kademesi irşat makamına tayin olmak. 3 dinin de temelini bu oluşturuyor. 7 safanın 7'si 3'ünde de var, 3'ünde de farz. Ve bunlar bütünüyle unutulmuş. Bu dinin hedefidir. 7 tane safayı yaşayarak ruhun, fizik vücudun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi, zaten İslam teslim demek. 4 teslim herkesin üzerine farz ve konunun temeli Allah Teala tarafından farz kılınmış. 14 asır sonra bunların hepsi yok edilmiş. İslam kalesindeki kalelerindeki bütün burçlar yerle bir edilmiş. Ve İslam, İslam'ın 5 tane şartına bağlanmış. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Nerede Allah'a ulaşmayı dilemek? Ve de zikir de farzken, günün yarısından daha fazla zikretmek de farzken, daimi zikir de farzken, zikir İslam'ın 5 şartının arasından tereyağdan kıl çeker gibi çıkarılmış. Bu korkunç oyunu oynayan iblis. Şu anda dünya üzerinde en çok kızdığı, nefret ettiği kişi o biziz. Ama bize bir şey yapması da mümkün değil. Hırsından çıldırıyor iblis. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Onun muhafazası altında olduğumuz için. Bunları bu kadar açık ve kesin olarak söylemeyi nasip kıldığı için bize. İşte buradan bütün dünyaya haykırıyoruz ki hidayet çağı gelmiştir. Din üzerine önce Yahudilerin üzerinde, sonra Hristiyanların üzerinde, sonra da İslam üzerinde asılların unutulması konusunda iblisin yaptığı bütün hamleler neticesinde 3 dinde de 7 safanın ve 4 teslimin tamamen unutulduğu bir noktada Allah Teala bize bir görev veriyor. 7 safa ve 4 teslimi bütün dünyaya haykırmamız için. İşte haykırıyoruz. Kıyamete yakın bir devrede bir davetül arz çıkacaktı. O çıktı. O Nur TV'dir. Ve bugün göklerden bütün insanlara sesleniyor. Dinler yoktur diyor. Sadece bir tek din vardır diyor. O din hak dindir. Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. İseviliğin de, Museviliğin de, İslam'ın da aslı sadece odur. Hiçbiri ondan farklı bir din değildir. Öyleyse dinler arası savaşlar derhal durdurulmalıdır. Sevgili kardeşlerim, bunların gerçekleştiğini göreceksiniz. Belki savaşlar biraz daha devam edecek. Savaşın içinde olacağız. Ama ondan sonra savaşlar bitecek. Dünyayı misli görülmemiş bir sulh ve sükun devresi kaplayacak. Öyleyse o günlere geldik sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın
hepinizi cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Hidayet Çağı'nın sahibinden hepinize selamlar, kucak dolusu selamlar, sevgiler. Allah-u Teala'nın hepinizi cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlamak istiyoruz inşallah sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu arada bir şey daha var. En çok istediğimiz ne biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Şu dini bildiklerini iddia eden insanlar bir heyet hazırlasalar, biz de onların karşısında olsak bu televizyonda, onlar bize sualler sorsalar, biz de onlara cevaplar versek, biz onlara sualler sorsak, bakalım onlar bize cevap verebilecekler mi? Bir gün buna cesaret edebilecekler mi dersiniz sevgili kardeşlerim? Şimdilik kaçıyorlar. Allah-u Teala'nın insanların hidayetine engel olanları devreden çıkarmasını ve insanlığı iblisin elinden kurtarmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi bitiriyoruz. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi selamlayarak. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Kim sıratel lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim ve lad-dâlin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekâtühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah hepinizden razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha şu dünyadaki nadir güzelliklerden birini yaşamak için birlikteyiz. Neden öyle dedik nadir güzellikler? Çünkü sevgili kardeşlerim, bunca televizyon yayını yapılıyor. Ama bunlardan bizi mutlulukta birleştiren tek konuşma bizimki. Mutluluk konuşması veya yarenlik. Sevgili kardeşlerim, hadi bütün dünyayı bir tarafa bırakalım. Biz sizinle bir köşeye çekilelim, yarenlik edelim. Allah'tan bahsedelim, mutluluktan bahsedelim, yerlerden göklerden bahsedelim. Şu dünyayı boş verelim. Gözlerimizi yukarıya dikelim. Hani Peygamber Efendimiz Aleyhisselam gözlerini göklere dikermiş, Kur'an-ı Kerim öyle yazıyor. Gözlerini yukarı göklere diktiğini görüyoruz diyor Allah Teala. O günler yakın diyor. İşte o günler yakın sevgili kardeşlerim. Allah'ın güzelliklerinin bütün dünyada öğrenileceği günlere doğru süratle yaklaşıyoruz. Ne mutlu sizlere orada bir güneşli günde gökyüzünün mavisini görebiliyorsanız, beyaz bulutları görebiliyorsanız, ağaçların her birinin ayrı ayrı yeşilden örülen yapraklarını görebiliyorsanız, artık mevsimi geçti ama o çiçeklerin renklerini görebiliyorsanız, deniz size yeşilini ve mavisini gösteriyorsa, o zaman sevgili kardeşlerim, şu dünya bir güzellikler demetidir. Siz etrafınızdaki insanlarla tasavvufa yakışır bir muhteşem ilişki kurmuşsanız, sizi seviyorlarsa, siz de onların üzerine titriyorsanız, onları sevmenin en büyük boyutlarıyla seviyorsanız, o zaman mutluluktan uçarsınız. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Hangi cins sevgi olursa olsun, sevmek yaşamın damarlarında akan kandır. Sevmek hayatın kalbidir. Sevmek hayatın mutluluk göstergesidir. Sevmek mutluluğun yegane simgesidir. İşaretidir. Hadi Osmanlılığımız tuttu gene. Alameti farikasıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte sizlerle beraber bir yeni gün, yeni ufuklar, yeniden Allah ve yeniden sizler ve biz. Gene birlikteyiz. Kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberlik Allah ile birlikte. O, biz ve sizler. Biliyor musunuz? Bu üç muhteva bir bütündür. O yaratan bizlerse yaratanız. Bir tek Allah var sevgili kardeşlerim. Her şeyi yaratan, kainatı yaratan, kainatı yaratmadan evvel de var olan, diyor ki biz altı günde üç asıl, üç karşıt, altı alem yarattık diyor. Sonra da diyor, arşa istiva ettik. Bir takım saflarda diyorlar ki, göklerde sizin inandığınız gibi bir tanrı Allah yoktur. Allah her şeydir. Sevgili kardeşlerim, Allah Halik'tir. Yaratıcıdır. Allah'tan başka her şey sadece bir mahluktur. Yani yaratılandır. Bu altı alem, üç asıl, üç karşıt, altı alemin altısı da birer yaratıktır. Ve Allah Teala rahmetiyle ve ilmiyle onları, bütün alemleri kuşatmış durumda. Rahmeti de Allah'a aittir. İlmi de Allah'a aittir. Ama Allah her şeye kadirdir. En çok kimlere acıyorum biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Şu zavallı ateistlere. Allah yoktur diye çenelerini yırtıyorlar. Ama ilmin onları her ileri aşamaya götürüşünde yeniden Allah'ın varlığını kabul etmek mecburiyetinde kalıyor zavallılar. Nasıl bir düşünce tarzı ki sevgili kardeşlerim, bu insanlar nasıl düşünemezler ki hiçbir şeyin kendi kendisine var olmayacağını, mutlaka bir yaratanın olacağını, şimşekler çaktığı o başlangıç devresinde kainatın bir tanecik canlı bir şey oluşmuş. Tek hücreli. Ondan da her şey gelişmiş. İyi de bir tek hücreden bu insanın oluşması müessesesi. Allah Teala dinozorları yaratmış, filleri yaratmış, develeri yaratmış, atları yaratmış. Sonra maymunları yaratmış. Maymunları da insana çevirmiş. İşte bu kadar. Böyle söylerler. Sevgili kardeşlerim, maymunlardaki gelişme sürecine bakıyoruz. 19 çift kromozomdan başlayan bir gelişme süreci. 19, 21, 23, 25, 20... 25. 25'te bitiyor. Peki insan? İnsan 23 çift kromozomlu. 23 çift kromozomda bir maymun türü zaten yaşıyor. 27, 25 çift kromozomlu bir maymun türü, 23 çift kromozomlu maymun türünün daha gelişmiş bir örneği. İnsan eğer bu serinin sonu olsaydı 27 çift kromozomlu bir mahluk olarak yaratılması gerekirdi. Öyle değil mi? Yanlış mı düşünüyoruz? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Şimdi tesadüfen her şey oluştu diyorlar. Hep bizim aklımıza Ebu Hanefi'yi getiriyorlar. İmam-ı Azam Ebu Hanefi Hazretleri ile bir ateist bir camide münazara etmeye karar veriyorlar. Ve camiye zamanından daha evvel giden ateist başlıyor etrafındakilere atıp tutmaya. İmam-ı Azam da gelmesi lazım gelen zamanda gelemiyor. O zamandan tam iki saat sonra camiye ulaşmış ve telaş içerisinde. Ateist diyor ki, ne haber diyor, korkundan diyor, ancak şimdi gelebildin, öyle değil mi? O da diyor ki, hayır öyle değil. Çünkü diyor, derenin, bizim oradaki nehre ulaştığım zaman baktım ki diyor, nehrin köprüsü şu son seller sebebiyle gitmiş. Ama sonra diyor, inanılması güç bir şey oldu diyor. Karşıdaki ormanı görüyorum diyor. Ormandaki ağaçlar görünmeyen testerelerle kesilmeye başlandı. Sonra diyor, kesilen ağaçlar gene görünmeyen testerelerle kereste haline getirildi. Sonra görünmeyen çekişler, görünmeyen çiviler ve o keresteler bir uçtan öbür uca köprüyü gerçekleştirdiler. Çok kısa bir zaman parçası içinde. Ve de ben o köprüden geçerek hamdolsun ki yetiştim. Ateist diyor ki, sen diyor çocuk mu kandırıyorsun? O diyor, söylediğin mümkün olur mu diyor. Hiçbir şey olmaksızın kendi kendine çalışan testereler, ağaçlar, kesilen ağaçlar, çivilerin çıkılması, köprünün oluşması. Buna diyor bütün alem güler yahu diyor senin bu palavrana. Ebu Azam, İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri diyor ki, bak diyor, bir köprünün bile başka bir sebep olmaksızın kendi kendine oluşabileceğine inanmıyorsun diyor. O halde diyor, kendine bak bakalım diyor, şu insanlara bak. Sen diyor görebiliyorsun. Bana bu sözleri söylediğine göre düşünebiliyorsun. Acaba diyor kendi kendine bir insan var olabilir mi? Bu zavallı Darwin zamanımızda yaşasaydı asla böyle bir teorinin sahibi olmazdı. İnsan maymundan yaratılmıştır. Maymunun bir yeni versiyonudur tarzındaki bir ifadeyi hiçbir zaman kullanamazdı. Çünkü genetik kodlar artık bunu kesinleştirmiştir ki maymunların bittiği yerden sonrasında değil insanın kromozom sayısı maymunların arasında. Ama Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de maymun haline getirdiği insanlardan bahsediyor. Belki de 23 çift kromozomlu maymunlar insanlardan oluşan maymunlar olabilir. Ama insanın maymundan oluşması, sevgili kardeşlerim, Allah Teala buyuruyor ki biz insanı salsalin veya tayin adı verilen bir organik hale dönüşebilen topraktan yarattık diyor. Ne kaldı geriye? Geriye sadece inanmayanların bir zavallı iddiaları, insan maymundan türemiştir. Bir maymunun beyninin vücuduna oranı, insan beyninin vücuduna oranının 1/5 kadar. Yani insan beyni vücuduna göre, maymunun vücuduna göre beyninin yapısının 5 kat büyüğü. Dünyadaki en büyük beyinli mahluk insan. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, muhtevaya dikkatle bakın. İnsan olmakla huzur duyun, mutluluk duyun ki Allah Teala sizleri insan olarak yaratılmış. Kainattaki en yüksek dereceli bu dergahla huzur duyun, gurur duyun ki Allah Teala sizi devrin imamının dergahına nasip kılmış. Allah'a çok şükredin, çok hamd edin. Sevgili kardeşlerim, öyleyse dünya yaşanmaya değer bir yer. Eğer ondaki güzellikleri incelerseniz, görmek isterseniz ve de görebilirseniz. Unutmayın, ne yaratılmışsa, ne görüyorsunuz? Yerler, gökler, denizler, karalar, hava, bulutlar, yağmur, kar. Çiçekler, ağaçlar, sudaki balıklar, havadaki kuşlar. Siz onların hepsinin sahibi olarak yaratıldınız. Allah da sizleri sizlerin sahibi sıfatıyla yarattı. O emrinde olmaktan huzur ve mutluluk duyduğumuz en yüce tek yaratıcıdır. Başka bir yaratıcı mevcut değil. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her halükarda sadece birer yaratık olduğumuzu unutmayalım. Allah ile olan ilişkilerimizde hep mutluluk şarkıları olsun eski bahçelerimizde. Eski bahçelerden muradımız hep geçmiş günler. Hep bana geçmiş günler bahçeleri hatırlatır. Güneşli bahçeleri, meyve vermiş ağaçları, yemyeşil, asma yapraklarını, salkım salkım üzümleri ve kara incir ağacının içi kıpkırmızı kocaman kara incirlerini. Bunlar benim çocukluğumun hatıraları sevgili kardeşlerim. Bursa'nın Muradiye Mahallesi'nde biz bir evde çocukluğumu geçirdim. Ayva ağaçları, armut ağaçları, bir defne ağacı, dut ağacı, özellikle birkaç tane incir ağacı, erikleri unutmuşum. Bir de asıl unuttuğum şey karadut ağacı. Yedi derde deva derler karadut ağacı için. Bütün mahalle bizim karadut ağacının devasından faydalanırdı. Biz çocuklar da karadut ağacına çıkıp dutları yemeye kalktığımız zaman eve üstümüz başımız kırmızı kan lekeleri gibi lekelerle dolu olarak dönerdik. Ve hafif tertip annemiz kızardı bize. Sevgili kardeşlerim, işte eski bahçeler. Sizin de eski bahçeleriniz olacak. Sonra bugünlere döneceksiniz. Bir dünyada yaşıyoruz. Dünya adı verilen bir gezegen. Biz bu planette doğmuşuz. Bu planette yaşıyoruz. Ama fizik vücudumuzla. Halbuki fizik vücudumuzun uzantısı var. Ruhumuz. Fizik vücudumuzun uzantısı var. Nefsimiz. Ruhumuz mu? O Allah'a gidecek. Gitti. Ama nefsimiz bizimle beraber kalacak. İşte o dış dünyayı, başka alemleri onunla yaşayacaksınız. Allah Teala buyuruyor ki biz yıldızları zemin katının tavanı yaptık. Zemin katın her tarafına nefs uçabilir, gidebilir. Hem de ne kadar uzak olursa olsun saniyelerle ölçülür gidişi. Dakika sürmez. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala her şeyi o kadar güzel yaratmış ki onunla birlikte olmak, berzah aleminde yaşayabilmek, bütün o gezegenleri görebilmek, elbette hepsini görmeye insan hayatı yetmez.
1: Ama onun gönderdiği yerlerdekileri rahat rahat görebilirsiniz. Nefsinizle duvarların içinden geçebilirsiniz. Hiçbir duvar size mani olamaz. Bu zahiri alemde dolaşıyorsanız, uçuyorsanız, insanlar sizi göremezler. Siz onları görürsünüz, bütün söylediklerini işitirsiniz. Onlar sizi göremezler. Siz konuşsanız bile konuşmanızı işitemezler. Sevgili kardeşlerim, aslında güzellikleri düşündüğünüz zaman her şey o kadar güzel ki. Allah Teala diyor ki, biz Câsiye suresi 13. ayet-i kerime, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığımız her şeyi ey insanlar sizlerin emrine musahhar kıldık diyor Allah Teala. Bütün yerler, bütün gökler biz insanlar için yaratılmış ve emrimize verilmiş. Daha ne olsun be sevgili kardeşlerim? Her şey bizlerin. Kainatı bizler için yaratmış Allah Teala. Hiçbiriniz de iyi ama biz oraya gitmedik ki, gidemeyiz ki demeyin sakın, gidiyorsunuz. Her gece bir yerlere gidiyorsunuz. Ne yazık ki giderken ışık duvarını aşıyorsunuz, buradakileri unutuyorsunuz. Dönerken ışık duvarını aşıyorsunuz, oradakileri unutuyorsunuz. Eğer bir gecede özellikle bir saat çalıp da 8-10 defa kendinizi uyandırırsanız, o zaman pek çok şeyi hatırlayabildiğinizi göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, uçmak bir büyük şey. Zikir yaparken birdenbire durdurulursunuz Allah Teala tarafından. Sonra vücudunuz hiç kımıldamadığı halde sağa doğru döndüğünüzü, sonra sola doğru döndüğünüzü yaşarsınız. Sonra bu dönüşlerin arkasından bir dönüşle nefsiniz vücudunuzdan ayrılır. Allah Teala'ya çok şükredersiniz, çok hamd edersiniz. Onun size başka alemleri göstermesi sebebiyle. Orada da bizim gibi insanlar var. Her ne kadar bizim kurgu bilimciler acayip insan portreleri çiziyorlarsa da, realitede de onlar da bizim gibi sevgili kardeşlerim. Belki onların dizeleri kendi düşüncelerini aksettiriyor sadece. Ama Allah Teala gerçek alemlere götürür. O zaman bizim dünyamızdan çok daha teknik seviye itibariyle ileride gezegenler göreceksiniz. Ama çok geri gezegenler de göreceksiniz sevgili kardeşlerim. Kısaca her şey o kadar güzel ki nasıl hamd etmezsiniz, nasıl şükretmezsiniz bizleri yaratmaya layık gören Allah-u Teala'ya? Yaratıldınız, öyleyse seviliyorsunuz. Seviliyorsunuz ki yaratıldınız. O zaman bu sevgiye layık olmaya çalışın. Allah'ı sevin. Allah'ı sevmenin yansıması kulları sevmektir. Herkesi sevin. Size kötülük eden bir insana sevgiyle yaklaştığınız zaman ondaki sevgi çiçeklerini tomurcuklandırmış olursunuz. O da sizi sever. Nefretin, kinin, düşmanlığın insanları sürükleyebileceği bir tek yer vardır sevgili kardeşlerim. Cehennem. O insanlar Allah'a ulaşmayı dilemezler. Onlar cehenneme kendilerini mahkum ederler. Bir insanın cennete girmesi, dünya saadetine ulaşması kendi elindedir sevgili kardeşlerim. Allah Teala sizin iradenizden bir sonuç bekliyor. Sizin iradenize karşı öyle bir dizaynın sahibi ki Allah Teala sizin iradenizin, kişisel iradenizin, irade-i cüz'iyenizin, cüz'i iradenizin Allah'a ulaşmayı dilemesi Allah'ın temel şartı. Öyleyse her şey çok güzel. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren artık sizin için cehennem söz konusu olmaz. Bu kadar kolay mı? Evet, bu kadar kolay. Sadece bir dilek. Sadece bir dilek. Bir tek dilek. Sadece. Diyeceksiniz ki ya Rabbi, ben ruhumu bu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmayı diliyorum. Bunun için 4 tane inanç şartının sahibi olmanız lazım. 1, Allah'a inanıyorsunuz. 2, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanıyorsunuz. Bir kısım insanlar buna da inanmıyorlar. Diyorlar ki ruh vücuttan ayrılırsa hafazan Allah, insan ölür. Ruh diyorlar insana hayat verir. Allah Teala diyor ki doğduğunuz zaman size ruhumuzdan üfürdük. Adem Aleyhisselam'ı diyor, onu yarattıktan sonra ruhumuzdan üfürdük. Ona hayat verdik, sonra da ruhumuzdan üfürdük diyor. Hayatı Adem Aleyhisselam'a veren şey ruh değil, Allah. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki öldüren de yaşatan da biziz, yuhyi ve yumitu. Hayatı veren de öldüren de biziz. Bizden başka kimse hayat veremez, kimse hayatı sona erdiremez diyor. Zannetmeyin ki bir insanın hayatı kendi elindedir, değildir. İki insan düşünün, Boğaz Köprüsü'nden atmışlar kendilerini. Birisi ölüyor, ikincisi ölemiyor. Canlı kalıyor. Ne yapmak istemişti? İkisi de ölmek istemişti. Ama kendi iradelerine tabi olarak bir şey yaptıklarında sadece Allah'ın uygun gördüğü ölebiliyor. Hayatınız Allah'ın elinde. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir insan için söz konusu olan şey güzellikleri yaşamaktır. Mutlu olmak için yaratıldınız. Allah'a ulaşma dileğinizin 4 esasa bağlı olması gerekir demiştik. 1, Allah'a inanıyorsunuz. 2, Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşmasına da inanıyorsunuz. 2 oldu inanç şartları. 3, bunun üzerinize farz olduğuna da inanıyorsunuz. 3 oldu. Ve eğer siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah'ın sizin ruhunuzu mutlaka kendisine ulaştıracağına da inanıyorsunuz. İşte ruhlarını Allah'a ulaştırabilenler bu 4 inancın sahipleridir. Şimdi eğer sevgili kardeşlerim, aranızda Allah'a ulaşmayı dilemeyenler varsa onlara sesleniyorum. Siz kendinize zulmediyorsunuz. Allah Teala size garanti veriyor. Diyor ki siz sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz andan itibaren, yani bu dört şartın sahibi olduğunuz andan itibaren ben hükmümü icra ederim diyor. Sizi diyor furkanlar veririm size. Kör, sağır ve dilsiz olan sizleri gören, işiten ve idrak edenler kılırım. Furkanlar veririm size. Günahlarınızı bu furkanlarla örterim. Yani Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren sevapları mutlaka günahlarını aşan birisi olursunuz. Birkaç saniye içerisinde. Yani cennetin kapısını sizin iradeniz açacak. Siz Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediniz. Sonra da öldünüz. Ne yazar? Ne yazar biliyor musunuz? Cennet yazar. Çünkü siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda Allah sizin üzerinizde 7 furkanı tatbik alanında geçirir. Veya 3 furkanı veya 1 furkanı. Ama ister 3, ister 7, ister 1 olsun, onlara verdiği derecatla mutlaka sizi sevapları günahlarından fazla bir hale getirir Allah Teala. Bunun için tek bir şart istiyor sizden. Huşu sahibi olmanızı. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin bundan sonraki merhaleleri kendi gayretine vabeste değil. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda huşu sahibi olur. Ve de Allah'ın yolunda en güzele doğru yelken açar. Mutluluklar O'nundur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi dilediği anda cennetin birinci katını elde etmiştir. Ama ölmüşse gideceği yer sadece birinci kat cennet olabilir. Hayatı olsaydı Allah Teala mutlaka onu üçüncü kat cennete ulaştıracaktı. Çünkü diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kullarından dilediğini değil. Çünkü o noktada kişi Allah'ın kulu değil. Tağut'un kulu. Dilediğini kendisine seçer. O seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse onları Allah kendisine ulaştırır. Buradaki ulaştırma keyfiyeti mutlaktır. Çünkü Allah Teala diyor ki Allah'ın sözünde hulf olmaz. Manası mutlaka ulaştırırım. Öyleyse kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Birinci kat cennetin sahibi 14. basamakta mürşidini görmeye ehil olur. Allah Teala onun hacet namazını kılması üzerine ona mürşidini gösterir. Kişi mürşidine ulaşıp tabi olduğu anda ikinci kat cennetin sahibidir. Sonra ruhu vücudundan ayrılacaktır. O kişi nefs tezkiyesi yapacaktır. Nefs tezkiyesine paralel bir zeminde ruh Allah'a doğru 7 tane gök katını aşarak yaklaşacaktır. Sonunda mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Allah'a ulaşınca Allah'ın zatında yok olacaktır. Ondan evvel Allah'a geri dönmüş olan diğer emanet ruhların sahiplerine ulaşması gibi o da sahibine iade edilecektir, teslim edilecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, yoksa buradan mı öyle görünüyor? Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle görünüyor? Ama siz bize, her seferinde ben size bu suali sorduğum zaman, hayır diyorsunuz, bize de öyle görünüyor her şey. Her şey çok güzel. Allah yaratınca böyle yaratıyor. Emirlerine itaat edeni mutlak olarak saadetine ulaştırıyor. Mutlaka mutluluğa ulaştırıyor. Mutlakanın başında da mut var. Mutluluğun başında da mutlak mut var. Mutlaka mutluluğa ulaştırıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, iki tane seçeneğiniz var. Kapkaranlık bir dünyada yaşamak, geceyi yaşamak ya da nurlarla dolu bir dünyada yaşamak, gündüzü yaşamak. Ne zaman gerçek anlamda bütün boyutlarıyla nurlarla dolu bir dünyada yaşarsınız, ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman, o zaman sizin için dünya her tarafı nurlardan oluşan bir dünyadır. Ey benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi ne kadar çok sevdiğimizi biliyor musunuz? Sizler ve biz bir sevgi dünyasında yaşıyoruz. Birbirimizi çok sevenleriz. Allah'ı en çok sevenleriz. Öyleyse bu sevgi dünyasını sakın nefretle örtmeyin. Mutluluk güneşinizi bulutlarla kapatmayın. Sevgili kardeşlerim, her şeyden evvel en büyük hedefe götürücü faktörü daima önde tutun. O zikirdir. Allah-u Teala Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki utlu uhiye ileyke minel kitabi ve ekumus salat inne salatı tenha anil fahşai vel münkeri ve le zikrullahi ekber. Habibim diyor Allah-u Teala, ey benim sevgili Resulüm diyor. Aslında bu ifadeyi biz ilave ediyoruz. Kime hitap edildiğini söylemek için. Çünkü sana diye hitap etmiş. Belli ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sana diyor Kur'an'dan okuduğumuz o ayetleri Kur'an'ı tilavet ederek, okuyarak onlara oku, anlat. Tilavet et. Sonra da diyor namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder diyor. Namazın münkerden ve fuhuştan men etmesi zikirle kılınan bir namazda söz konusudur. Boşlukları hep zikirle geçireceksiniz. Fatiha'dan sonra sureye geçerken Allah kelimesini birkaç defa tekrar etmeyi usul haline getirin. Namazın bütün aralıklarında hep Allah kelimesini tekrar ederek devam edin. Biliyor musunuz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle sahabe teheccüd namazı kıldıkları zaman Allah-u Teala'nın emrini yerine getiriyorlardı. Diyordu ki Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gecenin en az üçte birinde, en çok üçte ikisinde hep Allah'ı zikrederek sadece sana mahsus olan teheccüd namazını kıl. Ama bütün sahabe bu işe bu açıdan bakmadılar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala demiş olabilir dediler. Ama biz de kılacağız. Öyle bir sonuç oldu ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evi buna müsait değildi. O zaman mumu öyle bir şekilde koydular ki mum ışığı bahçeye vuruyordu. Onlar da evi dolduran sahabe bahçede de bahçeyi de dolduruyordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber 12 saatlik bir gece düşünürsek eğer, onun en az 4 saatini namazla geçiriyorlardı. Düşünün ki 11 rekatlık bir namaz söz konusuydu. Rekatlık namazın 4 saat sürdüğüne dikkat edin. Namaz baştan aşağı zikirle kılınıyordu. Sevgili kardeşlerim, bunu biz de denedik. Erbay'ın çıkardığımız zaman Ankara'da kardeşlerimiz de bize o 40 gün süreyle iştirak ettiler. Onlar devamlı kalamadılar ama işlerinden çıkan dergâhta soluğu alıyordu. Onlarla beraber gece 3 saat, 4 saat namaz kılmaya çalışıyorduk. Ama hiçbir zaman bunu başaramadık. Bırakınız ellerinizin üzerine namaz kılmayı. Dirseklerimizi yere dayamamıza rağmen, namazları hiçbir gün 4 saate çıkaramadık. Ki bu en az devreydi. Sevgili kardeşlerim, onlar öyle çok kolay olan şeyler yapmamışlar. Bunları ancak deneyenler bilir. Allah-u Teala'nın emrettiği teheccüd namazı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e nafile bir namaz olarak emredilmiştir. Gecenin en az 1/3'ünü

Yine Fatiha söyleyeceksiniz. Zamm-ı sure söyleyeceksiniz. Ama geri kalan zaman parçasını mutlaka zikirle geçirmeniz lazım. O zaman sevgili kardeşlerim, şu dünyadaki çok mutlu insanların arasına siz de girersiniz. Onlar öyle yücelmişler, zikirle yücelmişler. Bütün sahabenin daimi zikre ulaştığı, iradesini de Allah'a teslim ettiği ve Allah'ın zatını da gördüğü bir vaka değil mi sevgili kardeşlerim? Tarih tekerrürden ibarettir. Bu devrede de aynı şeyler yaşanıyor. Siz de öyle yapın. Ne kadar çok zikir yaparsanız o kadar güzellikler yaşarsınız. Pencereleri açıp bağırmak gelir içinizden. Daimi zikre ulaştığınız zaman mutluyum diye. Ah sevgili kardeşlerim, şu dünyada yaşayan şu mutsuz insanlara öylesine acıyorum ki. Neden? Sadece bir tek sebep var, tek bir sebep. İblis onları aldatıyor. Münkerle ve fuhuşla emrediyor. Ama dikkat edin, sadece iki çeşit insan vardır. Şeytanın kulu olanlar, Allah'ın kulu olanlar. Şu dünyada ve bütün kainattaki, bütün gezegenlerdeki insanlardan Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilemeyen herkes insan şeytanların veya şeytanların kuludur ki o şeytanlar cin şeytanlardır. Yani şeytanlar da cinler de dumansız ateşten yani enerjiden yaratılmışlardır. İnsansa topraktan. Sevgili kardeşlerim, işte terazinin bu tarafında mutluluk var, bu tarafında da mutsuzluk. Her zaman mutluluk denilen şu kefe aşağıda olmalı, ağırlık daima bu kefede olmalı. Hep bu galip gelmeli. Onun için en az günün yarısından fazlasını zikirle geçirmelisiniz. Zikri hayatınızın bir parçası yaptığınız zaman o zaman mutluluğunuzun nasıl kat kat arttığını göreceksiniz. Bütün mutluluklar sizin için sevgili kardeşlerim. Allah Teala sizden başka bir şey istemiyor ki. Şu dünyaya adı verilen gezegene sizleri göndermiş ve bu devrede göndermiş. Bu devrede yani bizim görev sahibi olduğumuz devrede. Bu da Allah Teala'nın bir büyük lütfu diye düşünüyorum. Hamdolsun ki ilmi bize öğretti. Başkalarına verilmeyen bir ilim Allah Teala tarafından bize verildi. Eğer bu ilmi bir bütün olarak kabul ediyorsanız bu kesin bir ifadedir. Başkalarına verilmeyen bir ilmin sahibiyiz. Öyleyse bununla huzur duyarız, bununla mutluluk duyarız, bununla Allah'a köle oluruz. Biz Allah'ın azatsız kölesiyiz. Bu hayatı yaşadığımız sürece biz Allah'ın azatsız kölesiyiz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın kölesi olmak inanılması güç bir mutluluk. Hayatınızın her saniyesinde
sizi mutlu

yaratıcı kılan bir şeyler vücuda getirir Allah-u Teala. Herkesi bunun için seferber eder. Herkes sizi mutlu etmek için vardır. Bundan habersiz olan insanlar hiçbir şeyin farkında olmaksızın şu dünya üzerinde yaşarlar ve ölürler. Niçin yaratıldıklarını, ne yapmaları lazım geldiğini hiç bilmeksizin. İşlerinden gelen şey hep şeytanın kulları oldukları için hep şeytanın ilkalarıdır. Ulaştırdıkları şeylerdir. Ve onlara tabi olurlar. Şu dünyada zengin olmayı, insanlara cekas atmanın bir vasıtası olarak düşünürler. Ve de nefslerinin doğrultusunda hep bir tek şey için yaşarlar. Başkalarından üstün olmak ve bu üstünlüklerini başka insanlara ispat etmek. Allah'ın üstün kıldığı kişiler bunu yapmak gereğini duymazlar. Çünkü etraflarındaki insanların kalplerindeki sevgiyi Allah oluşturur. O sadece Allah'ın kendisine kesintisiz olarak yaptırdığı güzel davranışları gerçekleştirir. Herkes mutludur. Ama en çok mutlu olan Allah'ın kölesi olandır. Azatsız kölesi. Sevgili kardeşlerim, neden birbirimizi bu kadar çok seviyoruz? Çünkü bizim sevgimiz size Allah'tan dolaşarak ulaşıyor ve katlanıyor. Sizin sevginiz bize Allah'tan dolaşarak geliyor ve katlanıyor. Kat kat sevgilerin içinde yaşıyoruz. Kainatın en güzel şeyi sevmek. Biliyoruz, hepinizden ayrı ayrı işitiyoruz. Bizi çok seviyorsunuz. Ne kadar çok sevdiğinizi Allah Teala da söylüyor. Ama biz de sizi çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. Ne kadar çok sevdiğimizi bir gün Allah size de söyleyecek. Ya onun bizi ne kadar çok sevdiği ve sizleri ne kadar çok sevdiği, bizim şu zavallı yaratığın sevgisinin sonsuz katı Allah Teala onu seviyor. Bu kulunu seviyor. Bizim ona karşı duyabileceğimiz azami sevginin sonsuz katı. Netice itibariyle sevgili kardeşlerim, hepimiz sadece bir yaratıkız. Allah katındaki değerimiz ne olursa olsun, bunu hiç unutmayalım. Hepimiz, biz de dahil olmak üzere, hepimiz sadece bir mahlukuz. Halik sadece O'dur. Yaratan Allah'tır. Eğer bu dünyada yaşıyorsak, Allah yaşamamızı uygun gördüğü için, O bizim dünyaya gelmemizi uygun gördüğü için varız. Anne babalarımız mı? Onlar sadece bir vasıta. Biz de kendi çocuklarımız için bir vasıtayız. Onlar da kendi çocukları için bir vasıta olacaklar. Ama yaratan Allah'tır. İşte bir defa da denizin yeşiline, göğün mavisine bakalım. Hep göklere baktıkça, beyaz bulutları gördükçe bizi hatırlayın sevgili kardeşlerim. Her ağaçtaki farklı yeşili gördükçe bizi hatırlayın. Çiçekleri gördükçe bizi hatırlayın. Ve
ve bizi düşündükçe bizi daha çok sevdiğinizi göreceksiniz. Sizler için yaşıyoruz. Sizler için hayattayız. Sahip olduğumuz her şey sizlerle paylaşılmak üzeredir sevgili kardeşlerim. Sevgili kardeşlerim, sizlerle beraberliğe doyulmuyor. Mutluluğu şu bir saatlik zaman devresi içerisinde Allah Teala bize bir kalp beraberliği, gönül beraberliği içinde bir defa daha yaşattığı için ona sonsuz hamd ve şükrederek bugünkü bu yarenliği inşallah burada tamamlıyoruz. Sizi ne kadar çok sevdiğimizi zaten biliyorsunuz. Ama biz gene de sizi çok ama çok sevdiğimizi ifade etmek istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine en üst boyutlarda ulaştırmasını dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha me as-salavat.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz sosyal medya bağımlılığı, alkol ve uyuşturucudan daha kötü. Dünyada 3 milyar insan, yani toplam nüfusun %40'ı sosyal medya kullanıyor. Araştırmalar insanların günde ortalama en az 2 saatini sosyal medyada geçirdiğini gösteriyor. Uzmanlar bazı yönleriyle dijital platformların neden olduğu psikolojik etkileri alkol ve uyuşturucu bağımlılığının tedavisinden daha zor olduğunu düşünüyor. Çünkü insan çok daha angaje oluyor ve bunu yaparken kimse kötü olduğunu düşünmüyor. Dünya çapında günde ortalama 200 bin insan hayatını kaybederken günde ortalama 400 bin bebek dünyaya geliyor. İnsan nüfusu katlanarak artarken teknoloji ve sosyal medya bağımlılığında artış gösteriyor. Günde ortalama 9 milyon cep telefonu satılıyor. Google ortalama olarak saniyede 40 binden fazla arama sorgusu işliyor. Bu da dünya çapında günde 3,5 milyardan fazla arama yapıldığını gösteriyor. Peki insanlar mutluluğu sosyal medyada bulabilirler mi? Asla mümkün değil. Eskilerin bir deyimi var. Bir Allah dostu belki bunu söylüyor. Padişah-ı alem olmak bir kuru kavga, bir veliye bende olmak, bir veliye bağlanmak hepsinden âlâ. İşte insanların sosyal medya bağımlılığı, alkol ve uyuşturucudan bulmak istedikleri mutluluğu asla ulaşamazlar. Mutluluk, insanların vaktini sosyal medyada geçirmesi, alkol ve uyuşturucuyla hayatını tüketmesi değil, tam tersi Allah-u Teala'nın insanlar için vaaz ettiği mutluluk, ahiret ve dünya saadeti nefsimizin tezkiye ve tasfiyesine bağlı. Allah yaratandır. Allah emredendir. Allah hükmedendir. İşte yaratan Allah hepimizi mutlu olalım diye yaratmıştır. Emreden Rabbimizin emirlerine itaat edersek, onun hakimiyeti altında mutlak surette İki can saadetine ulaşırız. Bunun dünyada örnekleri çok. Her devirde peygamber ve onun etrafındakiler mutlaka Allah-u Teala'nın yaratma, emretme ve hükmetme standardı içerisinde bir asr-ı saadeti yaşamışlardır. İşte yaratan mutlu olalım diye bizi yaratmışsa, o zaman onun emirlerine itaat etmemiz, emirlerini yerine getirmemiz lazım. Nedir emri? Son indirilen şeriat ve bu Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala 73 ayet-i kerimede ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. 12 ayette Allah-u Teala bize farz kılıyor. Neyi emrediyor Allah-u Teala? Allah'ın zatından bize üfürülen ruhu hayattayken sahibi olan Allah'a iade etmemizi, teslim etmemizi emrediyor. Sadece bir dilek ama bu dileğin karşılığında Allah-u Teala'nın bize mükafatı 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısı. İşte şu anda vaktini sosyal medyada harcayanlar, alkol ve uyuşturucu kullanan insanlar hepsinin arka planında sorarsanız belki birçoklarının sebebi mutsuz huzursuzluktan kurtulmak, birçokları ben bununla mutlu oluyorum diyor ve ona sığınıyorlar. Halbuki nefsin talepleri olan bu dünya ile hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil. Allah Teala bizi dünya için yaratmadı. Bizi kendisi için yarattı. Dünyayı bizim için ama bizi kendisi için yarattı. Eğer Allah içinsek Allah Teala emrediyor. Zatımdan size üfürüm ruhu hayattayken bana ulaştırın, bana teslim edin. Biz dileyeceğiz ama bunu gerçekleştiren hepimizin sahibi Allah. Öyleyse şu anda sosyal medya bağımlılığı, alkol ve uyuşturucudan kullanan tüm insanlara sesleniyoruz. Allah'ın emri olan, temel emri olan, 12 kere üzerimize farz kılan Allah'a ulaşma dileğini, Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah bu talebi kalbinizde gördüğü an, verdiği söz mutlaka ruhunuzu Allah kendisine ulaştıracak. Ve sanki siz ulaştırmışsınız gibi 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısını mutlaka Allah size verecektir. Evet, hiç kimsenin endişesi olmasın. Emin olun,
kalpten Allah'a ulaşmayı dilerseniz ki Allah Teala üzerimize 12 kere farz kılmıştır. Bu dileğin sahibi olduğunuz an Allah Teala bu talebi kalbinizde gördüğü an geri kalanını Allah garanti ediyor. Ruhunuzu Allah kendisine ulaştırıyor. Bütün vasıta emirleri Allah size sevdiriyor ve Allah ruhunuzu kendisine ulaştırdığı zaman ermiş evliyadan kılıyor, kendisine dost kılıyor ve kendisine dost kıldığı bu kullarına 3 tane cennet dünya saadetinin yarısını mükafat olarak teslim ediyor. Öyleyse vaktinizi, Allah'ın en kıymetli hazinesi olan zamanı kendi aleyhinize değil lehinize sizi mutlaka mutluluğa ulaştıracak olan bir ölçü içerisinde Allah için kullanın, Allah'a teslim olun ve bütün mutlulukları siz yaşayın. Allah hepinizden razı olsun.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an mutlu programda Allah-u Teala bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz ruhun Allah'a iki defa ulaşması. Birinci sualimiz, ruhun Allah'a iki defa ulaşması nasıl gerçekleşir? Bir insanın Azrail Aleyhisselam'la beraber Allah'a ulaşacak olan ruhu iki ayrı hüviyette olabilir. İnsan ruhu eğer Allah'a o kişi hayattayken ulaşmışsa bu birinci ulaşmadır. Ölümden sonra da mutlaka ikinci defa ulaşacaktır. Ölümle ruhun Allah'a ulaşması Allah'ın garantisinde gerçekleşiyor. Ama bir şirkli olarak Allah'a ulaşmak var. İki şirksiz olarak Allah'a ulaşmak var. Şirkli olarak Allah'a ulaşmak ölümle gerçekleşir. Onun için cehennem söz konusu. Şirksiz olarak Allah'a ulaşmak hayattayken Allah'a ulaşmadır. Onun için de cennet söz konusu. Kur'an'ın olmazsa olmaz bir temel şartı var. Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması, kişinin Allah'tan yapacağı bir talebin sonucudur. Rabbimiz Nisa 58'de اِنَّ اللّٰهَ يَعْمُرُكُمْ حَنْ تُعَدِّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِيَا Allah emanetleri sahibi olan Allah'a iade etmenizi emreder. Evvela emanet ruhumuzdur. Ahzab 72'de اِنَّ اَرَتْنَا اَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالَّذِي وَالْجِبَالِ وَاَبَيْنَا اَنْ يَحْمِلْنَا وَاَشْفَكْنَا مِنَا وَحَمَلَ الْاِنْسَانُ اُنَّهُ كَانُ زَلُوا مَنْ جَهُولَ Emaneti göklere, yerlere, dağlara yüklensin diye teklif ettik. Hiçbirisi yüklenmedi, insan yüklendi. Çünkü insan zalim ve cahil. İşte nefsimiz 19 afette mağlul ve insan olan nefsimiz olarak karşımıza çıkıyor. Ruh emaneti Allah'a teslim olduğu zaman fizik vücut emanet olur. Fizik vücut Allah'a teslim olduğu zaman nefs emanet olur. Nefs Allah'a teslim olduğu zaman irade emanet olur ki Allah Teala Müminun suresinin 8. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِيَمَانَاتِ مُعَاتِمْ رَعُونَ Onlar emanetlerine ve ahdlerine riayet edenler, uyanlar, sadık olanlardır. İşte kim ki ruhunu Allah'a teslim ederse fizik vücut emanet olur. Kim ki fizik vücudunu Allah-u Teala'ya teslim ederse, nefs emanet olur. Kim ki onu da Allah'a teslim ederse o zaman onlar hem emanetlerine hem de ahitlerine riayet eden sadıklardan oluyorlar. Secde 11'de ölümle ruhun Allah'a ulaşmasını Allah-u Teala bize açıklıyor. قُلْ يَتَوَفَّكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذ۪ي نَوُكُلَ بِيكُمْ سُمَا نَيَتِرْجَهُونَ Üzerinize vekil kılınan ölüm melekleri sizi mütevaffa kılacak. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Ölümle ruhun Allah'a ulaşması secde 12'de şirkli ulaşmadır ki mücrimler diyor o gün biz işittik, gördük. Bizi tekrar dünyaya geri gönder. Artık ikinci bir kere dünyaya geliş hiç kimse için mümkün değil. Ama hayattayken ruhun Allah'a ulaşması, şirksiz olarak Allah'a ulaşmak, Bakara 46. اَلَّذ۪ينَ يَزِنُّونَ اَنَّهُ مُلَاكُ رَبُّهُمْ وَاَنَّهُ مِلَيْ رَعَجُونَ Allah Teala 12 kere ruhun Allah'a ulaşmasını farz kılmış. Ve Allah'ın daveti Allah'a ulaşmayı dilemeye, İkincisi Allah'a ulaşmaya davet. Bu muhtevada Allah'a ulaşmayı dilemeye davet, kişinin üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilemesiyle, Allah'a ulaşmaya davet de 14. basamakta kişinin mürşidine tabi olmasıyla gerçekleşir. İkinci sual, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaştırılması kişiye ne sağlar? Allah Teala Tövbe 126'da onları senede bir iki kere imtihan ettiklerinizi görmüyorlar mı? Tövbe etmiyorlar ve zikre başlamıyorlar. İşte seçilmiş olmalarına rağmen o seçilenleri Allah Teala senede bir iki kere imtihan ediyor. Her devirde insanların %90'dan fazla seçiliyor. Ama bu ayet-i kerimede belirtildiği gibi bu %90'dan fazla seçilen insanlardan ancak %10'dan azı Allah'a ulaşmaya diliyor. Geri kalanlar bu ayet-i kerime gereğince senede bir iki kere imtihan olmalarına rağmen tövbe etmiyorlar ve zikir yapmıyorlar. Ama Bakara 156-157'de hatta 155'ten itibaren başlayalım. وَنَّبْلِيَوْكُمْ بِشَيْنْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُعِي وَنَقْسَنْ اَمْوَالِ وَاَنْفُسِ وَسَمَرَاتٍ فَبَشُونِ مِنَ السَّابِرِينَ Onları korkuyla, açlıkla, maldan, canla, eksmeyle imtihan ederiz. Sabredenleri müjdele. Kimler oldu sabredenler? Bakara 156-157'de onlara bir musibet isabet ettiği zaman derler ki biz Allah işiniz ve mutlaka Allah'a döneceğiz. Yani bu şekilde hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasına iman eden ve ölümle de tekrar ruhun Allah'a döneceğinden emin olanlar. İşte onların üzerine selavat ve rahmet vardır. Öyleyse ruhun iki şekilde Allah'a ulaşacağına iman eden ve ruhun sadece ölümle Allah'a ulaşacağına iman eden kişi var. Ruhun ölümle Allah'a ulaşacağına iman eden kişi Tövbe 126'da hayattayken Allah'a ulaşmayı dilemiyor, tövbe etmiyor ve zikir yapmıyor. Ama ruhun iki şekilde Allah'a ulaşacağına iman eden kişi, o ise hem ölümle ruhun Allah'a ulaşacağına emin, hem de hayattayken Allah'a ulaşmayı dilemesi halinde Allah'ın o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracağından emin. Allah Teala Al-İmran 73 ve Bakara 120'de hidayetin ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaşması olduğunu buyuruyor. Şura 13'te de Allah Teala bunu garanti ettiğini net olarak bildirmiş bize. Bir insanın ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırılması o kişiyi Allah'ın indinde kıymetli bir noktaya getirir. Velayet makamının sahibi yapar. Bunun adı hidayete ermektir. İçinde yaşamakta olduğumuz çağa damgasını vuracak olan konu hidayettir. Allah Teala'nın Resulü Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifine buyuruyor ki bir zamanlar gelecek Kur'an'ın resmi İslam'ın ismi kalacak. İnsanlar İslami isimlerle anılacaklardır ama İslam'dan en uzak kişiler olacaklar. Mescitleri dışarıdan mamur ama içindekiler hidayetten mahrum. Evet, içindekiler kalplerinde hidayetten eser olmayacak. İşte kalplerinden hidayetten eser olmayanlar seçilmelerine rağmen Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Ruh bunlar dilemiyor. Ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür. İnancı sebebiyle insanlar hidayet kavramını yok etmişler ve ulaşmayı dilemiyorlar. Ama önümüzdeki devre hidayet içinde yaşayan insanların devri olacaktır. Yani Bakara 156-157 onlar Allah'a ulaşmayı dileyen Allah'ın kendisine mürşid gösterdiği, mürşidine tabi olan ve 7-8 aylık süre içerisinde ruhunu Allah'a ulaştıran, hidayete erenler olarak Bakara 157'de zikrediliyor. Evet, Bakara 157. Üçüncü sual, ruhun ölmeden Allah'a ulaşmasına inanmamak hangi sonuçları doğurur? Eğer kişi hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasına inanmıyorsa, o zaman onun bütün amelleri Kehf 103, 104, 105'e göre boşa gider. Ve Yunus 7-8'e göre de kazançları sebebiyle gideceği yer cehennem. Yunus 7-8'de ne diyor Allah-u Teala? اِنَّ la لَا يَرْجُنَ. Eğer inanmıyorsa Allah'a ulaşmayı dilemeyecek. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi neyi diliyor? وَرَادِبُ الْحَيَاتِ dünya, dünya hayatını diliyor. Öyleyse terazinin bir kefesinde dünya hayatı, diğer kefesinde Allah'ın zatı. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, o zaman terazinin ikinci kefesinde dünya hayatını diliyor. Dünya hayatını dileyenler, onunla mutlu olacağını zannediyorlar. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafildirler. Onların kazançları sebebiyle gideceği yer cehennem. Öyleyse otomatikmen Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes için cehennem söz konusu. Bunlar şirkli olarak ölümle Allah'a ulaşırlar. Ama hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasına inananlar, onlar Enfal 29'da zikredilmiş. Ya eyyühellezine amenü intettekullâhe yec'al lekum furkânen. Takva sahibi olursanız Allah size furkanlar verir ve bütün günahlarınızı örter. Allah'a ulaşmayı dilemek amelin sigortası, günahların kefareti. Mürşide tabi olmak bir daha günahların sevaba çevrilmesi ve günahların sevaba çevrilmesi ve de amelin kat be kat arttırılması. Öyleyse eğer gerçekten kişi Allah katında kıymetli bir kul, Allah'ın dostu olmak istiyorsa mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyecek, mutlaka Allah'ın kendisi için taati mürşide tabi olacak. 19 fille Allah Teala 73 ayet-i kerimede insan ruhunun Allah'a ulaşmasını açıklıyor. Kur'an-ı Kerim'de duhan fitnesinden bahsediliyor. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz vaaz ettiği hadislerin açıklamasında Deccal fitnesi duhan fitnesinden söz etmiş. Bir ara mescitte sahabe kıyametten bahsediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onlara ulaşıp da neden konuşuyorsunuz deyince kıyametten. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz kasem ederim Allah'a 10 büyük alamet gerçekleşmedikçe kıyamet kopmaz. Nedir onlar ey Allah'ın Resulü? Deccal fitnesi 1, duhan fitnesi 2, Dabetülerz 3, güneşin batıdan doğması 4, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın yeryüzüne inmesi 5. İşte Deccal fitnesi onlar ateşe çağıran imamlar. Ve ceannahum eymeten yed'une ilen nari. Biz onları ateşe çağıran imamlar kıldık. Kasas 41'de. Bu ateşe çağıran imamlar fesat çıkaranlardır. Kübera ve Sadatlardır. Tövbe 32. Ahzab 67-68, hidayeti gizleyenlerdir Bakara 159, Resul ayetlerle alay edenlerdir Kehf 106 ve zulmani ilimlerle amel edenler Bakara 102. Bunlar ateşe çağıran imamlar. Ama bunlar aynı zamanda fitnenin elebaşları. Evet, fitne onlardan çıkmış. Allah Resulü diyor ki kalplerinde hidayetten eser olmayacak. O gün yaşayan alimler gök kubbenin altında yaşayan insanların en şerleri. Fitne onlardan çıkmıştır. Tekrar onlara dönecek. İşte bunlar fitne yayıcılar. Deccal fitnesi. Bir de duhan fitnesi var. Duhan fitnesi seçilmelerine rağmen Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. İşte يَوْمَ تَحْتِيْسَا وَمَدْيُخَانِ مُب۪ينَ. O semanın apaçık bir dumanla kaplandığı günleri gözetle. Bu bir fitnedir. Bu fitne bir dumandır. يَخْشَنَّاسَ هَذَا عَذَابٍ اَل۪يمٍ. İnsanlar korkacak, bu elin bir azaptır. Ve o gün seçilmiş olanlar seçilmiş olmalarına rağmen Allah'a ulaşmayı dilemeyenler kendilerini mümin zannediyorlar. Bizden bu azabı kaldır, biz müminleriz. Allah Teala nerede onlara diyor? Onlar ibret almadılar. İşte bu ibret almayanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler dumanın azap şeklinde hepsini kapladığı insanlardır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de şu ayet-i kerimede insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasından bahsediyor. Bir insan Allah Teala ulaşmayı dilemediği zaman 12 defa üzerine farz kılınan bu farzı reddetmiş oluyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi ne yaparsa yapsın, hangi ibadetleri kaç yıl yaparsa yapsın, kişinin Allah'ın cennete girmesi mümkün değil çünkü ameller boşa gidiyor. Onun için Allah Resulü öyle insanlar vardır ki cehennemlik amel işlerler ama cennete gideceklerdir. Öyle insanlar vardır ki cennetlik amel işlemelerine rağmen cehenneme gideceklerdir. İşte bu cennetlik amel işleyip de cehenneme gidenler Kehf 100, 300, 405'e göre amelleri boşa gidenler. Cehennemlik amel işleyip de cennete gidenler onlar da Enfal 29'a göre Allah-u Teala'nın günahlarını örttüğü insanlar. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştıranlar ve öldükten sonra ulaştıranlar olarak iki grup insandan bahsediyor bizlere. Ve kurtuluşumuz için ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmamızı emrediyor. Sizce ruh hayattayken Allah'a nasıl ulaşır?
2: Şu an yaşamış olduğumuz yaşam çerçevesinde yapmamız gereken bazı dini görevler olduğunu düşünüyorum. Ve bunun neticesinde de yani ölümle birlikte de Allah'a ulaşacağımızı düşünüyorum.
3: Hayattayken Allah ulaşmaz ya. Bu can bu bedenden çıkmadıktan sonra Allah'a nasıl ulaşabilir ki?
4: Ruh hayattayken nasıl ulaşacak? Rahmetlik olursa Allah'a öyle ulaşacak.
5: Dua ederek, şükrederek.
1: Allah-u Teala ruhun Allah'a ulaşabilmesi için ilk adımın Allah'a ulaşmayı dilemek olduğunu açıklıyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
3: Allah'ın dinimizce bize şart edilen şeyleri yapmak.
4: Sadece Peygamber Efendimiz Allah'ı gördü. Bir de başka bir sahabe gördü. Başka kimse hayattayken göremez. Mümkün değil.
5: Allah'ım sen yardımcı ol demek. Allah'ım sen bize sabır ver demek. Bir iş başımıza bir iş geldiği zaman Allah'a ulaşmaktır.
1: Rabbimiz bunun ilk adımının kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek olduğunu söylüyor.
2: Hiç duymadım açıkçası. Yani dini konularla ilgilenen biriyim ama hiç duymadım. Sizden de öğrenmek isterim şu an. Ey Yüce Allah'ım ben de yaşarken ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum.
3: Ben de yaşarken sana ulaşmayı diliyorum.
2: Beni de dostlarının ve velilerinin arasına al.
0: Birimiz sadece Peygamber Efendimiz Allah'ı gördü. Biri de başka bir sahabe gördü. Başka kimse hayattayken göremez, mümkün değil dedi. Allah bu dünyada görülebilir mi? Evet. Kim iradesini Allah'a teslim ederse ki insanla Allah arasındaki ilişkide Allah'ın bize farz kıldığı 7 safa 4 teslim var. Birinci safa Allah'a ulaşmayı dilemek. İkinci safa Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olmak. Üçüncü safa ruhun teslimi. Dördüncü safa fizik vücut teslimi. Beşinci safa nefsin teslimi. Altıncı safa irşat ve yedinci safa iradenin teslimi. Öyleyse iradenin tesliminden sonra kalp gözüyle Allah o kişiye zatını gösteriyor. O zaman baş gözüyle kimse Allah'ı göremez. Allah Teala bunu Araf suresinin 43. ayet-i kerimesinde Hazreti Musa Aleyhisselam'la bize açıklıyor. Hazreti Musa Aleyhisselam ya Rabbim seni görmek istiyorum dediğinde ya Musa diyor ben şimdi şu dağa tecelli edeceğim. Eğer yerinde durabilirsen o zaman tekrar konuşuruz diyor. Allah daha tecelli ettiği zaman onu paramparça etti. Musa Aleyhisselam bayılarak yere düştü ve sonra ayıldığı zaman sen subhansın, seni tenzih ederim, sana tövbe ederim, ben müminlerin ilkiyim. Yani neden müminlerin ilkiyim? Baş gözüyle Allah'ın zatının görülmeyeceğine iman edenler derim. Ama Necm suresinin 11. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala مَا كَزَبَ الْفُوَادُ مَا رَاهَ onun gördüğünü baş gözüyle gördüğünü kalbi tekzip etmedi. Yani demek ki daha evvel kalp gözüyle defaatle Allah-u Teala'yı görmüştü. Kalp gözüyle Allah'ın görülmesi Kur'an-ı Kerim'e göre mümkün mü? Evet. Birçok ayet-i kerimede mesela Al-İmran suresinin 18. ayet-i kerimesi Şehidallahu ennehu la ilahe illahu vel melaiketu ulil mikaime mekas. Bu ayet-i kerimede Allah Teala zatına şahittir. Melekler de Allah'ın zatına şahittir. İlim sahipleri, adalette hükmeden ilim sahipleri de Allah'ın zatına şahittir. Yani onlar iradelerini Allah'a teslim etmişlerdir ve Allah Teala zatını onlara göstermiştir. Yetmez Zuruf 86'da La yemlikune şefaata ila men şehide bil hakki ve hum ya'lemun. Yine orada La yemlikune şefaata ila men şehide bil hakki. Allah'ın zatına şahit olanların dışında kimse şefaate malik değil. Yusuf 108 Ben ve bana tabi olanlar görerek Allah'ın zatını görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte budur. Kaf 37 yine Allah'ın zatını görmekten bahsediyor. Bakara 140 Allah'ın zatına şahit olmayı. Öyleyse bütün bu ayetler bize fizik vücudun baş gözüyle görülmeyeceğini Araf 143 ispat ediyor. Ama ruhun baş gözüyle görülebileceğini Necm 11, Al-İmran 18, Zuhruf 86, Yusuf 108, Kaf 37, Bakara 140 da kalp gözüyle Allah'ın zatını görüleceğini Allah-u Teala açıklamada bulunuyor. Allah'ın en büyük mükafatı zatını görmesidir. Allah'ı görebilmek için bir insanın ruhunun ve şeyin nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmesi gerekir. Kim iradesini de Allah'a teslim ederse o Allah'ı görmeye hak kazanır. Normal statü budur. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği zaman bu hedefe doğru yola çıkmıştır. Ve iblisin bir batıl inancı Allah bu dünyadayken görülmez, Allah cennette görülür olayı tamamen bir hürafedir, bir bidattır. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırabilmenin yolu mutlaka bir mürşide tabi olmaktan geçiyor. Peki mürşit sizin için ne ifade ediyor?
5: Ben hiçbir mürşide talip olmadığım için hiçbir şey ifade etmiyor.
3: Şu an yani söylenen imamlar olsun şunu ben onlara hiçbir şekilde inancım yok. Benim çocukluğumda benim annem babam bana ne söylemişse ben buna inanıyorum. Herkes kendince dini yorumluyor. Kendince dine yön vermeye çalışıyor. Menfaat çıkar için kullanıyorlar herkes. Ben buna inanıyorum.
2: Mürşide üye olmak demek aslında insanın bilmemiş olduğu bazı konularda daha tecrübeli insanlardan faydalanması, onların çerçevesinde bazı şeyleri daha güzel bir şekilde öğrenebilmesi demektir. Yani bu da dini anlamda söylemiş olduğuma çevirirsek bu da mürşit anlamında geliyor. Yani Allah'a ulaşmak bence tek başına başarılabilecek veya yaşanabilecek bir pozisyonda değildir. Muhakkak bunları bir alimlerden, bir mürşitlerden öğrenmenin çok daha faydalı olacağını düşünüyorum.
1: Günümüzde de var mıdır mürşitler, Allah dostları?
4: Olmaz olur mu? Biz her hafta zikrediyoruz, her hafta toplantıya gidiyoruz. Biz hoca mı gidiyoruz?
2: Var. Evet aynen var. Şu anda ben kendim de üyeyim zaten. Evime de yakın bir pozisyonda. Fırsat bulduğum süre zarfında da gidiyorum.
5: Hiç tanımıyorum. Onlar eskide kaldı.
1: Peki onları nasıl bulabiliriz?
4: İsteyin her istediğini her yerde bulabilir. Yeter ki isteyin siz.
2: Ben annem aracılığıyla buldum ve şu anda da çok mutluyum. Yani daha aktif olmayı isterdim ama şu an için çok değilim.
0: Bir misafirimiz herkes kendince dini yorumluyor, dine yön vermeye çalışıyor. Çocukluğumda annem babam bana ne söylemişse ona inarım dedi. Anne babanın çocuklarına öğretmesi gereken en önemli şey nedir? Tabii ki Tahrim suresinin 6. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine amenu kû enfusekum ve ehlikum nâra. Tahrim 6'da ey amen olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, yakıtlı insanlar ve taşlar olan ateşten kendinizi ve ailenizi koruyun. Öyleyse cehennemin ateşi taşlar ve insanlardan oluşuyor. Öyleyse o zaman korunmak istiyorsa evvela anne Allah'a ulaşmayı dileyecek, baba Allah'a ulaşmayı dileyecek. Tıpkı uçağa binen kişi için anons yapıldığı zaman büyüklere evvela kemerinizi bağlayın, sonra çocuklarınızın kemerini bağlayın. İşte Allah'a giden yolda da önce anne baba Allah'a ulaşmayı kalben dileyecek, mürşidine tabi olacak, sonra da anne baba çocuğunun Allah'a ulaşmayı dileyip müşrine tabi olması için ona nasihat edecek. Bir anne babanın evladına bırakacağı en büyük miras İslami terbiyedir. İslami terbiye temeli Allah'a ulaşmayı dilemek ve müşride tabiyetle gerçekleşir. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz verdiği İslam terbiyenin merkezinde Allah'a ulaşma dileği vardır. O varsa arkasında mutlaka kurtuluş vardır. Elbette zorla bunu yaptıramazsınız. Ama inat etme konusunda elinizden gelen gayreti göstermek durumundayız. Her şeyin ardında iblis Allah'ın güzelliklerini çirkin hale getirmeyi başarmış. İnsanlara sunmuş ve onlar da ne yazık ki inanmışlar. Ataları neyi göstermiş de onu yaparak kendilerini cehenneme mahkum etmişler. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz anne babanın çocuğuna bırakacağı en büyük miras İslami terbiyedir. Ama bir başka şey daha söylüyor Allah-u Teala ayet-i kerimede Lokman 15'te. Annem babam bilmediğim bir şey bana şirk koşarsa, öyleyse anne babanın yaşadığı din şirkli bir din olabilir. Allah'a ulaşma dileğinin muhtevasında yer almadı. İşte anne baba eğer çocuğuna ruh insana hayat verir, ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Ancak ölümle insan ruhuna ulaşır. Dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması yoktur. Böyle diyen iyi anne babaya Allah-u Teala uyarıda bulunuyor. Annem babam bilmediğim bir şey bana şirk koşarsa ona itaat etme. Bana ulaşanın yoluna tabi ol. Vettebi sebiyle men enabeyleye. Öyleyse eğer diyorsa ki annem babam bir şey bana şirk koşarsa, anne baba evladına nasıl şirki söyler? İnancında ruh insana hayat verir. Ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Ancak ölümle insan ruhuna ulaşır. Dünya hayatında ruhun ulaşması yoktur diyorsa ki Kur'an-ı Kerim'in temel hakikati ruhun iki şekilde Allah'a ulaşacağı, bir hayattayken, iki ölümle. Bu insanlar ölümle ruhun Allah'a ulaşmasına inanıyorlar. Ama hayattayken ruhun Allah'a ulaşacağına inanmıyorlar. O zaman şirkte kalıyorlar. Çünkü Allah'a ulaşmayı, ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi şirkin içindedir. İşte böyle anne baba devreye girer de çocuğuna ruh dünyada Allah'a ulaşamaz, evladına şirki söylerse, evlat da buna iman ederse o zaman evladının şirkte kalmasına anne baba sebep oluyor. İşte Allah-u Teala uyarıyor Lokman 15'te ona itaat etme. Bana ulaşanın yoluna tabi ol. Yani sen de ruhun iki şekilde Allah'a ulaşacağından emin ol. Bir hayattayken, iki ölümle. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
6: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Ben Kocaeli'den Halil Atılır. Hasretle, hürmetle o mübarek ellerinizden öperim inşallah. Müsaadeniz olursa bir sualim olacak inşallah. Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya inanmayanlar, gök kapıları kendilerine açılmayan, böylece namazda miraca ulaşamayanlardır diyebilir miyiz? Cevaplarsanız çok sevinirim. Sizi çok ama çok ama çok kalbimden seviyorum. Efendimizin ümmetiyle inşallah. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. Bir kere daha suali okuyacak olursak, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya inanmayanlar, gök kapıları kendilerine açılmayan, böylece namazda miracı yaşamayanlardır diyebilir miyiz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz namaz müminin miracıdır buyuruyor. Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanmayanlar ve irşat yolunu bu sebeple reddedenler ise kibirlilerdir. Kibirli olanlara da Arap 40'a göre gök kapıları açılmaz. O kişi ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmamıştır. Yani nefsi hala rehinedir. Bu sebeple gök katlarının anahtarı eline geçirememiştir. Ruhun da Allah'a ulaşması bu sebeple mümkün olmamıştır. O ruh için gök kapılarının kapıları hala kapalıdır. Elbette onlar miracı yaşamayanlardır. Ama Mü'minun suresinin 1 ve 2. ayet-i kerimesinde قَطَّ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذ۪ينَ فِي سَلَاتِمْ خَاشُونَ Onlar müminlerdir ve onlar felaha erenlerdir. Namazlarında huşu içinde yaşayan felaha erenlerdir. Öyleyse bir kere daha söyleyelim. Ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya inanmayanlar, gök kapıları kendilerine açılmayan, namazda miracı yaşamayanlardır diyebilir miyiz? Rahatlıkla diyebiliriz. Araf 40'ta وَالَّذ۪ينَ كَذِبُوا بِعَيَاتِنَا وَاسْتَقْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتُّوا أَبْوَابِ السَّمَاءِ ayetleri yalanlayanlar ve kibirli olanlara gök kapıları açılmaz. Allah razı olsun. Bu kibirliler tabii kendileri Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olanlar da onlarla olarak karşımıza çıkıyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah.
1: Allah-u Teala ruhun bu dünyada Allah'a ulaşabilmesini ve kişinin öldükten sonra daha üst kat cennetlere gidebilmesini sağlayacak en önemli ibadetin zikir olduğunu açıklıyor bizlere. Sizce zikir yapmak insana neler kazandırır?
2: Zikir, evet, en başta geldiklerini her zaman söylerler. Yani Allah'ı anmak, hep toplu bir ortamda beraber zikretmek, bazı isimlerini anmak. Bu ortamlarda bulundum ama açıkçası daha tam anlamıyla onun feyzini şu an almış değilim.
3: Kendimizden geçeriz diye düşünüyorum ya. Ben mesela görüyorum, mesela milletin zikrettikleri zaman kendinden geçtiklerini.
5: Hiçbir zikire inanmıyorum. Sen hayır edersen, dua edersen, yoksullara önde tutarsan hep 10 tane zikirden daha iyidir.
1: Zikir yapan bir insanla yapmayan bir insan nasıl olur?
4: Yüzünden belli olur. Ordunun içinde ben onlar tek tek seçerim. Yüzünde nur olur, insan sıfatı olur.
2: Bunu yorumlamak benim haddime değil açıkçası. Bunu ikisi, yani zikir yapanla yapmayan kişiyi karşılaştırıp sormak lazım ki çok daha iyi olur. Dışarıdan ben baktığım zaman kişilerin dini içeriklerine biraz karışmış gibi hissederim. O anlamda çok yorum yapamam açıkçası bu konuyla ilgili.
1: Peki dünya nasıl bir yer olur sizce? Allah'ın ismini her an zikretsek, herkes Allah'ın ismini zikretse, dünya hayatımız ve ahiret hayatımız nasıl olur?
3: Güzel olur. Bu, yani insanoğlu Allah'ı bir, yani unutmasaydı emin ol şu an bu durumda bile olmazdık. Ama insanoğlu, herkes Allah'ı unutmuş. Kendi çıkarı, kendi menfaatinin peşine kaçmış. Öbür dünyayı düşünen yok.
0: Misafirimiz, hiçbir zikre inanmıyorum. Sen hayır edersen, dua edersen, yoksulları önde tutarsan 10 tane zikirden daha iyidir dedi. Zikirden daha önemli ameller de var mıdır? Hayır. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman zikir ibadetlerin sultanıdır. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in hadisleri de bunu söylüyor. Ankebut 45'te "Utlu mahyu eyleyke minel kitabi." Sana vahyettiğimiz Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini tilavet et, oku. "Ve akimus salate inne salate tenhâvne an fâşâye münker." Namaz kıl, çünkü namaz kötülükten, fuhşiyattan men eder. "Ve le zikrullahu lekber." Ama bil ki Allah'ın zikri en büyüktür. İşte ayet-i kerimede Allah isminin, zikrin en büyük ibadet olduğunu Allah söylüyor. Velle zikrullahu lekber. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz ne buyuruyor bu konuda? Buyuruyor ki benim gözlerim uyur ama kalbim uyumaz. Öyleyse Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz daimi zikirdeydi. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Buyuruyor, alimin uykusu cahilin ibadetinden iyidir. Alim daimi zikrin sahibi olan kişidir. Yani alim uykudayken de zikreden, ama cahil namaz kılsa 1'e 10 kazanmasına karşılık, alim uykudayken zikrettiği zaman 1'e 700 kazanır. İşte ikisinin arasındaki fark sebebiyle birisi 1'e 10 kazanırken diğeri 1'e 700 kazanır. Ama bizim kardeşimiz diyor ki bunların hiçbirisine inanmıyorum, 1'e 700 kazandığına, şuna buna. Sen eğer fakirlere para verirsen o daha iyidir. 10 tane zikirden daha iyidir. Hayır. Gerçekten kim olursa olsun, ister inansın ister inanmasın, bir hayır işlediği zaman Enam 160'a göre 1'e 10 kazanır. Men câbil haseneti felehu aşru emsâluha. Seyyiat 1'e 1'ken hasenat 1'e 10'dur herkes için. Ama kim mürşidine tabi olur ve zikretmeye başlarsa 1'e 700 kazanır. Zuruf 36'da "Men yahşu an zikri rahmani nukayitlehu şeytane." Kim zikretmiyorsa biz ona şeytanı müsaade ederiz. Dinin Kur'an muhtevasına baktığımız zaman hedefler var. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabi olmak, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi ve irşat, iradenin teslimi. Bir de bu hedeflere ulaşmak için vasıtalar var. Namaz kılmak, oruç tutmak vesaire, Allah'a ulaşmayı dilemek, tövbe etmek. Allah'ın dininde zikirden daha önemli, daha büyük bir ibadet yoktur. Zikrin dışında ne yaparsanız yapın, nefsinizin tezkiye edemezsiniz. Nefs tezkiyesi yoksa 7 kademede yapacağınız teslimler nedeniyle ruhunuzun 7 tane gök katı yükselerek Allah'a ulaşması asla söz konusu değil. Zaten Nevile Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde buyurmuş. Size amellerin en iyisini, Rabbinizin huzurunda en temizini, derecelerinizde en yükseğini, altın gümüş ifak etmekten daha hayırlısını, düşmanla karşı karşıya edip siz onlar sizin boyunlarınızı vurmaktan daha iyisini söyleyeyim mi? Buyurun ya Resulullah, o Allah'a zikretmektir. Yani Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz en kıymetli ibadetin zikir olduğunu zaten açıklamış durumda. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, Allah razı olsun.
7: Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü Muhterem Hocam. Muhterem Hocam, hürmetle vasiletle ellerinizden öpüyorum. Müsaade buyursanız inşallah bir sualim olacaktı. Dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması yoktur. Ruh vücuttan çıkarsa insan ölür diyenler, hakkı batıla karıştıranlar mıdır? Allah razı olsun, sizleri çok seviyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü.
0: Aleyküm Selam ve Rahmetullah ve Berekatühü. Biz hepinizi çok seviyoruz. Bir kere daha suali okuyacak olursak. Dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması yoktur. Ruh vücuttan çıkarsa ölürüz diyenler hakkı batılla karışanlardır. Evet. Diyebiliriz. Hak ne? Hakka ruhun geri dönmesi, gerçek olan, hak olan hakikat bu. Hak hidayeti ifade eder. İnsan ruhunun veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmesini ifade eder. Öyle bir devirde yaşıyoruz ki bu devirde Allah'ın insanları kurtuluşa ulaştıracak olan tüm Kur'an'a koyduğu hakikatler gene insanlar eliyle yok edilmiş. Öyleyse burada ne olmuş? Hak batıla karışmış. Batılın içine girmiş. Sonuç mu? Ne yazık ki cehennem. İsra suresinin 81. ayet-i kerimesinde Kul ca'al hakku ve zehkel batıl. Kul ca'al hakku ve zehkel batıl. İnne batile kâne zahuka. De ki hak geldi, batıl zahil oldu. Muhakkak ki batıl yok olacaktır. Yok olmaya mahkumdur. Allah Teala açıkça bunu söylüyor. Suallere geçiyoruz inşallah. Aydın'dan bir kardeşimiz, Dönem Hocam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, eğer kafir Allah'ın katında rahmetinin tamamı bilseydi, cennetten ümidini kesmezdi. Mümin de Allah katında azabın tamamını bilseydi, cehennemden kurtulacağından emin olmazdı. Hadisini açıklar mısınız? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, eğer kafir Allah'ın katındaki rahmetin tamamını bilseydi, cennetten ümidini kesmezdi. Çünkü gerçekten Allah'ın rahmeti her şeyi kuşatmıştır. Allah'ın rahmeti ve ilmi her şeyi kuşatmıştır. Mümin de Allah katındaki azabın tamamını bilseydi, cehennemden kurtulacağından emin olmazdı. Kimdir cehennemden kurtulacağından emin olanlar? Onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah Teala Kasas suresinin 84. ayet-i kerimesinde Kasas 84'te men ca'a bil haseneti fe lehu hayrun minha men ca'a bis seyyiati fe la yujzel lezine amelu sayihati illa ma kanu ya'malun. Kim hasenat ile pozitif derecelerle gelirse o takdirde ona ondan daha hayırlısı vardır. Kim seyyiat negatif derecelere gelirse işte o zaman kötü amel yapanlar yaptıklarından başkası fazlasıyla cezalandırılmaz. Derecet kaybedenlerin cezası kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden çıkardıktan sonra kalan derecelere kadardır. Dolayısıyla Allah'ın katındaki azabın tamamını bilseydi cehennemden kurtulacağından emin olmazdı.

tamamen emin olanlar En'am suresinin 82. ayet-i kerimesinde imanına zulüm bulaştırmayanlardır. Allah Teala lezine aminu ve lem yelbisu imanemi zulmün ulaike lehumul emnu ve hum muhtedun. Amin olan kimseler, imanlarına zulüm karıştırmayanlar, işte onlar korkudan emindirler. Onlar hidayete erenlerdir. Allah razı olsun. Çorum'dan bir kardeşim muhterem hocam, hidayet nasip işi midir? İman etmek insanın elinde midir? Açıklayabilir misiniz? Evet sevgili kardeşlerim. Allah insana serbest irade vermiş ve serbest iradeye teklifte bulunmuş. Açıklamış. Bakara 256

kurpa mürşide Allah onu ulaştırır ve mürşide tabi olur. Öyleyse iman etmek insanın elinde midir? Evet, iradesinin tercihidir, talebidir. Allah razı olsun. Elhazırdan bir kardeşim muhterem hocam, şüphe nedir? Bir kısım kimselerin endişe ettiği kadar korkulacak bir şey midir? Şüphe varsa iman yok. Elbette. Şüphe nedir? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ulaşmayı dilemekten şüphe edenler diyor. Fussilet suresinin 54. ayet-i kerimesini açıklıyor. Mürşitten şüphe edenler, ayetlerden şüphe edenler, Allah Teala Hücurat 15'te imanın mürşitten şüphe etmemesi gerektiğini bize açıklıyor. İnnemen mu'minellezine amenu billahi ve resulü, onlar Allah ve Resulü'ne iman etsin. Sümme lem yertabu. Onlar şüpheye düşmezler. Öyleyse onlar şüpheye düşmezler diyorsa, mürşidine tabi olan olmayanlar, onlar mürşitten şüphe edenlerdir. Sonra ayetlerden şüphe edenler var. Kur'an-ı Kerim'deki ilk sure, ikinci sure Bakara suresi, ikinci ayet, Zalikel kitabu la raybe fi. Bu öyle bir kitaptır ki içinde şüphe yok. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemekten şüphe, mürşide tabi olmaktan şüphe, ayetlerden şüphe, o varsa iman yoktur. Bir kısım kimselerin endişe ettiği kadar korkulacak bir şey midir? Evet. Şüphe varsa iman yok. İman varsa şüphe yoktur. Mesela depresyona giren insanlar, Allah dostu diyor ki, depresyona giren insanların imanından şüphe ederim. Eğer iman sahibi olsa, iman sahibi kişi için depresyon benzeri bir takım şeyler asla söz konusu değil. Manisa'dan bir kardeşim muhterem hocam, gaybe iman ne demektir açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, başlangıç noktasında bütün insanlar için kurtuluşun olması olmaz şartı gaybi imandır. İşte Bakara suresinin 3. ayet-i kerimesi, 2. ayet-i kerimesine başlarsak, Zâlel kitâbü lâ raybe fîh hüden lil muttakîn. O muttakiler için bir kılavuzdur, hidayettir. Kimdir o muttakiler? Ellezîne yu'minûne bil gaybi. Onlar gaybe iman eder. Ve yukûmûne salâte. Onlar namaz kılar ve marzaklâ min yubikûn. Onlara verdiğim rızıklardan infak ederler. Allah Teala 6 tane alem yaratmış. Bu 6 alemden bir tanesi içinde yaşamakta olmuş zahiri alem. Geri kalan 5 tane alem bizim için gayiptir. Hemen söyleyelim, açalım. Zahiri alem karşı zahiri alem, gayb alemi karşı gayb alemi, emr alemi karşı emr alemi. 6 tane alem. Şimdi biz eğer zahiri alemde yaşıyorsak, o zaman karşı alem 1, cinlerin gayb alemi 2, cinlerin berza alemi 3, meleklerin melekut alemi 4, şeytanın zülmani alemi 5. Bu 5 tane alem bizim için gaybtir. Onlar gaybe iman ederler. Bir gün Allah Teala bütün bunları bize yerin göğün melekutunu gösterdiği zaman, o zaman yerin göğün melekutunu Allah'ın kendisine gösterdiği kişi gaybi imanı tahkiki imana dönüşen kişidir. Allah razı olsun. Kırşehir'den bir kardeşim muhterem hocam, tebliğ metodu nasıl olmalıdır? Nelere dikkat etmek gerekir açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala tebliğin ayetlerde açıklamasını vermiş. Ayetlere göre olmalıdır tebliğ. İşte İsra 53'te kullarıma de ki en güzel sözü söylesinler. Ahsen söz. Gerçekten de Fussilet 33'te men ahsana kavlen mimmen da'a ilallahi. Allah'a davet eden ben teslim olanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim vardır? Öyleyse güzel sözle, ahsen sözle insanları Allah'a davet etmek, Allah'ın zatına ulaşmayı dilemesine davet etmek asıldır. Tebliğin özü budur.
Daha 44'te onlara yumuşak söz söylüyor.

öyle. En azılı kafir Firavun bile Allah Resulü'nün ona gönderirken tebliğ yaptığı zaman ona yumuşak söz söyleyin diyor. Ankebut 46'da en güzel sözle mücadele istiyor Allah Teala. Enam 108'de onların putlarına sövmeyin diyor. Enam 108, Allah'tan başkasına dua edenlere sövmeyin. Siz böyle söverseniz onlar da sizinkine söverler. Ve daha sonra Nahl 105'te hikmetle Allah'ın zatına davet et buyuruluyor. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, öfkelendiğimiz zaman öfkemizi dindirmek için ne yapmalıyız? Öfkemizi dindirmek için hemen zikre başlamalıyız. Çünkü öfkesini yutanlar kimlerdir? 18 saat zikir yapanlardır. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde en hayırlı yudum öfkesini yutandır. İşte o öfkesini yutanlardan olabilmek için 18 saat zikir gerekli. Geri kalan 6 saat de uyku ile geçiyor. Öyleyse uykunun dışındaki bütün zaman parçalarında zikrettiğiniz zaman öfkenizi yutanlardan olursunuz. Allah razı olsun. Bir kardeşimiz, Tram Hocam zikir yaparsak bizde ne gibi değişiklikler olur? Zikrin fayda sağlaması için nasıl yapmalıyız açıklayabilir misiniz? Zikir yaparsanız zikri yapanın şartlarına evvela sahip olmalısınız. Zikrin mahali kalptir. 7 kalp şartının sahip olmalısınız. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah Teala kalbinizdeki ekiniti almış 1. İpati koymuş 2. Kaf 33'e kalbi kendisine çevirmiş 3. Enam 125'e göre kalbe giden nur yolunu açmış 4. Ama mürşide tabi olduğunuz an tabiyetle birlikte mühürü açmış 5. Küfrü dışarıya almış 6. Yerine imanı yazmış 7. Böylece 7 kalp şartının sahip olan bir insan zikretmeye başladığı an Allah'ın katından 2 çift nur gelir. Birisi rahmet ve fazl, diğeri rahmet ve selavat. 3 nurun birden fonksiyon eda etmesi o kişinin karanlık olan kalbinin nurlanmaya başlaması demektir. 15 bin zikirle nefsin manevi kalbindeki nur miktarı, fazıl miktarı %7'ye ulaşıyor. Ve böylece uzaktan kumanda ile nefs birinci gök katının kapısını açıyor. 17 bin zikirle ikinci gök katı, 19 bin zikirle üçüncü gök katı, 21 bin zikirle dördüncü gök katı. Zikri yapan fizik vücuttur. Ama Allah'ın katından gelen nurlar nefsin kalbine yerleşiyor. Ve 23 bin zikirle 5. gök katı, 25 bin zikirle 6. gök katı, 33 bin zikirle 7. gök katı. Dolayısıyla Allah'ın katından fizik vücut zikir yapıyor. Gelen nurlar kalbe yerleşiyor. Kalpte fazıllar arttıkça, biriktikçe uzaktan kumandayla gök katından kapıların açıyor ve açılan kapıdan ruh yükseliyor. Kul olmak, duanın kabul edilerek, ruhun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır. Kul olan fizik vücuttur. Duanın kabulü, nefsin manevi kalbi, yani kişinin kalbinde nur varsa dua kabulündür. Onun için Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz, duanın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek dua edin. Bilin ki Allah kalbi gaflet içine olanların duasını kabul etmez. Yani kalp de nur yoksa öyle bir kişinin duasını kabul etmiyor. Duanızın mutlaka kabul edileceğine iman ederek dua edin. Şunu iyi bilin ki Allah kalbi gaflet içinde olanın duasını kabul etmez. Kalp gaflet içindeyse, zikir yoksa duayı kabul etmiyor. Ama Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki kul olmak, kul olan fizik vücuttur. Duanın kabul edilerek. Öyleyse duanın kabul olması kalbin zikirde olmasını ifade ediyor. Ruhun yükselerek Allah'a ulaşması da o şekilde. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutlu Kur'an'ın sonuna geldik. Bir başka Haram Kur'an, Haram Mutlu Kur'an'da tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha birlikteyiz. Bu bizim için her zamanki gibi büyük bir mutluluk. Sizlerle birlikte olmak, sizlerle her şeyimizi paylaşmak, zamanı beraberce yürümek, zamanın içine dalmak, en azından kısa bir sürede olsa birbirimizle kaynaşmak, kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberliği yaşamak. Konumuz mu? Tağut. İnsan şeytanlar, cin şeytanlar ve şeytan şeytanlar. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de şeytanın bir cin olduğunu söylüyor. Cin asıllı olduğunu söylüyor. Cinler enerji bedenlerin sahibidir. Bizim fizik vücudumuz topraktan yaratılmıştır. Ve insanla tağut arasında kıyamete kadar sürecek olan kesintisiz bir savaş söz konusudur. İnsan ve cin şeytanlar sizin en büyük düşmanınızdır sevgili kardeşlerim. Çünkü hepsi sizi Allah'ın yolundan ayırmak için ve bu dünyada da mutsuz kılmak için ellerinden gelen her şeyi mutlaka yaparlar. Öyleyse hadi gelin beraberce sizinle bir yolculuğa çıkalım. Tağutu, insan ve cin şeytanları tanımak üzere. Onları evvela simalarından tanırsınız. Karanlık yüzlüdürler. Derileri beyaz olabilir. Ama yüzleri karanlıktır. Gözlerinde şeytani bir pırıltı söz konusudur. Gözlerinize, onların gözlerine baktığınız zaman orada karanlığı görürsünüz. Allah'ın dostlarına baktığınız zaman onların yüzlerinde nur görürsünüz. Hissedersiniz. Sevgili kardeşlerim, tağutun şeytanla yakın alışverişte olanları ise çok kötü kokarlar. Çok pis bir kokuları vardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir tarafta insan, cin ve şeytan, şeytanlar. Öbür tarafta da Allah'ın dostları. Seçim sizin. Tağut, Allah'ın dostlarının tam zıttı olan bir simgeyi, bir kimliği ifade eder. Allah'ın dostları sizleri cennete, kurtuluşa ve bunun daha başlangıç noktasında Allah'a çağırırlar. Onlar açıkça şeytana çağıramayacakları için bunu yapmayabilirler. Ama böyle yaparak gizleneceklerini zanneden bu insanları Allah'a ulaşmayı dilememelerinden bir de Allah'a ulaşmayı dileyenlere çamur atmalarından anlayabilirsiniz. Konuşurlar, dinlersiniz. 3 dakika, 4 dakika, 5 dakika konuşurlar. Sonra bir toparlarsınız konuyu. Bu ne demişti dersiniz? Sözlerinden bir anlam çıkartamazsınız ki ona onun istediği istikamette cevap veresiniz.
Bu insanlar yaldızlı kelimelerle konuşurlar. Yüzlerinden şeytana yakınlıkları derhal belli olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? İşte iki grup insan var. Allah'a çağıranlar, şeytana çağıranlar. İki grup insan var, cennete çağıranlar, cehenneme çağıranlar. Bunlardan ikinciler tağuttur. Ne böyle bir şeydir bu tağut? Eğer insan şeytanlardan bahsediyorsak bunlar bizim gibi insandır. Ama iç dünyaları şeytana esir olmuştur. Şeytanın kuludurlar ve sizi de şeytanın kulu yapmak için çağırırlar. Hatta öyleleri vardır ki şeytana taparlar, sizin de şeytana tapmanız için gayret sarf ederler. Bugün Türkiye'de bu şeytana tapanlar ciddi faaliyetlerde bulunmaktadırlar. Ne kadar hazin bir şey sevgili kardeşlerim. Allah'ın dostları takibata uğrarlar. Televizyonları kapatılır, radyoları kapatılır. Ama şeytana çağıranlar gayet serbestçe faaliyetlerini sürdürürler. Başka bir dine, mesela Hristiyanlığa çağıranlar çok serbest bir hüviyette serbesttirler. Diledikleri kadar bu işi yapabilirler. Ha, siz Allah'a mı çağırıyorsunuz? O zaman olmaz. Siz mürtecisiniz. Yaptığınız şey de irticadır. Sizden korkulur. Öyleyse aman bunun televizyonunu kapatalım. Aman bunun radyosunu kapatalım. Sesi sedası çıkmasın. İrtica çok tehlikeli bir şeydir. Şu irticanın ne mene bir şey olduğunu bugüne kadar bize hiç kimse tam tarif edemedi. Nedir bu irtica? Hep karikatüristler kara sakallı elinde tesbihlerle birilerini çizerler. E biz de sakallıyız. Bir kusurumuz var, saçımız, sakalımız beyaz. İrticayı galiba tam temsil edemiyoruz. Ama her neyse, bu adamlar bizi mürteci diye lanse etmeye çalışıyorlar. Sevgili kardeşlerim, şimdi Allah-u Teala'nın ne söylediğine bakalım beraberce. Nur suresi 21. ayet-i kerime. Allah-u Teala buyuruyor. Sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa, onlar şeytan tarafından münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa, içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Allah Teala acaba ne demek istiyor? Burada tağutun baş dostu olan, tağutu temsil eden asıl varlık şeytan tarif ediliyor. Münkerle emreder diyor. Yani inkarla, Allah'ı inkar etmek, melekleri inkar etmek, Allah'ın evliyasını inkar etmek, Kur'an'ı inkar etmek, Kur'an'ı değiştirmeye çalışmak. Sevgili kardeşlerim, asırlardan beri insan şeytanlar bunları yapmışlar, çok ciddi bir başarının sahibi olmuşlar. Olmuşlar mı? Ne yapmış tağut? Bu insan şeytanlar tağuttan insan şeytanlar fiili olarak yapmışlar bu işi. Ne yapmışlar? İslam'ın 7 safhasını da yok etmişler. Yani deveyi hamuduyla beraber çalmışlar, Üsküdar'da geçmişler. Sevgili kardeşlerim,
14 asır evvel yaşanan İslam'a bakıyoruz. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Allah'a ulaşmayı dilemek farz mı? Farz. Tağutun hedefini tayin etmek için evvela bu tabloyu ortaya koymak mecburiyetindeyiz. Kur'an neyi emreder? İslam olmayı emreder. Kur'an mutluluğu emreder. İslam kelimesi silm kökünden geliyor. Türkçemizde en çok kullanılan, silm kökünden gelen kelimelerin en çok kullanılanı teslim kelimesidir. Selam kelimesi de çok kullanılır. Selamet kelimesi de öyle. Ama en çok kullanılan teslim kelimesidir. Ve İslam teslimlerden ibarettir. 7 Safha, 4 tane teslim. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. İşte İslam bundan ibarettir. Peki İslam'dan evvel ne vardı? Gene İslam vardı. Hazreti İsa zamanında da İslam yaşandı. Peki ondan evvel ne vardı? Gene İslam vardı. Hazreti Musa zamanında da yaşandı. Peki ondan evvel ne vardı? Gene İslam vardı. Hazreti İbrahim zamanında da yaşandı. Ondan evvel gene İslam vardı. Hazreti Nuh zamanında yaşandı. Daha evvelki bütün peygamberler zamanında yaşandı. Ve en son ilk insan ve ilk peygamber olarak en konunun başlangıcında Adem Aleyhisselam tarafından yaşandı. 1200 yıllık bir hayat İslam'ı ...48 nesile öğretmek. Peki Allah Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın hanif olduğunu söylüyor. Hanif dininin sahibi olduğunu söylüyor. Diyor ki kendini hanif olarak dine ikame et. O hanif dini ki Allah bütün insanları hanif fıtratıyla yarattı. İşte kaim olan din budur. Ezelden ebede devam edecek olan bu dindir. Bu hanif dinidir. Kaim olan din. Allah'ın yaratmasında değişiklik göremezsin. Hem dini yaratmasında değişiklik göremezsin. Sadece hanif dini vardır. Hem de insanları yaratmasında değişiklik göremezsin. Bütün insanları hanif fıtratıyla yaratır. Hazreti İbrahim'in hayatını birazcık incelediğiniz zaman ne görüyorsunuz? İslam olduğunu görüyorsunuz. Allah Teala ile bir konuşması var Hazreti İbrahim'in. Bütün şehri cezalandıracak mısın onlar sana kötü davranıyor diye? Allah Teala diyor ki öyleyse yarısını bana ispat et İslam olduklarını. Cezalandırmayayım. Arıyorlar. Yarısını geçiyorlar ama yok. Hazreti İbrahim daha aşağı indirilmesini istiyor rakamın. İniyor. Gene bulamıyorlar. Daha aşağı indirilmesini istiyor. Gene bulamıyorlar. En sonunda sadece bir evde Müslümanların varlığı tespit ediliyor. Hazreti İbrahim'in görev aldığı ilk yıllar. Ama Kur'an-ı Kerim de Tevrat'ta, İncil'de onların Müslüman olduğunu söylüyor. Yani Allah'a teslim olmuşlar. Hanif, teslim olmak demektir. Hanif dini, Allah'a teslim dinidir. İslam'da, Arapça indirilen Kur'an'da aynı kelimenin tekrarıdır sadece. Öyleyse sevgili kardeşlerim, burada realiteye baktığımız zaman Hazreti İbrahim'in de İslam olduğunu görüyoruz. Ondan evvelki bütün peygamberlerinde. Biliyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim bir şeriat indirmiştir. Yani bir emirler manzumesi. Bu emirlerin muhtevasına baktığımız zaman
bu İslam tatbikatının emirleridir diye değerlendirilen bir husustur. Yani Kur'an'daki şeriat adına İslam dini denilen bir dinin bütününü oluşturur. Şimdi beraberce Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Şura suresi 13. ayet-i kerime. Diyor ki Habibim, Hazreti Nuh'a verdiğimiz şeriatı Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle size de şeriat kıldık. Dinde fırkalara ayrılmayasınız diye ve dini ikame edesiniz, ayakta, hayatta tutasınız diye fırkalara ayrılmamak suretiyle. O Allah'a ulaşmayı dileyin de şirkten kurtulun demen, teklifte bulunman müşriklere ağır geldi diyor Allah Teala. Neymiş olay? Hazreti Nuh'un şeriatı, Hazreti İbrahim'in şeriatı, Hazreti Musa'nın şeriatı, Hazreti İsa'nın şeriatı, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in şeriatı aynı şeriatmış. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu şeriatın kainattaki değiştirilemeyen tek kitap olan Kur'an-ı Kerim'deki iz düşümüne bakıyoruz. Bakıyoruz ki İslam 7 safhadan oluşan bir mükemmelliği gösteriyor. Önce Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Farz mı? Allah'a ulaşmayı dilemek herkesin üzerine farz. Münibine ileyhi ve yettekuhu diyor Allah Teala. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Rum 31. Yunus suresi 62. ayet-i kerime Ellezine amenu ve kanu yettekun. Onlar amen oldular ve takva sahibi oldular. Amen olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek, takva sahibi olmak. Burada bir farzdan bahsetmiyor ama amen olmanın takva sahibi olmak olduğunu, kurtuluşun ilk adımının bununla atıldığını söylüyor Allah Teala. Farzlara bakıyoruz. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kablen yetekumul azabe. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin. Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a teslim olun. Lokman suresinin 15. ayet-i kerimesinde Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Ve tebisebila men enabe ileyye. Kim bana yönelmişse, bana ulaşmayı dilemişse sen de onun yoluna tabi ol. Peki bütün sahabe amene olmuşlar mı? Allah'a ulaşmayı dilemişler mi? Allah'a yönelmişler mi? Şura suresinin, Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunun mutlak olarak gerçekleştiğini söylüyor. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir dizayn. Diyor ki onlar sahabe tağuta kul olmaktan iştinam ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Neden? Çünkü onlar Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor. Öyleyse konumuzla birinci derecede alakalı bir muhteva ile karşı karşıyayız. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler tağuta kul olmaktan kurtulabilirler. Dilemeyenler tağutun kullarıdır. İnsan ve cin şeytanlar onlara hükmederler. Onları ya fuhuş cephesinden yakalarlar, nefslerinin istekleri doğrultusunda, Allah'ın yasak ettiği fiillere doğru, istekleri doğrultusunda onları kullanırlar. Ya da
Allah'ı ve onun emirlerini inkar etmek açısından onları kullanırlar. Emirleri münker istikametindedir. Allah'ı ve Allah'ın emirlerini inkar etmek, emirleri fuhuş istikametindedir. Kişinin nefsinin afetlerine tabi olması, ruhunun hasletlerine değil de nefsinin afetlerine tabi olması. Kim sizi nefsinizin afetlerine tabi olmaya çağırırsa, işte o olayda büyük probleminiz var. Nefsinizin afetleri söz konusuysa, bu afetlerin muhtevasına dikkatle bakın. Orada ya münker vardır ya fuhuş. Nefsinizin afetlerinin talep ettiği istikamette yürüyorsanız, Allah'ın emirlerine değil de nefsinizin afetlerinin emrine uyuyorsanız, aslında tağuta kulsunuz demektir. Öyleyse kimdir tağut? Allah Teala diyor ki, Allah'a ulaşmayı dileyin. Kim size diyorsa ki Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey yoktur. İnsan ruhunun hayattayken Allah'a ulaşması diye de bir şey yoktur. Bunları diyen yalan söylüyor diyorsa, ruh vücuttan ayrıldığı anda insan ölür diyorsa birileri, işte onlar tağuttur. Tağutun ta kendisidir. Allah Teala söylediğimiz ayetlerle ruhunuzu Allah'a ulaşmayı dilemenizi emrediyor evvela. Ne gördük? Bütün sahabe tağuta kul olmaktan kurtulmuşlar Allah'a ulaşmayı dileyip. Farz, bütün sahabe kurtulmuş. Peki ikinci safa mürşit farz mıdır? Maide suresi 35. ayet-i kerime. Ya eyyühellezine aminüttekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey amin olanlar, tekrar takva sahibi olun. Nasıl? Allah'a ulaşmaya vesile olacak kişiyi Allah'tan isteyin. Farz. Peki bütün sahabe mürşitlerine ulaşmış mı? Hepsi ulaşmış. İşte Fetih Suresi 10. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor, Habibim sana tabi olmak, Allah'a tabi olmak demektir. Onlar sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Mürşide tabi olmak farz. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuş. İkinci safa. Birincisi, üçüncü basamakta başlıyor, yedinci basamakta tamamlanıyor. İkincisi, yedinci basamakta başlıyor, 14. basamakta tabiyetle noktalanıyor. Peki ruhu Allah'a ulaştırmak farz mı? Evet, farz. Mü'min suresi 8. ayet-i kerime Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Farz mı? Farz. Allah Teala bunun farz olduğunu, Allah'ın emri olduğunu anlatarak bir kere daha ispat ediyor. Rad suresinin 21. ayet-i kerimesinde vellezine yesulune ma emerallahu bihi en yusale ve onlar Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Demek ki ruhumuzun Allah'a ulaşması üzerimize farz. Peki bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı? Hepsi. Sahabe adını verdiğimiz kişilerin hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırıp hidayete ermişler. Hidayet nedir? Hidayet ruhun Allah'a ulaştırılmasıdır. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet. Hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Bir kısım kişiler derler ki Allah'a ulaşmak değildir oradaki kelime. Allah'a Allah'ın ulaştırılmasıdır. Tamam.
Eğer öyle diyorsanız onu da kabul ettik. Allah'ın ulaştırmasıdır. Peki nereye? Cevap geliyor iki ayetten. Birisi Şura 13. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Nereye ulaştırıyormuş? Kendisine. Bütün sahabe hidayete ermişler mi? Ermişler. Allah Teala bütün sahabenin hidayete erdiğini söylüyor. Şura suresi 18. ayet-i kerime. Onlar sözü dinlerler. Sözün ahsen olanına tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler. Ve ulul albab oldular diyor Allah Teala. Hidayete erdiler diyor. Üçüncü safayı da gerçekleştirmişler. Peki dördüncü safa fizik vücudun teslimi farz mı? Allah Teala diyor ki açık bir şekilde söylüyor ki ey Ademoğulları ben sizlerden ahd almadım mı şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı diyor. Ademoğulları fizik vücutlarımız Allah'a kul olmak için Allah Teala emretmiş. Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesi de bu konuda kesin bir işaret taşıyor. Ema halektel insi vel cinni illa leyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci kulluk. Bütün sahabe gerçekleştirmiş. Mürşide ulaşmak ikinci kulluk gerçekleştirmişler. Ruha Allah'a ulaştırmak ve teslim etmek üçüncü kulluk. Bütün sahabe gerçekleştirmişler. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek dördüncü kulluk. Bütün sahabe gerçekleştirmiş mi? Evet. Allah Teala Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde diyor ki onlar Habibim o ümmelere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçimizi fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Öyleyse Allah Teala'nın Yasin suresinin 60 ve 61. ayet-i kerimesinde söylediği ben size şeytana kul olmayın demedim mi diyor. Ey Ademoğulları çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Şeytana kul olmaktan bahsediyor. Onun apaçık bir düşman olduğunu söylüyor. İşte kimler şeytanın kuludur? Sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Onlar tağutun kuludurlar. Onlar tağutun bir parçası da bizatihi şeytandır. Onun kuludurlar. Peki yedi safayı tamamlayalım. Sonra bütün sahabe daimi zikre ulaşmışlar mı? Hepsi ulaşmışlar. Çünkü Zümer 18 bütün sahabenin ulul albab olduğunu söylüyor. Ulul albab olduğunun ne, olmanın ne olduğuna bakıyoruz. Li ulul albab yezkurallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim diyor Allah Teala. O ulul albab kullarım var ya diyor. Onlar ayaktayken de otururken de yatarken de hep Allah'ı zikrederler yan üstü yatarken de. Daimi zikrin sahipleri bütün sahabe ulul albab olmuşlar. Zümer 18. Beşinci safayı da yaşamışlar. Nefslerini Allah'a teslim etmişler. Peki irşada ulaşmışlar mı? Altıncı safada. Hücurat 7'de Allah Teala diyor ki ey sahabe biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin söylediklerinize itaat etmiş olsaydı bundan çok zarar görürdünüz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı, kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini iman kelimesiyle müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor. Bütün sahabe nefslerini muhlis kılmış, halis kılmış ve irşada ulaşmışlar. 27. basamak. Farz mı muhlis olmak? İrşada ulaşmak farz mı? Allah Teala Bakara 186'da diyor ki
Kullarım seni benden sorarlarsa de ki ben onlara yakınım. Biz de dua edenin davetine icabet ederiz. Ama onlar da benim davetime icabet etsinler. Amin olsunlar ve irşada ulaşsınlar. Amin olmaktan irşada ulaşmaya kadar olan geçen kesimi Allah Teala farz kılıyor burada. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar. Yani nefslerini halis kılmışlar. Peki iradelerini de Allah'a teslim etmek farz mı? Allah Teala diyor ki Ali İmran 102'de o hakka tukatihi takvanın sahipleri nasıl bir takvayla takva sahibi olmuşlarsa siz de aynı şekilde bir hakkın takvanın, hakka tukatihi takvanın sahibi olun. Yani iradenizi de Allah'a teslim edip irşat makamının sahibi olun. Bütün sahabe hakka tukatihi takvanın sahibi olmuş. Hepsi irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşat makamının sahibi olmuşlar. Tövbe suresi 100. ayet-i kerime Allah Teala açık bir şekilde konuyu ifade ediyor. O sabıkun el evvelin var ya, bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de onlara, ensar ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Tabi'in. Hepsi iradelerini de Allah'a teslim ederek irşat makamının sahibi olmuşlar ve bütün insanların üzerine farz. Ne gördük sevgili kardeşlerim? Allah'a ulaşmayı dinlemek farz. Bütün sahabe bu farzı yerine getirmişler. İkinci safa mürşide ulaşıp tabiiyet. Farz. Bütün sahabe gerçekleştirmiş. Üçüncü safa ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. Bütün sahabeye gerçekleştirmiş. Farz. Dördüncü safa fizik vücudu Allah'a teslim etmek. Bütün sahabe gerçekleştirmiş. Farz. Beşinci safa nefsi Allah'a teslim etmek. Bütün sahabe gerçekleştirmiş. Farz. Altıncı safa irşada ulaşmak. Bütün sahabe gerçekleştirmiş. Farz. Yedinci safa iradeyi de Allah'a teslim edip irşat makamının sahibi olmak. Herkesin üzerine farz, bütün sahabe gerçekleştirmiş. Öyleyse sahabe ne yapmış? Allah'a ulaşmayı diledikleri an tağuttan kendilerini kurtarmışlar. Şimdi sizinle beraber geçmişe dönüyoruz sevgili kardeşlerim. Asırlarca evveline gidiyoruz. Adem Aleyhisselam yaratılmış Allah-u Teala tarafından, hameyin ve mesnun olan salsalinden yaratılmış. Hicr 28. Biz ve lekat halaknel insani min salsalin min hameyin mesnun diyor Allah-u Teala. Ve Allah-u Teala buyuruyor, biz ona can verdik diyor Allah-u Teala, hayat verdik. E diyor, biz ona ruhumuzdan üfürdük. Şimdi hepiniz onun karşısında secde edin diyor Allah-u Teala. Adem Aleyhisselam'ın fizik vücuduna değil, onun içinde bulunan başka hiçbir mahlukta bulunmayan ruha secde ettiriyor Allah-u Teala. Bütün melekler secde ediyor, şeytan secde etmiyor. İnsanla şeytan arasındaki husumet, İnsanlarla şeytanın dostları arasındaki husumet burada başlıyor. İnsanlardan Allah'a ulaşmayı dileyenlerle Allah'a ulaşmayı dilemeyenler arasındaki düşmanlık da burada başlıyor. İşte kimler Allah'a ulaşmayı dilemekten insanları men ediyorsa onlar insan şeytanlardır. Bakınız ne kadar net anlatıyor Allah Teala. Nisa 167, 168, 169. İnnellezîne lâ yercûne likâena. Yanlış oldu. İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi kattalû dalâlen bâidâ. İnnellezîne keferû ve
zalemu. Lem yekunullahi liyafire lehum ve la liyetiyehum tarika illa tarika cehenneme halidina fiha ebeda. Diyor ki Allah Teala, onlar ki muhakkak surette kafirdirler ve Allah'ın yolundan men ederler. İşte bunlar tağuttur. İnsan şeytanlardır bunlar. Allah'ın yolundan men edenler, men ederler. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Ne demek bu? Eğer o insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeselerdi, dalalette olacaklardı. Uzak bir dalalette değil, dalalette olacaklardı sadece. Ama her kim Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmaz da, başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemesine mani olmaya çalışırsa, işte o insanlar tağutturlar. Allah'ın yolundan men ederler insanları. Bu sebeple o insanları Allah'ın yolundan men etmeyi başardıkları an vebal alırlar üzerlerine. Çünkü onlara zulmetmişlerdir. Ve de derecat kaybederler. Derecat kaybettikleri için kendilerine de zulmetmişlerdir. Onlar zalimdirler. Hem kafirdirler diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes kafirdir. Hem de zalimdirler diyor. Öyleyse devamına bakıyoruz. Allah Teala diyor ki, Allah onları asla mağfiret etmez. Eğer o insanlar Allah'a ulaşmayı dileselerdi, mürşitlerine ulaşacaklardı. Tabiyetleri sırasında bütün günahları örtülecekti. Tabiyet önceden Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman bütün günahları örtülecekti. Tabiyetleri sırasında da günahları sevaba çevrilecekti. Yani Allah onları mağfiret edecekti. Ama bu insanlar kendileri Allah'a ulaşmayı dilemedikleri gibi başka insanları da Allah'ın yolundan men ediyorlar. Hiçbir zaman onların Allah'ın mağfiretine ulaşması, günahlarının sevaba çevrilmesi söz konusu olmaz. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler 12 tane ihsanla Allah'ın kendilerine gösterdiği mürşide ulaşıp da, farz olan mürşide ulaşıp da tabi oldukları takdirde, o zaman onların günahları Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesine göre sevaba çevrilir. Aksi takdirde böyle bir şey mümkün değildir. İşte tağut için hiçbir zaman mümkün değildir bu. Günahlarının sevaba çevrilmesi de, günahlarının örtülmesi de mümkün değildir. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Dileseler de Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi gereğince Allah onlara furkanlar verecekti. Yani kör, sağır ve dilsiz olan bu kişileri işiten, gören, idrak eden hüviyete sokacaklardı. Ve her birine verdikleri furkanlarla, Allah'ın verdiği furkanlarla o kişinin bütün günahları örtülecekti. Bu 3. basamaktan 7. basamağa kadar süren bir süreçtir. Ama günahların sevaba çevrilmesi 14. basamakta gerçekleşir. İşte Allah Teala diyor ki, asla Allah onlara mağfiret etmez, onların günahlarını sevaba çevirmez. Furkan 69'da cehenneme gidecek olanlardan bahsediyor Allah Teala. Furkan 70'de de diyor ki, kim tövbe eder de, mürşidinde tövbe eder de mümin olursa ve nefs tezkiyesi yaparsa, amelü salat yaparsa, Allah onların seyyiatini hasenata çevirir. Tabiyet sırasında olan olaylar kişinin günahlarının sevaba çevrilmesi. Furkan 70'e göre kişinin kalbine imanın yazılması, imanı artan bir mümin oluş.
Ve kişinin nefs tezkiyesine başlaması ancak burada mümkün. Nefsinin kalbine zikirle Allah'ın rahmetinin, fazlının ve salavatının girmesi bu noktadan itibaren mümkün. Her şey birbiriyle dört dörtlük olarak bağdaşıyor, tam bir uyum sağlıyor. Kur'an-ı Kerim bir uyumlar kitabıdır. Ve şimdi böyle bir dizaynda Kur'an-ı Kerim hidayet kitabıdır. Bütün insanları hidayete davet eder. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin hidayetine. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir ortamda Allah-u Teala'nın bundan sonra ne söylediğine bakalım. Nisa 167, 168, 169'da Allah onları asla tarike, yani tarike müstakime ulaştırmaz. Tarike müstakim, insan ruhunun vücudundan ayrıldıktan sonra yedi kat gökleri açtığı yolun adıdır. Hiçbir zaman tağut, insan, şeytanlar asla tarike müstakime ulaştırılmazlar. Sadece Allah onları tariki cehime ulaştırır diyor. Cehennem yoluna ulaştırır. Orada ebediyen kalmak üzere diyor Allah Teala. Tağutun gideceği yer cehennemdir. Ebediyen kalacağı yer orasıdır. Öyleyse şimdi düşmanlığın başladığı noktaya geri dönüyoruz. Adem Aleyhisselam'ın önünde İblis secde etmiyor. Allah Teala soruyor İblis'e, ey İblis, emrime rağmen seni Adem'e secde etmekten men eden nedir? İblis gene bir yalanla cevap veriyor. Beni azdırmana yemin olsun ki sen beni ateşten yarattın, yani enerjiden yarattın, onu ise topraktan yarattın. O pistir diyor. Topraktan yaratıldığı için o pistir, ben ondan üstünüm diyor. Allah Teala Adem Aleyhisselam'daki ruhu kastederek, şeytanda da meleklerde de mevcut olmayan ruhu kastederek ona secde edilmesi emrini veriyor. Çünkü ilk defa bir mahlukuna ruh üfürüyor Allah Teala. Kendi ruhundan üfürüyor. Bu sebeple insan Allah'ın temsilcisidir kainatta. Çünkü içinde Allah'ın ruhunu barındırır. O ruh ki hiçbir kötülüğe katılmaz. Hiçbir yanlışlık yapması mümkün değildir. İnsan vücudu yanlışlıkları yapar, ruh derhal yanlışlıktan evvel vücudu terk eder. Elindeki mizanla da olayı tespit eder ve kişinin günah derecesine göre amel defterine kiramen katibi melekleri kaybettiği dereceleri yazar. Ruh da nefse huzursuzluk verir. Allah nefse azap eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o tağut değildir. O kendine kötülük eder. Ama ne zaman bir insan Allah'ın ayetlerini değiştirerek insanları hidayetten men ediyorsa, dikkat edin, iki türlü insan vardır. İnsanları Allah'ın ayetleriyle hidayete çağıranlar, bir, Allah'ın ayetlerini saklayarak, gizleyerek hidayeti gizleyenler, iki. İşte Bakara suresi 159. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki, biz kitaplar indirerek ispat vasıtalarıyla insanlara kesin şekilde öğretmemize rağmen onlar ki Allah'ın ayetlerini ve hidayeti gizlerler. Allah da onlara lanet eder. Lanet edenlerin hepsi de onlara lanet eder. İşte bu insanlar tağuttur sevgili kardeşlerim. Bakara 159 tağuttan bahsediyor.
Allah'ın da lanet ettiği, insanların da lanet ettiği, Allah'ın hidayet ayetlerini bilerek, isteyerek gizleyenler. Ve şu anda da dünya üzerinde birçok bu tarzda insan yaşıyor ve Allah'ın ayetlerini eğip bükerek insanları hidayetten men ediyorlar. Allah Teala Ahzab 67 ve 68'de diyor ki, cehenneme girenler dediler ki, ya Rabbi biz devrimizin küberasına, büyüklerine ve saadatlarına, dinde ileri gelenlerine itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi onlara iki kat azap ver, onları en büyük lanetinle lanetle. İşte bunlar tağuttur sevgili kardeşlerim. Allah'ın yolundan men eden, bu dünyada bir marifet yaptığınıza neden, ama cehenneme gittiğinde o zaman Hanya'yı Konya'yı anlayacak olan zavallı insanlardır bunlar. Allah'a karşı çıkmayı, dine karşı çıkmayı bir şeref zannederler. Ve de özellikle bizim ülkemizde bunlar

iftarımızdır. Tepeden tırnağa Osmanlıyız. Tam bir Osmanlıyız. 700 yıllık Osmanlı İmparatorluğu'nun 700 yılında da biz vardık. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Soykütüğümüz bunu kesin olarak ispat eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Osmanlı'nın bir rüknü olarak, bugünkü uzantısı olarak tağutu, insan ve cin şeytanları huzurunuzda ortaya koyarız. Kim Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini gizliyorsa onlar tağutturlar. Ve ne diyor Allah Teala? Tağutun, şeytanın nerelere ulaştığını ifade ediyor Kur'an-ı Kerim'de. Sebe suresi 20. ayet-i kerime. Diyor ki şeytan insanlara olan vaadini, hedefini, neydi hedefi? Onları kendisiyle beraber cehenneme sürüklemek. Yerine getirdi diyor Allah Teala, hedefini yerine getirdi ve müminler oluşturan bir tek fırka hariç, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç, bütün fırkalar şeytana kul oldular. Şeytan tağutun bir bölümünü oluşturuyor. Bizatihi şeytan. Ama iki türlü insan var. Allah'a kul olanlar, bir de tağuta veya şeytana kul olanlar. Bütün insanlar doğduklarından itibaren şeytana kul olarak yaşarlar. Ta ki Allah'a ulaşmayı dilesinler. Dilemedikçe dilemeyen bütün insanlar tağutun kuludurlar. Allah'a ulaşmayı dileyene kadar öyledirler. Zümer 17 bunu söylemiştik, kesin olarak ispat ediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şeytanın Allah Teala'ya bu cevaptan sonra Allah'ın söylediğine bakalım. Seni huzurumdan kovuyorum. Oradan in ve defol. Seni mutlaka cehenneme atacağım ve orada cezalandıracağım. İblis diyor ki ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar yaşat. Eğer beni kıyamet gününe kadar yaşatırsan ben bu Adem Aleyhisselam'dan ve onun bütün zürriyetinden intikamımı alacağım. Onları senin sırtın üstekinden men edeceğim. Önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onların sırat-ı müstakimlerine oturarak onların sırat-ı müstakime ulaşmalarına mani olacağım. Ve kıyamet günü onların pek azı hariç hepsini kendime tabi kılacağım. İşte tağutun, insan ve cin şeytanların başında olan iblis budur. Gerçek kimliğiyle iblis. Ve şimdi insanlar var. Din öğretiyoruz diye öğrendikleri hurafeleri insanlara öğretiyorlar. Ve Allah'a ulaşmayı dilemek de yoktur. Allah'a ulaşmak da yoktur. Ruhu ve içi nefsi iradeyi falan Allah'a teslim etmek diye bir şey yoktur İslam'da diyorlar. Bundan utanç da duymuyorlar sevgili kardeşlerim. İşte o insanlar için Allah Teala diyor. Kehf 103, 104, 105. Allah Teala buyuruyor ki onlar ki Allah'a mülaki olmayı yalanlarlar ve Allah'ın ayetlerini yalanlarlar. Onlardan bahsediyor Allah Teala, Allah'ın ayetlerini
naksedenler.

Affedersiniz, burada inkar geçiyor. Allah'ın ayetlerini inkar edenler, onların amelleri hüsrana uğramıştır diyor Allah Teala. Ve bir de bu işi yaptıktan sonra, Allah'ın ayetlerini ve Allah'a mülaki olmayı inkar ettikten sonra, Allah'ın resulleriyle ve ayetleriyle alay edenler, onlar için mizan tutulmaz diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı inkar edenler içinse onların amelleri heba oldu diyor Allah Teala. İşte insanların Allah'a ulaşmayı reddetmelerini sağlamaya uğraşan, açık bir şekilde insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur iddiasında bulunan birçok din adamının hidayet ayetlerinde nasıl bir tağut hüviyetine büründüklerini görmenizi isteriz sevgili kardeşlerim. O değiştirilen, Türkçe'ye çevrilirken değiştirilen ayetlerle hidayeti 23 tane Kur'an-ı Kerim'de gizleyenleri o kitabımızda inceleyin sevgili kardeşlerim. Tağutu tanıyacaksınız. İnsan şeytanları tanıyacaksınız. Ve nasıl oluyor da insanlar bu kadar büyük yanılgılara düşüyorlar diye siz hayretten hayrete düşeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, çağımıza damgasını vuran mefhum hidayettir. Hidayet konusundaki son ihtarımız hazırlandı ve sizlere sunulacak. Bu hidayetin bütününü anlatıyor. 14 asırda İslam'ın nereden nereye götürüldüğünü, nasıl mahvedildiğini açıklıyor. Unutmayın ki Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de İslam'ın 7 safhası tam olarak yer almıştır. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de farzdır. Ve Hazreti Musa zamanında Yahudiler arasında, Hazreti İsa zamanında Hristiyanlar arasında, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında da İslam arasında İslam'ın 7 safhasının yaşandığı kesindir. Öyleyse dinler yoktur. Sadece bir din vardır. O din Hanif dinidir, İslam dinidir ve tağutun ulaşamayacağı bir mükemmelliktedir. O Allah'ın yapısıdır. Bizse sadece Allah'ın bu devirde bu açıklamaları yapmakla vazifeli kıldığı kişiyiz. Hidayet çağına hidayetçi olarak tayin edilen kişi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi insan ve cin şeytanlardan, tağuttan koruması dualarımızla, ki Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda zaten otomatik korunma altına girersiniz. Sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah'ın hepinize hem cennet saadetini hem dünya saadetini bütün boyutlarıyla nasip kılması dualarımızla, dileklerimizle. El-Fatiha me'as salavat.

Fatiha me as salavat Allah mesala ala Muhammed Eyzubillahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. İşte Yüce Rabbimiz bir defa daha bizleri Allah'ın huzurunda bir araya getirdi. Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere. Bu zikir sohbeti Kur'an-ı Kerim tefsiri. Öyleyse İnşallah kaldığımız yerden Kur'an-ı Kerim tefsiri konusuna devam ediyoruz. Hicr suresinin 33. ayet-i kerimesiyle inşallah başlıyoruz. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Gâle lem ekun li escûde li beşerin halaktâhü min salsalin min hameyin mesnûn. Kale dedi ki, lem ekun, ben olmam, li escude, secde eden, li beşerin, bir beşere, halaktâhü, sen onu halkettin, yarattın, min salsalin, salsalinden, min hameyin, hameyinden, mesnun, standart, belli bir şekil verilmiş.

Cümleciklere giriyoruz. Kale dedi ki, yani iblis şöyle dedi. Lem ekunni escüde li beşerin. Ben bir beşere secde etmem. Halektehu, onu halk ettin, yarattın. Min salsalin, min hameyin mesnun. Hameyin mesnun olan salsalinden.

Burada lem ekun ben olmam li escüde secde eden. Secde etmek için olmam veya secde eden olmam li beşerin bir beşere. Türkçe'ye çevirdiğim zaman ben bir beşere secde etmem. Yani secde eden olmam.

O zaman şöyle oluyor. İblis dedi ki, ben hameyin mesnun, standart bir şekil verilmiş, organik dönüşüme uğramış olan, salsalinden halk ettiğin bir beşere secde etmem. Eğer secde eden olmam.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İblis Allah'a karşı isyan etmiş durumda ve Allah'a diyor ki ben bir beşere secde edenlerden olmam. Secde eden biri olmam. Böyle biri olmam. Sen beni yakıcı ateşten yarattın. Onu topraktan yarattın. Hamîn mesnûn olan salsalinden yarattın. İblis burada gördüğünüz gibi iki fizik vücudu kıyas ediyor. İnsanın fizik vücudu topraktan, cinlerden olan şeytanın fizik vücudu ise mesmumdan, yani dumansız, insanın iliklerine işleyen, hücrelerine işleyen yakıcı ateş.

senin sağ salinden halk ettiğin beşere secde etmek için var değilim diyor. Secde etmem diyor. Mukayese iki fizik vücut arasında. Halbuki Allah-u Teala diyor ki, ben ona ruhumdan üfürdüm. Şimdi hemen ben ruhumdan üfürdüğüm için artık o benim ruhumu taşıyan bir varlık. Şimdi hepiniz ona secde edin diyor Allah-u Teala. Bütün melekler, istisnasız olarak bütün melekler secde ediyor. Secde etmeyen hiçbir melek olmuyor. Bütün melekler secde ediyor. Hepsi külliyen, bütünüyle. Ve secde etmeyen sadece iblis. Öyleyse bu muhtevada iblise baktığımız zaman

Burada iblisin söylediği şey, ben senin topraktan şekillenmiş, şekil verdiğin, standart bir şekil verdiğin, organik hüviyete dönüşmüş bir topraktan yarattığın ve şekil verdiğin bir beşere tapmam diyor. Mukayese ettiği şeyler, fizik vücutlar. Allah-u Teala ise Adem Aleyhisselam'ın fizik vücuduna değil, Adem Aleyhisselam'a üfürdüğü ruh sebebiyle Adem Aleyhisselam'a secde edilmesini istiyor. İnsandan başka hiçbir varlıkta Allah'a geri dönecek olan bir ruh mevcut değildir. Bismillahirrahmanirrahim. Ayet 34. Kale fahruc minha fe inneke recim. Kale dedi, fahruc. Öyleyse hemen çık. Minha oradan fe artık böylece bu sebeple inneke muhakkak ki sen recimin. Kovulmuş, lanetlenmiş. Şimdi cümleciklere bakıyoruz. Gale, Allah-u Teala dedi ki, şöyle dedi. Fahruç minha, hemen oradan çık. Fe inneke recimin. Bu sebeple artık muhakkak ki sen kovuldun.

Allah Teala şöyle dedi. Veya şöyle buyurdu.

Fahruç minha, oradan hemen çık. Bu sebeple muhakkak ki sen kovuldun. O zaman cümlecikleri birleştirdiğimiz zaman şu çıkıyor. Allah-u Teala buyurdu. Hemen oradan çık. Muhakkak ki sen bu sebeple kovuldun.

Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesin. Allah emreder ve emrini mutlaka yaptırır. Eğer yapmazsa bir mahluk Allah Teala'nın emrini, o zaman cezalanması söz konusudur. Aslında ceza kıyamet günü bütün insanlar için. Allah Teala da şeytanı huzurundan kovarak cezalandırıyor. Benim emrime itaat etmedin. Sen şu anda kovulmuş durumdasın. Benim cennetimden kovulmuş durumdasın diyor Allah Teala. Burada şeytanın cennetten kovulması söz konusu. Hicr suresinin 15. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim ve inne aleykel la'nete ila yevmiddin ve inne ve muhakkak ki aleyke el la'nete lanet senin üzerindedir ila yevmiddin din gününe ceza veya mükafatın verildiği güne kadar karşılıkların yani ceza veya mükafatın verildiği güne kadar. Din günü, kıyamet günü. İnsanın bütün yaptıkları mahkeme-i kübrada, yani kendi hayat filminde görünür. Bütün kazandığı dereceler bellidir, kaybettiği dereceler bellidir. Kaybettiği dereceler kazandıklarından fazlaysa gideceği yer cennettir, cehennemdir. Kaybettiği derecelerin, tekrar ediyorum, fazla olması halinde gideceği yer cehennemdir. Kazandığı derecelerin fazla olması halinde gideceği yer cennettir. Ve ne cehenneme giren oradan çıkabilir, ne de cennete giren. Cennete girenin cennetten çıkıp da cehenneme girmesi söz konusu olmadığı gibi, cehenneme girenin de cehennemden çıkıp cennete girmesi söz konusu değildir. Allah razı olsun.

Demek ki Allah Teala şeytana sonsuz bir ömür veriyor. Kıyamete kadar, yani zamanın duracağı ve geriye döneceği güne kadar. Kıyamet gününe kadar bir ömür veriyor iblise Allah Teala. Lanet ediyor iblise. İblis lanetli bir mahluk. Allah'ın lanetine muhatap. Bismillahirrahmanirrahim. 36. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Kale Rabbi fe enzirni ila yevmi yub'asun. Kale dedi ki Rabbi, Rabbim fe enzirni, öyleyse beni beklet, bana mühlet ver, zaman ver, süre ver. İlâ yevmi, güne kadar yub'asun, bağ solunurlar, yeniden diriltilirler.

Ve iblis kâle dedi ki Rabbi fe enzirni Ya Rabbi bana öyleyse bana mühlet ver, süre ver, zaman ver. Dedi. İlâ yevmi yub'asûn Bağız gününe yeniden diriltilecekleri güne kadar.

Bazı günle diriltilecekleri güne kadar mühlet istiyor iblis. Cümlecikleri cümle haline getiriyoruz. İblis, Rabbim öyleyse bana Bağız gününe diriltilecekleri güne kadar zaman ver dedi. Şimdi burada dikkat çeken bir husus var. Allah-u Teala

Muhakkak ki lanet din gününe kadar senin üzerindedir diyor Allah Teala. Din günü kıyamet günü. Burada Allah'ın din günü dediğiyle yevmi yub'asun dediği, şeytanın yevmi yub'asun dediği günde, bağız günü de aynı gün. Ama Allah Teala o sözü söylediği zaman din gününe kadar lanet senin üzerindedir dediği zaman onun da normal ömrünü yaşayacak olan sonra da kıyamet günü, bağız günü sonra da ölecek olan ve kıyamet günü dirilecek olan bir dizayn düşünüyor bunu söylediği zaman Allah Teala. Kıyamet günü tekrar ölecek, normal standartlarda kıyamet günü tekrar dirilecek. Ama iblis böyle bir lanetle ölümü ve insan yüzünden ölümü ve ölümden sonra da kıyamet günü dirildiği zaman lanetin cezasını çekmeyi odunu da yediremiyor. Ve öfke ve kini öylesine duruma hakim ki Adem Aleyhisselam'ın bu konuda hiçbir hatası olmamasına rağmen, muhataba Allah olmasına rağmen Adem Aleyhisselam'dan intikam almak sevdasına düşüyor. Yani her şeyiyle falso iblis. Evvela Allah-u Teala'ya söylediğin şey onun fizik vücudunu salsalinden yarattın, benimkini ateşten yarattın demesi. Mukayese yanlış bir mukayese. Allah-u Teala o açıdan mukayese ettiği için Adem Aleyhisselam'a secdeyi emretmiyor. Secde Aleyhisselam Adem Aleyhisselam'da Allah'ın ruhu bulunduğu için herkese secde emrini veriyor. İblis bunu anlamamazlıktan geliyor. Ama Allah-u Teala tarafından da ne yazık ki kovulmuş oluyor. Bunun üzerine normal standartları yaşayıp da ölen binlerce yıl sonra, belki yüz binlerce yıl sonra kıyamet günü dirilen bir iblis olmak istemiyor. Şeytan olmak istemiyor. Diyor ki beni kıyamet gününe kadar, bağız gününe kadar, yani bahsettiğin o güne kadar bana hayat ver. Yani Allah-u Teala'nın söylediği lanetim Mahkeme-i Kübra'da üzerinde olacaktır. Bu büyük hatan sebebiyle lanet edildin. Lanetim üzerinde olacaktır diyor. İblis de Allah-u Teala'nın laneti artık verilmiş üzerinde ama kıyamet gününe kadar yaşamayı istiyor. Aklına koyduğu bir şey var. Adem Aleyhisselam yüzünden bu cezayı çarptırıldığı kanısında ve ondan intikam alacak. Onun için diyor ki Allah-u Teala'ya ya Rabbi beni bazı gününe kadar insanların yeniden dirilecekleri, kıyamet gününe kadar zamanın bitip de geriye döneceği güne kadar bana zaman ver. 37. ayet-i kerimede şunlar var. Bismillahirrahmanirrahim. Gale fe inneke minel munzarin. Gale dedi ki fe inneke öyleyse gerçekten sen minel munzerin, bekletilenlerden, mühlet süre verilenlerdensin.

Kale cümlecikler. Allah Teala şöyle buyurdu. Fe inneke minel münzarîn. Öylesi sen gerçekten mühlet verilenlerdensin.

gerçekten mühlet, süre verilenlerdensin. Diyor Allah-u Teala. Böylece şeytanın kıyamet gününe kadar yaşamasını Allah-u Teala uygun görmüş oluyor. Kalbindeki bütün fesatlıklarla, nefsinin bütün afetleriyle, ruhu olmadığı için bir karşıt kuvvetin ona engel olmadığı iblis, nefsinin bütün çirkinlikleriyle insanların hem dünya hayatında hem ahiret hayatında sonsuz bir huzursuzluğa, sıkıntıya, mutsuzluğa muhatap olmasını temin etmek üzere şeytan Allah'tan izin alıyor. Kıyamet gününe kadar gelecek olan bütün insan nesillerini Adem Aleyhisselam'dan, onun devrinden başlayarak kıyamet gününe kadar yaşayacak olan bütün insan nesillerini Allah'ın yolundan saptırmak üzere veya Allah'ın yoluna onların adım atmasına mani olmak üzere iblis Allah'tan böylece izin almış oluyor. Ve 38. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim İlâ yevmil vaktil ma'lûm İlâ yevmi güne kadar el vakti el ma'lûmi malum olan bilinen vakit İlâ yevmil vaktil ma'lûmi malum olan bilinen

malum olan, bilinen vaktin gününe kadar. Yani kıyamet gününe kadar.

Allah-u Teala burada kıyameti kastediyor. Böylece görülüyor ki Allah-u Teala şeytana kıyamet gününe kadar hayat vermiş. Şeytan kıyamet gününe kadar yaşamaya devam edecek ve insanların Allah'ın yolundan sapması için her şeyi yapacak. Zaten başlangıçta hiç kimse Allah'ın yolunda değil. Başlangıçta herkes dalalette. Dalalette olan bütün insanların dalalette kalması için

İblis her şeyi yapacak. Bakalım 39. ayet-i kerime ne söylüyor İblis konusunda? Bismillahirrahmanirrahim. Kale Rabbi bima aveyteni le uzeyyinenne lehum fil ardı ve le uviyennehum ecmain. Kale dedi ki, İblis diyor bunu. Rabbim bima sebebiyle dolayısıyla aveyteni beni sen azdırdın. Le üzeyyinenne mutlaka güzelleştireceğim, süsleyeceğim, tezyin edeceğim. Lehum onlara fil ardı yeryüzünü ve le uviyennehum ve mutlaka onları azdıracağım ecmain tümünü hepsini. Kale İblis dedi ki ya da şöyle dedi. Rabbim bima aveteni beni azdırmandan dolayı azdırman sebebiyle le uzeyyinenne lehum fil ardı onlara mutlaka yeryüzünde süsleyeceğim. Azgınlığı süsleyeceğim. Ve le uviyennehum ve mutlaka onların hepsini azdıracağım.

İblis Allah-u Teala'ya böyle söylüyor. Ya Rabbi, beni azdırmana, kışkırtmana karşılık olarak onlara mutlaka yeryüzünde azgınlığı süsleyeceğim ve mutlaka onların hepsini azdıracağım. Ne demek istiyor acaba İblis? Nefsimiz 19 tane afetle mücehhez. Allah'ın yasak ettiği fiilleri süslü gösterecek İblis insanlara ve insanları öyle azdıracak. Allah'ın emrettiği şeyleri ise çirkin gösterecek, insanları üşendirecek, Allah'ın emrettiklerini yapmamak yolunda onları teçhiz edecek, şartlandıracak. Allah'ın emrettiği şeyleri yapmamaları için elinden gelen her şeyi yapacak, yasak ettiği fiilleri ise işlemeleri için gene elinden gelen her şeyi yapacak. Le'uviyennehüm diyor Allah-u Teala ifadesinde, şeytanın ifadesi için. Mutlaka bunu yapacağım diyor. Mutlaka onların hepsini azdıracağım diyor İblis. Bütün sonsuz ömrü boyunca her insanla ayrı ayrı uğraşır. Hepsini Allah'ın yolundan saptırmak için bir gayretin sahibidir. Ve hepsini kışkırtmak için elinden gelen her şeyi yapacak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, işte bu sebeple en büyük düşmanınız iblistir. Siz de bütün insanlardan birisiniz. Mutlaka şeytan her birinizi teker teker azdırmaya çalışacaktır. Ne demek azdırmak? Emirler cephesinden azdırmak, Allah'ın emrettiği şey her neyse onu yaptırmamaya çalışacaktır. Nehiler cephesinden azdırmak, Allah neleri yasak ettiyse onları da mutlaka yaptırmaya çalışacaktır. İşte bütün gayretiyle İblis insanları Allah'ın yolundan saptırmaya uğraşır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala'nın dizaynında İblis, insanların en büyük düşmanı, bütün insanları Allah'ın yolundan saptırmaya çalışacak kıyamete kadar. Allah ne emretmişse onları yaptırmamaya, Allah neyi yasak etmişse onların hepsini onlara yaptırmaya çalışacak. Bismillahirrahmanirrahim. Ayet 40. Bismillahirrahmanirrahim. İlla ibadeke minhümül muhlesin. İlla ancak hariç ibadeke senin kulların minhüm onlardan el muhlesin. Muhlis olanlar. İhlas makamının sahibi olanlar.
illa ibadeke ancak senin kulların hariç minhumul muhlesin, onlardan muhlis, ihlas makamının sahibi olanlar. Ancak onlardan senin muhlis, ihlas makamının sahibi olan kulların hariç. Ancak onlardan muhlis olan kulların müstesna. Senin ihlas sahibi kulların hariç.

ancak onlardan senin muhlis, yani ihlas makamının sahibi olan kulların hariç. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, neden hariç? İhlas sahibi olan kullar neden hariç? Çünkü şeytan sadece nefslerinizin afetlerine tesir edebilir. İhlas sahibi olan kul kimdir? Daimi zikrin sahibidir. Nefsinin kalbi halis olmuştur. Bütün afetlerden arınmıştır. Şeytan da sadece afetlere tesir edebileceği için şeytanın o kişiye tesir edebilecek olan hiçbir gücü kalmamıştır. Ne Allah'ın emirlerinden o kişiyi men edebilir, ne de Allah'ın yasak ettiği fiillere o kişiyi zorlayabilir. İkisini de yapabilecek olan bütün imkanları iblisten alınmış durumda. Öyleyse iblis, nefsinin kalbindeki bütün afetleri yok etmiş olan hiç kimseye en ufak bir tesirde bulunamaz. İblis ona sadece oyuncak olur. Çünkü şeytan hüviyetinde ki bu mahluk vazgeçemez tekliften. Gene teklif edecektir. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemesini teklif edecektir. Allah'ın emrettiği şeyleri yapmamasını teklif edecektir. Ama davetine her seferinde icabet edilmeyecek ve hep mağlup olacaktır. Mağlubiyete alışmadığı için şeytan ihlas sahibi kullardan bir netice almadıkça devamlı huzursuz bir mahluk haline gelir. Şeytan ihlas sahibi kulların elinde sadece bir oyuncaktır. Onlara en ufak bir kötülüğünün dokunması mümkün değildir. Allah razı olsun. 41. ayet-i kerime Kale, Bismillahirrahmanirrahim. Kale, haza, sıra tün aleyye. Müstakim.

kelimeler. Kale dedi ki, haza bu sıratın yoldur. Aleyye bana müstakimin istikamet verilmiş, yönlendirilmiş. Kale Allah Teala şöyle buyurdu. Haza sıratın bu yoldur. Aleyye müstakimin bana yönlendirilmiş. Bana ulaştıran Allah Teala şöyle buyurdu. Bu bana yönlendirilmiş, bana ulaştıran yoldur. İşte burada sevgili kardeşlerim, derhal her şey değişiyor. 23 tane Kur'an-ı Kerim tercümesini alın. Bu ayette ne dediğine dikkatle bakın. Şimdi Ali Bulac'ın tefsirine bakıyoruz. Diyor ki Allah dedi ki işte bu bana göre dosdoğru olan yoldur. Bana yönlendirilmiş, bana ulaştıran yol diyor Allah Teala. Ama bize, bizim meallerimize en yakın mealler veren Ali Bulaş'ta dahi bu şekil değiştirmiş. O camiaya uymak mecburiyetinde Ali Bulaş kardeşimiz de. Ve uymuş. Diyor ki, Allah dedi ki işte bu bana göre dosdoğru olan yoldur. Belki bir gün Ali Bulaş kardeşimiz de doğruları yazmaya başlayacaktır. Biz ondan ümit varız. İşte bir başka Kur'an-ı Kerim, Aydın Yayın Evi'nin, Abdullah Aydın'ın ifadesi, işte bu bana layık olan dosdoğru bir yoldur. Bana istikamet verilmiş demiyor ikisi de. Bana layık olan dosdoğru bir yoldur diyorlar. İşte bu bana göre dosdoğru olan yoldur. İşte bu bana layık olan dosdoğru bir yoldur. Müstakim istikamet üzere olan demek sevgili kardeşlerim. Sıratta yol. Burada Allah-u Teala Hicr suresinin 41. ayet-i kerimesinde

yönlendirilmiş. Bana ulaştıran yoldur.

Allah Teala sırat-ı müstakimin kendine yönlendirilmiş yol olduğunu burada en açık bir şekilde belirtiyor. Burada notumuzu alalım. Hicr suresi 41. ayet-i kerime. Kale haza sıratun aleyye müstakim.

Bana yönlendirilmiş diyor Allah Teala. Bana istikametlendirilmiş. Bana ulaştıran. Yoldur diyor. İnsan ruhunun Allah'a ulaşmasına, ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına engel olmak isteyenler, Allah'a davet etmeyenler, Allah'a davet edenlere kızanlar, onlar için sırat-ı müstakim mutlaka hedefinden sapması lazım gelen bir yoldur. Onlar derler ki, işte bu Allah-u Teala'nın ağzından, işte bu bana göre dost doğru bir yoldur. Öbür taraftan, işte bu bana layık olan dost doğru bir yoldur.

就是我。İşte bu bana yönlendirilmiş yoldur. Bana ulaştıran yoldur. Ve ayet 42. İnne ibadî leyse leke aleyhim sultanun illa men ittebake minel gavin. Kelimeler inne muhakkak ki gerçekten ibadi benim kullarım neyse değildir, yoktur. Leke senin aleyhim onların üzerinde sultanın bir güç, bir sultanlığın. İlla ancak

den başka men ittivaike sana uyan, sana tabi olan kimse minel gavin azgın olanlardan, ihvaya düşenlerden. İnne ibadi cümlecikler muhakkak ki benim kullarım leyse leke aleyhim sultanın onların üzerinde senin bir sultanlığın gücün yoktur. İlla men ittevake minel gavin azgın olanlardan ihvaya düşündüklerinden sana tabi olan kimseler hariç. Azgın olanlardan ihvaya düşürdüklerinden sana tabi olan kimseler hariç, muhakkak ki benim kullarım üzerinde senin bir sultanlığın gücün yoktur. Gerçekten kıyamet günü şeytan cehennemde insanlara ve cinlere hitap ederken diyor ki, benim sizin üzerinde bir sultanlığım yoktu. Ben sizi davet ettim. Siz de davetime icabet ettiniz. Allah da size söz verdi. Ben de söz verdim. Allah sözünü yerine getirdi. Ben şeytanım. Ben yerine getirmedim. Bana kızmayın. Kendi nefsinize kızın diyor İblis. Üzerinizde hiçbir sultanlığım yoktu diye açık ve kesin bir şekilde o da söylüyor. Öyleyse bilmemiz lazım gelen nedir? Bilmemiz lazım gelen şudur ki, şeytanın insanların hiçbirisi üzerinde bir yetkisi, bir sultanlığı yoktur. Peki bazı insanlar üzerinde var mıdır? Kim şeytana tabi olursa, şeytana taparsa, şeytanın büyüğü, hüddam, hipnoz gibi çeşitli dallardaki şeytani etkinliklerine tabi olursa, onlar şeytana tabi olanlardır. Şeytan onların üzerinde hükümranlık kurar. Ve hepsini de kendisiyle beraber sadece cehenneme ulaştırır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bilmemiz lazım ki son savaş şeytanın taraftarlarıyla Allah'ın taraftarları arasında olacaktır. Dünyanın son savaşı. Bu son savaştan sonra bir devre, sulh ve sükun devresi olacaktır. Hak batıla galip gelecektir. Şeytan ve taraftarları yenilecektir. O savaşta Deccal öldürülecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'ın dostları ve şeytanın dostları olmak üzere insanlar şu anda da iki gruptur. Dün de iki gruptular. Yarın da iki grup olacaklar. Kıyametten sonra da şeytan ve onun taraftarlarının hepsi mutlak olarak cehennemde olacaklar. Allah razı olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde sizlerle bizi beraber kıldı. Ve Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara, hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Ay Rabbil alemin ar-Rahmanir-Rahim. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu.

Fatiha mı? Az salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sizlerle bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Kur'an'dan kopan kavramlar. Neler kopmuş Kur'an'dan? Zikir kopmuş sevgili kardeşlerim. Zikir. Ehli zikir kopmuş Kur'an'dan. Ehli zikir, zikrin sahibi, zikir ehli olan kişi. İkisi de Kur'an'ın temelini oluşturuyor ve Kur'an zikrin farz olduğunu söylüyor. Yetmez. Bu ara sıra zikretmektir. Çok zikrinde, günün yarısından daha fazla Allah'ı zikretmenin de farz olduğunu söylüyor. Gene yetmez. Kur'an-ı Kerim daimi zikrin de farz olduğunu söylüyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ve bugün ne 32 farzın içinde ne 54 farzın içinde zikir mevcut değildir. Ve İslam literatüründe, İslami ıstılahlarda farzları dizayn edenler 32 farz ve 54 farz olmak üzere konuyu toparlamışlar. Ama Kur'an'ın kaburgası, omurgası olan Kur'an'ın bel kemiği olan, temeli olan zikir ne yazık ki farzların arasında mevcut değildir. Sevgili kardeşlerim, zikir yoksa tekamül mevcut olmaz. Hiç kimse zikirsiz nefs tezkiyesi yapamaz. Ama nefs tezkiyesi olmazsa ruhun Allah'a teslim edilmesi mümkün değildir. Fizik vücudun Allah'a teslim edilmesi mümkün değildir. Nefsin Allah'a teslim edilmesi mümkün değildir. İradenin Allah'a teslim edilmesi mümkün değildir. Hepsi de farz. Öyleyse zikir adı verilen bir müessese bunların hepsini üzerimize farz kılıyor. Hadi gelin gene Kur'an'a gidelim. Hep beraber hep Kur'an'a gideceğiz sevgili kardeşlerim. Ta ki sizlere din öğretmekte olanlar dinlerini öğrensinler. Müzemmil suresi 11. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor: "Ve ezkür ismi rabbike ve tebettel ileyhi tebtila." Allah'ın ismiyle zikret, Rabbinin ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Nedir Rabbimizin ismi? Allah. Rabbimizin ismi El İlah. Yani Allah. Allah kelimesiyle zikret diyor, Rabbinin ismiyle zikret ve Allah'a ulaş diyor. Yani ruhun Allah'a ulaşmasının ancak zikirle mümkün olacağını söylüyor. Çünkü zikir yoksa nefs tezkiyesi yok. Nefs tezkiyesi yoksa ruhun vücuttan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkması ve Allah'a ulaşması yok sevgili kardeşlerim. Öyleyse zikir farz mıymış? Müzemmil suresi 11. ayet-i kerime
Allah-u Teala zikrin farz olduğunu kesinlikle söylüyor. Allah'ın ismiyle zikret. Biliyorsunuz farzın hükmü, eğer Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de anlaşılabilir, açık bir şekilde bir emir vermişse bu farz hüküm doğurur. Hiç kimse zikrin farz olmadığını iddia edemez. Bu bir açık emirdir. Herkese emirdir. Peki çok zikir farz mıdır? Elbette farzdır. Allah Teala Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: "Ya eyyühellezine aminus kürullâhe zikren kesira." Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin. Yani 24 saatlik bir zaman parçasının 12 saatinden fazlasını zikirle geçirin diyor Allah Teala. Çok zikirle zikredin Allah Teala ediyor. 24 saatlik bir zaman parçası, eğer onun 12 saatinden fazlasını zikrederseniz, zikirle geçirirseniz Allah'ı çok zikretmiş olursunuz. Başka bir ifadeyle zikre tahsis ettiğiniz zaman zikirsiz geçen zamanınızdan daha büyük bir parçayı oluşturur. Bu Allah'ı çok zikretmektir. Zikirsiz geçen süre az, her 24 saatte zikirli geçen süre her 24 saatte zikirsiz süreden fazla. İşte bu, böyle bir dizayn sizi hedefe ulaştırır. Yani Allah'ın emrini yerine getirirsiniz. Ama bir dakika, burada bitmedi. Allah Teala Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Feskürullâhe kıyamen ku'uden ve ala cunubihim." Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, bir insan üç halde bulunabilir. Ayaktadır, oturuyordur veya yatıyordur. Bu üç halin dışında dördüncü bir hal yok. Yok böyle bir şey. Sadece üç halde bulunabiliyoruz. Üç hal. Ya ayaktayız, ya oturuyoruz, ya da yatıyoruz. Dördüncü hal yok. Ve Allah-u Teala üç halin üçünde de Allah-u Teala'yı zikretmemizi emrediyor. Allah-u Teala'nın dostları olarak kimleri tanıyorsanız, hepsi daimi zikrin sahibiydi. Hepsi zikir ehliydi. Yunus'u mu hatırlıyorsunuz? O daimi zikrin sahibiydi. Hacı Bektaş Veli'yi mi hatırlıyorsunuz? Daimi zikrin sahibiydi. Mevlana Celaleddin Rumi'yi mi hatırlıyorsunuz? Daimi zikrin sahibiydi. Şems'i mi hatırlıyorsunuz? Daimi zikrin sahibiydi. Hacı Ahmet Yesevi'yi mi hatırlıyorsunuz? Daimi zikrin sahibiydi. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'ni mi? Daimi zikrin sahibiydi. Sevgili kardeşlerim, onlar Allah dostlarıdır. Abdülkadir Geylani Hazretleri daimi zikrin sahibiydi. Muhyiddin Arabi Hazretleri daimi zikrin sahibiydi. Ve şunu bilin ki Allah'a ulaştıran amelin lokomotifi zikirdir. Zikir yoksa vuslat yoktur. Öyleyse birinci sual, zikir farz mıdır? Birinci cevap, zikir farzdır. İkinci cevap, çok zikir de farzdır. Günün yarısından daha fazla zikir de farzdır. Üçüncü cevap, daimi zikir de farzdır. Ve sevgili kardeşlerim,
Bunların hepsi farz olduğu halde bugün farzlar arasında ne zikir, ne çok zikir, ne daimi zikir hiçbirisi yok. İblis turnayı gözünden vurmuş. İnsanların namaz kılmalarına, oruç tutmalarına, zekat vermelerine, hacca gitmelerine ve kelime-i şehadet getirmelerine engel olmamış. Acaba neden? Göz boyamak için insanlar bu ibadetleri yapsınlar ve zannetsinler ki İslam'ın 5 tane şartı var. İslam Allah'a teslim etmek olmak demektir. İslam teslim demektir. Biz de 5 şartı yerine getiriyoruz. Öyleyse biz Allah'a teslim olanlarız desinler diye insanlar, sevgili kardeşlerim. 5 şartı insanlar kabul etmişler ve ben diyor İslam'ın 5 tane şartını yerine getiriyorum. İslam'ın 5 şartı İslam teslim demek olduğuna göre Allah'a teslim demektir. Ben İslam'ın 5 şartını bilmem kaç seneden beri, 25 seneden beri, 30 seneden beri yapıyorum. Ben mutlaka Allah'a teslim olanlardanım. Sual: hay Allah razı olsun da neyini teslim ettin Allah'a? Bir söyle bakalım bize. Ruhunu mu teslim ettin? Üzerine farz. Fizik vücudunu mu teslim ettin? Üzerine farz. Bütün sahabe ruhlarını da fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler farzları yerine getirerek. Nefsini mi Allah'a teslim ettin? Üzerine farz. İradeni mi Allah'a teslim ettin? O da üzerine farz. İslam'ın 5 tane şartını yaptım, öyleyse ben Allah'a teslim oldum diyenlere sesleniyorum. Orada mısınız? Beni duyuyor musunuz? Öyleyse bana söyleyin. Neyinizi Allah'a teslim ettiniz?

Allah-u Teala ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilemeyi ve ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı farz kılmış üzerinize. Diyor ki münibine ileyhi ve yettekun, ona dön, Allah'a ulaşmayı dile, Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek üzerimize farz. Rum suresi 31. ayet-i kerime. Lokman suresi 15. ayet-i kerime. Vettebi sebila men enabe ileyye. Kim bana ulaşmayı dilerse, bana yönelirse, ruhunu bana ulaştırmayı dilerse, sen de onun yoluna, sebiline tabi ol. Lokman suresi 15. ayet-i kerime bu. Peki Allah-u Teala başka ne demiş? Ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kavle en yetekümün azabe. Zümer 54. Üzerinize azap gelmeden önce, yani şu dünya hayatını yaşarken Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a teslim olun. Sonra ne diyor Allah Teala? Müzemmil 8. Vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Tebdila. Her şeyden kesilerek tebettel. Ona, Allah-u Teala'ya ulaş. Diyor ki Allah-u Teala fefirru ilallahi. Zariyat 50. Öyleyse Allah'a firar et. Allah'a kaç. Ne diyor Allah-u Teala Yunus 25 ve 26'da? Allah'ı yedi darüsselamü ve yehdi men yeşâ'yı ilâ sırat-ı müstakîm. 25. ayet-i kerime. Allah selam yurduna, yani aslında teslim yurduna davet eder. Ve onları, onlardan dilediklerini, yani Allah'a ulaşmayı dileyenleri sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakim neydi? Allah'a ulaştıran yol. Sırat-ı ileyye müstakim diyor Allah-u Teala. Bana yönelmiş olan yol sırat-ı müstakim diyor. Sırat-ı müstakimin Allah'a ulaştırdığı ise Nisa 175'te kesinleştirilmiş Allah-u Teala tarafından. Diyor ki Allah-u Teala kim bana ulaşmayı ve bana sarılmayı dilerse, kim Allah'a ulaşmayı ve sarılmayı dilerse, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime iletir. Ve 25. ayet-i kerimesini söylediğimiz Yunus suresinin 26. ayet-i kerimesi, onlara Esma-ül Hüsna da var, daha ziyadesi de var diyor. Esma-ül Hüsna, Allah'ın zatı, yani Allah'ın zatına ulaşmak var onlara ve ziyadesi Allah'ın zatını görmek var diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki Allah-u Teala zatına davet ediyor. Diyor ki o değiştirmesi mümkün olmayan gün gelmeden önce Allah'ın davetine
icabet edin. Neydi davet? Selam yurduna, yani teslim yurduna, yani kendi zatına davet ve Allah'ın davetine icabet edin diyor Allah Teala. Sonra ne diyor Allah Teala? Nisa 8'de اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine, sahibi tek, dikkat edin, emanetler çok. Emanetler ruhunuz ve içiniz, nefsiniz ve iradeniz. Emanetler sahibi ise Allah tek. Emanetleri o emanetlerin sahibine teslim edin diyor Allah Teala. Teslim etmenizi emreder Allah Teala diyor. Tevdi etmenizi, teslim etmenizi emreder. Peki bu gerçekten bir emir mi? İşte Ra'd suresinin 21. ayet-i kerimesi. Vellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını ona, Allah'a ulaştırırlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyorsunuz ki Allah Teala üzerinize farz kılmış. 10 defadan daha fazla farz kılmış. Neyi? Ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı. Neyi farz kılmış? Zikri farz kılmış. Ne demek istiyoruz? Zikirsiz kimse Allah'a ulaşamaz demekle ne demek istiyoruz? Sevgili kardeşlerim, bir defa Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gideceği yer cehennemdir. O kişi dalalettedir, o kişi hüsrandadır, o kişi tağutun dostudur, Allah'ın dostu değildir. O kişi tağutun kuludur, Allah'ın kulu değildir. Gideceği yer cehennemdir. Bu kadar çok açıdan kişi mahvolmuştur, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi. Bir ölüdür dünya üzerinde Allah'a göre. Enam suresinin 36. ayet-i kerimesi gereğince o kör, dilsiz ve sağır olan bir ölüdür. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala kendi zatına davet ediyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler üçüncü basamağa ulaşabilirler. Birinci basamakta olaylar yaşanır, herkes yaşar. İkinci basamakta olaylar değerlendirilir, herkes değerlendirir. Bu değerlendirilenler arasında, değerlendirenler arasında insanlar davranışlarıyla değerlendirmeyi hangi ölçülere göre yaptıklarını Allah'ın huzurunda ortaya koymuş olurlar. Ve de bu değerlendirme standartlarında kişilerin dizaynına dikkatle bakın. Ya kendileri Allah'a ulaşmayı dilemezler, başka insanları da Allah yolundan men etmeye çalışırlar. Onlar seçilmezler. Ya da böyle değillerdir ama Allah'a ulaşmayı da dilememişlerdir. Dilemeseler de seçilirler. Seçilmek daima dilemeden evveldir. İkinci kademe, ikinci basamak. Bu seçilenlerden %10'dan daha azı Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. İşte Allah'a ulaşmayı dileyenler ellezine amenu ve yettekun diyor Allah Teala ve kanu yettekun. Onlar amen oldular, Allah'a ulaşmayı dilediler ve takva sahibi oldular diyor. Önemli mi Allah'a ulaşmayı dilemek? Önemli, çünkü dilemeyen dalalette, dilemeyen takva sahibi değil. Dilemeyenin gideceği yer cehennem. Öyleyse kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Diledi.
Dilerse ne olur? Üçüncü basamağa ulaşır kişi. Sonra ne yapar? Allah derhal o kişinin üzerinde rahim esmasıyla tecelliye başlar. Bu tecelli neyi ifade eder? Bu tecelli rahim esmasıyla tecelli o kişi üzerine Allah-u Teala'nın furkanlar göndermesine, o kişiyi furkanlarıyla mükafatlandırmasına neden olur. Allah o kişinin kör olan gözlerini açar, mühürlü olan görme hastasını açar, kulaklarındaki vakra adlı engeli alır ve işitme hastasının üzerindeki mührü alır. Kalbinin mührünü açar. Ve kalplerindeki ekineti alır. Altı furkan oldu. Yedincisi de onların kalplerine ihbat koyar. Yedi tane furkanın her birinde o kişinin günahlarından bir kısmını mutlaka sevaba çevirir, yedide birini. Neticede bu furkanlar tamamlandığı zaman, yedi furkan, o kişinin günahları tamamen örtülmüş olur. İşte Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunu söylüyor. Allah'a ulaşmayı dileyip takva sahibi olun ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün diyor Allah Teala. Günahları örtüldüğü an kişi zaten Allah'ın cennetini hak etmiştir. Ama konumuz burada bitmiyor. Bu noktadan sonra Allah Teala o kişinin kalbine ulaşıyor, kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. O kişinin göğsünü yarıyor, şerh ediyor, göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. O kişi zikir yapmaya başlıyor. Allah'ın rahmeti ve fazlı göğsüne ulaşıyor. Göğsünden kalbine ulaşıyor. Rahmet nurları göğsüne sızmaya başlıyor. Kalbine girmeye başlıyor. Fazıllar giremiyor. İçeride iman kelimesi henüz yok. Ve kişinin kalbine %2 nispetinde rahmet girdiği zaman kişi huşu sahibi oluyor. Huşu sahibi olan kişi de Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi olarak hacet namazını kılma yetkisi almış oluyor. Kıldığı zaman bu seviyedeki bir insana, bu noktaya kadar kişi 12 tane ihsan almıştır Allah-u Teala'dan. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah'ın ruhunu Allah'ın ulaştıracağından emindir. Kesin olarak inanıyor. Bu kişi bir güzelliği yaşar sevgili kardeşlerim. Mürşidine ulaşır, tabiyetini gerçekleştirir. Gerçekleştirirse ne olur? Bu kişi nefs tezkiyesine başlar. Allah Teala onun başının üzerinde devrin imamının ruhunu getirir. Kalbinin mührünü açar. Kalbinin içine imanı yazar Allah Teala. O kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunu gönderir ve o kişinin kalbine imanı yazar. Mücadele 22. Devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelerek o kişinin ruhuna senin Allah'a ulaşma günün geldi der. Yevmit talakın geldi, vücudu terk et. Allah'ın emrini tebliğ ediyorum, ben Allah'ın emrinden geliyorum der devrin imamı. Ruh vücudu terk eder. Devrin imamının ruhu, o ruhun bütün görevlerini üstlenir. Davetisini de üstlenir.
Çünkü kimin başının üzerine devrin imamının ruhu varsa o kişiye hiç kimse büyü yapamaz. Hüdam yapıp da o kişinin üzerine cinleri gönderemez. Böyle bir imkanın sahibi olmaz kişi. Ve bu kişi, konumuza şimdi giriyoruz, nefs tezkiyesine başlar. Nefs tezkiyesi nedir? Bu noktada zikir yaptığınızda, yani Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini tekrar ederek zikrettiğinizde ne olur? Allah'ın katından iki grup nur gelir. Birinci grup nur, Nur suresinin 21. ayet-i kerimesi gereğince gelir. Diyor ki Allah Teala, üzerinize Allah'ın rahmeti ve fazla olmazsa içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor. Nefs tezkiyesinin mutlaka Allah'ın rahmetiyle ve fazlıyla olacağı bir grup nur. Yani iki tane nurdan oluşan birinci grup nur. Rahmet ve fazl. Bir de Allah-u Teala Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesinde diyor ki o kişi ki ben muhakkak ki Allah'a ulaşacağım dedi. Ben Allah için yaratıldım. Biz Allah için yaratıldık. Mutlaka Allah'a ulaşacağız. Ruhumuz ölmeden evvel mutlaka Allah'a ulaştıracağız diyenler diyor Allah Teala. İşte hidayete erenler onlardır diyor. Hidayet üzere olanlar, hidayete erecek olanlar onlardır. Allah'ın rahmeti ve salavatı onların üzerindedir diyor. Rahmetle fazlın ötesinde iki tane daha nur. Rahmetle salavat. Ne oluyor? Ne demek istiyoruz? Kişi zikir yapıyor. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Artık bu kişinin kalbine iman yazılmıştır. Allah'ın katından gelen rahmetle fazl ve rahmetle salavat kişinin göğsüne geliyor. Allah'ın göğsünden kalbine açtığı yolu takip ederek kalbine ulaşıyor. Ve kalbin kapısında mühür var. Bu mührün üzerine baskı yapan rahmetle fazl ve rahmetle salavat mührü kalbin alt boyutuna indiriyorlar. Alt boyutunda, alt kesiminde zulmani kapı var kalbin. Ve o kapı şeytana açılıyor. Şeytanın karanlıkları, afetler oradan girmek için pusuda bekliyorlar. Ama yukarıdan gelen mührü oraya ulaştıran rahmet, fazl ve salavat nurları, rahmetle fazl ve rahmetle salavat nurları üzerine ard arda zikir devam ettiği için devamlı gelen rahmet, fazl ve salavat nurları mührü zulmani kapıya kadar indiriyor ve kilitleniyor kapı. Zikir devam ettikçe edildiği sürece kapının açılması mümkün değil. Ve kalbi işgal etmiş olan bütün karanlıklar kalbe nurlarda olunca birkaç dakika içinde kalp tamamen nurdan ibaret olur. Rahmet fazl ve salavat nurlarından ibaret olur. Ve bütün karanlıklar kapı dışarı edilir. Böyle bir dizaynda bütün karanlıkların kapı dışına ulaştığı noktada kalbin içi tamamen nurlarla dolmuştur. Bu üç nurdan, rahmet, fazl ve salavat nurlarından fazıllar, kalbe yazılan iman kelimesinin çekim gücüne tabi olurlar. İman kelimesinin etrafında fazıllar toplanmaya başlar. Ve bu fazıl toplanması, evvela %2 rahmet birikimi vardı, fazıl toplanması %1, %2, %3 derken %7'yi bulur. Burası nefsi emaredir. Hazreti Yusuf diyor ki
ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkaramam. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Böylece Allah'ın rahim esmasıyla tecelli ettiği nefslerde ne olduğunu görüyoruz şimdi. Allah rahim esmasıyla kişiye nerede tecelli etmişti? Daha olayın başında. Bu kişi nefsi emmarede, nefsinin kalbinde %7 fazıl birikti. %2 de rahmet vardı zaten. %7 fazıl birikiminde ruh otomatik olarak birinci gök katına ulaşır. Bu nefs tezkiyesinin birinci noktasıdır. Neyle oldu? Zikirle oldu sevgili kardeşlerim. Eğer zikir olmasaydı o kişinin kalbine %7 nur, %7 fazıl hiçbir zaman giremeyecekti. Giremezse o kişinin ruhu hiçbir zaman Allah'a ulaşamayacaktı. Zikir bu açıdan bakıldığında nefs tezkiyesine ve tasfiyesine sebebiyet veren tek faktör olduğu için zikir yoksa teslimler yoktur. Allah'a ne ruhu teslim edebilirsiniz, ne fizik vücudunuzu, ne nefsinizi, ne iradenizi, hiçbirini teslim edemezsiniz. Öyleyse zikrin diğer ibadetlerle mukayesesine gelin bakalım beraberce. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor: "Utlu uhiye ileyke minel kitabe ve kumus salat. İnne's salata tenha anil fahşai vel münkeri ve le zikrullahi ekber." Diyor ki Allah Teala, "Habibim sana vahyettiğim o Kur'an-ı Kerim var ya, o Kur'an-ı Kerim'i onlara oku, anlat." Sonra ne diyor Allah Teala? Sonra diyor ki, "Ve namaz kıl. Çünkü senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder." Neden? Daimi zikirle namaz kılıyor. Daim namaz kılarken de zikrine devam ediyor. Ve ayet şöyle bitiyor: "Ve le zikrullahi ekber." Ama Allah'ı zikretmek, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini tekrar etmek, o Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyüktür diyor Allah Teala. Namaz kılmaktan da daha büyüktür. Allah'ı zikretmek o ikisinden de daha büyüktür diyor. Evvela neden bahsetmişti? Kur'an'ı tilavet et diyordu. Sonra da namaz kıl diyordu. İkisinin de zikir olarak geçtiğini görüyoruz Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an-ı Kerim'de Kur'an okumak bir zikirdir. Doğru bir teşhistir. Kim böyle demişse doğruyu söylemiş oluyor. Kur'an-ı Kerim'de namaz kılmak da bir zikirdir. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye zikretmek de, tekrar etmek de bir zikirdir. Üçüncüsünün adı zikrullah'tır. Allah'ın ismini zikretmektir. Ve bu üç tane zikirden zikrullah en büyüktür. Öyleyse en büyük ibadet zikir, üzerimize farz. Az zikirde farz, çok zikirde farz, daimi zikirde farz. Daimi zikir üzerimize farz ve farz tamamen unutulmuş durumda. Nerede kalmıştık? Ruhumuz birinci gök katına ulaşmıştı. %7 fazıl birikimi oluşmuştu. Ve zikre devam ediyoruz. Zikir Allah'ın katından rahmeti, fazı ve salavatı, rahmet ve faz, rahmetle salavat beraberce geliyorlar. Kalbimize ulaşıyorlar, kalbimize giriyorlar, kalbimizi pırıl pırıl aydınlık hale getiriyorlar. Ve fazıllar, her yeni gelen fazıl, nefsin kalbinin içine yazılmış olan iman kelimesinin etrafında
devamlı bir toparlanma halinde. Kalbimizin içi devamlı olarak bu muhtevada aydınlanıyor. Fazıllar nefsin kalbini pırıl pırıl aydınlatıyor. Ve ikinci bir %7 nur birikimi oluştu. Nefsi levvamedeyiz. Fala uksumu bin nefsi levvameti. Allah Teala diyor ki hayır, o levvame nefse kasem ederiz ki hayır diyor. Hayır, öyle değil. O levvame nefse kasem ederim. Levm edilen nefs, levm, kişi nefsini levm ediyor, kınıyor. Hangi sebeple kınıyor, suçluyor? Şu sebeple Allah'ın yasak ettiği fiilleri işliyor kişi. Allah'ın emrettiği şeyleri yapmıyor kişi. O zaman biliyor ki kendisi aslında bunları yapmayı istiyor ama nefsi bunların yapılmasına mani oluyor. Bu sebeple kişi nefsini kınıyor. Ama bu kınadığı noktada da bir ikinci %7 nur gelmiştir. Vücudun içinde bir rehine olan nefs, %7 aklandıkça bir gök katını uzaktan kumandayla gök katının kapısını açma yetkisinin sahibidir. Ve rehinlikten kurtulabilmek için bunu yapmak mecburiyetindedir. Unutmayın, kibirlilere gök kapıları açılmaz diyor Allah-u Teala. Göklerin her katının kapısı var. Kibirlilere ve Allah'ın ayetleriyle ve Resulleriyle alay edenlere gök kapıları açılmaz diyor Allah-u Teala. Ama nefste böyle bir yetki var. Neden? Çünkü nefsin tezkiyesiyle ruh Allah'a ulaşabilir. Böyle olduğu için Allah Teala nefse bu görevi verdiği için ve nefs görevini yapması ruhuna azap etmek yetkisinin sahibi olduğu için bu azaptan kurtulmak için nefs böyle bir imkanı kullanacaktır. Ama kanun her %7 nur birikiminde sadece bir gök katının kapısı açılacak. İkinci defa %7 nur birikimi nefs-i levvame, ikinci gök katında ruh, üçüncü defa %7 nur birikimi nefs-i mülkime. Kişi Allah'tan ilham almaya başlıyor. Fe elhamaha, fücuraha ve takvaha. O nefse takvası da, fücuru da ilham edilir. Ve nefsim ve ma sevaha. O nefsi ve onu seva edene. O nefse ve onu seva edene. Fe elhamaha, fücuraha ve takvaha. O nefse takvası da fücuru da ilham edilir. Kat eflaha men zekkaha. Kim nefsini, onu nefsini tezkiye ederse o kişi felaha erer. Şems suresi 7, 8 ve 9. ayetler. Ve ruh üçüncü gök katında. Burası nefsi mülkime. Bir daha %7 nur birikimi %7 fazıl birikimi nefsin kalbindeki iman kelimesinin etrafında %7 daha fazıl toplanması. Ne oluyor? Dördüncü defa %7 nur birikimi nefsi mutmainne. Ya eyyetühen nefsül mutmainneti ircii ila rabbiki radiyeten mardiye fethuli fi ibadi ve fethuli cenneti. Şems suresi 27, 28, 29, 30. Affedersiniz, fecr 27, 28, 29, 30. Şems, demin söylediğimiz 7, 8, 9. ayetlerde Fecr suresi 27, 28, 29, 30 diyor ki Allah Teala, ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Ruha hitap ediyor, Rabbine geri dönerek ulaş.
ve fizik vücuda hitap ediyor. O zaman kullarımın arasına gir ve cennetime gir diyor Allah-u Teala. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Ve dördüncü gök katına yükseliyor ruhumuz, nefsi mutmainne. Ey mutmain olan nefs diyor Allah-u Teala dördüncü gök katı için. Diyor ki Rahat 28'de Ela bi zikrillahi tatmainnul kulubu. Dikkat edin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Burası nefsi mutmainne. Kişi Allah'ın kendisine verdiği imkanı kendisi için mutlak olarak yeterli bulur. Doymuştur. Hırsı kalmamıştır. Allah'ın verdiklerinin kendisine optimal şekilde en uygun olduğunu bilir ve zikrini bundan sonra da arttıracaktır. Beşinci defa %7 nur birikimi kişi Allah'tan razı olur. Altıncı defa %7 nur birikimi Allah da kulundan razı olur. Fecir 28 radiyeten mardiye. Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Allah'tan razı olmak 5. gök katına ulaştırır ruhu. Allah'ın rızasını kazanmak 6. gök katına ulaştırır. Zikir devamlı artıyor. Artan zikir daha çok zikir olduğu için nefsin kalbine Allah'ın katından gelen nurlar yerleşiyor devamlı iman kelimesinin etrafına fazıllar. Nefsin kalbindeki fazıllar giderek artıyor. Ve 6. defa %7 nur birikimi kişiyi Allah'ın da ondan razı olacağı bir makama getiriyor, mardiye. Bir evvelki makamda kul Allah'tan razı olmuştu, razıyeydi adı. Burada da mardiye, Allah'ın kuldan razı olması söz konusu. Ve nihayet nefsin kalbinde %2 rahmet, %49, 9, 7 defa %7, %49 eder, %9 faz birikiminde ruh 7. gök katına ulaşır. 7. gök katına ulaştıktan sonra da Allah'a ulaşır. Ruhun Allah'a ulaşması %49 fazıl birikimi, %2 de rahmet birikimiyle gerçekleşmiştir. Nefsin kalbindeki karanlıklar ki şeytanın ilticagahı bu karanlıklardır. Şeytan nefsinize oradan kumanda eder. Nefsinizin afetleri Allah'ın bütün emirlerine karşı koyabilecek olan özelliklerle donatılmıştır. Yasaklarını ise işlemeyecek olan bir talep sahibidirler. Nefsin bütün afetleri başlangıçta olay budur. Nefsin afetleri bu konuda açık ve kesin bir göstergedir. Allah ne emretmişse yapmak istemezler. Yasak ettiği bütün fiilleri de yapmak isterler. Buna karşılık ruhunuzun hasletleri Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isterler. Yasak ettiği hiçbir fiil işlemezler. Başlangıçta ruhunuz %100 hasletlerle doludur. Bu hiç değişmez. Ruhunuz hasletlerle doludur. Hep öyle kalacaktır. Emanet olarak bulunuyor sizde. Rabbine geri dönecektir. Ama nefsiniz afetlerle doludur %100. Ve onu aklandırmakla görevlisiniz. İşte nefsinizin afetlerinin aklandırmakla görevli olduğunuz standartları bir karanlıklar zinciridir. Karanlık %100 afetlerle temsil edilir. Nefsinizin kalbinde %49 fazıl birikimi oldu, %2 de rahmet birikimi oldu. Ne oldu? Nefsinizin kalbi başlangıçta %100 kapkaranlıkken %51'i nurlarla kaplandı. Yani başlangıçta nefsinizin kalbinde sıfır olan nurlar %51'e ulaştı. Yarıyı aştı. Şeytanın hakimiyeti artık nefsinizin kalbinde mevcut değil. Şeytan %100 karanlıktan %49 karanlığa düştü. Elinizde bir esirdir. Siz Allah'ın emirlerini yaptığınız sürece şeytan size hiçbir şey yapamaz.
Öyleyse nefsinizin kalbi %51 aklandı bu noktada. Nefsiniz teskiye oldu. Fatır suresi 18. ayet-i kerime. فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ Kim nefsini teskiye ederse, temizlerse, arıtırsa diyor Allah Teala, o kişi bunu kendisi için yapar. Neden? Çünkü Allah'a ezelde nefs yemin vermiştir teskiye ve tasfiye olacağına dair. O yemin verdiği için kendisi için yapar, teskiye olur ve ruhu Allah'a döner, Allah'a ulaşır. Nefsiniz teskiye olduğu noktada %51 nur birikiminde ruhunuz Allah'a geri döner, Allah'ın zatına ulaşır. Neyle oldu sevgili kardeşlerim bu? Nefs teskiyesiyle oldu. Sonra zikrinizi giderek artıracaksınız. Beka makamının sahibi, ruhunuz Allah'ın zatında yok olacak. Beka makamının sahibi olacaksınız. %61'e kadar fena makamının sahibi olacaksınız. Ruhunuz Allah'ın zatında fani oldu, ifna oldu, yok oldu. %61'den 71'e kadar beka makamının sahibisiniz. Allah'ın katına bir taht ihsan edilir size. %71

19 afet onu hiç alakadar etmez. Hiç onu kale almaz. Burası fizik vücudun teslim edildiği yerdir Allah'a. Nefsin kalbi %81 nurla dolmuştur. Ve bu noktadan sonra artık gidiş daimi zikredir. Bir gün kişi daimi zikre ulaşır. Daimi zikirde ise zünvani kapıyı kapayan mühür oradan hiç ayrılamayacaktır. O kişinin kalbine karanlıkların dolması artık mümkün değildir. Olay bitmiştir. Daimi zikre ulaştıktan sonra kişinin artık karanlıklara tekrar dönmesi hiçbir şekilde mümkün olmaz. Ve o kişi daimi zikrin sahibi olur. Önce ulul elbap olur. Yerlerin melekûtu gösterilir. Sonra ihlas makamının sahibi olur. Göklerin melekûtu gösterilir. Sitret-ül müntaha'ya ulaştığı zaman görüntü, o zaman tövbe-i nasuha davet edilir. Salah makamına geçer kişi, ihlas makamından salah makamına geçer. Salah makamında günahları örtülür. Allah Teala onun başının üzerine salah nurunu verir. Ondan sonra o kişinin günahlarını sevaba çevirir. Tövbe-i Nasuh'a davet edilmek salah makamının birinci makamı, birinci kademesidir. Günahların örtülmesi ikinci kademe, salah nurunun verilmesi üçüncü kademe ve bu noktadan sonra kişinin günahlarının sevaba çevrilmesi salah makamının dördüncü kademesidir. Burada kişi nefsini Allah'a teslim eden kişi irşada ulaşır. Yani irşad edilme keyfiyeti tamamlanmıştır kişinin. İrşad edilmiştir. Bu yetenek artık onun irşad edebilecek yetkiye sahip olacağı bir yere geldiğini ifade eder. Ve Allah Teala bu kişinin iradesini teslim alır. Kişi bir hakkın takvanın sahibi olur. Daimi zikre ulaşmıştır. Daha ulul elbab makamındayken daimi zikre ulaştığı an nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Kalp gözü açılmıştır, kalp kulağı açılmıştır. Hikmet sahibi olmuştur kişi. Allah ile devamlı konuşabilmek imkanının sahibi olmuştur. Ehli zikir olmuştur, ehli tezekkür olmuştur. Ve bu kişi hayır sahibi olmuştur. Ve bu noktadan itibaren 19 kademe müzeyyen olacaktır nefsinin kalbi. Allah Teala diyor ki feselu ehle zikri in kuntum la talemun. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Kimdir bu zikir ehli? Zikir ehli Allah ile konuşabilen, Allah'la tezekkür edebilen kişi, sorup Allah'tan cevap alabilen kişi. İşte sevgili kardeşlerim, bu yetki size de bir gün verilecektir. Sorup Allah'tan cevap alacağınız bir noktaya ulaşacaksınız. Daimi zikrin sahibi olduğunuz andan itibaren bu yetki size de verilir. Öyleyse ehli tezekkür olmak, Allah ile her şeyi karşılıklı konuşmak imkanının sahibi olmak, Allah onu mutlaka sizlere de verecektir sevgili kardeşlerim. Yeter ki siz Allah'ın yolunda olun ve bu güzellikleri hak edin. Ehli zikir, ehli tezekkür aynı kişidir. Allah ile konuları tezekkür etme, müzakere etme imkanının sahibi olan kişi. Sevgili kardeşlerim, ne olur böyle bir insan? İradesini Allah'a teslim ettiği zaman 19. mertebe tahakkuk eder. Yani nefsin kalbi 19 mertebe müzeyyen olmuştur. Allah irşada memur ve mezun kılındı cümlesiyle o kişiyi irşat makamına tayin eder. Neyle olmuştur bütün bunlar sevgili kardeşlerim?

etkili olmuştur. Ne yaptı kişi? 22. basamakta birinci teslimini gerçekleştirdi. Ruhunu Allah'a teslim etti. Neyle? Nefsinin kalbinde %51 nur birikimiyle. 25. basamakta ikinci teslimini yaptı. Fizik vücudunu Allah'a teslim etti. Nefsinin kalbinde %81 nur birikimiyle. İkinci teslim. Üçüncü teslim, nefsinin kalbinde %100 nur birikimiyle kişinin 14 mertebe nefsinin kalbi müzeyyen olmasıyla ihlasa ulaşması, nefsinin kalbinin 14 mertebe müzeyyen olmakla halis hale gelmesi. Sonra 28. basamağın 5. kademesinde bu kişi iradesini de Allah'a teslim etti ve Allah'ın irşat makamına tayin ettiği bir kişi oldu. Sevgili kardeşlerim, bütün sahabe ruhlarını, vechlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmişlerdi. İrşat makamının sahibi olmuşlardı. İşte Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi zikrin sonucunu ifade ediyor. Diyor ki Allah-u Teala, onlar hayırlarda yarışanlar, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Ensara da muhacirine de tabi oldukları kesinlik kazanıyor. Hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar ve iradelerini de Allah'a teslim edip hakkı tukati takvaya ulaşmışlar. Darısı sizlerin başına sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse ne zikir, ne çok zikir, ne daimi zikir Kur'an-ı Kerim'imizde hepsi mevcut olmasına rağmen İslami tatbikattan tamamen çıkarılmış, devre dışı bırakılmış. İblis İslam aleminin başına böyle korkunç bir çorabı örmüş, korkunç bir tuzağa düşürmüş insanları. Kur'an-ı Kerim'den zikir kavramı işte böyle kopmuş sevgili kardeşlerim. Ve insanları Allah'a teslimin şahikasına çıkartacak olan şey sadece zikirdir. Zikirsiz bir İslam yaşantısı hiçbir zaman düşünülemez. İslam teslim demektir. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili kardeşlerim. Hepinizin ehli zikir olması dualarımızla, dileklerimizle. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Selam, kelamdan evveldir. Onun için selamla başlıyoruz inşallah sözlerimize. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Ramazan'ın üçüncü sohbeti Vel-Asr suresinin üçüncü, yedi basamağı. Ne olmuştu? Allah'a ulaşmayı dilemişti kişi. Sonra Allah Teala ona 10 tane ihsan vermişti. Ve kişi Allah'ın 10. ihsanı olan o kişiye mürşidini göstermesiyle 14. basamakta mürşidine ulaşmıştı. Bu noktaya kadar olayları birer cümleyle anlatalım. Birinci basamakta insanlar olayları yaşar, ikinci basamakta değerlendirir ve Allah Teala tarafından insanların çoğu seçilir. O seçilenlerden bir kısmı, ne yazık ki az bir kısmı Allah'a ulaşmayı diler. Üçüncü basamak. Allah bu olayı tahakkuk ettiği an onu işitir, bilir ve görür. Gördüğü an Rahim esmasıyla tecelliye başlar. Sonra ne yapar Allah Teala? Rahim esmasıyla tecelli gözlerimizdeki hicab-ı mestureyi alır. İrşad makamına baktığımız zaman onu artık irşad makamı olarak görürüz. Kulaklarımızdaki vakrayı alır Allah Teala. Rahim esması ve tecelli bunları sağlar. Kulaklarımızdaki vakrayı alır, irşad makamının söylediklerini işitmeye, manasına varmaya başlarız. Sonra Allah Teala kalbimizdeki idraki önleyen ekinleti alır, yerine idraki sağlayan ihbat koyar, irşad makamının sözlerini, hidayet makamının sözlerini idrak etmeye başlarız. Onların manasına varmaya başlarız. Daha sonra Allah Teala kalbimize ulaşır. Kalbimizin nur kapısını Allah'a çevirir. Daha sonra göğsümüzden kalbimize nur yolunu açar. Sonra huşuya ulaşırız. %2 nur birikimiyle, rahmet birikimiyle. Sonra hac namazı kıldığımız zaman Allah Teala bize irşidimizi gösterir. 13. basamaktayız. 10 tane de ihsan aldık Allah Teala'dan ve irşidimize ulaştık. Tabi olduğumuz an 10 tane nimet alırız. Devrin imamın ruhu başımızın üzerine gelip yerleşir. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki: "Onların başları üzerine Allah'ın emrinden ruh gönderilir ve onların kalplerinin içine iman yazılır." diyor. Başımızın üzerine devrin imamının ruhu geliyor. Kalbimizin içine iman yazılıyor. Nasıl? Allah'ın birinci nimeti başımızın üzerine devrin imamının ruhunun gelişi. Ve ikinci nimeti kalbimizin mührünün açılması Allah-u Teala tarafından. Üçüncü nimeti kalbimizin içindeki küfür kelimesinin alınması. Dördüncü nimeti kalbimizin içine imanın yazılması. Kalbimizin içine imanın yazılması. Böylece sadece sözde değil, kalbimizde iman yazması itibariyle de kalbinde iman yazan anlamına mümin oluruz. İmanın sahibi. Sonra ne olur? Sonra Allah Teala ruhumuza vücudumuzdan çıkması için gönderdiği devrin imamıyla
emir verir. Diyor ki Mümin 15'te dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah kullarından layık olanların başlarının üzerine emrinden ruh gönderir. O vücuttaki ruha yevmit talakın Allah'a ulaşma gününün geldiğini haber vermek üzere ve yani vücudu terk etmesi için. Allah-u Teala'nın 6. nimeti Furkan Suresinin 70. ayet-i kerimesine göre bütün günahlarımızı sevaba çevirmektir. Furkan 69'da cehenneme gideceklerden bahseden Allah-u Teala Furkan 70'te buyuruyor ki ama kim tövbe eder de mümin olursa ikinci defa amin olursa ve nefs tezkiyesine başlarsa amelü salihat yaparsa ki nefs tezkiyesine başlayanların mümin olduğu Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesinde kesinleşiyor. Onlar ki amelü salihat yaparlar, nefsi ıslah edici amelde bulunurlar. Onlar müminlerdir diyor Allah Teala. Kadın olsun erkek olsun onları Allah cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Ve Furkan 70'te onların seyyiatlerinin hepsini hasenata çevirir diyor Allah Teala. Kaybettikleri dereceleri kazandıkları dereceler haline getirir diyor. Ne oldu? Ruhumuz vücudumuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıktı. Biter mi? Bitmez. Fizik vücudumuzun şeytana kul olmaktan kurtulmaya başlaması, nefs tezkiyesine başlamamız aynı noktadadır. Nefs tezkiyesine nasıl başlarız? Nefs tezkiyesi yapmamız mürşidimize ulaşmadan evvel mümkün müdür? Hayır, değildir. Sadece nefsimizin kalbine, o da Allah-u Teala'nın 9. ihsanını aldığımız zaman %2 rahmet girebilir. O giren rahmet aslında girememiştir, sızabilmiştir. Çünkü nefsimizin kalbi mühürlüdür. Nefs tezkiyesi dediğimiz olay, yani nefsimizin kalbine rahmetin değil, faziletlerin dolması 14. basamakta başlar. Ve zikir yaptığımız zaman Allah, Allah, Allah, Allah, Allah dediğimiz zaman Allah'ın katından gelen rahmetle fazl ve rahmetle salavat nurları göğsümüze gelir, göğsümüzden kalbimize ulaşır. Kalbimizin mührü Allah-u Teala tarafından artık hareketli hale gelmiştir. Çünkü mühür açılmıştır, harekete başlamıştır. Bu mührün üzerine baskı yapan rahmetle fazl ve rahmetle salavat isimli 4 grup nur, yani enerji, bu mührü aşağı kadar kalbimizde iter ve kalbimizin alt kapı tarafında olan, aşağı dönük olan zülmani kapıyı kapatır, mühürler. Oradan şeytanın karanlıklarının nefsimizin kalbine girmesi zikir boyunca önlenir. Ve nefs tezkiyesi başlar. Nefsimizin kalbinde nefs tezkiyesi. Nasıl başlar? Nefsimizin kalbine Allah'ın yazdığı iman kelimesi rahmetleri kendisine çeken bir özelliğin sahibi değildir. O faziletleri kendisine çeker, fazılları kendisine çeker. Fazıllar bizi fazilet sahibi kılar. Fazilet sahibi insan nefsinin kalbinde nur birikimini gerçekleştiren insandır. Öyleyse güzel huylar, güzel davranışlar, fazilet hevanın tersidir. Heva
nefsimizin afetlerinin davranış biçiminin muhasalasıdır. Fazilet ise ruhumuzun hasletlerinin aynı olan fazılların nefsimizin kalbindeki davranış biçimlerinin temel muhtevasını teşkil eder. Fazilet sahibi adam dediğimiz zaman yeni adı erdem. Erdemli insan kendi kendine erdemli olmaz. Erdem, kişinin nefsinin kalbine ne kadar fazilet dolarsa o kadar erdemli kılar kişiyi. Öyleyse faziletli bir insan olabilmek fazlaların nefsinizin kalbinde yerleşmesine bağlı, yani nefs tezkiyesine bağlı. Nefsinizin kalbinde Allah'ın yazdığı iman kelimesinin kutbu ile, manyetik alan kutbu ile faziletlerin manyetik alan kutbu birbirinin tersidir. Biri en kutbudur, biri es kutbudur. Biri kuzey kutbu, biri güney kutbudur ve birbirini şiddetle çekerler. Böylece yerleşik olan iman kelimesinin etrafında faziletler birikmeye başlar. Bu %2 rahmetin arkasından vücut bulan fazilet birikimi nefs tezkiyesine başladığınızın kesin işaretini taşır. Öyleyse Allah'ın 7. ihsanı nefsinizin 7. nimeti nefsinizin tezkiyeye başlamasıdır. 8. ihsanı nefsinizin kalbinde ne kadar fazilet biriktiyse, fazıl biriktiyse nefsinizin kalbi o oranda, aynı oranda şeytanın tesir sahasının dışına çıkar. Çünkü şeytan sadece nefsinizin afetlerine sözünü geçirebilir. Aslında sözünü geçiremez. Nefsinizin afetleri şeytanla aynı paralelde oldukları zaman onun gayret etmesine bile lüzum kalmadan nefsinizin afetleri zaten aynı şeyleri yapacaklardır. Yani nefsinizin afetleri Allah neyi emretmişse onu asla yapmamak ister. Şeytan da Allah neyi emretmişse sizin yapmamanızı ister. Nefsinizin afetleri yani hevanız, faziletin tersi olan olgu, Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri işlemenizi ister. Şeytan da onu ister. Bu sebeple şeytanın bütün davetlerine nefsinizdeki afetler evet diyecektir, yeşil ışık yakacaktır. Şeytan neyi istiyorsa nefsinizin afetleri de aynı şeyi istediği için şeytanın nefsinizin afetlerine tesir etmesi, onları o istikamete sevk etmesi son derece kolaydır. O sevk etmesi bile nefsinizin afetleri zaten o tarafa gidecekler. Ama şeytan onları biraz daha süslü gösterip nefsinizin iştahını arttırır. Nefsinizin afetlerinin. Madem ki şeytan yalnız nefsinizin afetlerine tesir ediyor, çünkü nefsinizin afetleri sadece onunla aynı paralelde, öyleyse nefsinizin afetleri azaldıkça, yerlerini faziletler aldıkça, faziletler asla şeytanın talebine uymayacağı için, şeytan Allah'ın emirlerini yapmamanızı ister, faziletler Allah'ın emirlerini yapmak ister. Şeytan Allah'ın yasaklarını işlemenizi ister, faziletler Allah'ın yasaklarını asla işlemek istemez. Öyleyse şeytanın faziletlere söz geçirmesi mümkün değildir. Nefsinizin afetlerine sadece onlar da aynı paralelde olduğu için tesir edebilir. Ama nefsinizin afetleri hangi ölçüde azaldıysa onlar üzerinde şeytanın en ufak bir tesiri olmayacaktır. Öyleyse nefsinizin afetleri devamlı azaldıkça %7 %7, şeytanın üzerinizdeki hakimiyeti de %7 %7 azalacaktır. İlk %7'de şeytanın hakimiyeti %7 azalmış. Fizik vücudunuza şeytanın tesiri %7 nispetinde aşağıya düşmüştür. Öyleyse fizik vücudunuz şeytanın taleplerini %7 oranında gerçekleştirmeyecektir. %7 oranında fizik vücudunuz şeytana kul olmaktan kurtulmuştur. Allah'a kul olmuştur.
her seferinde %7 oranında şeytanın afetlerinden kurtulacaksınız. Böylece fizik vücudunuz her geçen gün biraz daha Allah'a kullanılacak. Allah Teala'nın 9. nimeti, nefsinizin afetleri azaldıkça onlarla savaş verecek olan iradeniz, nefsinizin afetlerini Allah'ın yasaklarını işlemekten men etmeye çalışan, nefsinizin afetlerini Allah'ın emirlerini yapmadıkları zaman onların Allah'ın emrine itaat etmelerini sağlamak üzere onlara tesir etmeye çalışan iradenizin karşısındaki düşman güç her %7 fazilet artışında, bunun manası %7 afet azalmasıdır. Afetler azaldıkça iradenizin gücü artıyor. Daha az düşmana tesir edeceği için. Afetler azaldıkça aynı güçte olan irade %50 nispetinde nefsinizin kalbinde afetler azalınca iki misli güçlenmiştir. Düşmanları yarıya düştüğü için. Böylece nefsinizin kalbinde Allah'ın nurlarının hakimiyeti giderek artacaktır. Bunun manası iradeniz de afetler azaldıkça güçlenecektir. İradeniz Allah'a teslim olmak konusunda giderek mesafe alacaktır. Ne zaman iradenize ihtiyaç kalmayacaktır? Ne zaman nefsinizin kalbinde bütün afetler yok olursa, o zaman iradenizin devreye girmesi gerekmeyecektir. Çünkü nefsinizin afetleri de ruhunuzun, nefsinizin afetleri bütünlüğüyle yok olmuştur. Yerine nefsinizin faziletleri girip yerleşmiştir. Nefsinizin faziletleri de Allah'ın bütün emirlerini yerine getireceklerdir. Ruhunuzun hasletleri de. Nefsinizin faziletlerini de Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyecektir. Ruhunuzun hasletleri de işlemeyecektir. Öyleyse nefsinizdeki bütün afetler yok olmuş da yerini faziletlere bırakmışsa nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga biter. Ve iradenizi kullanmak için artık sebep kalmaz. O zaman iradenizin Allah'a teslimi söz konusudur. Bu iradi teslim sizi Allah'ın irşat makamına davet etmesiyle ve tayin etmesiyle noktalanır. Kullanılan ifade irşada memur ve mezun kılındın ifadesidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın 10. nimeti, o güne kadar size 1'e 10 verirken Allah Teala her kazandığınız bir tek derece için 10 derece yazılırken amel defterinize, hayat filminize, o günden itibaren bu 1'e 10 10 katına çıkar. Yani 1'e 100 olur. Ruhunuz zemin kattan 1. kata ulaşana kadar hep 1'e 100 alırsınız. 2. kata ulaştığında 1'e 200 olur alacağınız rakam. 3. 4. 5. 6. 7. katlarda 1'e 700'e kadar yükselir. Öyleyse Allah Teala'nın bu 10 tane nimeti sizin velayete yönelik olan hayatınızda önemli bir vasıf ifade eder. Öyleyse başlangıçtaki 2-7 basamakta 14. basamağa kadar Allah ile olan ilişkilerinizde siz aktif bir harekatın içinde olmadınız. Zikir yaptınız ama ruhunuz Allah'a doğru yola çıkmadı. Şimdi Şura suresinin 13. ayeti girmesine bakıyoruz. Ne diyor Allah Teala? Allahu yeştebi men yeşâ.
Allah dilediği kişiyi Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Yehti ileyhi men yunib. Ve bunlardan kim Allah'a yönelirse, kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemektir. Birinci ve ikinci basamaktakilerin gidecekleri yer sadece cehennemdir. Bu birinci ve ikinci basamağı kaplayan insanlar her devirde insanların %90'ından fazlasıdır. Ve gelelim üçüncü basamaktan yedinci basamağa kadar geçen safa. Bir anda üçüncü basamağa ulaşan herkes kendisini yedinci basamakta bulur. Hemen arkasından da onuncu basamakta bulur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah derhal işitir, bilir, görür. Rahim esmasıyla tecelliye başlar. Dördüncü basamak. Bu tecelli gözlerdeki icab-ı mestureyi, kulaklardaki vakrayı, kalplerdeki ekinneti alır, yerine ihbat koyar. Allah o kişinin kalbine ulaşır. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Allah o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açar. 5-6 dakikalık bir zaman parçasında bunların hepsi gerçekleşmiştir. Her biri için Allah'ın verdiği dereceler o kişinin nefsinin muhtevasında bir değişiklik yapmaz. Ama nefsin kalbinde nur birikimi falan olmamıştır. Öyle bir şey yok henüz. Ama Allah'a kapalı olan bütün kapılar açılmıştır. Gözler körken görmeye, kulaklar sağırken işitmeye, kalpler idraksizken idrak etmeye başlar. Nur kapısı Allah'a döner, göğüsten kalbe yol açılır. Kapılar açılır. Allah'a kapalı olan kapılar açılır. Ve zikir boyunca şeytana açık olan kapı, zimmani kapı kapanır. Bu minval üzere 14. basamakta nefs tezkiyesine başlarsınız. Allah, Allah, Allah, Allah diye zikir yapacaksınız. Bu zikrin nasıl yapılacağı size tarif edilecek. Bu başlangıç kademesinden itibaren her gün belli bir sayıda yaptığınız zikrin adına virt deniyor. Ve 14. basamakta geldiniz ve zikre başladınız. Ne olur? Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat göğsünüze kadar gelir. Dikkat edin, 14. basamakta tabiyetten sonra ondan evvel sadece rahmetle faz gelirken nefsinizin kalbine rahmette salavat da beraber gelmeye başlamıştı. Bu dizayn içerisinde nefsinizin kalbine giren rahmetle faz ve rahmetle salavat nefsinizin kalbine doldukça karanlıkları kapı dışarı atar. Neden? Çünkü nefsinizin kalbinde Allah kalbinize imanı yazmadan evvel küfür kelimesi vardı ve karanlıkları, nefsin afetlerini çekme gücünün sahibiydi. İman kelimesinin de çekme gücü yalnız faziletleridir. Karanlıkları iter. Küfür kelimesi ise karanlıkları çeker, Allah'ın nurlarını iter. Rahmeti de ittiği için nefsinizin kalbinde rahmetin Allah-u Teala kalbinizden küfrü almadan evvel yerleşebilmesi hiçbir zaman %2'yi aşamazdı. Çünkü nefsinizin kalbinde yazılı olan küfür kelimesi onu mutlaka hudutlu tutacaktı, atmaya çalışacaktı ama sımsıkı nefsinizin kalbine yapışan
rahmet nurları oradan ayrılmamak için büyük bir gayretin sahibi olurlar. Ve küfür kelimesi ikiden fazla rahmeti kalbinizde yaşatmaz. Dışarı atmak için büyük bir cehd sarf eder. Ama bu minval üzere ne zaman ki Allah-u Teala kalbinizdeki küfür kelimesini alır, yerine iman kelimesini yazar, bu noktadan itibaren her şey tersine dönmüştür. Artık rahmeti ve fazlı iten küfür kelimesi nefsinizin kalbinde yoktur. Tam tersine afetleri iten, mutlaka kapı dışarı çıkaracak olan nefsinizin kalbinde artık iman kelimesi vardır. Ve rahmetle fazl, rahmetle salavat kalbinize dolarken onların dolduğu hacim kadar, ki bütün kalbinizi kaplayacaktır, afetler dışarı atılır. Neticede afetler tamamen zikir boyunca dışarı atılmıştır. Zulmani kapı kilitlidir. Karanlıkların yeniden kalbinize dönüşü mümkün değildir. Ve nefsinizin kalbinde iman kelimesinin etrafında faziletler toplanmaya başlar. İşte nefsinizin kalbinde iman kelimesinin etrafında karşıt kutuplar sebebiyle faziletlerin iman kelimesine yapışması, orada yer etmesi, kendilerine yer tutması nefs tezkiyesini ifade eder. Nefsinizin kalbinde %1, %2, %3 derken %7'ye ulaşan bir nur birikimi gerçekleşir. Bu noktada zikri bıraktığınızı düşünelim. %1'deyken de zikri bırakacaktınız. Belli bir süre virt yaptıktan sonra %2'deyken de bırakacaktınız. %7'ye geldiğinizi düşünelim. Zikri bıraktınız. Her bıraktığınız zaman aynı şey olur. Nefsinizin kalbinde, aslında nefsinizin kalbi %100 Allah'ın nurlarıyla doludu zikir boyunca. Yani daimi zikre ulaşan bir insanın nefsinin kalbi nasıl %100 faziletlerle doluysa, burada da nefsinizin kalbi %100 faziletlerle ve salavatla dolu. Farklılık, bu süreç içerisinde nefsinizin kalbinde hep faziletlerin öncü kuvvetler olarak var olması ve nefsinizin kalbinde %98 fazilet, %2 rahmet olduğu zaman %100 olur ki salavatın artık nefsinizin kalbine girmesi söz konusu değildir. Buna artık ihtiyaç da kalmamıştır. Nefsinizin kalbi daimi zikirde sonsuz olarak Allah'ın nurlarına açılacaktır ve nefsinizin kalbi devamlı faziletlerle dolup taşacaktır. Sonsuz bir nur akını, bu nur akımı sebebiyle, rahmet, fazl ve salavat akımı sebebiyle zulmani kapıdaki mührün üzerine devamlı basınç söz konusu olacaktır. Hiçbir zaman zulmani kapı açılmayacaktır. Açılmayacağı için nefsinizin kalbine karanlıkların girmesi mümkün değildir daimi zikre ulaştığınız zaman. Öyleyse böyle bir noktada nefsinizin kalbi tamamen fazilet ve %98, %2 rahmetten ulaşacaktır. Hep öyle kalacaktır. Ne olur? Allah'ın bütün emirlerini yerine getirirsiniz. Ne olur? Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemezsiniz. Ama şimdi orada değilsiniz. Başlangıçtan başlıyoruz. Nefsinizin kalbinde %2 rahmetle 14. basamağı tamamlarsınız. Ve nefs tezkiyesine başlarsınız. Ruhunuzun 7 tane gök katını aşması gerekir. Fizik vücudunuzun
şeytanın hakimiyetinden %51 kurtulması gerekir. Nefsinizin kalbinde %51 fazilet birikimi gerekir. Ruhunuzun Allah'a teslim olacağı 7. kata kadar bu işlemler tamamlanacaktır. İlk %7 nur birikiminde ne olmuştur? Beraberce bakalım. Nefsinizin kalbinde %2 fazilet vardı, %2 rahmet vardı, %7 de fazilet var. Şimdi rahmeti bir kenara bırakalım. O ikili küviyetini hiç değiştirmeyecektir. Hep iki olarak kalacaktır. Faziletler %7 artacaktır. Şeytanın nefsinizin kalbindeki hakimiyeti ise nefsinizin kalbinde her %7 fazilet birikiminde %7 azalacaktır. İlk %7 fazilet birikiminde nefsinizin kalbindeki durum nedir? %7 fazilet, %2 rahmet, geri kalan kesim afetler. Neden? Hani nefsinizin kalbi %100 nurlarla doluydu? Doluydu. Ama zikri tamamladığımız zaman her gün belli bir miktarda zikir yapıyoruz. Zikir boyunca nefsimizin kalbi %100 hasletlerle, faziletlerle dolu ve %2 rahmetle dolu ve bu muhteva nefsimizin kalbinde afetlerin hiç olmadığı bir devre zikir boyunca. Ama o günlük zikrimiz bitti. Nefsimizin kalbinde de %7 fazilet, %2 de rahmet birikimi tamamlanmış. Zikri bıraktığımız zaman ne olur? Zikri bıraktığımız zaman rahmetin fazlı meselevatın mühür üzerindeki baskısı sona erer. Bu baskı yok olunca aşağıdan nefsinizin kapısını zorlayan karanlıklar nefsinizin kalbine tekrar dolmaya başlar. Ve birkaç dakika içinde kalbiniz yeniden afetler tarafından işgal edilir. Ama nefsinizin kalbinde yerleşen %7 faziletin ve %2 rahmetin onlar tarafından yakalanabilmesi mümkün değil. Rahmet nurları da, fazilet nurları da teminat altındadır. Nefsinizin kalbine gelip yerleşmişlerdir. Onların yerini bir daha karanlıklar normal şartlar altında işgal edemez. %7 fazilet birikiminde nefsi emmaredesiniz. Ne diyor Allah Teala? Yusuf suresi 53. ayet-i kerime ve ma uberru nefsi inne nefse le emmaretin misu'i illa ma rahime rabbi. Ben nefsimi beraat ettiremem diyor Hazreti Yusuf. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Öyleyse neden bahsediyor Allah Teala? Allah Teala'nın bahsettiği şey açık. Allah'ın rahim esmasıyla tecelli etmesi. İşte burada nefsin şerri emrettiği ve bunda büyük oranda da hakim olduğu bir devre var. Nefsinizin kalbinde nurların sıfır olduğu noktadan %9 olduğu noktaya kadar %7 fazilet, %2 rahmet. Bu nefsi emmare kademesi devam eder. %7'yi bulmadıkça nefsinizin kalbindeki nurlar ruhunu zemin kattan birinci kata çıkamaz. Ne zaman %7 nur birikimini gerçekleştirirseniz, vücudunuzun içinde bir rehine olan nefsiniz birinci gök katının kapısını açmayı kendisine verilen yetkiyle uzaktan kontrolle
sağlar. Allah Teala diyor ki Allah'ın ayetleriyle ve Allah'ın resulleriyle alay edenlere, Allah'ın ayetlerini yerine getirmeyenlere gök kapıları açılmaz. A'raf suresi 40. ayet-i kerime. Öyleyse gök kapılarının açılabilmesi için kişinin zikir yapması lazım. Açılabilmesi için rehinenin kendisi düşeni yapması lazım. Rehine nefsinizdir. Mutlaka nefs tezkiyesi yapması lazım. Onun için ruhunuzun Allah'a ulaşması rehinenin nefs tezkiyesi yapmasına bağlı bir olaydır. Allah Teala diyor ki bütün nefsler küllü nefsin rehinetün. Bütün nefsler rehinedirler. Ama yemin sahipleri onlar cennette olacaklardır. Külli nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin fi cennat. Allah Teala böyle söylüyor. Bütün nefsler rehinedirler. Ama yemin sahipleri, yemin sahibi olan nefsler, yeminlerine sahip çıkan nefsler, onlar cennette olacaklardır. Öyleyse nefsinizin yemin sahibi olan kesimi cennete gidebilmek için 7 kademe aklanması lazım. İlk %7 nur birikimi, birinci gök katının kapısı açılmış. Zikir yaptığınız zaman ruhunuz sizden ayrılıyor, Allah'a doğru yola çıkıyor. Ve zemin kattan birinci kata kadar ulaşabiliyor. Birinci katta kalanlar sizin nefsinizle beraber kalıyorlar, sizin ruhunuzla beraber kalıyorlar. İkinci kata çıkabilenler ikinci kata, onlar da orada kalıyorlar. Üçüncü kata kadar çıkabilenler üçüncü kata çıkıyor, onlar da orada kalıyorlar. Ta yedinci kata kadar çıkabilenler altıncı kata kadar çıkabiliyorlar. Altıncı katta onlar kalıyorlar. Altıncı kattan sonra yedinci kata sadece bir kişinin çıkması söz konusu. Her seferinde bir kişi. Böylece nefsi emare tamamlandığı zaman ruhunuz zemin kattan birinci kata kadar çıkmaya başlar. Tabii siz zikrinizi artıracaksınız. Ve zikriniz arttıkça %7 daha nur birikimi nefsinizin kalbinde gerçekleşecektir. Nefsi levvame. وَلَا اُقْسِمُ بِنْ نَفْسِ لَوَّامَةِ Kıyamet Suresi 2. ayet-i kerime. O hayır, o levvame nefse yemin ederim. Levmetmek, kınamak demek, suçlamak demek. Hataları işlemek istemiyorsunuz. Bütün gücünüzle çalışıyorsunuz. Ama nefsinizin afetleri gene de şeytanın da tesiriyle hataları işlemeye devam ediyorlar. Bundan üzüntü duyuyorsunuz ve nefsinizi kınıyorsunuz. Biliyorsunuz ki nefsiniz yüzünden o hataları yapıyorsunuz. Burası kınama noktası. Ruhunuzunsa ulaştığı yer ikinci gök katı. Birinci gök katında açıkta secde eden ruhlar ikinci gök katında suvarılma işlemine tabi tutulurlar. Ve orada yüksek şeffaf havuzlarda ruhlar suvarılır. Atlas elbiseleri içerisindedirler. Bir sıvının içerisine girmelerine rağmen elbiseleri hiç ıslanmaz. Ve daha çok zikir yapıyorsunuz. Bu ikinci kat olayına dikkat edin. İkinci katın çok kocaman bir bizim dünyadaki standartlara göre cam sayılabilecek saydam bir
ön cephesi var. Suvarılma havuzları da şeffaf, cam hüviyetinde. Onlar o çok büyük bir salonun, boydan boya kaplanan salonun ön cephesini tamamen kaplıyor. Dışarıdan içi görünüyor tamamen. Girişte devrin imamıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem var ve el öpme merasimi tamamlanıyor. Ondan sonra gelen nurlar arka plandaki duvarın önünde secde ediyorlar. Sonra da oradan suvarılma havuzlarının üzerine geliyorlar ve sağ kanat velisi, sol kanat velisi ve hanım sultan tarafından bastırılan ruhlar o sıvının içine tamamen giriyorlar. Elbise de ıslanmıyor, işler ıslanmıyor ama o insanlar suvarılıyor, insan ruhları. Burası ikinci kat. Bu insanlar, suvarılanlar altıncı kata kadar çıkabilenler. Yedinci kata çıkabilenler ise birinci katta secde ediyorlar. İkinci katta da sadece secde ediyorlar. Aynı salonda değil. O salonun sağ tarafında başka bir salonda. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de devrin imamı bu suvarılanların işlemini tamamladıktan sonra sağdaki salona geçiyorlar. Biri sağ tarafa, biri sol tarafa geçip saf halinde oradan yükseliyorlar. Onlar üçüncü katta da secde ediyorlar. İki katlı bir mescidin üst katında. Üçüncü kattan dördüncü kata mehenk menfeziyle çıkıyorlar. Dördüncü katta da secde ediyorlar. Beytül Makdes'in aslında. Oradan beşinci kata yükseliyorlar saf halinde. Beşinci katta da secde ediyorlar. Beytül Haram'ın aslında. Sonra altıncı kata suvarılma havuzlarına çıkıyorlar. Orada secde işlemi yok. Oradan nurlu salondan kubbeden yukarıya çıkıyorlar. Yedinci katın altın kapısından giriyorlar. Kader hücrelerine geçiyorlar. Kader hücrelerinde kalanlar kalıyor. Diğerleri Ümmül Kitab'a geçiyorlar. Ümmül Kitab'da kalanlar kalıyor. Diğerleri Kudret Denizi'ne geçiyor. Orada kalanlar kalıyor. Diğerleri makamımıza geçiyor. Orada kalanlar kalıyor. Diğerleri Divan-ı Salihine geçiyor. Orada kalanlar kalıyor. Diğerleri zikir üzerine geçiyor. Orada hepsi kalıyor. Ama bir tanesi zikrini tamamlayan kişi oradan ayrılacak. Sitret-i Münteha'ya kadar gelecek. Yedinci katın yedinci alemi indiği ilahidir. Onun en yüksek noktası. Oradan da Allah'a ulaşacaktır. Zikriniz bir %7 daha arttığı zaman nefs-i mülhime'ye ulaşacaksınız. Allah-u Teala Şems Suresinin 7 ve 8. ayetlerinde diyor ki Allah-u Teala onlara ilham eder. Onlara Allah'ın ve şeytanın ilhamı söz konusudur diyor. Öyleyse Şems Suresinin 7. ayet-i kerimesinde nefsin standardı veriliyor. Ve nefsin ve ma sevvaha. O nefsi ve onu sevva edene. Fe elhamaha fücuraha fücuraha takvaha. Ve o nefse takva da Allah'ın takvası da fücur da şeytanın fücuru da ilham edilir diyor Allah Teala. 9. ayette ise kat efleha men zekkaha diyor Allah Teala. Andolsun ki nefsini tezkiye eden felaha erer. Öyleyse felah nefsin tezkiyesiyle alakalı bir konu. 3. Şems Suresinin 7 ve 8. ayetlerinde söylediğimiz işlemler tahakkuk eder ki kişi 3. gök katına ulaşır. Orada 2 katlı bir mescitte bütün ruhlar secde ederler. Bir kısmı alt katta, bir kısmı üst katta. Ve bu muhtevada her seferinde
nefsin kalbinde %7 nur artışı ikinci defa tahakkuk ettiği zaman ikinci gök katı, üçüncü defa tahakkuk ettiği zaman üçüncü gök katı, hep nefsin kalbinde, fizik vücudun içerisinde bir rehine olan nefsin kalbinde nurlar arttıkça o nefs uzaktan kumandayla gök katlarının kapılarını açmak yeteneğini kazanıyor. Ve üçüncü gök katının kapısını açan rehine nefsimizin kalbinde üç defa %7 fazilet birikimi var. Tabi %2 rahmet de aynen duruyor. Dördüncü defa %7 nur birikimi. Nefsi mutmainne. Nefsiniz doyuma ulaşıyor. Allah Teala buyuruyor ki Ela bi zikrillahi tatmainnul kulubu. Rad 28. Bilin ki kalpler Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Öyle değil mi diyor Allah Teala? Öyleyse kalplerin mutmain oluşu, tatmine ulaşması, doyuma ulaşması ancak Allah'ın zikriyledir. Böylece dördüncü gök katına da ruhunuz ulaşmış olacak. Dördüncü gök katında, üçüncü gök katından dördüncü gök katına çıkmak için mehenk menfezelerinden bir sonsuz silindirin içinden geçmek gerekir. Sonsuz hızla ruhlar birbirinin arkasından yola çıkarlar. Çok dar olan bu silindir, 1 metre ile 1,5 metre çevresinde bir çapı vardır, içi boştur. Bir sonraki kişi, bir evvelki ruhun ayaklarının altında yolculuk eder. Hiç kimsenin başıyla bir üsttekinin ayakları birbirine hiçbir zaman değmeyecektir. Zaten ayaklardaki çarıya benzeyen, belki de biraz da çorabı benzeyen, uçları yukarıya doğru kalkık o sandal türü sarı renkteki o şeylerin üzerinde bir toz zerresi falan hiç bulunmuyor, tertemiz. Ve dördüncü gök katına yükseliyorlar. Orada Beyt-i Haram'ın aslı var. Burada mutmainne söz konusu. Allah'ın verdiklerinden kişi burada doyuma ulaşıyor. Allah'ın verdikleri kişiye kâfi oluyor, yeterli oluyor ve kişi bundan büyük mutluluk duyuyor. Nefsi mutmainne. Kişi biliyor ki Allah Teala kendisine daha fazla verseydi belki yanlış yerlerde parayı harcayabilirdi. Daha az verseydi o zaman da isyan edebilirdi. Ama Allah'ın verdiğinin kendisine tam olarak ettiğinden emin. Burası nefsi mutmainne. Fecr suresinin 27. ayet-i kerimesinde de ya eyyetüen nefsin mutmainneti diyor. Ey mutmain olan nefs. Beşinci defa %7 nur birikimi nefsi radiye. Kişi Allah'tan razı oluyor. Ve ruhu beşinci katta. Bir %7 daha nur birikimi nefsi mardiye. Allah da kişiden, Allah da kulundan razı oluyor. Kişinin ruhu altıncı gök katında. Radiyeten mardiye, Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesinde Allah'tan razı olarak ve Allah'ın rızasını kazanmış olarak. Fecr suresinin 27, 28, 29. ve 30. ayetleri vuslatı en güzel standartlarda anlatıyor. Diyor ki Allah Teala ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten vardiyyeh fethuli fi ibadi ve tuli cenneti. Üç vücuda da hitap ediyor Allah Teala. Nefse hitap ediyor. Allah'tan razı ol. Allah'ın rızasını kazan. Ruha hitap ediyor. Allah'a geri dön. Fizik vücuda hitap ediyor. Ne zaman ruhun bana ulaşırsa, nefsinde tezkiye olursa, o zaman sen de benim kulum olursun. Hadi gel kullarımın arasına gir ve cennetime gir diyor Allah Teala.
İşte nefsi radiye, beşinci gök katı,

Kapalı nur saçıyor. Beyaz, açık yeşil renkte. Dışarısı loş bir ışıkla aydınlanmış. İçerisi aydınlık. Bütün öteki katlarda dışarısı içeriden daima daha aydınlık. Sadece altıncı katta içerisi aydınlık, dışarı nur. Bir ışıkla kaplı. Ayakta herkes tek sıra olmuş durumda. Nur geliyor yüzlerine, ellerine ulaşıyor. Açıkta olan elleri ve yüzleri çatlıyor insan ruhlarının. Sonra bir tedavi vasıtası uygulanıyor. Ve bir gün onlardan bir tanesinin elleri ve yüzü çatlamıyor. İşte altıncı kata kadar çıkan bu insanlar her gün altıncı kattan tekrar aşağı inerlerken o ertesi gün tekrar yukarı çıkmak üzere aşağı inerlerken o ruh aşağı inmiyor. Ona bir nevi savaş elbisesi giydiriliyor. Kafkas dansı yapanların giydikleri elbiseye çok benzeyen bir elbise türü, siyah renkte ve kılıç veriliyor eline, sağ eline ve o kılıcı yukarıya doğru kaldırarak Eûzübillâhi, Eûzü Besmele ile kubbeden yukarı çıkıyor ruh ve bir altın kapının önüne geliyor yedinci gök katında. Bu altın kapıyla başlangıçtaki altın kapı birbirinin aynı. Devrin imamının dergahındaki sırat-ı müstakimin başladığı altın kapı birbirinin aynı. Yalnız bunun altında yedi tane, yukarıdakinin altında yedi tane mermer merdiven var. Ve merdivenin iki tarafındaki trabzandan beşinci basamağın hizasında bir altın zincir iki trabzanı birbirine bağlıyor. 30 santim genişliğindeki baklalarla yedi tane bakladan oluşuyor. Ve kişi elindeki kılıçla bir defa vuruyor. Altın zincir ikiye ayrılıyor. Fetih kapısı, altın kapı açılıyor. Ve o ruh yedinci gök katına ulaşıyor. Ve orada yedi tane alem geçecek. Her birinde bir bekleme süresi var. Evvela kader yücelerine ulaşıyor. Birinci alem. Herkesle beraber ondan sonraki gelişinde herkesle beraber ulaşıyor. Herkes öbür tarafa geçiyor ama o henüz geçmiyor. Vakti geldikçe kader hücrelerinden altıgen sonsuza kadar uzanan kader hücreleri Ümmül Kitab'a geçiyor. 10 katlı bir apartman büyüklüğünde bir alem. 10 katlı bir apartman büyüklüğünde Ümmül Kitab bütün kitapları muhtevasında bulunduran bir kitap boşlukta duruyor. Hiçbir yere dayalı olmadan. Altında bir kürsi. Devrin imamın ruhu orada. 30 kişi sol tarafında, 30 kişi sağ tarafında bir bütün oluşturuyorlar. Ondan sonra Kudret Denizi, ondan sonra Makam-ı Mahmud, sonra Divan-ı Salihin, sonra da zikir hücreleri. Zikir hücrelerinde zikrini tamamlayan ruh oradan Sitretül Münteha'ya ulaşıyor. Sitretül Münteha varlıklar aleminin en üst ve en son noktası indi ilahide. Sitretül Münteha'ya ulaşan o ruh oradan Allah'ın zatına ulaşıyor. Ve vuslat olayı tahakkuk ediyor. Kişi 33 bin zikirde. Ruhu Allah'ın zatına ulaşıyor. 21. basamak. Allah'ın zatına ulaşmıyor. Allah tarafından ulaştırılıyor. Ne diyordu Allah Teala? Diyordu ki: Allah kullarından dilediğini kendisine seçer ve kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onları kendisine ulaştırır. Burada ruh bu ayet-i kerime gereğince Allah'ın zatına ulaşıyor. Buna vuslat diyoruz. İşte üçüncü yedi basamak burada 21. basamakta tamamlanıyor. Bu tamamlanmanın hemen arkasından ruh Allah'ın zatında yok olacaktır. Yani vatesemu billahi olacaktır. Allah'a sarılmış olacaktır. Sığınağa sığınmış olacaktır. Evvap olacaktır. Meab olan sığınağa sığınmış olacaktır. Ama o 22. basamaktadır.
Bugünkü

Konumuz Ramazan'ın bu üçüncü günündeki konumuz ruhumuzu Allah'a ulaştırdığımız noktada tamamlanıyor. Nefsimizin kalbi %49, 7 defa %7 fazilet birikimini tamamladı. Arkasından %2 evvelce gelen rahmet vardı nefsimizin kalbinde. %49 artı %2, %51 oldu. Nefsimizin kalbinde artık karanlıklar değil, faziletler hakim. Allah'ın nurları hakim. Şeytanın hakimiyeti %100'den yarıdan daha aşağı inerek %49'a düştü. Allah'ın nurları ise sıfırdan %51'e ulaştı. Nefsin kalbindeki hakimiyet artık Allah'ın nurlarında. Aynı oranda nefsin afetleri yok olduğu için şeytanın hakimiyeti de %51 azaldı. Yani nefsimizin kalbinde bu azalma devam ettiği sürece fizik vücudumuzun şeytana kul olmaktan kurtulması %7 arttı. Allah'a kul olması da %7 artarak artık fizik vücudumuz şeytana kul olma oranından daha çok Allah'a kul olma oranına ulaştı. İşte burası ruhumuzun Allah'a ulaştığı ve Allah'a kul olmayı gerçekleştirdiği nokta. Fizik vücudumuz %51 oranında Allah'a kul olmayı başardı. Nefsimiz de aynı oranda Allah'a kul olmayı başardı. Ama fizik vücudumuzun, nefsimizin ve irademizin Allah'a teslimleri tamamlanmadı. Yarıya kadar ulaştı, yarıyı geçti. Öyleyse üçüncü yedi basamakta Vel Asr suresinin neresine geldiğimize bakalım. Vel Asr, asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr, insanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. İllellezine amenu, ama amel olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç ve amelü salihatı ve nefsi ıslah edici amel yapmaya başlayanlar hariç. Birisi üçüncü basamak, birisi 14. basamak. Ve tevasav bil hak, hakkı tavsiye edenler hariç. Kimin ruhu hakka ulaşırsa o kişi o noktadan itibaren hakkı tavsiye etmeye başlıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, burada Vel Asr suresinin üçüncü kesimi, üçüncü yedi basamak inşallah tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi daha nice güzelliklere ulaştırmasını, hem cennet saadetine hem dünya saadetine layık kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Eyyâken estaîn ehdine sırâta müstakîm. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü.

Dünya mı Allah mı? İnsanlara göre Allah'a yönelmek gerekli mi? Pew Araştırma Merkezi'nin Bahar Küresel Tutum anketi sonuçlarına göre yüksek gelirli insanların yalnızca %33'ü Allah'a yönelmek, ahlaklı ve iyi bir insan olmak için gereklidir demiş. Gelir seviyesi arttıkça Allah'a yönelme eğiliminin oranın düştüğü gözleniyor. ABD yüksek gelir seviyesi insanların oranı %46, düşük gelir seviyesi olan insanların oranı %33. İsrail yüksek gelir seviyesi %56, düşük gelir seviyesi %32. Arjantin yüksek gelir seviyesi %68, düşük gelir seviyesi %48. Bulgaristan yüksek gelir seviyesi %58, düşük gelir seviyesi %39. Rusya yüksek gelir seviyesi %43, düşük gelir seviyesi %32. İtalya yüksek gelir seviyesi %35, düşük gelir seviyesi %24. Şimdi bu araştırmaya göre yüksek gelirli insanların yalnızca %33'ü Allah'a yönelmek, ahlaklı ve iyi insan olmak için gereklidir demiş. Bizi yaratan Allah'tır. Allah bizi insanları çok seviyor. Yarattığı mahlukatın içerisinde en üst noktada yarattığı varlık insandır. İnsan meleklerden üstün, insan cinlerden üstün, insan bütün mahlukattan üstün. İnsan yarattığı mahlukatın içerisinde Allah'ın en çok sevdiği varlık. En sevdiği varlık olan insan için Allah'ın tek dileği var. İki cihan saadeti. Hem bu dünyada huzur ve mutluluk içinde bir hayat, hem ölüm sonrası hayatta da 7 cennetin sahibi olması. Bunun anahtarı ne? Ancak Allah'a yönelmek, ahlaklı iyi bir insan olmakla mümkündür. Allah'a yönelmek bir dilektir. Hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah'a yönelmenin münib enab fiilleriyle tarif edildiğini ve 7 ayet-i kerimede Allah-u Teala bu yönelmeyi açıkladığını görüyoruz. İşte öyleyse Allah'a yönelmeyen, Allah'a ulaşmayı dilemeyen, takva sahibi olmayan, Allah'ın yoluna tabi olmayan, şeytana kul olmaktan kendisini kurtarmayan, Allah'a yönelerek Allah'a teslim olmayan ve bütün bu ayetler bizi asla mürşide ulaştıramaz. Ancak kimler mürşide ulaşabilir, kimler için mürşit var? Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyenler için mürşit var. Onlar mürşitlerine tabi olmaları halinde nefs tezkiyesi ve tasfiyesiyle Kur'an ahlakıyla ahlaklanırlar. Kur'an ahlakı Allah'ın ahlakıdır. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak iki cihan saadetinin de sahibi olmaktır. İşte 14 asır evvel birbirinin can düşmanı bedeviler kanlı bıçaklıyken, kız çocukları diri diri gömerken, alabildiğine fıçırlarla içki içerken, her türlü cahiliye hükmü aralarında yaşanırken, hidayet güneşi olan Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'in Allah tarafından tayin edilmesiyle kendisine indirilen Kur'an-ı Kerim'deki hükümleri bir bir kanun şeklinde sahabeye öğretmesiyle çok kısa süre içerisinde hepsi asr-ı saadete ulaştılar. 7 safayı yaşayarak hepsi Allah'a ulaşmayı dilediler. Zümer 17. Hepsi mürşitten Hazreti Sultan Nebire Sultanı Peygamber'e tabi oldular. Mümtehin 12. Hepsi ruhlarını Allah'a teslim ettiler. Rahat 21. Hepsi fizik vücut teslimine ulaştılar. Alimran 20. Hepsi nefs teslimine ulaştılar. Zümer 18. Hepsi ihlasa ulaştılar. Bakara 139. Hepsi iradelerini teslim ettiler. Tövbe 100. Ve böylece insanlar içerisinde parmakla gösterilen örnek insanlar oldular. Hatta bugün onların yerini tutacak kimse bile yok. Öyleyse Allah'a yönelmek önemli, çok çok önemli. İnsan olmanın yegane şartıdır Allah'a yönelmek. Allah'a yönelmek, güzel ahlaklı insan olmak istiyorsak Kur'an'daki İslam'ı yaşamak, tasavvufu yaşamamız lazım. Kur'an'daki İslam'ı yaşamak, 7 sava 4 teslimle Allah'a teslim olmak tasavvufun bütününü oluşturuyor. Tasavvuf, Kur'an ahlakıyla ahlaklanarak teslim-i külliyle Allah'a teslim olmak, ahiret ve dünya saadetinin tamamını yaşamaktır. Allah hepinizden razı olsun.

Mülk Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 30 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Mülk elinde, kudretinde olan o Allah mübarektir ve o her şeye kadirdir. Sizin hanginizin en güzel ameli yapacağını imtihan etmek için ölümü ve hayatı yaratan O'dur. Ve O azizdir, gafurdur. Gökleri 7 tabaka, 7 kat olarak yaratan O'dur. Rahman'ın yaratmasında bir uyumsuzluk göremezsin. Haydi, bakışını çevir, tekrar bak. Bir yarık, çatlak görüyor musun? Sonra 2 defa daha bakışını çevir, bak. Bakışın aciz ve yorgun olarak sana geri döner. Ve andolsun ki, dünyanın semasını kandillerle süsledik ve onları şeytanlar için atılacak taşlar kıldık ve onlar için alevli ateşin azabını hazırladık ve Rablerini inkar edenler için cehennem azabı vardır ve o ne kötü varış yeri. Oraya cehenneme atıldıkları zaman onun kaynayan korkunç sesini, gürlemesini işittiler. Cehennem neredeyse öfkesinden çatlayacak gibi olur. Oraya her bir grup atılışında onun, cehennemin bekçileri onlara, size nezir, uyarıcı gelmedi mi diye sordu. Onlar, cehenneme atılanlar dediler ki, evet, bize nezir gelmişti. Fakat biz onu yalanladık ve Allah hiçbir şey indirmemiştir. Siz ancak büyük bir dalalet içindesiniz dedik. Ve eğer biz işitmiş veya akıl etmiş olsaydık, alevli ateş halkı arasında olmazdık dediler. Böylece günahlarını itiraf ettiler. Artık ateş ehli Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Muhakkak ki onlar gaybda Rablerine huşu duyarlar. Onlar için mağfiret ve büyük ecir vardır. Ve sözünüzü gizleyin veya onu açıklayın. Muhakkak ki o Allah, gönüllerde olanı en iyi bilendir. Yaratan, yarattığını bilmez mi? Ve o, latiftir, habirdir, haberdar olandır. Arzı size zelil kılan, boyun eğdiren O'dur. Artık O'nun omuzlarında, üzerinde, dağlarda, ovalarda dönüp dolaşın ve O'nun rızkından yiyin. Ve neşir, yeniden var olup huzurunda toplanma O'nadır. Gökyüzündeki kişinin Allah'ın o yer sallandığı zaman sizi yere geçirmesinden, geçirmeyeceğinden emin mi oldunuz? Veya gökyüzünde olan kişinin Allah'ın sizin üzerinize taş yağdıran fırtına göndermesinden, göndermeyeceğinden emin mi oldunuz? O takdirde uyarım nasılmış, yakında öğreneceksiniz, bileceksiniz. Ve andolsun ki onlardan öncekiler de yalanladılar. O zaman azabım nasıl oldu? Onlar üstlerinde sıra sıra süzülerek kanat çırpan kuşları görmüyorlar mı? Onları Rahman'dan başkası tutmuyor. Muhakkak ki o her şeyi en iyi görendir. Veya Rahman'dan başka size yardım edecek olan bu askerler kimdir? Kafirler sadece gurur, aldanma içindeler. Ya da eğer Allah rızkını tutarsa keserse, sizi rızıklandıracak olan bu kişiler kimlerdir? Hayır, onlar haddi aşmada ve haktan uzak olmakta ısrarla devam ettiler. Öyleyse yüzüstü sürünerek yürüyen kimse mi daha çok hidayete ermiştir? Yoksa sırat-ı mustakim üzerinde düzgün, dimdik, seviyeli yürüyen mi? De ki, sizi inşa eden, yoktan yaratıp var eden ve size işitme, görme ve idrak etme hastalarını veren O'dur. Ne kadar az şükrediyorsunuz? De ki, sizi yeryüzünde çoğaltıp yayan O'dur. Ve O'na haşrolunacaksınız. Huzurunda toplanacaksınız. Ve eğer siz sözünüzde sadıksanız, bu azap vaadiniz ne zaman derler.
De ki, bu ilim ancak Allah'ın indindedir. Ve ben sadece Allah'ın azabını açıkça bildiren bir nezirim, uyarıcıyım. Fakat onu, azabı yakın olarak gördükleri zaman inkar edenlerin yüzleri karardı. Ve onlara, bu sizin kendisini davet ettiğiniz ne zaman diye sorduğunuz azaptır denildi. De ki, gördünüz mü? Şayet Allah beni ve benimle beraber olanları helak etse veya bize rahmet etse, bundan sonra kafirleri elim azaptan kim kurtarır? De ki, o Rahmandır, ona iman ettik, aminu olduk ve ona tevekkül ettik. Artık açıkça dalalette olan kimdir, yakında bileceksiniz. De ki, gördünüz mü? Şayet sizin suyunuz yerin altına geçse, o zaman size akarsuyu kim getirir? Kalem Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 52 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Kaleme ve satır satır yazdıklarına andolsun. Rabbinin nimetiyle sen mecnun değilsin. Ve muhakkak ki senin için elbette kesintisi olmayan mükafat vardır. Ve muhakkak ki sen mutlaka çok büyük bir ahlak üzeresin. Artık yakında sen göreceksin ve onlar da görecekler. Sizin hanginiz meftun, şaşkın? Muhakkak ki senin Rabbin, o kim kendi yolundan saptı çok iyi bilir ve o hidayete ermiş olanları da çok iyi bilir. Öyleyse yalanlayanlara itaat etme. Onlar senin müsamaha göstermeni temenni ettiler, istediler. O zaman onlar da müsamaha göstereceklerdi. Lüzumsuz yere çok yemin edenlerin hiçbirine itaat etme. Devamlı kusur arayanlara, laf taşıyanlara itaat etme. Hayrı devamlı engelleyenlere, haddi tecavüz eden günahkarlara itaat etme. Kötülük yapan zorbalara, bundan başka haram yiyen günahkarlara itaat etme. Mallara ve oğullara sahip olmaları sebebiyle onlara itaat etme. Ona ayetlerimiz okunduğu zaman, bunlar evvelkilerin masalları dedi. Biz yakında onun burnu üzerine damga basacağız. Muhakkak ki biz onları belaya uğrattık. Bostan mahsulünü mutlaka sabah erkenden fakirlere göstermeden devşirmek için yeminleşen bostan sahiplerini belaya uğrattığımız gibi. Ve bir istisna yapmıyorlar. Fakat onlar uyuyorken Rabbin tarafından gönderilen bir afet onun bostan mahsullerinin üzerinde dolaştı. Böylece mahsul simsiyah oldu, bahçe kara toprak gibi oldu. Nihayet sabah olunca birbirlerine seslendiler. Eğer devşirecekseniz tarlanıza sabah erken gidin. Bundan sonra aralarında gizlice konuşarak evden ayrıldılar. Sakın bugün oraya, bostana, sizin yanınıza bir yoksul girmesin. Ve yoksulları men etmeye güçleri yetecek diye sabah erkenden gittiler. Fakat onu, bostanın halini görünce, muhakkak ki biz gerçekten dalalette olan kimseleriz dediler. Hayır, biz mahrum olan kimseleriz. Onların en makul düşüneni, ben size eğer Allah'ı tesbih etmiyorsanız olmaz, tesbih etmeniz gerekir demedim mi? Dedi. Bizim Rabbimiz Sübhan'dır, yücedir, her şeyden münezzehtir. Muhakkak ki biz zalim kimseler olduk dediler. Bunun üzerine birbirlerine kınayarak karşılık verdiler. Yazıklar olsun bize. Muhakkak ki biz haddi aşan kimseler olduk. Rabbimizin bize onun yerine ondan daha hayırlısını bedel olarak vermesi umulur. Muhakkak ki biz Rabbimize rağbet eden kimseleriz. Azap işte böyledir
ve ahiret azabı elbette daha büyüktür. Keşke bilselerdi. Muhakkak ki takva sahipleri için Rablerinin yanında naim cennetleri vardır. İşte böyle Müslümanları teslim olanları mücrimler, suçlular gibi kılar mıyız, bir tutar mıyız? Size ne oluyor? Nasıl hüküm veriyorsunuz? Yoksa sizin bir kitabınız var da ondan ders mi okuyorsunuz? Gerçekten onun içinde, o kitapta beğenip seçtiğiniz şeyler mutlaka sizindir mi yazılı? Yoksa sizin için kıyamete kadar sürecek olan üzerimizde yeminler mi var? Ne hüküm verirseniz o mutlaka sizindir diye. Onlara sor. Onların hangisi bunun savunucusudur? Yoksa onların ortakları mı var? Öyleyse ortaklarını getirsinler, eğer doğru söyleyen kimse iseler. Gerçeklerin açığa çıktığı gün secde etmeye davet olunurlar. Fakat secde etmeye güçleri yetmez. Gözleri korkudan ürpermiş halde onları bir zillet kaplar. Onlar salimken, sağlıklı ve selametteyken secde etmeye davet olunmuşlardı. Artık bu sözü yalanlayan kişileri bana bırak. Yakında onları bilmedikleri bir yerden tedricen yavaş yavaş azaba yaklaştıracağız. Ve ben onlara mühlet veriyorum. Muhakkak ki benim tuzağım çok kuvvetlidir. Yoksa onlardan ücret mi istiyorsun? Böylece onlar ağır bir borç altındalar mı? Veya gayb, bilinmeyen alemler, onların yanında da artık onlar mı yazıyorlar? Artık Rabbinin hükmüne sabret ve balık sahibi Yunus aleyhisselam gibi olma. O çok hüzünlü, gamlı olarak Rabbine nida etmişti. Eğer onun Rabbinden kendisine bir nimet yetişmeseydi, mutlaka o zemmolunmuş, kınanmış olarak boş araziye atılmış olacaktı. Fakat onun Rabbi kendisini seçti, böylece onu salihlerden kıldı. Ve inkar edenler, zikri, Kur'an'ı işittikleri zaman gerçekten seni neredeyse gözleriyle devirirler. Ve muhakkak ki o gerçekten mecnundur, delidir derler. Ve o Kur'an, alemlere zikirden, öğütten başka bir şey değildir. Hakka Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 52 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hakikat, vuku bulması gerçek olan. Hakikat, gerçek olan, vuku bulacağı mutlak olan nedir? Ve hakikat olanın, vuku bulacak olanın ne olduğunu sana bildiren nedir? Kâri'ayı, korkunç olayı Semud ve Ad kavmi yalanladılar. Fakat bu sebeple Semud kavmi azgın, çok şiddetli bir azapla helak edildi. Ve amma Ad kavmi ise o da bu sebeple şiddetli dondurucu, azgın esen bir fırtına ile helak edildi. Allah onu, fırtınayı ard arda 7 gece 8 gün onların üzerine musallat etti. Bundan sonra o kavmi orada içi boş hurma ağacı kütükleri gibi yerlere serilmiş görürsün. Artık onlara ait bir bakiye, geriye kalan bir şey var mı? Görüyor musun? Ve Firavun ve ondan öncekiler ve şehirleri altüst olan kimseler o büyük hata ile geldiler. Kıyameti, hesap vermeyi, ceza görmeyi inkar etmişlerdi. Böylece Rablerinin Resulüne isyan ettiler. Bunun üzerine onları şiddetli bir yakalamayla yakaladı. Muhakkak ki tufanda su taştığı zaman sizi akıp giden gemide biz taşıdık. Onu sizin için bir ibret kılalım ve işiten kulaklar onu bellesin diye. Artık sura tek bir üfleyişle üflendiği zaman ve yeryüzü arz ve dağlar yerlerinden kaldırılıp
tek bir çarpışla parçalandığı zaman. İşte izin günü o vakıa büyük olay vuku bulmuştur. Ve sema yarılmıştır. Artık o izin günü zaafa uğramıştır, dengesi bozulmuştur. Ve o melek onun göğün çevresi üzerindedir. Ve izin günü Rabbinin arşını üstlerinde taşıyanların sayısı 8'dir. İzin günü Rabbinize arz olunacaksınız. Sizden size ait hiçbir şey sır olarak gizli kalmaz. O zaman kitabı, hayat filmi sağından verilen kimse ise o zaman, alınız, kitabımı okuyun der. Muhakkak ki ben hesabıma mülaki olacağımı, hesabımla karşılaşacağımı biliyordum. İşte o, razı olduğu bir yaşayış içindedir. Onlar yüksek bir cennettedirler. Onun olgunlaşmış meyveleri yakınlaşmış, aşağı sarkmış durumdadır. Geçmiş günlerde yapmış olduğunuz şeyler sebebiyle mükafat olarak afiyetle yiyin ve için. Ve kitabı, hayat filmi solundan verilen kimse ise o zaman, keşke bana kitabım verilmeseydi der. Ve hesabımın ne olduğunu bilmeseydim. Keşke o ölünce hayatım bitmiş olsaydı. Malım bana bir fayda vermedi. Benim saltanatım, mal gücüm helak oldu. Onu tutun, sonra da onu bağlayın, kelepçeleyin. Sonra onu alevli ateşe, cehenneme atın. Sonra uzunluğu 70 arşın zira olan bir zincir içinde, öylece onu cehenneme sevk edin. Muhakkak ki o, azim olan Allah'a inanmıyordu, iman etmiyordu. Ve yoksullara yemek vermeye teşvik etmiyordu. Artık o gün, onun burada yakın bir dostu yoktur. Ve kanlı irinden başka bir yemek yoktur. Onu günahkarlardan başkası yemez. Artık hayır. Gördüğünüz şeylere yemin ederim. Ve görmediğiniz şeylere de yemin ederim. Muhakkak ki o gerçekten Kerim Resul'ün sözüdür. O bir şairin sözü değildir. Ne kadar az iman ediyorsunuz. Ve bir kâhinin de sözü değildir. Ne kadar az tezekkür ediyorsunuz. Âlemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir. Ve eğer bazı sözleri bize karşı uydurmuş olsaydı, elbette onu sağından tutup alırdık, yakalardık. Sonra mutlaka onun can damarını keserdik. Ayrıca sizden hiçbiriniz ondan men edici olamaz, buna mani olamaz. Ve muhakkak ki o Kur'an gerçekten muttakiler, takva sahipleri için bir öğüttür. Ve muhakkak ki biz sizden içinizde tekzip edenler olduğunu, yalanlayanları elbette biliyoruz. Ve muhakkak ki o Kur'an kafirlere elbette hasrettir. Ve muhakkak ki o Kur'an gerçekten hakkul yakindir, kesin olarak hakkı bilmektir. O halde Rabbini azim ismiyle tesbih et. Me'aric Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 44 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Talep sahibi birisi vuku bulacak vakayı, azabı istedi. Kafirler için onu geri çevirecek kimse yoktur. O azap, me'aric, yüksekliklerin, yüksek derecelerin sahibi Allah tarafındandır. Melekler ve ruh ona süresi 50 bin yıl olan bir günde yükselir. Artık güzel bir sabırla sabret. Muhakkak ki onlar onu kafirler için vuku bulacak azabı uzak bir ihtimal olarak görüyorlar. Ve biz onu yakın olarak görüyoruz. O gün azap günü gökyüzü erimiş maden gibi olacak. Ve dağlar atılmış rengarenk yün parçaları gibi olacak. Ve o gün hiçbir dost başka bir dostu sormaz. Onlar birbirlerine gösterilirler, günahkar olan izin günü
azaptan kurtulmak için oğullarını fidye olarak verebilmeyi temenni eder. Kendi eşini ve kardeşini ve kendisini barındıran aşiretini ve yeryüzünde kim varsa hepsini versin de sonra kendisini kurtarsın. Hayır, asla. Muhakkak ki o kurtulmak istediği alev alev yanan ateştir. O ateş baş derisini yakıp kavurucudur. Kim arkasını döner ve imandan yüz çevirirse onu çağırır. Ve mal, servet toplayıp sonra da onu biriktireni. Muhakkak ki insan sabırsız ve tamahkar olarak yaratıldı. Kendisine bir şer dokununca feryat edicidir. Ve kendisine bir hayır dokunduğu zaman cimrilik edendir. Namaz kılanlar hariç. Onlar namazlarına devam edenlerdir. Ve onlar mallarında belirli bir hak bulunanlardır. İsteyenler ve mahrum olanlar için. Ve onlar ki din gününü tasdik ederler. Ve onlar Rablerinin azabından korkanlardır. Muhakkak ki onların Rabbinin azabı gayri memundur, ondan emin olunamaz. Ve onlar ırzlarını muhafaza edenlerdir. Zevcelerine ve ellerinin arasında sahip olduklarına, cariyelerine karşı durumları hariç. Çünkü muhakkak ki onlar kınanmış değildir. Artık kim bunun arkasını ararsa, fazlasını isterse, o takdirde işte onlar haddi aşmış olanlardır. Ve onlar emanetlerine ve ahdlerine riayet edenlerdir. Ve onlar şahitliklerinde kaim olanlardır, şahitliğe doğrulukla devam edenlerdir. Ve onlar namazlarını muhafaza edenlerdir, devamlı kılanlardır. İşte onlar cennetlerde ikram olunan kimselerdir. İnkar edenler şimdi niçin senin tarafına doğru hızla koşar oldular? Sağdan ve soldan dağınık gruplar halinde. Onlardan hepsi naim cennetine sokulacağını mı umuyor? Hayır, asla. Muhakkak ki biz onları bildikleri şeyden yarattık. Artık hayır, öyle değil. Doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim. Muhakkak ki biz elbette kadiriz. Öyle ki onlardan daha hayırlısı ile değiştirmeye, onların yerine getirmeye. Ve biz önüne geçilebilecek, engellenebilecek değiliz. Artık onları terk et. Vaad olundukları güne kavuşuncaya kadar dalsınlar ve oynasınlar. Kabirlerinden süratle çıkacakları gün, sanki onlar bir hedefe koşuyor gibidir. Onların bakışları korkulu bir haldedir. Onları bir zillet kaplar. İşte bu, onların vaad olundukları gündür. Nuh Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 28 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Muhakkak ki biz Hazreti Nuh'u kendi kavmini onlara elim azap gelmeden önce uyar diye Resul olarak gönderdik. Hazreti Nuh kavmine şöyle dedi. Ey kavmim! Muhakkak ki ben sizin için apaçık bir nezirim, uyarıcıyım. Öyle ki Allah'a kul olmanız, ona karşı takva sahibi olmanız için ve bana itaat edin, tabi olun. Allah da sizin günahlarınızı mağfiret etsin, günahlarınızı sevaba çevirsin ve sizi belirlenmiş bir zamana kadar tehir etsin, ömür versin. Muhakkak ki Allah'ın eceli, onun belirlediği an gelince tehir edilmez. Keşke siz bilmiş olsaydınız. Hazreti Nuh Rabbine şöyle dedi. Rabbim, muhakkak ki ben kavmimi gece ve gündüz ruhlarını sana ulaştırmayı dilemeye davet ettim. Fakat benim davetim benden kaçışlarından, uzaklaşmalarından başka bir şeyi artırmadı. Ve muhakkak ki benim onları senin mağfiret etmen için her davet edişimde
duymamak için parmaklarını kulaklarına tıkadılar ve görmemek için elbiselerine büründüler ve bu davranışlarında ısrar ettiler ve kibirlenerek büyüklük tasladılar. Sonra muhakkak ki ben onları cehren açıkça davet ettim. Daha sonra da muhakkak ki ben onlara aleni olarak ilan ettim ve onlara sır olarak tek tek çağırarak gizli gizli de bildirdim. Nuh aleyhisselam ve dedim ki artık Rabbinizden mağfiret dilediğinizi söyleyin. Muhakkak ki o gaffardır, mağfiret edendir. Üzerinize bol yağmurlu olarak semayı göndersin. Ve size mal ve erkek çocuklar vererek yardım etsin. Ve sizin için cennetler, verimli bahçeler yapsın ve sizin için nehirler akıtsın. Nuh aleyhisselam kavmine şöyle dedi. Siz niçin Allah'tan bir vakar, azamet, izzet ve kudret ummuyorsunuz? Ve O, sizi halden hale, çeşitli hallerden geçirerek yaratmıştır. Görmüyor musunuz? Allah 7 kat semayı, 7 gök katını nasıl yarattı? Ve ayı, onların arasında semalarda bir nur kıldı ve güneşi de bir sirac, çırağı kıldı. Ve Allah, sizi yerden, topraktan bir nebat gibi yetiştirdi, yarattı. Sonra sizi oraya toprağa döndürecek ve bir çıkarışla sizi oradan çıkaracak. Ve Allah arzı sizin için geniş bir mekan kıldı. Sizin yolculuk etmeniz için ondan geniş yollar yaptı. Nuh aleyhisselam, Rabbim, muhakkak ki onlar bana asi oldular, isyan ettiler. Ve malı ve evladı kendisine hüsrandan başka bir şeyi artırmayan kimselere tabi oldular, dedi. Ve büyük hileler kurdular. Ve birbirlerine şöyle dediler. Sakın kendi ilahlarınızı, putlarınızı bırakmayın. Ve Veddi, Suva'yı, Yagus'u ve Yavuka'yı ve Nesra'yı sakın terk etmeyin. Ve böylece pek çoğunu dalalette bırakmış oldular. Ve Nuh aleyhisselam, zalimlerin dalaletten başka bir şeyini artırma, zalimlerin sapıklıklarını artır. Onlar hatalarından, büyük günahlarından dolayı boğuldular. Sonra ateşe sokuldular. Artık kendileri için Allah'tan başka bir yardımcı bulamadılar. Ve Hazreti Nuh, Rabbim, yeryüzünde kafirlerden dolaşan bir kimse bırakma, dedi. Muhakkak ki eğer sen onları yeryüzünde bırakırsan, senin kullarını dalalete düşürürler ve facir kafirden başka evlat doğurmazlar. Rabbim, beni, annemi, babamı ve evime mümin olarak girenleri ve mümin kadınları ve mümin erkekleri mağfiret et. Zalimlere helakından başka bir şeyi artırma. Cin Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 28 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. De ki, cinlerden bir topluluğun Kur'an dinlediği, sonra biz gerçekten harika, güzel bir Kur'an işittik dedikleri bana vahyedildi. O Kur'an irşada ulaştırır. Artık biz ona iman ettik ve artık kimseyi Rabbimize asla ortak koşmayız. Ve bizim Rabbimizin şanı çok yücedir. Onun bir sahibe, eş ve oğul edinmediğine iman ettik. Ve o bizim sefih, ahmak olanımızın, iblisin Allah'a karşı asılsız, saçma sapan şeyler söylemiş olduğuna inanıyoruz. Ve gerçekten biz, İnsanların ve cinlerin Allah'a karşı asla yalan söylemediğini zannettik. Ve insanlardan bazı adamlar, cinlerden bazı adamlara sığınıyorlardı. Böylece onların, cinlerin azgınlıklarını artırdılar. Ve onlar da sizin zannettiğiniz gibi Allah'ın hiç kimseyi yeniden diriltmeyeceğini zannettiler. Ve gerçekten biz semaya elbette dokunduk.
O zaman onu çok güçlü bekçiler ve şihaplarla, yakıcı ışınlarla doldurulmuş bulduk. Ve gerçekten biz meleklerin sözlerini dinlemek için orada oturma yerlerine otururduk. Fakat şimdi kim dinlemek isterse onu gözleyen, izleyen bir şihap ateş şulesi bulur. Ve gerçekten biz bilmiyoruz. Yeryüzünde olan kimselere bir şer mi murad edildi? Yoksa Rableri onların irşad olmalarını mı diledi? Ve gerçekten biz bir kısmımız salihleriz ve bizden bir kısmımız bunun dışında. Biz ayrı ayrı yollarda olan topluluklar olduk. Ve gerçekten biz yeryüzünde Allah'ı asla aciz bırakamayacağımızı anladık ve ondan kaçarak da onu asla aciz bırakamayız. Ve gerçekten biz hidayeti işittiğimiz zaman ona iman ettik. Artık kim Rabbine iman ederse bundan sonra hakkının verilmemesinden ve zulme uğrayacağından korkmaz. Ve gerçekten bizden Allah'a teslim olanlar da var ve bizden kasitun, kalpleri kasiyet bağlamış olanlar da var. Artık kim Allah'a teslim olmuşsa, ruhunu teslim etmişse, işte onlar irşad olmayı, nefsin ve iradenin teslimini arayanlardır, dileyenlerdir. Ve lakin kasitun olanlar, kalpleri zikirsizlikten kasiyet bağlayanlar, işte onlar cehenneme odun oldular. Ve eğer onlar tarikat üzere olarak Allah'a yönelselerdi, onları mutlaka bol su, rahmet ile sulardık, bol bol rahmet ulaştırırdık ki onları bu konuda imtihan edelim diye. Ve kim Rabbinin zikrinden yüz çevirirse onu çok şiddetli azaba uğratır. Ve muhakkak ki mescitler Allah içindir. Artık Allah ile beraber başka birine dua etmeyin. Ve muhakkak ki o, Allah'ın kulu Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ona Allah'a dua etmeye, Kur'an okumaya kalktığı zaman onun etrafında neredeyse üst üste birikip toplanıyorlardı. De ki, ben sadece Rabbime dua ederim ve hiç kimseyi ona ortak etmem. De ki, muhakkak ki ben size bir zarar verme ve sizi irşad etme gücüne malik, sahip değilim. De ki, muhakkak beni hiç kimse Allah'tan bir şeye karşı asla koruyamaz. Ve ben asla ondan, Allah'tan başka sığınacak yer bulamam. Bu sadece Allah'tan olanı tebliğ ve onun risaletidir. Ve kim Allah'a ve onun Resulüne asi olursa, bundan sonra muhakkak ki onun için içinde ebediyen kalacağı cehennem ateşi vardır. Nihayet vaad olundukları şeyi gördükleri zaman artık kimin yardımcısı daha zayıf ve sayı bakımından daha az yakında bilecekler. De ki, eğer bilseydim size bildirirdim. Vaad olunduğunuz şey yakın mı yoksa Rabbim ona uzun bir müddet mi verir? O Allah gaybı bilendir. Fakat o gaybını hiç kimseye izhar etmez, açıklamaz. Resullerden razı oldukları tasarruf rızasına ulaşmış olanları hariç. O takdirde muhakkak ki o Allah, onların önünden ve arkasından gözetenler sevk eder ki, Rablerinin risaletlerinin tebliğ edilmiş olduğunu bilsinler diye. Ve Allah, onların yanlarında olanları ilmiyle ihata etmiştir, kuşatmıştır. Ve her şeyin adedini sayıp tespit etmiştir. Muzzemmil Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 20 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ey örtünüp gizlenen! Az bir kısmı hariç olmak üzere gece kalk. Onun gecenin yarısı veya ondan yarısından biraz eksilt. Veya onu daha arttır. Ve Kur'an'ı tane tane güzel bir şekilde oku. Muhakkak ki biz
sana yakında ağır bir söz ilka edeceğiz, ulaştıracağız. Muhakkak ki gece kalkışı, meşakkatli fakat tesir bakımından daha kuvvetli ve okuyuş bakımından daha sağlamdır. Muhakkak ki senin için gündüzleyin uzun meşguliyet vardır. Ve Rabbinin ismini zikret ve her şeyden kesilerek ona ulaş. O Allah, doğunun ve batının Rabbidir. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse onu vekil edin. Ve onların söyledikleri şeylere sabret. Ve güzel bir ayrılış ile onlardan ayrıl. Nimet sahibi olup yalanlayanları bana bırak ve onlara biraz mühlet ver. Muhakkak ki bizim yanımızda ayaklara bağlanan ağır zincirler ve alevli ateş vardır. Ve boğazı tıkayıp orada kalan yemek ve elim azap vardır. O gün yeryüzü ve dağlar şiddetle sarsılır ve dağlar dağılmış kum yığını olmuştur. Muhakkak ki biz size üzerinize şahit olacak bir Resul gönderdik. Firavun'a Resul gönderdiğimiz gibi. Fakat Firavun Resul'e asi oldu. Bunun üzerine onu çok ağır bir yakalayışla ahzettik, tutup aldık. Eğer inkar ederseniz, o takdirde çocukların saçlarını korkudan ağartan o günden kendinizi nasıl koruyacaksınız? Sema onunla o günün şiddetiyle yarılıp çatlamıştır. Onun Allah'ın vaadi yapılmıştır, yerine gelmiştir. Muhakkak ki bu hatırlatmadır, öğüttür. Artık kim dilerse Rabbine ölmeden önce ruhunu ulaştıran bir yol ittihaz eder, yol edinir.

Muhakkak ki Rabbin senin ve seninle beraber olanlardan bir topluluğun gecenin üçte ikisinden daha azında, bazen onun yarısında ve bazen de onun üçte birinde Kur'an okumak, zikir yapmak, kanitin olmak, teheccüd namazı kılmak için kalktığını biliyor. Ve geceyi ve gündüzü Allah takdir eder, onu sizin asla hesaplayamayacağınızı, gecenin zaman dilimlerini doğru tayin edemeyeceğinizi bildi. Bu sebeple sizin tövbenizi kabul etti. O halde Kur'an'dan size kolay geleni okuyun. Sizden bir kısmınızın hasta olacağını, diğerlerinin yeryüzünde Allah'ın fazlından rızık isteyerek dolaşacaklarını ve diğer bir kısmının da Allah'ın yolunda savaşacaklarını bildi. Artık ondan, Kur'an'dan size kolay geleni okuyun. Namazı ikame edin, zekatı verin ve Allah için güzel bir şekilde borç verin. Ve nefsiniz için hayır olarak ne takdim ederseniz, onu Allah'ın indinde daha hayırlı ve daha büyük bir ecir olarak bulursunuz. Ve Allah'a istiğfar edin. Tövbe edip Allah'tan mağfiret dileyin. Muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Muddessir Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 56 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ey esvabına bürünmüş olan veya ey dizarını giymiş olan, kalk artık inzar et, uyar. Ve o senin Rabbin, öyleyse onu tekbir et, yücelt. Ve elbiseni artık onu temiz tut. Ve azap ona sebep olacak şeylerden artık uzak dur. Ve daha çoğunu isteyerek, karşılık bekleyerek iyilik yapma. Ve Rabbin için artık sabret. Artık nakura, sur borusuna üflendiği zaman. İşte o izin günü zor gündür. Kafirlere kolay değildir. Tek başına yarattığım kişiyi bana bırak. Ve onu devamlı çoğaltarak mal sahibi yaptım. Ve her zaman yanında olan oğullar verdim. Ve ona bol bol nimetler vererek geniş imkanlar sağladım. Sonra daha da artırmamı ister. Hayır, asla. Muhakkak ki o bizim ayetlerimize karşı inkar etmekte inatçı oldu. Yakında onu sarp bir yokuşa, ateşten bir dağa süreceğim. Muhakkak ki o Kur'an hakkında tefekkür etti, düşündü ve karar verdi. Artık kahroldu. Allah'ın rahmetinden kovularak kendini mahvetti. Nasıl karar verdi? Sonra kahroldu. Allah'ın rahmetinden kovularak kendini mahvetti. Nasıl da karar verdi? Sonra baktı. Sonra da kaşlarını çattı, yüzünü ekşitti. Sonra da arkasını döndü ve kibirlendi. Sonunda, bu sadece olsa olsa nakledilen bir büyüdür, dedi. Bu olsa olsa ancak bir insanın sözüdür. Yakında ben onu alevli ateşe yaslayacağım, atacağım. Ve Sekar'ın alevli ateşin ne olduğunu sana bildiren nedir? Yakıp tüketir etinden bakiye bırakmaz ve ölüme de terk etmez, azapları devam eder. Sekar, insanın derilerini yakıp kavurucudur. Onun üzerinde 19 vardır. Ve biz ateş ehlini, cehennem bekçilerini meleklerden başkası kılmadık. Ve onların sayısını kafirler için fitneden başka bir şey kılmadık. Kitap verilenler yakın sahibi olsunlar ve amenu olanların da imanı artsın. Ve kitap verilenler ve müminler şüpheye düşmesinler. Ve de kalplerinde maraz, şüphe bulunanlar ve kafirler desinler ki, Allah bu mesele ile ne murad etti, ne demek istedi. İşte böyle Allah dilediğini dalalette bırakır ve dilediğini de hidayete erdirir. Ve Rabbinin ordularını kendisinden başkası bilmez. Ve o,
insanlar için zikirden başka bir şey değildir. Hayır, aya yemin olsun. Dönüp gittiği an geceye and olsun. Ağarmaya başladığı zaman sabaha and olsun. Muhakkak ki o cehennem gerçekten büyüklerden, büyük musibetlerden biridir. İnsanlar için bir uyarı olarak. Sizden öne geçmek isteyen veya geride kalmak isteyen kimseler için. Bütün nefsler iktisap ettikleri, kazandıkları dereceler sebebiyle karşılığı olarak rehinedirler, bağlıdırlar. Yemin sahipleri, yeminlerini yerine getiren nefsler hariç. Onlar cennetlerdedir. Diğerlerine sorarlar. Mücrimlerden, suçlulardan. Sizi sekarın içine, alevli ateşe sevk eden, sürükleyen nedir? Biz namaz kılanlardan olmadık dediler. Ve biz yoksulları doyurmuyorduk. Ve biz batıla dalanlarla beraber batıla, boş şeylere dalıyorduk. Ve biz din gününü yalanlıyorduk. Bize yakın gelene kadar, ölüm anı gelinceye kadar. Artık şefaat edenlerin şefaati onlara fayda sağlamaz. Buna rağmen onlara ne oluyor da zikirden yüz çevirenler oldular. Sanki onlar ürkmüş yabani merkepler gibidir. Arslandan korkup kaçmıştır. Hayır, onların hepsi kendileri için yazılmış sahifeler gelmesini ister. Hayır, bilakis onlar ahiretten korkmuyorlar. Hayır, muhakkak ki o bir zikirdir, öğüttür. Artık kim dilerse onu zikreder. Allah'ın dilediğinden başkası onu zikredemez. O, onun dilediği kimse takva sahibidir ve mağfiret ehlidir, günahları sevaba çevrilmiş olan kimsedir. Kıyamet Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 40 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hayır, kıyamet gününe yemin ederim. Ve hayır, levvame, kınayan nefse yemin ederim. İnsan öldükten sonra onun kemiklerini asla bir araya getiremeyeceğimizi mi sanıyor? Hayır.

İzin günü karar kılınan yer, senin Rabbinin huzurudur, Rabbinin katıdır. İzin günü insana takdim ettiği, yaptığı ve tehir edip yapmadığı şeyler haber verilir. Hayır, insan kendi nefsine basirdir, şahittir ve mazeretlerini beyan etse bile, ona Kur'an-ı Kerim'i ezberlemeye acele ederek onunla Cebrail aleyhisselam ile beraber dilini hareket ettirme. Muhakkak ki onun toplanması ve okunması bize aittir. Öyleyse onu okuduğumuz zaman artık onun, Kur'an'ın okunuşuna tabi ol. Sonra onun beyanı, açıklanması muhakkak ki bize aittir. Hayır, bilakis siz çabuk geçeni, dünya hayatını seviyorsunuz ve ahireti terk ediyorsunuz. İzin günü pırıl pırıl yüzler vardır Rablerine bakan ve izin günü çatılmış, kararmış yüzler vardır. Anlar ki kendisine çok kötü muamele yapılacak. Hayır, can köprücük kemiğine geldiği zaman, can boğaza gelince ölmek üzereyken ve kurtaracak kimdir denir. Ve o dünyadan ayrılacağını, öleceğini anlamıştır. Ve ayakları birbirine dolaşmıştır. İzin günü sevk senin Rabbinedir. Fakat o tasdik etmedi ve namaz kılmadı. Ve lakin yalanladı ve yüz çevirdi. Sonra böbürlenerek ehlinin, ailesinin yanına gitti. Sana müstahaktır. Bundan sonra müstahaktır, sen hak ettin. Sonra sana müstahaktır. Bundan sonra müstahaktır. Sen hak ettin. İnsan başıboş, sorumsuz bırakılacağını mı zannediyor? O, dökülen meniden bir damla değil miydi? Sonra bir embriyo, cenin oldu. Bundan sonra Allah onu halk etti, yarattı. Daha sonra da dizayn etti, düzenledi. Sonra da ondan dişi ve erkek olarak iki eş kıldı. İşte bunları yapan, ölülere hayat vermeye kadir değil midir? İnsan, Dehr Suresi, Medine'de nazil olmuştur, 31 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. İnsanın üzerinden henüz anılmaya değer bir şey değilken, anılmaya değer bir varlık olana kadar uzun bir zaman geçmedi mi? İlk defa tek hücre olarak yaratılmasının üzerinden anılmaya değer bir varlık haline gelmesine, doğmasına kadar geçen süre. Muhakkak ki biz insanı iki hücrenin birleşimi olan bir nutfeden yarattık. Onu imtihan edeceğiz. Bu sebeple onu işiten, gören bir varlık kıldık. Muhakkak ki biz onu Allah'a ulaştıran yola hidayet ettik. Fakat o ya Allah'a ulaşmayı diler, şükreden olur, ya da Allah'a ulaşmayı dilemez, küfreden olur. Muhakkak ki biz kafirler için zincirler, demir halkalar ve alevli ateş hazırladık. Muhakkak ki ebrar olanlar içinde kafur bulunan kadehlerden içecekler. Allah'ın kulları içtikleri o pınarı fışkıra fışkıra, gürül gürül akıtırlar. Nezirlerini, adaklarını ifa ederler, yerine getirirler. Ve şerri her yere yayılan günden korkarlar. Ve sevdiği taamı, yemeği miskinlere, fakir ve yoksullara, yetimlere ve esir olanlara yedirirler. Biz sadece Allah'ın vecihi için sizi doyuruyoruz. Sizden bir karşılık ve teşekkür istemiyoruz. Muhakkak ki biz, yüzlerin asık olduğu belalı, zor günde Rabbimizden korkuyoruz. Oysa Allah onları işte böyle bir günün şerrinden korudu. Ve onları pırıl pırıl bir yüze ve surura, sevince kavuşturdu. Ve sabırlarından dolayı onları cennetle ve ipek elbiselerle mükafatlandırdı.

Orada tahtlar üzerinde yaslanırlar. Orada güneş, şiddetli sıcak ve şiddetli dondurucu soğuk görmezler. Onun ağaçlarının gölgesi onların üzerine yakındır. Ve onun olgunlaşmış meyveleri emre hazır olarak yaklaştırılmıştır. Ve gümüşten kaplar ve billur kadehler ile onların etrafından dolaşılır. Gümüşten kadehler ki onların miktarını belirlemişlerdir. Ve orada muhtevası zencefil olan kadehler sunulur. Orada selsebil diye isimlendirilen bir pınar vardır. Ve ölümsüz genç delikanlılar onların etrafında dolaşırlar. Sen onları gördüğün zaman saçılmış inciler sanırsın. Ve baktığın zaman orada nimetler, büyük bir mülk ve saltanat görmüş olursun. Onların üstlerinde yeşil ince ipekten ve işlenmiş atlastan elbiseler vardır. Gümüşten bileziklerle süslenmişlerdir. Ve Rableri onlara temiz, lezzetli içecekler, şaraplar sundu. Muhakkak ki bu sizin mükafatınız oldu. Ve sizin çabalarınız teşekküre layık olmuştur, takdir edilmiştir. Muhakkak ki biz sana Kur'an'ı tenzil ederek ayet ayet indirdik. Artık Rabbinin hükmüne sabret. Onlardan kafir veya günahkar olanlara itaat etme. Ve Rabbinin ismini sabah ve akşam zikret. Ve artık gecenin bir kısmında ona secde et. Ve geceleyin uzun uzun onu tesbih et. İşte onlar muhakkak ki çabuk geçen dünya hayatını seviyorlar. Zor, çetin günü arkalarına atıyorlar, umursamıyorlar. Onları biz yarattık ve bağlarını biz kuvvetlendirdik. Ve dilediğimiz zaman onları emsalleriyle değiştiririz. Muhakkak ki bu bir öğüttür. Artık kim dilerse Rabbine bir yol ittihaz eder, edinir. Ve Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Muhakkak ki Allah alimdir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. O dilediği kişiyi rahmetinin içine dahil eder. Ve zalimler onlar için elim azap hazırladı. Mürselat Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 50 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ard arda marufla, irfanla gönderilenlere andolsun. Ve de şiddetle estikçe esenlere andolsun. Dağıtıp yayanlara andolsun. Ve de ayırdıkça ayıranlara andolsun. Ve de zikri ilka edenlere andolsun. Bu yeminler özür olarak mazeret olmaması veya nezir olarak uyarması içindir. Muhakkak ki vaad olunduğunuz şey mutlaka vuku bulacaktır. Öyle ki o zaman yıldızların ışığı giderilmiştir. Ve o zaman gök yarılmıştır. Ve o zaman dağlar dağılmıştır. Ve o zaman Resullere vakit bildirilmiştir. Bunlar hangi gün için tecil edildi, ertelendi? Fasıl, ayırma günü için tecil edildi. O fasıl gününün ne olduğunu sana bildiren nedir? İzin günü, yalanlayanların vay haline. Evvelkileri biz helak etmedik mi? Sonra diğerlerini, arkadan gelenleri de onlara tabi kılarız. Mücrimlere işte böyle yaparız. İzin günü yalanlayanların vay haline. Sizi biz değersiz bir sudan yaratmadık mı? Sonra onu sağlam bir yerde kararlı kıldık, yerleştirdik. Bilinen bir süreye kadar. İşte biz böyle takdir ettik. Bunu takdir edenler ne güzel kudret sahibi. İzin günü yalanlayanların vay haline. Biz arzı toplanma yeri kılmadık mı?
canlılara ve ölülere. Ve orada yüksek, sabit dağlar kıldık. Ve sizi tatlı su ile suladık, içecek su verdik. İzin günü yalanlayanların vay haline. O yalanlamış olduğunuz şeye gidin. Üç çatallı olan gölgeye gidiniz. Gölgelendirmez ve yakıcı aleve bir faydası olmaz. Muhakkak ki o saray gibi büyük kıvılcımlar atar. Sanki o kıvılcımlar sarı erkek develer gibidir. İzin günü yalanlayanların vay haline. Bu yalanlayanların konuşamayacakları bir gündür. Ve onlara izin verilmez ki özür beyan etsinler. İzin günü yalanlayanların vay haline. Bu ayrılma günüdür. Sizi ve evvelkileri bir araya topladık. Haydi, eğer sizin bir tuzağınız varsa hemen bana karşı tuzak kurun. İzin günü yalanlayanların vay haline. Muhakkak ki takva sahipleri gölgelerde ve pınar başlarındadır. Ve canlarının çektiği, iştah duydukları meyveler vardır. Yaptıklarınız sebebiyle afiyetle yiyin ve için. Muhakkak ki biz muhsinleri işte böyle mükafatlandırırız. İzin günü yalanlayanların vay haline. Yiyin ve biraz da metalanın, faydalanın. Çünkü siz mücrimlersiniz. İzin günü yalanlayanların vay haline. Ve onlara rükû edin denildiği zaman rükû etmezler. İzin günü yalanlayanların vay haline. Bundan başka artık hangi söze inanacaklar?

Ramazan ayında takva sahibi bir imamı köyde bulunuyor. Herkes ondan memnun. Her akşam onu bir kişi evine davet ediyor. Bir karı koca da adetten onu da davet ediyor. Ama o günkü davetten önce koca eşine bir miktar para veriyor. Ev sahibi hanım da hocayı evine davet edin telaşı içerisinde yemeklerle şeylerle meşgul. O verdiği parayı masanın üzerine koyuyor. O sırada imamı da çağırdıklarında geliyor fakat pencere açık ve dışarıdan bir rüzgar esiyor. Masa üzerindeki parayı ne yapıyor? Savuruyor. O savurduktan sonra da imam da orada ya bunların parası gitmesin alıyor o parayı katlıyor ve o duvarda asılı Kur'an'ın kılıfının içine koyuyor. Geliyor akşamleyin koca eşi teravihten geliyor para yok. Düşünmeye başlıyor ikisi yan yana diyor ki ya sen benden başka kimse buraya gelmedi. Bir tek imam geldi. Başka kimse yok. Ve düşünmeye başlıyor. Götürmüşse mutlaka imam götürmüştü. Başka bir şey arası yok. Tabii bunlar gönül koyuyorlar. İşlerinden homurdanıyorlar vesaire vesaire. Yıl dönüyor. Tekrar Ramazan ayı geliyor. Tekrar köylüler yarış içine giriyorlar. Takva sahibi imamı iftara çağırıyorlar. Bizimkiler gönül koyuyor. Hiç orada olmuyorlar. En sonunda dayanamıyor gidiyor. Diyor ki sana seni davet etmiyoruz biliyor musun diyor. Hayır diyor ben de anlamadım yani ne oldu. Ben size karşı düşünüyorum gerçekten bir hatam olmalı ki yani ben de hiç anlayamadım. De anlatıyorlar böyle böyle bir paramız vardı. Bu şekilde oldu. Biz eşimle birlikte olsa olsa imam götürür diye karar verdik. İmam ağlamaya başlıyor. İmam ağlamaya başlıyor. Diyor ki tamam ya özür dileriz götürürsen de hiç önemli değil. Seni ağlatmak için biz bunları söylemedik diyor. Ben diyor ona ağlamıyorum. Kur'an'a ağlıyorum. Bir yıl geçti, siz o Kur'an'ı o duvardan indirip kılıfın içerisinden ne okudunuz, ne bu Kur'an'da ne var ne yok diye hiçbir talebin sahibi olmadınız. Evet, gerçekten o para masanın üzerindeydi. Pencere açıktı, siz burada değilken rüzgar savurduğu için ben de yerden aldım o parayı. İşte şu anda duvarda asılı olan Kur'an'ın içerisine koydum. Eğer siz Kur'an'ı açıp okumuş olsaydınız, o parayı içinde görecektiniz. O zaman diyor ben kendime değil, imam mı hırsız, Kur'an mı öksüz? Bir kararı siz verin. İşte sevgili kardeşlerim aslında bugün günümüzde ne olmuş? Ulaşmayı dilemeyenler için Kur'an öksüz, Resulullah bildiriyor. Bir zamanlar gelecek Kur'an'ın resmi kalacak. Her türlü hizmeti parayla satın alabilirsiniz ama Müslümanlığı parayla satın alabilir misiniz? Hayır. Bizzat kendiniz dileyeceksiniz ve yaşayacaksınız.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir defa daha sizlere seslenmek, aranızda bulunmak mümkün oldu. Size hep mutlu olmaktan bahsediyoruz. Mutluluktan bahsediyoruz. Biliniz ki Allah-u Teala'nın sizlerden istediği yegane şey sizin mutluluğunuzdur. Allah-u Teala insanların mutlu, daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu olmaları için Kur'an-ı Kerim'e 7 tane kademe yerleştirmiş. Birinci kademe, üçüncü basamak. İnsanların Allah'a ulaşmayı dilemeleri. Dilemezlerse ne olur? Dilemezlerse madde bir, cehenneme gideceklerdir. Bir kötülük işlemeseler de mi diyorsunuz? Kötülük işlememeleri mümkün değildir. Bütün insanlar Allah-u Teala tarafından yaratıldıktan sonra onların işlerini Allah-u Teala ruhundan üfürür. Ve insanlar yaratıldıkları zaman bir nefsleri vardır. İşlerinde kalpleri %100 nefsin kalbi afetlerle doludur. Allah-u Teala da insana bu konuda denge unsurunu sağlasın diye ruhundan üfürür. Allah'ın üfürdüğü ruhsa %100 hasretlerle doludur. Birisi nefs, şeytanın ilticagahıdır. Ve oradaki afetleri kullanarak devamlı insanı huzursuz eder. İkincisi, ruh Allah'ın ruhudur. Muhtevasında sadece hasletler vardır. Yani Allah'ın emirlerini yerine getirmeyi öğütler. Allah'ın yasaklarını işlememeyi öğütler. Allah'ın emirlerini yerine getirme yoluna giren kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Dilerse Allah'ın yoluna girer. Dilemezse bir ömür boyu karanlıkların içinde yaşar. Sonunda da ölür, bu dünyadan çekilir gider. Sevgili kardeşlerim,